0: Dolayısıyla kaynağa yönelik tedavi yapılıyor.
1: Biraz yani, önce de demiştik işte, mide ağrısından dolayı sağ su kapalı, evet. Kürek kemiğinin altında
0: mide ağrıları oluyor. Sağ tarafa vurur, kalp evet. Ağrıları sol tarafa vurur. Bunlara hep yansıyan evet. Ağrı diyoruz. Dolayısıyla mideyi mide doktoruna, kalbi kalp doktoruna, çünkü uzmanlaşma olduğu için her şeyi kendi uzmanına götürmek evet. Lazım. Daha da önemlisi aile hekimiyle irtibatı koparmamak lazım. Çünkü kişiyi en yakın takip edecek olan aile uzmanıdır.
1: Evet.
0: Hastayı dinler, yönlendirir, geçmişini bilir, şimdiye kadar yapılanları bilir. Dolayısıyla hangi uzmana gitmesi gerektiğini doğru yönlendirmesini de aile hekimi yapar.
1: Evet. Evet,
0: bu aile hekimi çok oturmadı. O yüzden hazır konu gelmişken burada da vurgulayalım. TC kimlik numaranızı yazdığınız zaman sizin aile hekiminiz kim hemen bilgisayarda çıkıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aile hekiminiz sizden sorumlu olan hekim demektir. Bu bütün aileden, yani en küçük evdeki çocuktan yaşlıya evet. Kadar tamamen ona bağlısınız. Sizin aşılarınızı, tansiyon hastasıysanız tansiyonunuzu, ilacınızı, takibini, her şeyini o yapacak. Onun sıkıştığı yerlerde yönlendirmeyi o kendisi yapacak. Yönlendirmeyi tabii yaparken de hangi uzmana gitmesi gerektiğini o bildiği için ona gönderecek. Geri bildirimleri tekrar o alacak. Takibini o yapacak. Bu vesileyle aile hekiminin de önemini vurgulamış olduk.
1: Evet. Bir daha
0: söyleyeceğim başka kelime var mı? Son
1: de,
0: cümle olsun.
1: Bir şey var. Bir hasta, mesela bizim ameliyathanede bir personelin babası insizyonel, yani kasık fıtığı ameliyatı olmuş ama fıtık yerindeki, ameliyat yerindeki ağrı bir türlü geçmemiş. Bu 2-3 yıldır çekiyormuş. Doktor gelmiş, geçmemiş. En sonunda bana geldi. Biz insizyonel enjeksiyon yaptık.
0: Ameliyat oraya, yapılan yere ameliyat iğne edildi. Yaptın. Ağrıyı kestin.
1: Ağrı kesildi.
0: Evet.
1: Yani bir yıl oldu. Soruyorum, bir sorun evet. Yok.
0: Tamam. Demek ki geçmeyen ağrıları müracaat ederse evet. Biz yardımcı oluruz diyoruz.
1: Evet. Evet.
0: Bize ayrılan süre burada doldu. Burada kapatalım. Bir başka hafta bir başka uzmanla görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
1: Teşekkürler.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Konuk Odası'nda yeni sistemi konuşacağız. Okullardan bahsedeceğiz. Malumunuz okullar açıldı. Bu arada PISA sıralamasında %50 artış var ülkemizde. Kılık kıyafet yönetmeliği var yine gündemimizde. Sınıfların durumu, sınıflar etrafındaki çetelerden bahsedeceğiz. Okullar önündeki ne gibi tedbirler alınıyor? Akran zorbalığına değineceğiz. Yeni eğitim modeline değineceğiz yine. Özel okul, devlet okul farkına değineceğiz. Aynı zamanda eğer vakit kalırsa yine sorularım var kıymetli konuğuma. Sorular değişiyor, biz nasıl değişiyoruz gibi bu sistemin değişmesine yönelik sorularımız olacak konuğumuza. Konuğumuz kim bu hafta? Biltek Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümre Başkanı Çağlar Şirin Hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Hamdolsun, İyisiniz
0: inşallah.
1: Allah razı olsun. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Okullar iyi olursa biz de iyi olacağız
1: evet,
0: hocam.
1: Evet.
0: Çocuklarımız iyi olursa bizler de iyi olacağız. Hoş. Çocuklarımız güzel yetişirse, ahlaklı yetişirse bizler de iyi olacağız. Tabii bunun en başta yolu aileden geçiyor. Aileden sonra okullar devreye giriyor. Çünkü okulda geçirdiği süre daha çok öğrencinin, çocuğumuzun aileden çok okulda geçirdiği süre çok. Bu açıdan okulların çocukların yetiştirilmesindeki, güzel ahlak sahibi olmalarındaki etken daha büyük. Örnek veriyorum, çocuk ailede güzel bir eğitim alıyor, okulda bunun katman katman gelişmesi
1: tabii,
0: gerekiyor, taçlandırılması gerekiyor. Bu tam tersi de olabiliyor.
1: Doğru.
0: Böyle durumlar bizi üzüyor. Malumunuz geçtiğimiz günlerde Manisa Turgutlu'da yaşanan bir olay var. Orada yaralı öğrenciler var. 3 öğrenci de yaralı. Yaralılara, yaralı öğrenci kardeşlerimize buradan şifalar diliyoruz. Rabbim tekrar yaşatmasın böyle bir olay. Biz açılışta da söylediğim gibi konulara vakıfız, siz de vakıfsınız, ne konuşacağız, nelere dem vuracağız. Hocam şöyle başlayalım, PISA sıralaması diye bir şey var.
1: Evet.
0: İşte bu nedir hocam, bunu bir açalım. Bizde de bir gelişme oldu, %50'lik bir artış oldu.
1: Var. Evet.
0: Değil mi? Bunun sebepleri nedir? PISA sıralaması nedir? Biz burada nasıl ön sıralara çıktık? %50 oranında bir artış var. Buyurun.
1: Doğrudur. Bu aslında uluslararası bir beceri temelli bir sınav diyebiliriz. Temel tanımında. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanında çocuklara çeşitli sorular soruluyor.
0: Evet.
1: Biz biliyorsunuz tabii yıllarca hem bizim kendi talebelik zamanlarımızda hem sonra öğretmenliğe başladığımız zamanlarda Türkiye işte 45 ülkeden 43. oldu. İşte geçen seneyle sıralamamız değişmedi. En üstteki ülkeler hep belliydi. İşte kuzey ülkeleri ya da işte sonradan işte Singapur falan buralara böyle biraz dahil oluyordu ilk üçün içine.
0: Evet.
1: Bizim sistem bir yerde tıkanıyordu. Ama son Maarif modeli ve daha öncesinde Maarif modelinin öncesinde de duyduğumuz bir şey vardı. Yeni nesil sorular diye. Şimdi bu yeni nesil soruları biz çözerken bunlarla karşılaştığımızda hep şey diye bir dönüş aldık. Çok zor. Okumak biraz güçleşti. Hem sorunun uzunluğundan hem kelime sayısından vesaire böyle yakınmalar başlamıştı. Anlamak, kavramak biraz daha zor gibiydi. Özellikle
0: evet.
1: Matematik kısmında sözel soruları gibi geliyordu. Okuduğunu anlama kısmında. Dediler ki daha sonra sistemde LGS ve YKS de buna benzeyecek. Yani gelen sorular YKS ve LGS'de, üniversite sınavında ve liselere geçiş sınavında yeni nesil soru dediğimiz sorular üstünden gelecek denildi. Daha sonra işte buna beceri temelli sorular da eklendi. Çocuklar YKS ve LGS'ye hazırlanırken bu tip soruları çözerken aslında PISA'ya hazırlanmış oldular. Bu onun altyapısını oluşturuyordu. Sistemde çok net bir gelişme oldu, aşikar. İstediğimiz yerde miyiz? Değiliz. Sayılarda, matematikte sadece birlik dilimle OECD'nin biraz altındayız. PISA'yı genel değerlendiren durum diye düşünebiliriz. Onun bir tık altındayız. Ama 3 puan türünde de, en başta söylediğim işte fen bilimleri, okuma becerileri ve matematikte 3 puan türünde hepsinde artış gösteren tek ülke, bütün sisteme dahil olan ülkelerin içinde Türkiye. Hı hı. Bu da yıllardır hem bizim yapamadığımız hem de diğer ülkelerin gerçekleştiremediği bir şey.
0: Evet.
1: Bunun, yani bu senekinin bu kadar çok önemli olmasının amacı da oydu. Bizim bu beceri temelli sorular, yeni nesil sorular, hı hı, YKS ve LGS hazırlığında bunların marif modeliyle birlikte kullanılması aslında bizim sonuçlarımızı otomatik olarak artırdı. Hı. Ufak bir düzeltilmesi, tekrar takviye yapılması, hala devam etmesi gereken kısımlar var. Matematikte hala 3'te 1 gibi bir oranımız var. Tam anlamıyla istediğimiz seviyeye gelemedik. 3 öğrenciden biri hala toplum da biliyor bunu. Öğretmenlerde, matematiklerde, biz kendi evlatlarımızdan da biliyoruz. Matematik öğretmenleri söylemesine gerek yok. Matematikte tam böyle istediğimiz yerde değiliz.
0: Evet.
1: Sistem olarak, ama yavaş yavaş tabii bu artış bile, matematikteki %52'lik hı-hı, artış hı-hı, bir puan gerideyiz sadece.
0: Evet.
1: Genel ortamın, o bile bize çok şey ifade ediyor. O yüzden bu gelişmeler, özellikle çocukların biraz daha böyle yaparak, yaşayarak öğrenmesini istediğimiz şeyler önemli bu sınav için.
0: Evet. Şimdiye kadar yapamadığımızı yaptık gibi geliyor bana.
1: Evet.
0: Şimdiye kadar neden hocam bu gelişme olmadı? Sürekli bir sistem değişiyor. Hı hı. Türkiye birçok konuda kendini geliştirdi. İHA, SİHA, savunma sanayi. Birçok konuda kendini geliştirdi ama eğitim sisteminde bunu ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, yapamadı. Ama bunu bu sene yaptı herhalde. Hı hı. Ama tabii istenilen şey değil. Daha üstü tabii bekliyoruz. Aha. Bu şimdiye kadar neden yapılmadı hocam?
1: Yani biraz sizin söylediğiniz gibi sistemin sürekli değişmesi, hı hı, ve tam rayına oturması biraz zaman aldı.
0: Hı hı.
1: Ama biz de aslında oradaki denklik bağlantısını çok kuramamıştık. Hı hı. Yani bizim sistemimiz biraz daha ezbere dayalıydı.
0: Hı.
1: Ama çocuklara şu an karşılaştığı sorular ve sorunlar, günlük, hı hı, yaşantıda da karşılaştığı şeyler, önlerine gelen test kitapçığında olanlarla doğru orantılı olsun isteniliyor. Hı hı. Daha önce ezberlediğimiz bilgi bize kitapçıkta veya sınav kağıdında geliyordu. Ezberlemek yeterliydi. Bunun günlük hayatta bir karşılığında olması ya da kullanılması kısmı çok göz ardı ediliyordu. Hmm. Ama biz ne zaman ki bu öğrendiğimiz bilgileri ezberden daha çok, işte dedik ya, İHA'lar, SİHA'lar yapılıyor. Bu aslında bilgiyi ezberlemek değil, ezberlediğimiz bilgiyi bir tekniğe dönüştürüp sahaya sunabileceğimiz bir şey yapmak,
0: evet,
1: demek. Bunlar tabii böyle dönüştükçe, bu bilgiler ezbere dayalı olmaktan çıktıkça, hı hı, bunun ortalaması da yükseldi bizim ülke,
0: eyvallah,
1: olarak ortalamamız yükseldi.
0: Eyvallah. Sezai Karakoç'un bir konuşmasında dinlemiştim de üstad şöyle söylüyor. Sisteme çok şey yapmıyor. Sistem herhangi bir sistem olabilir.
1: İsmi
0: ama
1: değişebilir.
0: İsmi değişebilir sistemin. Hı. Önemli olan onun içini doldurabilmektir.
1: Evet.
0: Herhalde biz şimdi içini doldurabiliyoruz artık.
1: Kesinlikle.
0: Bana öyle geliyor.
1: Daha da çok gayret ediyoruz.
0: Hı hı.
1: Ve bu daha önce şöyle oluyordu. İşte belli bir kategoride kalıyordu diyebilirim.
0: Hı hı.
1: Mesela ne? Kaynaklarda kalıyordu. Kaynaklar,
0: evet,
1: değişiyordu. Ama onu anlatan öğretmen, ona sunulan teknolojik imkanlar aynıydı.
0: Hı hı, hı.
1: Ya da işte ne bileyim, aile bunun içine çok dahil olmuyordu.
0: Hı hı.
1: Şimdi sistemin adı değişmiş olabilir ama,
0: evet,
1: özellikle işte Milli Eğitim Bakanlığımızın, yine destekleyici bakanlıkların istediği şey aslında topyekün bir yükseliş.
0: Hı hı.
1: Orada da ne oluyor? Aile için içine daha çok girmesi,
0: tabii,
1: lazım artık.
0: Tabii.
1: Bunu istiyoruz. Ve yani o ortalamayı artıranlar, sınava girenler öğrenciler ama burada onlara o bilgiyi aktaran öğretmenlerin,
0: hı hı,
1: çok çok büyük bir performansı var. Belki yüzdelik diliminin çoğu kısmı, hı hı, onlara ait. Orada neyi gördük? Öğretmenler de bu sistemi sahiplenip,
0: hı hı,
1: bunu kavrayıp çocuklar üstünde uygulamaya şey oldular, yani muktedir oldular, istikrarlı,
0: evet,
1: bir şekilde bunu denediler.
0: Evet.
1: Bu da biraz aslında sistemin adı değişse de niye bizde bir şeyler değişmiyor sorusunun cevabı oldu. Çünkü herkes her şeyi aynı şekilde yapmaya çalıştı.
0: Hı hı.
1: Bu da biraz daha fazla fayda verdi.
0: Eyvallah. En nihayetinde hocam hem veliler, aileler hem de okulda öğretmenler dert sahibi olacak değil,
1: evet,
0: mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani çok konfor düşünmektense, hı-hı, daha çok öğrencinin zihnine, kalbine, hı-hı, nasıl girerim? Vehbi Vakkasoğlu'nun bir sözü vardı. Hoca şöyle söylüyor. Öğrencinin kalbine girmeden kafasına girilmez.
1: Girilmez, evet.
0: Öncelikle öğrencinin kalbine girmek gerekiyor. Öncelikle örnek veriyorum, öğrenci biraz tembelse, biraz haşarıysa önce onun kalbine girmek gerekiyor. Hani bilgileri ona dayatmaktansa onun kalbine girip ondan sonra zihnine, beynine girmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet. Hocaya, Vehbi Hoca'ya katılarak. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Yine bu sisteme geleceğiz, yine yeni sistemi konuşacağız inşallah vaktimiz yettiğince. Şimdi kılık kıyafet yönetmeliği dedik. Gerçekten çok rahatsız edici durumlar oldu. Yaşandı. Okullarda. Genellikle öğretmenlerden kaynaklanan sıkıntılı durumlar yaşandı. Bu sosyal medyaya aksetti. Büyük hocalarımız bunu Twitter'da eleştirdi, paylaştı falan. Şimdi evet, az önce de açılışta da dedim ya, evde ahlak veriliyor çocuğa. Okulda bunun sizin de dediğiniz gibi taclandırılması lazım. Bu olmadı, yer yer olmadı, eleştirildi, gündeme geldi. Kılık kıyafet yönetmeliği ve sınıfların durumuyla alakalı neler söylersiniz hocam?
1: Yani kılık kıyafet yönetmeliği ile ilgili biliyorsunuz farklı teoriler ve kuramlar atıldı. Bir ara biliyorsunuz tamamen öğrencilere de serbest bırakıldı. Bu bizim hem sosyoekonomik şartlarımıza, hem Avrupa'dan biraz daha çabuk etkilenen batı şehirlerimiz, ama onlardan biraz daha kopuk olan Anadolu şehirlerimizin arasındaki farkın açılmasına, bir milli eğitim bütünlüğünün sallanmamasına sebep oldu. Evet. Anadolu'da serbest kıyafet dediğimizde herhangi bir köy okulunda çocuklar 3 aşağı 5 yukarı aynı kıyafetlerle, aynı ayakkabı, aynı botlarla gelebilirlerdi.
0: Evet, evet.
1: Ama İstanbul'un ya da işte büyük şehirlerin herhangi bir şehrinde devlet okuluna bir veli öğrencisini vermiş, başarılı bir öğrenci. Ama o sınıfta çok sosyoekonomik kültür şartları farklı olan bir yapıyla büyümüş çocuk sınıfa çok farklı bir şekilde gelebiliyordu. Aynı şekilde bunları serbest bıraktığımız zaman öğretmenlerimizde de bir bütünlük sağlayamadığımız zamanlar oldu. Siz de hatırlarsınız, ben de hatırlarım. Ben öğretmenlerimizin ev halini düşünemiyordum. Yani çünkü onlar hep böyle takım elbiseli ve ciddi ve çok temiz ve düzenli giyer gibi geliyordu. Bize işte talep olduğumuz sıralarda. Bunun da değişmesi biraz çocuklardaki algıyı değiştirdi. Şeyi inkar etmiyoruz. Değişen çağ, sistemi, çocukların ayak uydurmasına. En temelde mesela biz kendi okulumuzda eskisi gibi gömlek, kravat şu an çok azaldı yapan okullar. Ne istiyoruz? Biraz daha böyle onlara hitap edecek olan işte sivitler, tişörtler, işte İngilizce yazılı olsun, sade, işte düz siyah giymek istiyorlarsa onlar olsun. Bunlarla ilgili kurullar kuruluyor okullarda. Neyi daha çok severler? Neyi daha güzel yapsak? Logoyu nereye koysak? İşte okuldan çıktıklarında bile üniformayı taşıyabilecekleri bir arzu oluştursak diye. Bunlar yapılıyor ama en temelde ortak kanımız şu an. Bakanlığında biliyorsunuz öğretmenlerimizin önlük giymesiyle ilgili tavsiyeleri, şeyleri var. Genel bir, yani buna itirazlar da var. İşte hani öğretmenin inisiyatifine bırakalım gibi farklı görüşler de var. Ama temelde öğrencilerin bir aidiyet duygusunun gelişmesi için. İki, kendi yaşadıkları coğrafyanın kültürlerini üzerlerinde bir motif olarak taşıyabilmesi için. Üniformanın ağırlığı bizim için önemlidir, bu okul üniforması da olsa. Hep söylenirdi önceden beri, yani siz okul üniformasıyla birlikte okuldan dışarıda bir şey yapmayın, bir olumsuzluğa karışmayın. Orada bizi temsil ediyorsunuz, evet, diye. Çocuklara bu bilinç verilirse yarın öbür gün işlerinde, kendi yuvalarında, yaptıkları işte güzel işlerde de bir makamı, bir yeri temsil, evet, ettiklerinde o ciddiyeti sağlayacaktır. Evet. Bu da buradan başlıyor. O yüzden bir kültürü bilmeleri lazım.
0: Evet, bir de disiplin açısından da önemli hocam kılık kıyafet yönetmeliği. Bir de şimdi ben şu açıdan da bakmak istiyorum olaya. İlim yönünden bakmak istiyorum. Şimdi rahmetli Nuri Pakdil kitap okurken, kitap okumaya niyetlendiğinde takım elbisesini giyer, kravatını takar, o şekilde masanın başına otururmuş. Biz bunu öğrencilere vermemiz lazım. Hani hepten Nuri Pakdil gibi belki yapamazlar ama bunu da biraz hissettirmek gerekiyor. Kesinlikle. Bu ilme saygı, kitaba saygı, okula saygı. Bunu buradan vermek gerekiyor bence.
1: Kesinlikle buradan vermemiz gerekiyor. Yani işte aslında burada da Nuri Hoca'nın gösterdiği şey de aslında ona bir hürmet. İlmin hürmeti, ilme saygı. Nuri Hoca bunu kendisi keşfetmedi. Ona bir ilmin ağırlığı, bir aktarımı geldi dedelerinden, babalarından, hocalarından aktarıldı bu. O ciddiyetin verilmesi lazım. Arapların bir sözü var hocam. Misafir istemez, ev sahibi sormaz diye.
0: Eyvallah.
1: Ne demek? Yani bizim kültürümüzde mesela Arapların bu sözü ders kitaplarında bulunmaz.
0: Evet.
1: Ondan sonra ne bileyim, öğretmen çıkıp bunu size, bu atasözünü şimdi ne demek olduğunu anlatıyorum dese bile çocuklarda tesir etmeyebilir.
0: Evet.
1: Ama bizim giydiklerimiz, bizim tavırlarımız, davranışlarımız çocuklara çok sirayet ediyor. Öğretmenler gözünden bakarsak.
0: Evet,
1: her şeyi
0: evet.
1: Çok iyi süzüyorlar. Evdekilerin giyinişi, oturuşu, kalkışı kesinlikle tesir
0: evet.
1: ediyor. Bu da okulun içindeki arkadaşlarının da böyle hep bir eşitlik sağlaması, o ciddiyeti sağlaması, nereye gittiğinin farkında olması için kıyafet yönetmeliği hem bizim okulumuzda bireysel anlamda önemli ama genel itibariyle de bu sistemi çok iyi dediğimiz LGS, YKS sonuçlarında çok iyi dediğimiz okullar çok iyi uyguluyor yani. Kesinlikle
0: eyvallah.
1: Taviz vermiyorlar.
0: Eyvallah, eyvallah. Bir de hocam, bu kılık kıyafet yönetmeliğine öğrenciler tarafından baktık. Bence öğretmenler tarafında daha vahim bir durum var. Öyle değil mi?
1: Yani şöyle oldu. İşte sosyal medyayı hani bir güç olarak, yani ilminin önüne geçirip kullanma biraz olumsuz etkiledi orada. Çünkü dediğimiz gibi ilmin ağırlığı ve öğretmenin vakarını da zaman zaman

0: olumsuz yerlere çekildiği durumlar oldu, evet.
1: Evet. Ya işte burada da az önce de siz de dem vurdunuz. Rol model alıyorlar öğrenciler, değil mi? Dediğiniz gibi bir atasözü anlatırsınız, açıklarsınız. Belki çok kalıcı olmayabilir. Ama kesinlikle, öğretmenin hali, tavrı, giyinişi, giyimi, kuşamı öğrenci de daha çok tesir eder.
0: Kesinlikle. Yani şimdi bazı danışanlarımız, velilerimiz geliyor. Ya hocam diyor, işte aylardır çözemediğimiz bir problem vardı. Ben şimdi sizle, çocuk bizle görüşmüş. Bizle görüştükten sonra diyor ki hocam diyor, sizle görüştürdükten sonra ben sordum, hocayla ne konuştunuz diye, bu problem nasıl çözüldü? Siz de diyor benim söylediklerimi söylemişsiniz diyor. Ya ben bu çocuğun anasıyım babasıyım, yani anlattım uzun uzun. Hani nasıl oldu? Yani bir teknik mi var, bir şey mi var? Bizde mi böyle psikoloji, işte felsefe, sosyoloji okuyalım, neye? Yok, aslında bazı şeyleri, bazı doğruları tek bir ağızdan çok fazla duyması tesiri yaratmayabilir.
1: Evet.
0: Ama sizin evde aylarca, yıllarca çözemediğiniz problemler bizim için de geçerli. Koridorda öğretmen evdekiler uzun uzun anlatsın, saatler harcasın, ev toplantıları yapılsın anne babayla, abiyle.
1: Evet.
0: Tesiri olmayabilir. Ama koridorda öğretmen giderken der ki ya böyle bir durum varmış, İşte ne oluyor, bir bakayım, bir anlat bakayım, abicim işte şöyle yap, evladım böyle yap.
1: Evet.
0: Problem çözülür. Evet, çünkü onun elini omzuna atması günlük rutinde olan bir şey değil, her zaman olan bir şey değil. Kıymeti farklı.
1: Evet.
0: 30-40 kişilik sınıfların içinde sadece ona böyle bir durum olmuş hissi çok önemli. O yüzden hocaların tesirinin fazla olduğunu düşünerek de öğretmenlerimizin böyle bir şeyle, duruşla karşılarına çıkması lazım.
1: Eyvallah, eyvallah. Hocam programımız çok güzel gidiyor, muhabbet çok güzel gidiyor, eyvallah, ama kısa bir ara vermemiz lazım. Aranın ardından devam edelim.
0: Eyvallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Biltek Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümre Başkanı Çağlar Şirin hocamla okulları, eğitim sistemini konuşmaya devam edeceğiz, ama kısa bir ara.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Biltek Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümre Başkanı Çağlar Şirin Hocam'la devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Okullar önündeki tedbirlerden bahsedelim. Etrafta çeteler dönüyor, uyuşturucu şebekeleri dönüyor, faal durumdalar maalesef. Bunlarla alakalı devletimiz okullar etrafında illaki polisler görevlendiriyor, güvenlik güçlerini görevlendiriyor. Ama okullarımız neler yapıyor bu konuda?
1: Yani öncelikle programımızın başında söylediğimiz Elim Vaka için Manisa'daki daha önceki Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz oldu. 3 tane ağır yaralı öğrencimiz var yoğun bakımda olan. Onlara Rabbimden şifa, 11 yaralımıza da yine Rabbimden şifa diliyorum.
0: Amin.
1: Bununla ilgili çalışma dün Bakan Bey'in konuşmasını da dinlerken söylediği aslında çok doğruydu temelde. Bu tek bir bakanlığın okulun önüne bir bekçi, güvenlik görevlisi, bir polis okuldaki kendi güvenlik görevlisiyle çözülecek bir problem değil. Temelde daha derine yayılmış bir hali var. Çevre devlet kurumlarının işte Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere diğer çevre de kurumların, ailelerin, öğretmenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının problemi bu.
0: Evet.
1: Yani sadece okulun önüne işte güvenlik kamerası koyduk, yeterli olmayabilir. Bekçi koyduk, yeterli olmayabilir. Ama en basitinden dün olayın videolarını maalesef siz de görmüşsünüzdür. Öğrenci üstünde bir üniformayla yürüyerek gidiyor okula elinde tüfekle.
0: Evet, evet, evet.
1: Şimdi polise gelene kadar o mahallenin büyükleri vardı. Bakkalı
0: tabii,
1: vardı.
0: Tabii.
1: Marketi vardı. Sen bu üniformayla bunu niye yapıyorsun diye teyze gördü camdan arayıp bak işte A okulunun öğrencisiymiş. Elinde böyle bir şey gördüm diye arayabilirdi. Bence bu bazı yaşadığımız problemlerde hemen şey denir ya işte oyunlar yüzünden böyle oldular, şu dizi yüzünden böyle oldular diye genel bir kanıya hemen hızlıca varmak isteriz, hemen bir sonuç bulalım diye.
0: Evet.
1: Sonuca bence böyle hızlı ulaşmaktan ziyade daha derine inerek yüzeysel kalmasın diye problemi daha net ve kesin çözebilmek için düşünmek lazım. O yüzden devletimiz de biliyorsunuz bu son yaşanan olaylarda sadece faille ilgili durumlar ortaya koymuyor. Yani sadece bu suçu kim işledi demiyor. İşte annesi babası geliyor. Onu nereden temin ettiğine bakılıyor. İşte okuldaki rehber öğretmeni bu durumu keşfetmiş mi? Okul müdürü bakmış mı? Vesaire vesaire. Durum daha detaylı inceleniyor. O yüzden bununla ilgili bir çalışma var. Daha yeni okul açıldığı zaman zaten gündeme gelen bir konuydu. Bu yaşanmamıştı böyle bir olay. Ama tabii devletin bu konuda attığı adımları görmezden gelemeyiz. Çok büyük ve önemli çalışmalar yapılıyor. Onun dışında her okulun kendi alabileceği tedbirler ve güvenlik önlemleri de var. Biz de kendimizi güncelliyoruz, revize ediyoruz. Artık okulların tamam çoğunda güvenlik görevlisi var ama giriş sistemleri artık elektronik olmaya başladı. Çocuklarımız kartını okutarak okula girdiğinde veliye işte Ali'nin, Ahmet'in, Ayşe'nin velisine mesaj gidiyor görüntülü. Çocuğunuz şu an okula girdi. Kartı okutup çıktığında mesaj gidiyor. Çocuğunuz okuldan çıkış yaptı diye. Bunlar elektronik olarak kayıt altına otomatikman düşüyor. Hangi saatte girmiş, hangi saatte çıkmış. Yani daha da tabii ki bu teknolojik imkanlar kullanılarak teferruatlandırılabilir. Onun dışında öğretmenlerimizin bu konuda aldığı eğitimler, seminerler çeşitleniyor. Daha da fazla olabilir. Ama dediğim gibi bu topyekun bir şey. Yani bu durumdan yani olumsuz malumata çok fazla maruz kalmak iyi değil. Sürekli de bunlara maruz kalıyoruz. Ama bir yerde de bu niye oluyor diye hep beraber düşünmemiz lazım.
0: Evet. Evet
1: gibi bir durum var. Psikolojik destek çalışmaları, rehberlik araştırma merkezinin çalışmaları bu konuda çok önemli. Yani şöyle bir vaka var. Konuyla da biraz bağlantılı geldi bana. Çocuk da yürüyerek gitmiştin.
0: Evet.
1: Bir Amerika'da yaşanıyordu vaka yanlış hatırlamıyorsam. Bir genç intihar ediyor. Ve şehrine yakın Amerika'da bir köprüden atlayarak. Araştırıyorlar. Yani herhangi bir olumsuzluk çünkü çevresi hissetmemiş. Görüntülere bakıyorlar yürüyerek gitmiş oraya. Herhangi böyle bir kimseyle tartışma, bir olumsuz bir durum, bir arbede yaşanmamış.
0: Eyvah.
1: Evine gittiklerinde not buluyorlar. Ben 5 kilometre ötedeki köprüye gideceğim. Bir kişi bana selam verirse gülerek intihar etmeyeceğim. Şimdi Tevafuk bu sene de ülke geneli olarak bütün psikolojik danışma ve rehber öğretmenlerin konusu, yani genel hedefi, aslında teması diye düşünebiliriz, selamlaşma olarak belirlenmişti. Yani. Ben şimdi bunu duyunca çok etkilendim.
0: Evet.
1: Peşine de şu geldi aklıma: Resulullah selamı yayınız dedi.
0: Yayınız diyor Efendimiz.
1: Şimdi burada olan bütün zemini toplarsak, hani bu işin manevi boyutu da çok önemli. Yani bu konularda da destek alınması lazım.
0: Tabii, sosyal ilişkilerin yanında oradaki manevi boyut da var, değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Bu dediğim gibi tek yönlü bir şey değil. Akademik olarak bakılması lazım.
0: Tabii.
1: Akademik olarak zayıf olan yerlerde mi daha çok gözüküyor? Yüksek olan yerlerde mi daha çok? Sosyokültürel yapısına bakılması lazım, demografik yapısına bakılması lazım. İşte dediğim gibi psikolojik duruma bakılıyor, adli duruma bakılıyor. Manevi durumu burada bırakırsak olmaz.
0: Evet,
1: kesinlikle,
0: evet,
1: onun kesinlikle da bir ölçülmesi lazım.
0: Kesinlikle hocam.
1: Yani bu şey, Amerika'da yaşanan olay, o çocuğun orada 5 kilometre yürümesi, işte bizim bu sene ülke olarak rehberliklerde selamlaşma dememiz, yine Resulullah'ın bunu 1400 yıl önce söylemiş olması bir şey oldu, böyle bir hoş bir bağlantı oldu.
0: Evet, evet, evet. Peki hocam, akran zorbalığıyla devam edelim mi?
1: Edelim.
0: Şimdi hocam, akran zorbalığı ayrı bir konu. Evet. Öğretmenin öğrenciye haksız
1: davranışı
0: ayrı bir konu. Öğrencinin öğretmene saygısızlığı ayrı bir konu. Bunları biraz konuşalım.
1: Evet, yani burada da aslında en temelde az önceki mevzu gibi proaktif olmak önemli. Yani önleyici olmak önemli. Bu olaylar yaşanmadan bunları kestirebilmek önemli.
0: Evet.
1: Son zamanlarda tabii biz rehberlik araştırma merkezleri, okul rehberlikleri, öğretmenler, bunları okulun çeşitli yerlerinde işte broşürler, veli seminerleri, atölyeler, grup çalışmaları, bunlar böyle biraz daha hareketlendi ve akran zorbalığının üstüne çok çalışma yapıldı,
0: evet,
1: yıllarca,
0: evet, evet.
1: Ve temamız da yıllarca akran zorbalığıydı. Yine aynı şekilde devam ediyor. Ama sizin söylediğiniz gibi bu tabii 3-4 farklı yerden gerçekleşiyor.
0: Evet,
1: sadece
0: evet.
1: Öğrencinin öğrenciye yaptığı şekilde düşünmememiz lazım. Bu kardeşin kardeşi de olabilir aile içinde. Fark etmeden. Abi kardeşe durumlar olabilir. İş hayatında olursa durumu farklı oluyor.
0: Evet.
1: Öğretmenler odasında olursa farklı oluyor. Durumu biraz daha steril hale getirmek için tabii buralarda uzman desteği çok önemli. Çok iyi çalışma yapan kurumlarımız var. Başta Yeşilay gibi böyle büyük camialar olmak üzere. Bu konularda net çalışmalar yapıyorlar.
0: Evet.
1: Oralardan destek alınabilir. Bu durumlar biraz şey gibi, gripin zatüreye çevirmesi gibi. Ben kendi velilerime de onu söylüyorum. Sadece ders durumunda, hocam işte bizim çocuk 3 gündür ders çalışmıyor diye hemen dönüş yapan velimiz olabilir. Ya ama canı bir şeye sıkkınsa da hemen 3 gün içinde dönmen lazım.
0: Tabii.
1: 3 gün içinde dönmediğinde bir arkadaşıyla, evdekiyle, anasıyla, babasıyla bir problem yaşadığında, benim sevdiği bir öğretmeninin, burada branşı bile önemli değil, herhangi bir öğretmeninin bilgisi olmasa ona dokunabilecek olan, onu zatürreye çevirmeden çözmemizi sebep oluyor.
0: İşte kalbine girmek dedik ya.
1: Kesinlikle, en başta konuştuğumuz yere dönüyoruz. Yani biz biraz duygusal milletiz.
0: Evet.
1: O yüzden bazen bir şey yapmak istemesek bile sırf o hocayı kırmamak için onu yaparız. Şu ödevimi yapmak istemiyorum ama yarın işte Ali hocam soracak, Çağlar hocam soracak. Bir gideyim bunu yapayım, hocaya mahcup olmayayım dedik yıllarca. Ve en çok da o öğretmenlerimizin bizim üzerimizde olumlu tesiri oldu. O yüzden velilerin bu konuda kesinlikle dikkatli olması lazım. Yani burada tamamen gidelim böyle işte okulla ilgili işte bir varyansın havasında değil ama o çocuğun probleminin çözülmesi lazım. Öğretmenlerimiz bu konuda bir koridorda bir şey gördü, bahçede bir şey gördü, işte o çocukla aynı mahalledeyse, orada gördüyse, gelip yine okullarındaki uzmanlardan ya da işte rehberlik araştırma merkezlerindeki uzmanlardan destek alabilirler. Bunların sağlanması lazım. Bebekler için şöyle söylerler hocam: İlk 6 ay %100 anne ve anneye bağlı, yani anne ve babaya, aileye bağlı. İkinci 6 ay %50 anneden %50 dışarıdan beslenmesi lazım.
0: Evet.
1: Üçüncü 6 ayda da diyor ki %25 aileden, anneden beslenecek, %75 dışarıdan beslenecek. Şimdi bunu çocuğa çevirirsek ilk 6 yıl çocuk tamamen aileyle birlikte, aileden öğrenir, aileden tesir alır, aileyle birlikte yaşar. İkinci 6'ya geldiğimizde, biraz daha böyle ilkokul, ortaokul çağları, %50 ailenin etkisi var, %50 dışarının etkisi var.
0: Evet.
1: Ama artık ergenliğe geldiğimizde %25 ailenin etkisi var, %75 dışarının etkisi var. Şimdi ben ufak bebeğimi %75 dışarıdan beslediğim şeylerde ne kadar hassas ve dikkatliysem, bütün incelemelerimi yapıp onu ona göre besliyorsam, ergenliğe gelmiş çocuğumun da %75 dışarıdan aldığı tesiri, onu beslendiği kaynakları bilmem lazım.
0: Evet.
1: Bu bizim için çok önemli bir kriter. Oradaki %75'in aynı diğer %25 gibi aile tarafından biliniyor olması lazım. Ama tabii herkeste o işte şeylerdir, sayılardır. Net bu kadar olmayabilir. Herkesin, her öğrencimizin mizacı da farklı. Bunlar bu kadar keskin olmayabilir ama ailenin de %75'ini kaybettim bu çocuk gibi düşünmeden, onun dışarıdan beslendiği kaynakları, zorbalığa mı maruz kalıyor, arkadaşlarıyla bir işte öfkeli bir durumun içine mi giriyor, bulunduğu ortamlar nelerdir, kullandığı cümleler nelerdir, bunları sadece fiziki ortamda düşünmesin. Yani online'da küfür de yine aynı dışarıdakiyle, orada oluşturduğu hesaptaki durumlar da yine aynı şekilde önemli. Bunların kesinlikle kontrol edilmesi lazım. Biraz daha bu işte zorbalık, öfke kontrolü, şiddet vesaire durumların azalması için.
0: Evet, evet. Ya bu konuda da şöyle derler hocam. Ailenin kendi çevresini o kadar kaliteli yapması lazım ki doğal olarak, otomatik olarak çocuğun çevresi de onlardan oluşuyor. Şimdi ben arkadaşımı iyi seçersem ya da anne baba arkadaşını iyi seçerse benim çocuğum da benim arkadaşımın çocuğuyla oynayacak, değil mi? Doğal olarak kaliteli bir çevrede yetişmiş olacak. Yani bu da bir çözümün bir yönü
1: parçası
0: gibi bakalım.
1: Yani büyük bir parçası. Evet. Çok önemli bir şey değindiniz. 1970'li yıllarda bir çocuk

0: geldi. Hı hı. Önceden bakkalı tanırdı, muhtarı tanırdı, cami hocasını tanırdı. Hı hı. İşte mahalledeki herkes onun mizacını da bilirdi çocuğun. Şu an belki bu çok mümkün değil ama bizim öyle bir çevre oluşturmamız lazım ki. Hı hı. İşte az önce konuştuğumuz durumdaki gibi benim söylediğim ve tesiri olmadığı bir şeyi, hı hı, başka biri söyleyebilsin.
1: Evet,
0: evet. Ve orada da bir tesir olabilsin. Çünkü bütün doğruları ana babasının ağzından duymak zorunda değil çocuk. Hı hı, hı. Başkaları da doğru şeyleri doğru şekilde kullanabilir. Yine okuldaki yöneticilerimizden biri geçen gün bana bir kitap verdi. Okumuş, çok beğenmiş. Dedi ki hocam çocuklar için nasıl dedi, bir bakar mısın? Güzel kitap hocam dedim, okumuştum ben bunu. Dedi hocam benim evladıma dedi bunu sen verir misin dedi. Kendisi de öğretti.
1: Eyvallah.
0: Yöneticimiz. Ben de dedim ki veririm hocam. Zorlanıyor, okuyamıyor işte evde. İşte çağırıp görüşürken dedim ki işte böyle böyle mi dedim, oğlum bunu okuyabilir misin? Şöyle yaparız dedim peşine. Hocam dedi iki tane daha okurum dedi. İki kitap verdim.
1: Ne
0: bana.
1: Güzel.
0: Ve hoca da, yani o da öğretmen. Hatta bizim bazı teknik konularda ondan çok şey öğrenmişliğimiz var. O da diyor ki hocam böyle oluyor işte yani. Hani biz de kendi içimizde bizzat buna daha bu hafta, evet, şahit olduk.
1: Evet, evet, evet. Çok güzel. Yani okul sadece okuldan ibaret değil. Kesinlikle. Değil mi hocam? Yani durumları, olayları önceden görmek önemli.
0: Evet, proaktif olmak.
1: Proaktif olmak önemli söylediğiniz gibi. Sadece okulu böyle bir ilim öğrenilen yer ya da bilgi öğrenilen yerden, hı-hı, ziyade daha geniş perspektifli görmek gerekiyor.
0: Kesinlikle. Yani pandemide biz bunu acı şekilde tattık. Çocukların okulla ilgili olan akıllarında çok şey değişti. Ve şu an imkanlar özellikle belki o pandemi zamanında yapı zeka bu kadar gelişmemişti ama, hı-hı, şu an öyle imkanlar sunuyor ki mesele bilgi öğrenmekse herhangi bir şeye şu an ihtiyaçları yok. Yani evet. Deftere, kitaba da ihtiyaçları yok. Ama defterin, kitabın önemini anlaması, oradan, hı-hı, alınan bilgiyle bilgisayardan alınanın arasındaki farkı bilmesi, hı-hı, oraya sorduğu sorudan aldığı cevapla bir öğretmene sorduğu zaman aldığı cevabın teknik olarak aynı, hı-hı, olsa bile onda bıraktığı etkinin farklı olduğunu anlaması lazım.
1: Evet.
0: Bu çok önemli.
1: Evet, evet.
0: Yani okulu öyle bir dört duvar olarak değerlendiremeyiz.
1: Kesinlikle, kesinlikle hocam. Hocam son olarak bu yeni eğitim modelinden, marif, hı-hı, modelinden bahsedelim mi? Şimdi sürekli gündemimizde bu, evet, değil mi? Ama bu sistem bize ne söylüyor? Önceki, hı-hı, sistemle bu sistem arasındaki fark ne? İleride miyiz, geriledik mi? Yani PISA sıralamasında %50 ilerledik. Evet. Bu sistem bize ne söylüyor hocam, marif modeli?
0: Ya sistem bize aslında en temelde şunları söylüyor. Yüzeysel müfredatı yetiştirmek bazlı, ezberleyip geçtiğimiz bilgileri, hı-hı, artık bir kenara bırakalım diyor.
1: Evet.
0: Yaparak, yaşayarak, bunları bir beceriye dönüştürerek ortaya koyacak bir performans bekliyor çocuklardan.
1: Evet.
0: Bizim öğretmenler olarak, veliler olarak hem modeli anlamakta hem de uygulamakta tabii ki başlarda bir zorluk yaşamamız çok normal ama ilk adının duyurulduğu andan itibaren şu an çok yol alınmış durumda. Hı-hı. Bununla ilgili sunulan materyaller, bununla ilgili sunulan öğretmen, veli destekleri de iyice artık hem elektronik ortamda hem kurumlarda, hı-hı, artmış durumda.
1: Evet.
0: Model sınavı biraz daha böyle işte erdem, değer, eylem, hı hı, temasında birleştiriyor. Aynı zamanda işte bildiğiniz üzere ilkokullarda bizim klasik usul dediğimiz sınavlar, deneme sınavları gibi şeyleri azaltarak daha çok konunun özüne hakim olmasını istiyor.
1: Hı hı.
0: Ve kendi yaptığı sınavlara da Milli Eğitim'in, ÖSYM'nin bunları öğrenerek girip bunlara muadil sorularla karşılaşmasını, hı-hı, istiyor. Yani bütüncül bir sistem kuruldu.
1: Evet.
0: Tabii ki dediğim gibi en başta biraz anlamakta ve uygulamakta zorlanılabilir.
1: Evet.
0: Ama sistemin çok olumlu sonuçlar verdiği aşikar. Tabii eksikleri vardır illaki, çeşitlenip, evet, güçlenecektir.
1: Geçen de bir program izliyordum da tarihçi bir hocamız şöyle söylüyordu. Bize yıllarca tarihi kronolojik sıra şeklinde verdiler. Hı. Ve kafamız çok karıştı. Birçok tarih var. Bunları ezberlemek

0: Var. Örnek veriyorum dedi, bir Fatih Sultan Mehmet dönemini anlayacaksak ya da öğrenciye anlatacaksak belirli olaylar vardır. Bu olayları anladığınızda zaten o dönemi anlamış olursunuz.
1: Evet.
0: İşin özünü vermiş olursunuz öğrenciye dedi. Bana çok mantıklı geldi hocam.
1: Kesinlikle, yani aslında işin özü derken kökünü öğretmiş oluyor. Bizim daha önceki bilgilerimizde sistemde işte marif modelin farkı ne dediğimizde şu oluyordu. Tarihi ezberledin mi? Ne zaman gerçekleşmiş olay? 1453'te. Kim tarafından gerçekleşmiş? Fatih Sultan Mehmet. İşte yanındaki üç büyük sadrazamı kimmiş? Onların ismini, detay bu da. Bunda yani herkes bilmez. Ve 5 maddeyle yap. İşte İstanbul'un fethinin sebepleri. İşte hadis-i şerife Peygamber Efendimiz'in lütfuna mazhar olmak diye ezberlerdik. Birinci maddeye bunu yazardık. İşte Avrupa'yı Anadolu'yu birbirine bağlamak için diye böyle ezberlerdik madde madde ama. Niye? Niye sorusu yok. Evet. Biz niye İstanbul'u fethettik? Fatih niye böyle bir şey yaptı? Niye? Yok. Mesela çocuklarda da bazen böyle bir şey oluşuyor. Galatasaray'a gitmem lazım. İşte şu okulda okumam lazım. Şunu yapmam lazım. Niye?
0: Niye?
1: Tıp okumam lazım. Niye? Tamam, tıpı kazandın. Dün seminer vardı, çocuklara onu söyledim. 8. sınıflara. Çok iyi bir liseye gittin. Niye? Hocam diyor, tıpa gitmem lazım. Tamam, gittin tıpa. Sonra? Niye? Hocam işte çok rahat, hani iş, hani maddi durum rahat. Tamam, iyi. Evet. Maddi durumu rahat oldu. Niye? Yani sen bunları yapıp becerip sürekli ailenle bir çatışma yaşıyorsan, ne bileyim, sana bu tıpı kazandıran öğretmenin elini öpmüyorsan, o tıpta vatandan milletine bir değer üretmiyorsan, ortaya bir şey koymuyorsan, ben tıpı kazanayım, tıpı Türkiye'de okuyayım, ondan sonra gideyim yurt dışına, orada bakarım işte hayatımı bir şekilde diye düşünüyorsa, bizim için çok bir manası yok bunun.
0: Bir de o işin adamı mısın? Mesela evet, bütün soruları bildin, çok donanımlı bir öğrencisin, tıpın üstünde ne varsa hepsini kazanacak kapasitedesin. Ama sen doktor olacak birisi değilsin, yapın ona müsait değil. Bunu da belirlemek gerekiyor değil mi hocam?
1: Kesinlikle, işte yani yeni eğitim modelimiz marif modelimiz bunun üstüne çok duruyor. Öğrencilerin hem özel okullarda hem devlet okullarında uyguladığımız öğrenme stilleriyle özellikle rehber öğretmenler burada aktif görev alıyor. Lisede biraz daha bu işte mesleki yönelim testlerine dönüyor. Çocuğun işte kişilik testleri yapılıyor, dikkat testleri yapılıyor. Artık bu ne diyelim, popüler olan psikolojik envanterler de çocuklara uygulanarak onlara bir yönlendirme yapılıyor. Yeni sistemin istediği şey bu. Yani mühendis olacaksa, mühendisliğe kabiliyeti varsa hukuka zorlamayalım. Ailesi istiyor diye değil. Ve zaten büyük ihtimalle de bu sistemin içinde orada çok ayakta duramıyor. Yani hani oraya doğru yöneliyor. Özellikle ortaokuldan sonra sayısal mı sözel mi biliyorsunuz. Normalde alan seçimi 10. sınıftan sonra, eşit ağırlık mı artık neyse. Ama yeni modelde biz bunu belki 6. 7. sınıfta keşfediyoruz.
0: Evet.
1: Yani çocuğun yeteneklerini, doğrultularını. Çünkü sistem, marif modeli buna imkan sunuyor. Sadece sınıfta bir şeyi ezberlediğinde tam kestiremiyorduk. Çünkü hepsi ezberlemiş. Evet. Sayısalcı da aynı İstanbul'un fethiyle ilgili maddeleri ezberlemiş. Sözel olan da yetenekleri aynı maddeleri ezberlemiş. İşte kinestetik dediğimiz böyle biraz daha çok hareketli olan çocuklar da ezberlemiş oluyordu. Göremiyorduk.
0: Evet.
1: Ama şu an onlara yaparak yaşayarak bir şey yaptırdığımızda, becerilerini ortaya koydurduğumuzda, sistem bizi bunu sevk ettiğinde, o zaman diyoruz ki bir dakika duralım, Ali burada, Veli burada, Mehmet burada, daha verimli ve faydalı olur diye görmemize sebep oluyor.
0: Yani öğrenciyi keşfetmeye yönelik bir sistem. Kesinlikle. Değil mi? Bu çok bizim...
1: Onun da kendini keşfetmesi.
0: Tabii öğrencinin de kendini keşfetmesi gerekiyor. Bu bizim yıllardır kanayan bir yaramızdı hocam. Yani tarih bölümüne gidiyoruz ama tarih adamı değiliz. Edebiyat okuyoruz ama edebiyat fakültesinde kitap okumamışız. Kitap okumadan geçiriyoruz. Belki böyle bir mesleğe yönlendirsek öğrenciyi, daha çok verimli olacak, daha çok öğrenciyi kazanacağız. Bu sistem bu yönüyle de iyi olmuş diyebiliriz değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Bize en büyük katkılarından biri de sizin söylediğiniz bu hususlar oldu. Tabii sistemde açıklar var. Yani özellikle üniversite sınavında bazen hem üniversitelerimizin sayısını

0: bölümlerimizin sayısının artması, işte bazı bölümlerimizin boş kalması gibi durumlar var. Ama bunlarla ilgili de böyle bir şey yok en azından. Ya bu da böyle oluversin, hani bu da zamanla düzelir gibi bir şey yok. Aktif çalışmalar onlarla ilgili de devam ediyor. En basitinden işte gidelim de bir açık öğretim okuyalım diyordu herkes üniversite. Şu an işte felsefe, sosyoloji, tarih gibi bölümler yapay zekayla. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, sosyoloji ve yapay zeka açıldı. Bunları okuyun diye bir yönlendirme var. Ve bazı bölümlerde de işte o bölümleri örgün okuyanlara biraz daha imkan sağlamak için belli yaş sınırları var. Yani devlet oralardaki şeyleri de, eksikleri de aslında alttan alta teknik şeyleri değiştirerek sağlıyor.
1: Evet. Hocam şimdi programımızın da sonuna geldik. Yani en son sorum buydu benim. Yeni eğitim modeli, marif modeliydi. Bunu ben size sordum ama son olarak özetleyecek olursak madde madde, işte ister 3 maddede ister 5 maddede özetlerseniz yeni eğitim modeliyle alakalı neler söylersiniz son 1 dakika?
0: 3 maddeyi direkt söyleyeyim. Erdem, değer, eylem. Bu üç maddenin altı aslında konuştuğumuz her şeyle alakalı. Erdem'de bizim çocukların ahlaki gelişimleri. Değer kısmında sadece inançla ilgili olan değil de psikososyal olan bütün çalışmaları. Eylemde de çocukların akademik ve yaparak yaşayarak öğrendiği bütün sistemi söyleyebiliriz.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür Allah razı olsun.
0: Nazik davetleriniz için.
1: Eyvallah. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz de teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun hocam.
0: Sağ olun, sizler de sağ olun.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında bu bölümde Biltok Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümre Başkanı Çağlar Şirin hocamla eğitim sistemini konuştuk, okullarımızı konuştuk, okullardaki sıkıntılardan bahsettik, çözümleri neler, bunlara değindik. Kıymetli bir sohbet oldu, ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası.

0: İsmail Fakirullah. Senaryo Hazni Çetin, seslendirme yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu. Siirt'in Tillo kasabasında miladi 1656 senesinde dünyaya gelen İsmail Fakirullah Hazretleri, Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerindendir. Babası Mevlana Kasım Efendi'nin terbiyesi altında yetişti. 24 yaşına geldiğinde zahiri ilimlerde ve batıni ilimlerde mütehassıs bir veliydi. Tasavvuf yolunda yükselerek Gavs makamı denilen çok üstün dereceye sahip oldu. Harama, helale, kul hakkına, ana ve baba hakkına çok dikkat eden İsmail Fakirullah Hazretleri binlerce talebe yetiştirdi. Çevresinin manevi sultanı oldu. Talebesi olanlar dünya ve ahiret saadetine kavuşurlarken düşmanlık edenler de cezalarını buluyordu.
1: Kaçmayın yiğitlerim. Hadi vurun, saldırın. Ben de sizinleyim. Vurun yiğitlerim.
2: Biraz geri çekilin. Ne olur, çok perişan oldular. Bak bir çocuk yakaladım.
1: Ne gevezelik edip duruyorsun sen orada korkak korkak. Bir de benim oğlum olacaksın.
2: Bunun korkuyla alakası yok baba. Yakaladığım daha bir
1: defol
2: çocuk...
1: Gözüm görmesin seni. Hele şunun söylediğine bak. Çocukmuş. Vur da gitsin. Amcanın dayının kanları yerde mi kalsın?
2: Korkak değilim. Korkak değilim. Bana öyle söyleme. Ne olursunuz bana öyle demeyin.
3: Zalimler! Alçaklar! Bebeğimi öldürdüler. Kıydılar yavruma. Gitti canımın canım. Söktüler, kopardılar kalbimi. Doyasıya sevemedim Gonca gülümü. Öpüp okşayamadım. Nasıl kıyabildiler elleri kırılası zalimler sana? Hiç mi merhametleri yoktu? Nasıl kıyarlar bir mahzumun canına? Hiç mi korkmadılar Allah'tan? Davacıyım Allah'ım, davacıyım. Ahımızı zalimlerde bırakma Rabbim.
1: Acımayın onlara. Bir civanıma karşı en az iki can almalıyız. Kadın çocuk ayrımı yapmayın. Mahmut Ağa'nın kökünü kurutalım. Kökünü!
2: Kurutalım baba, kurutalım. Onlar da bizim kökümüzü kurutsun.
1: Ey Ağa sülalesi, delikanlılar, aslanlarım, yiğitlerim, İskender Ağa ve yakınlarını herkes iyi tanısın. Öldürelim! Öldürelim! İskender Ağa! İskender Ağa!
4: İsmimi nereden biliyor?
1: Ne oluyor? Sen de kimsin? Ne istiyorsun? Açık konuş.
5: Bırak bu işleri. Olan olmuş. Bak yaptığını beğeniyor musun? Müslüman Müslümanı bir güç yüzünden bu hale sokar mı? Gören de küffarla cenk var sanacak. Cenk var sanacak. Cenk!
1: Ne farkı var? O da düşman, o da. Yoksa sen de onlardan mısın?
2: Baba izin ver haddini bildireyim. Bu da kimmiş? Kim oluyormuş?
1: Hadi yiğidim, göster babanın oğlu olduğunu. Nasihat vermek ne demekmiş anlasın.
2: Baba, Boztepe'ye doğru kaçtı. Boztepe'ye!
1: Ne duruyorsun? Hemen atla atına, sür peşine.
6: Bu ne zulüm? Bu ne vahşet? Ateşe verdiler köyü. Hasatlarımızı yaktılar. Bağlarımızı yağmaladılar. Varımızı yoğumuzu talan ettiler. Heba oldu koca sene. Emeklerimiz, gayretlerimiz boşa gitti. Bu kan davası bitmeden bize huzur ve rahat yok. Çare senden Allah'ım. Bir çare ihsan eyle.
7: Neye varacak bu gidişin sonu? Daha ne kadar kan akacak? Kaç masum ölecek? Kaç ocak sönecek daha? Bu kan davası... Bu doymak bilmez ejderha köyümüzü yutmadan doymayacak mı?
8: Evlatlarım, hepinize geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Senelerdir sürüp giden bu kan davasından bıktık usandık. Karşımda Moskov kafiri olsa gam yemem. O da Müslüman. Hem de komşumuz. Düzeleceğe de benzemiyor. Eğer o meçhul atlı yetişmeseydi, belki de bugün burada konuşamayacaktık. Onu tanıyanınız var mı?
6: Hiç görmemiştik baba. Eğer onun peşine takılmasalardı halimiz perişandı.
8: Hepimiz tövbe edelim. Tek tek dışarı çıkmayalım. Allah kerimdir.
6: Tamam, çıkmayalım. Çıkmayalım da hep böyle mi olacak? Böyle mi geçecek ömrümüz baba? Boşu boşuna birbirimizi öldürüyoruz.
8: Ne yapalım? Olmazsa ata yurdumuzu terk edelim. Gidelim uzaklara bu memleketten. Onları görmektense bağrımıza taş basalım. Nasıl onlar gibi oluruz? Nasıl 2-3 yaşındaki bir masuma kıyarız?
7: Ama onlar kıyıyorlar.
8: Onlar öyle yapıyorsa biz de öyle yapalım. Hayır. Asla. Yarın Rüzi Mahşer'de hesap var. Hesap. Allahu Teala'nın izniyle İsmail Fakrullah Hazretlerine gideceğim. Onlar Allah adamı. Bir yolunu bulurlar.
0: Efendim, bir atlı dolu dizgin bu tarafa doğru geliyor.
9: Gelsin. Ne niyetle olursa olsun yeter ki gelsinler evladım. Gelsinler.
0: Efendim, köye doğru yöneldi.
9: Çağır buraya gelsin.
0: Peki efendim.
10: Hey, hey yolcu. Hey, sana diyorum. Kimsin, ne istersin?
0: Ben İsmail Fakrullah Efendi'nin talebesiyim. Ha, şuracıkta, şu az ilerideki ağacın altında sizi gördü. Telaşlı olduğunuzu, yorgun olabileceğinizi düşünerek yanına istedi.
11: Ne yapsam acaba? Atlının izini de kaybettim. Belki bunlardan bir şey öğrenirim.
0: Tamam, gidelim. Yorgun ve telaşlısın. Hayırdır inşallah.
11: Bunca yolu sen de tepseydin anlardın.
0: Hocam İsmail Fakrullah sizi merak ediyordu. İşte geldik.
11: Beni neden çağırırlar acaba? Benimle ne işleri var ki? Bu düşmanlarımın bir tuzağı olmasın? Çok dikkatli olman gerekiyor. Ne olur ne olmaz.
12: Selamun aleyküm baba efendi.
9: Ve aleyküm selam evlat.
12: Beni istemişsin.
9: Hoş geldiniz. Gelin şöyle. Su kenarına oturalım. Hem biraz dinlenir, biraz da sohbet ederiz.
11: Allah Allah. Tıpkı kavgada bize seslenene benziyor.
12: Sizi hiç tanımıyorum. Benimle ne konuşacaksınız?
9: Allah aşkı, Resulullah sevgisi yerine küçüklüğünüzden beri kafanıza, kalbinize yerleştirilen kan davasını konuşalım.
12: Ne kan davası mı dediniz? Benim kimseyle kan davam yok. Beni birisiyle karıştırdınız herhalde.
9: Gözlerimin içine bakarak sözlerini tekrarlayabilir misin?
11: Aman yarabbi, konuşamıyorum. Dilim kilitlendi. Ne kadar heybetli bakıyor.
12: Fena oluyorum.
9: Hadi evlat, bana doğruyu anlat.
11: Beni nereden tanıyorsunuz? Kan davasıyla uğraştığımı kim söyledi size?
9: Sende kan kokusu var. Daha bali olmamış bir çocuğun kanının kokusu sinmiş üzerime. Nasıl kıyabildin o çocuğa?
11: Cana kıymayı ben de istemiyordum. Babamın baskısıyla elimi kana buladım. Nefret ediyorum şu kan davasından. Nefret ediyorum. Yıllarca direndim. Lakin babama, amcalarıma söz dinletemedim. Beni korkaklıkla, erkek olmamakla, haysiyetsizlikle suçladılar hep. Nihayetinde beni de kendilerine benzettiler. Beni de kötü emellerine alet ettiler. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ben bir katilim. Hem de günahsız bir çocuğun katili.
9: Sakin ol, sakin olun. Ağlamayın evladım. Pişmanlık gözyaşları döktüğün besbelli. Allahu Teala cürmünüzü affeder inşallah. Şimdi susun. Can kulağınızla şu akan suyun çağlayışını dinleyin.

0: bana. Niçin buradayım? Of başım. Oh.
1: İçindeki, yüreğindeki ıstırap biraz olsun dindi mi evladım?
0: Bana bir şey mi dediniz?
1: Şu çağlayan suya, yüreğinde çağlayan acı ve ıstırabı aktabildin.
0: Şu çağlayan suyunun insana huzur veren namile sesini dinlerken kendimden geçtim. Bir rüya gördüm. Kavga ettiğimiz komşumuz bana tebessüm ediyordu. İzah edemeyeceğim kadar güzel. Yemyeşil ağaçların ve süt gibi beyaz olan insanı mest eden bir pınarın kenarında oturmuş eğleniyorduk. Bu rüyayı gördükten sonra bir haller oldu bana. Yüreğimi yakıp kavuran ıstıraptan eser kalmadı. İçim huzurla doldu. Sanki bambaşka bir insan oldum.
1: Hayırdır inşallah, hayırdır. Güzel, hoş ve müjdeli rüya. Güneş batmak üzere. Eve gitme zamanı artık. Sen de bizimle gel. Birkaç gün misafirimiz olur. Sonra gidersin gideceğin yere. Olur mu?
0: Olur. Ben de zaten ne yapacağımı bilemiyordum.
2: Fakirullah Hazretleri sohbet etmeye hazırlanıyor.
0: Hamza Efendi, her sabah İsmail Fakirullah Hazretleri cemaate nasihat eder mi?
2: Hayır. Bugün senin nasibin varmış. Ha, kulağını aç, iyi dinle. Bu bir fırsattır. Bir daha ele geçmez.
1: Kardeşlerim, iyi biliniz ki dünyada rahat ve huzura, ahirette ebedi saadete kavuşmak için her şeyden evvel doğru bir itikat sahibi olmak, yani ehli sünnet ve cemaat itikadında olmak lazımdır. Yani peygamberimizin ve eshab-ı kiram efendilerimizin inandıkları gibi inanmak lazımdır. Böylece kalbimizden her türlü küfrü, şirki ve bitadı temizlemiş oluruz. Sonra sünnet-i seniyeye harfiyen ittiba etmemiz lazımdır. Haramlardan sakınmak ve farzları eda etmek, mekruhlardan kaçınmak ve sünnetlere yapışmak ve güzel ahlakla süslenmek lazımdır. İslamiyet demek, Allah-u Teala'nın emirlerini üstün bilmek ve kullanmak.

0: başkalarına merhamet etmek demektir. Cenab-ı Hak bizleri kendisine ibadet etmemiz için yarattı. Bizi yoktan var ederek sayısız nimetler ihsan eyledi. Bizleri her an varlıkla tutarak korku ve dehşetten muhafaza eyledi. İslamiyet'e severek yapışmamız ve ihlasla tabi olmamız lazımdır. Allah-u Teala'nın selamı üzerinize olsun. Herkes işinin başına gidebilir. Selahattin ve Hamza kardeşimiz, sizler kalınız.
1: Başüstüne efendim.
0: Kardeşim, kaç gündür aramızda bulunmandan çok memnun oldum. Seni Seyyid Hamza kardeşimize havale ettik. Ondan yolumuzun incelik, edep ve usullerini öğreniniz. Allah-u Teala bir kulunu kendisine kavuşturmak isterse onu sevdiği bir kulla tanıştırır ve onda kendisine kavuşmak isteği yaratır. İstemek kavuşmanın başlangıcıdır. Büyüklerimiz vermek istemeseydi istek vermezdi buyurmuşlardır. Burada bir müddet kalınız. Allah-u Teala selamet versin.
2: Allah-u Teala razı olsun. Bize dua ediniz efendim.
0: Duamız sizinledir. Allah-u Teala yardımcınız olsun.
2: Amin. Amin efendim.
3: Selahattin kardeşim gel. Şöyle biraz gezelim. Hem buralarda biraz tanımış olursun. Seadet dergahına kabul edilişin senin için ne büyük bir nimet. Merhametli hocamız hepimizi nasıl himmet buyurup acıyarak karanlık uçurumların kenarından çekip kurtardıysa, seni de aynı şekilde kurtarıp çile ve ızdıraptan huzur ve saadete kavuşturdu.
2: Siz nasıl buldunuz Gönüller Sultanını?
3: Ben onu değil, o beni buldu. Tıpkı seni bulduğu gibi. Uzun, çok uzun bir mesafeden kelamsız, lafsız çağırdılar. Biz de emre uyup geldik huzura.
2: Nasıl? Anlayamadım.
3: Anlatayım da dinle kardeşim. Bir gün rüyamda kendimi Tillo'daki harmanlıkta buldum. Harmanlıkta yüzlerce atlı ve heybetli insanlar. Bu kadar kişinin kimler olduğunu sordum.
2: Ne dediler?
3: Dediler ki bunlar evliyanın büyüklerindendirler. İsmail Fakirullah Tillovi Hazretlerinin ziyaretine gelmişler.
2: Sonra?
3: Ben de aralarına katılıp Şeyh Fakirullah'ın huzurlarına çıktık. Vaaz ve nasihatlarını dinledikten sonra huzurdan ayrıldım.
2: Ne güzel, maşallah, maşallah.
3: Sabah uyandığımda bir müddet kendime gelemedim. Tillo'da bir velinin olduğunu duymuştum. Kendisini ziyaret etmek nasip olmamıştı.
2: Bu bir rüya değil, müjde. İnsan böyle birini duyar da hiç oyalanır mı?
3: Doğru, ben de öyle düşündüm. Günlerden cumaydı. Cuma namazını eda ettikten sonra Tillo'nun yolunu tuttum. Tillo'nun girişinde rüyamda gördüğüm evliyanın bekleştiği harmanlığı aynı şekliyle görünce hayli şaşırdım. Dergahın kapısı ve imar şekli de rüyamda gördüğüm gibiydi. Destur isteyip huzura çıktım. Rüyamda vaaz veren, önünde edeple durduğum kişinin ta kendisiydi. Ya işte böyle kardeşim. De bana, ben mi onu buldum yoksa o mu beni buldu?
2: Evet, şimdi iyi anlıyorum. Mıknatıs misali gibi. Biz her şeyden habersizken, onlar bizi kendilerine çekiyorlar.
3: Ya Selahattin kardeş, mıknatıs gibi. Hocam da böyle demişti. İyilerle kötüler hep karışıktır. Çer çöple cevherin karışık olması gibi. Mıknatısı gezdirirsin, cevherleri toplar kendine çeker. Kâr çöp saman olan büyük çoğunlukta kalır. İşte insanlar da öyledir. İçinde cevher olanı Allah adamlarıyla karşılaşınca tereddütsüz tabi olur ve kurtulurlar. Cevher yoksa çer çöp gibi

0: arada kalır. Allah adamlarını anlayamazlar. Allah korusun, helak olup giderler.
1: Ya Rabbi, senin evliyalarının işine akıl sır ermiyor. Ne büyük insanlar. Onlara layık olduğu gibi anlamak, tanımak ve sevmek nasip eyle. Allah'ım o mübarek insanlara tam tabi olanlardan eyle.
0: Evet, yeterince gezdik. Hadi dergaha dönelim. Hocamızın bize bir emirleri olabilir.
1: O mübarek nurlu yüzü görmek, şerefine nail olmak için tez varalım. Varalım huzura.
0: Bakıyorum iyice sarmış.
1: Ne sarmış?
0: Alev bacayı sarmış. Tutuşmuşsun. Selahattin, muhabbetle yanmak lazım. Yanmak.
1: Elhamdülillah. Elhamdülillah.
2: Hocam, sizinle acil görüşmek istediğini söyleyen bir zat geldi. Kapıda bekliyor. Ne buyurursunuz efendim?
3: Ya Molla İbrahim, misafiri bekletmek adetimizde var mı? Hemen içeri al evladım.
2: Peki efendim.
3: Berhudar ol. Allahü Teala yüzünü iki cihanda hak etsin. Sen de anladın ki peki diyen kazanır.
4: Selamun aleyküm efendim.
3: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Hoş geldiniz kardeşim. Buyurun oturun. Rahat ediniz.
4: Allah razı olsun efendim. Allah razı olsun.
3: Üzgün görünüyorsun. Bir sıkıntınız, bir derdiniz varsa çekinmeyin. Söyleyin evladım.
4: Efendim, esasen köyümüzün köklü bir afetini arz etmeye, dua ve nasihat istemeye gelmiştim.
3: Cenab-ı Hak köyünüzü afetten korusun ve kendisine kavuşma arzunuzu artırsın. Kardeşim, istişare eden muhakkak kazanır. Hiç zararı yoktur. Sormasan, danışmasan ne olur? Üç şeyden biri olur. Ya isabet edersin, ya isabet etmez felakete düşersin. Ya da ne isabet ne de felaket olur. Boşa geçmiş bir zaman ve emek olur. Şunu unutma ki her üç halde de nefis vardır. Nefis işlerimize hakimdir. Bir Allah adamıyla bir konuyu istişare edip denileni yapsan, o denilen olmasa da olsa da netice muhakkak hayırlıdır. Siz istişare etmeyi, danışmayı tercih etmişsiniz. İnşallah netice de hayırlıdır. Hayır olur.
4: İnşallah efendim, inşallah. Beni rahatlandırdınız. Allah razı olsun.
3: Köyünüze ait bazı şeyler duyduk. Bunun doğrusunu bilmek ve elimizden geleni yapmak isteriz.
4: Efendim, köyümüzde senelerdir sürüp giden bir kan davası illeti var. Bu sebepten iki aşiret birbirine düşman ve hasımdırlar. Yüzlerce canı kıyılmış, yüzlerce ocak söndürülmüştür. Tarla ve bağlarımızda yetişen nice nimetler heba edilmiştir.
3: Allah Allah, tövbe ya Rabbi, olacak iş mi?
4: Efendim, biz Dervişoğlu aşiretine mensubuz. Diğer aşiretse Avcıoğlu aşiretidir. Bizimkilerden de o aşirette mensup insanları öldürenler olmuşsa da onların bizim aşiretimizden insan öldürmeleri en az 1'e 20 mislidir. Esasen onlar bize bir zarar vermedikçe biz mukabele etmek taraftarı değiliz. Hatırı sayılır büyüklerimizin arabuluculuğuyla gerçekleştirilen sulhleri çiğneyerek ahde vefasızlık gösterdiler. Geçenlerde yine bizlere saldırdılar. Canımıza ve malımıza kastettiler. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bize bir yol göster. Yüksek merhametinize iltica ediyoruz efendim.
3: Allah, ne hazin, ne hazin bir fitne ki ümmeti Muhammed'i birbirine düşürmüş. İman zayıflayınca kardeşlik hissi uçup gitmiş. Merhamet ve sevginin yerini kin ve haset almış. Varın, istirahat edin. İnşallah Teala bir çaresi bulunur. Cenab-ı Hak akıbetimizi hayır eylesin.
4: Allah razı olsun. Allah razı olsun.
3: Molla İbrahim, misafirimiz yorgundur. Rahat edici şekilde bir yer gösterin. Karnını doyurun.
2: Peki efendim, siz merak etmeyin.
3: Mola İbrahim, misafir yatırdıktan sonra sen de istirahate çekil. Hadi, Allah rahatlık versin.

kapını çalan nice insanlar dertlerine derman bekliyorlar. Niceleri bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Senin hakkında hüsnü zanları var. Sen nesin? Ne yapıyorsun? Allah'ım, nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Nefsimi ıslah eylem. Rahmetim gadabımı aşmıştır buyuran Allah'ım. Mülkünde nihayetsiz tasarrufu olan Rabbim. Bütün hayvanatın rızkını veren ve varlıkta tutan Rabbim. Ya Rahim, ya Kerim, ya Gafur. Yüzümüz kara. Günahımız pek çoktur. Ya Rab, günahlarımızı bağışla. Ümmeti Muhammed'i kaplayan musibetleri defeyle. Kinleri sevgiye, düşmanlıkları dostluğa tebdil eyle. Nihayetsiz merhametinden lütfedip ümmeti Muhammed üstündeki tefrikayı, ayrılığı, vahdete, birliğe yönelt. Merhametlilerin en merhametlisi Allah'ı. Merhametine iltica ettim. Senden başka sığınağımız yok ya Rabbim. Dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle. Kabul eyle ya

0: kardeşlerim. Selahattin, Hamza. Gelin. Gelin şöyle yanıma oturun. Hayırlara vesile olacak bir vazife sizi bekliyor. Allahü Teala sizleri muvaffak eylesin. Selahattin evladım, al şu mektubu babana ver ve selamlarımızı bildir.
1: İnşallah efendim.
0: Seyit Hamza, evladım sen de bu mektubu Selahattinlerin hasmı olan aşiret reisine ver ve selamlarımızı söyle. Hazırlanıp hemen yola çık. Allah selamet versin. Sen de Selahattin'le birlikte git. Allah yolunuzu açık etsin.
1: Amin.
2: İşte tam şuradan dalgın ve şuursuzca yürüyordum ki Fakirullah Hazretleri beni çağırttılar. Kendileri talebeleriyle tarlada çapa yapıyorlardı. Yanlarına vardığımda bana öyle bir nazarla baktılar ki kalbimde yıllardır biriken kin, nefret ve beni bunalıma sürükleyen sıkıntılardan eser kalmadı. İçim huzurla doldu.
3: Ne mutlu sana, ne mutlu bu devlete konanlara. Afiyet olsun Selahattin kardeşim, afiyet olsun.
2: Hem kavuştum hem şaşkın oldum.
3: Kerimlerin sofrasından toprağa da pay düşer. Ne şaşkınlık, ne şaşkınlık. Yine daldın Selahattin kardeşim. Ne düşünüyorsun?
2: Babamı düşünüyorum seyyidim. Gözlerini kin ve hırs bürümüş. Mübarek hocamızın sulh teklifini reddetmesinden korkuyorum ve sonrasının muhasebesini yapıyorum.
3: Kalbini ferah tut kardeşim. Sonu hayırlı olur inşallah.
2: İnşallah. Söylediğin ve düşündüğün gibi olur inşallah. Zalim de olsa nihayetinde babamdır. Onun için çok üzülüyorum.
3: Üzme kendini. Hocamızın tasarrufuyla inşallah husumetler ortadan kalkar.
2: İnşallah Seyit Hamza, inşallah. İşte köyümüzde göründü. Çok heyecanlanıyorum.
3: Bu işlerde heyecanlanmak olmaz. Sabır olur. Bu işte de, her işte de hocamızı vesile ederek dua et. Sakin ol, korkma. Babanı üzmeden doğruyu bulmasına yardımcı olmaya gayret et.
2: İnşallah elimden geleni yapacağım. Kapının önündeki babam beni görmedi. Düşünceli görünüyor. Acaba nasıl etsem de onu ikna edebilsem. Her neyse Selahattin, kendine gel. Biraz topla kendini, hadi. Selamün aleyküm. Kolay gelsin babacığım.
4: Ve aleyküm selam oğlum. Hoş geldin oğlum. Ahalinin çıkardığı dedikoduların yalan olduğunu biliyordum. Senin için korktu ve kaçtı yaygarasını çıkarmışlardı. Benim oğlum korkak olamaz. Gözünü budaktan sakınmaz. Mangal gibi yürek taşır. Tıpkı babası gibi korkusuzdur benim oğlum. Aksini ne kabul eder ne de düşünürüm.
2: İnsanlardan değil, Allah'tan korkmak lazımdır babacığım. Ben Allah'tan korkarım.
4: Nerelerdeydin? Çok merak ettik seni. Aklıma kötü kötü şeyler geliyordu. Ne de olsa düşman sahibiyiz.
2: Peşine takıldığım meçhul atlıyı bir türlü yakalayamadım. Ben de Tillo'ya İsmail Fakirullah Hazretlerinin dergahına gittim.
4: Ne?
2: Şimdiye kadar oradaydım.
4: Ne dedin? Nereye gittin? Biz seni onun için mi göndermiştik? Sen neler söylüyorsun?
2: Bu kan davasının bitmesi için ondan dua istedim. Dua ettiler, size de bir mektup ve selam gönderdiler.
4: Şeyhse şeyhliğini bilsin. Bizim işimize karışmasın. Yoksa onu da düşman belleriz.
2: Sakin ol, hiddetlenme baba. Allah dostu olan büyük veli İsmail Fakirullah Hazretlerinin sulh davetine icabet edelim.
4: Ne zaman adam olduğunda babana akıl vermeye kalkıyorsun sen? İtiraz istemiyorum. Nasihatlarını dergahındaki mollalara versin o. Nasihatlarına ihtiyacımız yok.
2: Baba, baba lütfen. Büyüklere dil uzatma.

0: Mektubu okudum. Allah Şeyh İsmail Fakirullah Hazretlerinin duasının hürmetine bizleri bu illetten kurtarsın. Allahu Teala bizlere sabır, hasımlarımıza da akıl, izan ve adalet ihsan etsin. Fakirullah Hazretlerinin elçisi baş tacımızdır.
1: Hay Allah senden razı olsun. İnşallah İskender Ağa da senin gibi makul davranır ve bu husumette ortadan kalkar.
0: İnşallah evladım, inşallah. Hiçbir kimseye fayda getirmeyen bu illetin iyileşmesi için İsmail Fakirullah Hazretleri kadar biz de gayret göstersek.
1: Herkes üzerine düşeni yapsa hallolmayacak hiçbir mesele kalmaz. Efendim, müsaade ederseniz bu sevinçli haberi hocamıza ulaştırayım.
0: Seyit kardeşim doğru dersin. Lakin biraz daha kalabilirdin. Size hizmet etmekte şereflenirdik.
1: Mahmud Ağa, mühim olan mübarek hocamın sevinmesi. Müsaade istiyorum.
0: Peki. Nasıl isterseniz. Yolunuz açık olsun.
1: Allah'a ısmarladık.
2: İşte beklediğimiz misafir geliyor. Yanındaki de bizim Seyyid Hamza.
3: Selamun aleyküm Molla İbrahim.
4: Ve aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Hocamız da sizi bekliyordu.
1: Hocamızı bekletmeyelim, hemen gidelim.
5: Hoş geldiniz kardeşlerim.
1: Hoş bulduk, hoş hocam. Bulduk hocam.
5: Gözümüz yollarda kaldı, hasretle özlemiştik.
0: Biz de sizi özledik efendim. Hep bu kavuşma anını tahayyül ettim.
5: Her zaman kalbimizdesin evladım. Beş vakit namaz sonrası dualarımızdasın.
0: Fakat daima huzurunuzda bulunmak ve hizmetinizi görmek isterim efendim.
5: Sabret evladım. Her şeyin bir vakti var. İnşallah bu halisane niyetin ve dileğin bir gün gerçekleşir. Kavuşmak için bu lezzet ve sevince can çıkıncaya dek çalış gündüz ve gece.
0: İnşallah efendim.
5: Üzümü ikram etmekten vaz mı geçtin Salih evladım?
0: Bağışlayın. Sizi görünce üzümü unuttum hocam. Buyurun.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pek lezzetliymiş.

0: Molla İbrahim, üzümü herkese dağıt. Bu lezzetli üzümden doyasıya yesinler ve bize bu üzümü getiren salih evladımıza dua etsinler.
1: Peki efendim, baş üstüne.
0: Seyit Hamza evladım, salih evladımla hasret giderirken seninle alakadar olmayı ihmal ettik galiba.
2: Estağfurullah hocam.
0: Aşiret reisi sulh teklifimizi kabul ettiler mi Seyit'im?
2: Evet hocam, mübarek ellerinizle yazdığınız mektubu okuyunca uzun müddet ağlayarak tövbe istiğfar ettiler.
0: Allah-u Teala onun aşiretini ve neslini mübarek eylesin. Ömürlerine ve kazançlarına bereket ihsan etsin. Biz ondan hoşnut olduk. Allah ve Resulü de ondan hoşnut olsun. Buna fani dünya derler. Durmayıp daim döner. Ademoğlu bir fenerdir. Nihayet bir gün söner.
3: Ya Rabbi, ya Kerim, işlemiş olduğum bir cümle günahıma tövbe ettim. Pişman oldum. Müslüman kanının akmasına, insanların üzülmesine ben de sebep oldum. Beni mecbur ettiler. Pişmanım Allah'ım. Senin evliyan olan Fakirullah Hazretlerinin sulh teklifini kabul ettim. Diğer aşiretin taşkınlıklarına artık karşılık vermeyeceğim. Akrabalarımın da karşılık vermemelerine çalışacağım. Ya Rabbi, merhameti sonsuz yüce Allah'ım, İsmail Fakirullah Hazretlerinin hürmetine beni affeyle. O büyük evliyaya yürekten tabi olan sadık bir talebe eyle. Hasımlarıma da doğru yolu ihsan et. Kin ve nefretten kalplerini arındır. Amin.
4: Babam çok üzüldü. Ağlayarak dua ediyor. Baba, babacığım.
3: Sen misin oğul? Kusura bakma. Biraz dalmışım da.
4: Çok düşünceli görünüyorsun.
3: Ben düşünmeyeyim de kim düşünsün oğul? Ömür geçiyor. Gittikçe yaşlanıyoruz. Ölüme, mezara iyice yaklaştık. Lakin uslanmadık. Yarın mahşer gününde, o hesap gününde ne yüzle Rabbimin huzuruna çıkacağız? O bizden öldürdü. Ben de intikam mı aldım diyeceğim.
4: Baba.
3: Babası babası yok. Tez git adam bul. Hasımlarımıza gönderelim. Sulh yapalım. Kardeş olalım. Haklarımızı hesap günü gelmeden halledelim. Helalleşelim.
5: Düşmanlarımız olan aşiretin reisi Mahmut Ağa bir elçi göndermiş. Sulh teklif ediyor. Cevabınız nedir ağalar? Kabul ediyor musunuz? Ayrıca bu sulhun Tillo Şeyhi Fakirullah tarafından bizzat teklif edildiği, kendinin Şeyh Hazretlerinin sulh teklifini kabul ettiğini, bizlerin de icabet etmesini temenni ediyorlar. Tekrar soruyorum, cevabınız nedir ağalar?
6: Yetti bu kan davası. Kahru perişan olduk. Tekliflerini kabul edelim. Yoksa bunun vebalini ödeyemeyiz.
7: Arkadaşımız doğru söylüyor. Bitsin artık bu illet. Daha ne kadar sürdüreceğiz?
5: Hayır! Tekliflerini kabul etmeyeceğiz. Bizden korktukları için barışmak istiyorlar. Kardeşlerimizin, babalarımızın, amcalarımızın kanları asla yerde kalmayacak. Bir tek canlı fertleri kalmayıncaya kadar savaşımız sürecek. Barış yok, kavga var. Ta ki nesilleri yeryüzünden kuruyuncaya dek. Tilho Şeyhi dedikleri adam bana da bir mektup gönderdi. Lakin mektubunu fırlatıp attım. Nasihatlarını bize değil, talebelerine etsin. İlim öğrenmeyi bırakıp kan davasına merak saldı herhalde.
8: Yalvarırım sus baba. Allah-u Teala'nın dostu Fakirullah Hazretlerine dil uzatma. Onları incitmek Hak Teala'ya dokunur.
5: Kime dokunur? Kime? Bir daha söyle bakayım. Babalarımızın, kardeşlerimizin kanları yerde kalırsa bize dokunmaz mı?
9: Sen çıldırmışsın ve haddini aşıyorsun.

0: Çocuklarım, yeğenlerimle bu davayı sonuna kadar sürdüreceğim. Şimdiden söylüyorum, başınız bir gün sıkışınca benden sakın yardım beklemeyin.
1: Hadi gidelim arkadaşlar. Bu adam çıldırmış. Kim ve nefret kalbini karartmış. Aklı selimle düşünecek halde değil.
0: Sakın onlarla gitme. Yoksa seni affetmem. Gerekirse evlatlıktan bile reddederim. Sana söylüyorum, çabuk dön geri. Selahattin! Selahattin!
2: Beni affet baba. Senin gibi düşünemem artık. Tillo'da akan, çağlayan berrak pınarda kalbim yıkandı benim. Yerleştirdiğin kin ve haset kirinden eser kalmadı. Ben artık cana kıyan bir cani değil, İsmail Fakirullah Hazretlerinin hasretiyle yanan biriyim. Benden verim alamazsın baba. Allah'a ısmarladık. Hakkını helal et babacığım. O berrak pınarda senin de kalbinin yıkanması için dua edeceğim baba.
0: Selahattin! Selahattin! Dur, nereye gidiyorsun?
3: Molla İbrahim, Allahü Teala tasavvufta, fıkıhta, astronomide ve bütün ilimlerde seni yükseklere kavuştursun. Dergahın kapısına yüz süren, ağlayan, yüreği yanan yorgun misafirimize şu şerbeti ikram et. Serinlesin. İçi huzur dolsun.
4: Peki efendim.
2: Ya Rabbi, şu taşlarına, kerpiçine yüz sürdüğüm dergah şeyhi hürmetine babama hidayet ihsan eyle. Kalbini kin ve hasetten arındır. Hasımlarına zarar vermesinden koru.
4: Buyurun, bu şerbeti için. Hocam size gönderdi.
2: Allah razı olsun kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, rahatladım.

0: alacağın olsun tilki herif. Şeyhi de oğlumu da yandaşın yaptın. Aşiretimi bana kışkırttın. Kurnaz davranıp beni faka bastıracağını sandın. Güya pişman olmuş. Korktum demiyor da açık açık hileye başvuruyor. Ama korkunun ecele faydası yok. Ne yaparsan yap Mahmut, pişmanlığın ister sahi ister yalan olsun elimden kurtulamayacaksın. Kinim seni ve bütün sülaleni ortadan kaldıracak güçtedir. Yılan deliğine de girsen seni bulacağım ve kendi ellerimle parçalayacağım. Kim olduğumu dünya alem görecek.
1: Haklısınız ağam. Mahmut eşkıyasına ve avanesine iyi bir ders vermek lazım. Bu işi de bitirmek lazım.
0: Elbette bitirmek lazım. Nihayet bizi anlayan biri çıktı.
1: Ağam güçlüdür, kuvvetlidir. İşini bilir ağam.
0: Öyle bir ders vereceğim ki bunun acısını unutamayacak. Hayvanlarına varıncaya kadar öldüreceğim. Bir grup tümsekliğin arkasına, bir grupsa ağaçların arkasına saklansın. Bir grupta gürültü patırtı yapsın ki dışarı çıksınlar. İhtiyar, kadın, çocuk demeden devireceğiz.
1: Aslan ağam, ancak sizin gibi bir ağa böyle bir plan yapabilir. Böyle iş bitirir.
0: Ne sandın ya? Mahmut gibi ahmak mıyım ben?
1: Haşa ağam. O senin bastığın toprak bile olamaz.
0: Gelsin de şeyhi onları kurtarsın bakalım.
2: Baskına uğradık. Kaçın. Kaçın, saklanın çabuk.
3: Öldürün hepsini.
2: Yapmayın.
3: İyi nişan alın. Sakın ıskalamayın. Bir kişi bile sağ kalmamalı.
4: Ah, yandım anam.
3: Hey, ne oluyor? Nereden geliyor bu taşlar? Baskına mı uğradık? Kimseyi de göremiyorum.
1: Bilmiyorum ağam. Bunlar hesapta yoktu.
3: Hesapta yoktu ne demek? Adamlarım tek tek telef oluyor.
5: Ağam. Galiba attığımız taşlar bize geri dönüyor.
3: Saçmalama sersem, öyle şey olur mu?
5: Bilmiyorum ki ağam, bilmem.
3: Sus sümsük herif. Beceriksizim demiyorsun da bahane arıyorsun.
5: Ağam.
3: Kes sesini. Çabuk git, adamları geri çek.
5: Peki ağam. Hemen gidiyorum.

0: Şükürler olsun Rabbim.
1: Gözlerime inanamıyorum. Attıkları bütün taşlar kendilerine geri döndü. Bu yaşıma geldim, ömrümde böyle garip bir şeye şahit olmadım.
0: Sakin ol. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bu kudreti mutlak olan Cenab-ı Hakk'ın Fakirullah Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine bize acıması ve ihsan etmesidir. Bu kerametlerine bütün kalbimizle inandığımız şeyhimizin bir tasarrufudur. Biz ona teslim olduk. Demek ki Allahü Teala'nın bir velisine halis bir kalple tabi olunca Allah olmazları oldurur. Gördüğün gibi taşlar bile atana döndü. Allah'tan başka hakiki kudret sahibi yoktur. O büyük evliyaya talebe olmanın bereketi.
1: Ben de talebesi olmakla şereflenmek istiyorum.
0: O halde yarın sabah namazını mütakiben beraberce Tillo'ya, şeyhin dergahına gidelim.

0: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, sabreyle ve razı ol, tevfik et ve rahat bul, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam, hoş geldiniz efendim.
1: Evladım, biz Şeyh Hazretlerini görmeye gelmiştik. Buradalar mı? Münasipse görüşmek dileriz.
0: Tabii, buyurun gidelim efendim.

0: geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hakiki kahraman rakibinin sırtını yere getiren değil, nefsini yenendir. Nefs Allahü Teala'nın en büyük düşmanıdır. Bütün kötülüklerin kaynağıdır. Kin, gurur, öfke ve bütün çirkin huylar ondan hasıl olmaktadır. Nefsine muhalefet edene müjdeler olsun. Günahlarına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Kardeşim, bize söylemek istediğiniz bir şey mi vardı?
1: Dualarınızı istirham etmeye gelmiştik efendim.
0: Allahü Teala hepimizi razı olduklarından eylesin. Mahmud'a üzülüyoruz.
1: Efendim.
0: Taşları geri çeviren ihlastır. Belaları defeden tövbe istiğfardır. Hakka kavuşturan da tabi olmaktır.
1: Müsaade edin elinizi öpmekle şereflenelim efendim.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Öpülecek eller toprak altında kaldı yavrum.
2: Anlamıyorum, anlayamıyorum. Baskın yapacağımızdan nasıl haberdar olabilirler?
3: Yemin ederim, gözlerimle gördüm. Bize geri dönüyordu.
2: Kes konuşma sersem. Uyduruyorsun hep bunları. Bir daha bu şekilde saçmalarsan dilini koparırım.
3: Ben gidiyorum İskender Ağa. Senin gözlerini kim ve hırs bürümüş? Gözlerinin önünde cereyan eden hakikatleri göremiyorsun. Fakat şunu sakın unutma. Yıllardır yaptığın zulmünün sonu geldi. Şimdi ektiğini biçiyorsun. Daha da biteceksin.
2: Yeter! Sus! Bir kelime daha konuşursan şu hançerle iki gözünü birden oyarım.
3: Eminim bunu da yaparsın ha. Senden her şey beklenir.
2: Defol! Çabuk çık buradan!
3: Gidiyorum. Mahmut Ağa ve oğlu Selahattin gibi Şeyh Fakirullah Hazretlerine gidiyorum.
2: Gidin. Hepiniz ona gidin. Onda ne buluyorsunuz şaşıyorum. Hele o ahmak oğlum babasını terk etti, kaçtı. Yemin ederim onu da hocasını da hepinizi kendi ellerimle boğacağım.
4: Selahattin, hocamızla Molla İbrahim tarlaya doğru gittiler. Hadi biz de gidelim. Hocamızla birlikte çapa yaparız.
1: Gidelim Seyidim. Hocamızın bir hizmetini görmek nasip olur belki.
4: Önemli olan onları görmek. Göreyim de hangi bahaneyle olursa olsun. Her sözü, her davranışı benim için en derin hikmetleri ve en ince manaları ihtiva ediyor.
1: Ben de bu hale gelmek, senin baktığın gibi bakmak isterim. Bana anlat.

0: her yönüyle ve tam hakkıyla tanımak istiyorum.
1: Saf ve güzel bir niyet. Fakat bu mümkün değil. Allah-u Teala'nın evliyası bizim gibi yer içer uyur da bize hiç benzemez. Onlar Allah'tan bir an bile gafil olmazlar. Biz ancak onların müsaade ettiği kadar onları tanıyabiliriz. Onlar bizim tahammül edeceğimiz kadar kendilerini tanıtırlar. Yoksa hakiki heybet ve makamlarından muhatap olsalar aklımızı kaçırır, divane oluruz. Onun içindir ki çok merhamet ederek her insanın seviyesine göre davranırlar.
2: Ben de çok iyi tanıdığımı sanıyordum.
1: Tanımak bir nasip işi. Yıllarca hizmetinde bulundum. Sohbetlerini dinleyip çok kerametlerine şahit oldum. Fakat anladım ki onları anlamaya çalışmak değil, onlara tabi olmak lazımdır.
2: Allah razı olsun. Çok istifade ettim. Seyyidim, bir şey daha sormak istiyorum. Kuyu hadisesi diye halk arasında hocamıza atfedilen bir söylenti var. Nedir bu kuyu hadisesi?
1: Onu sonra anlatırım. Bak, tarlaya girmişiz bile.
2: Büyüklerden bahsedilince zamanın nasıl geçtiğini bile anlayamıyoruz.
3: Maşallah, maşallah. Seyyid Hamza, Selahattin kardeşlerim.
1: Affedersiniz efendim, o kadar sohbete dalmışız ki.
3: Gelmek için işin bitmesini beklemişsiniz.
2: Estağfurullah.
1: Estağfurullah.
3: Biz de mola verecektik. Gelmenizden hoşnut olduk evladım. İbrahim, bize kuyudan su çek. Biz de şu ağacın gölgesinde oturalım.
4: Buyurun hocam.
3: Allah-u Teala razı olsun evladım.
4: Amin. Afiyet olsun efendim.
3: Bismillah. Elhamdülillah. Dinimizde en mühim şey sünnet-i seniyeye riayet etmektir. Bir bardak su içmekte 6 tane sünnet vardır. 1- oturarak içmek. 2- sağ eliyle içmek. 3- 3 yudumda içmek. 4- içmeden evvel bismillah demek. 5- bitirince elhamdülillah demek. 6- mümkünse başı örtülü olmak. İbrahim evladım, Seyyid Hamza ile Selahattin'e de birer tas su ver. Bu su pek serin ve pek lezzetlidir.
4: Peki efendim. Buyurun.
2: Sağ ol kardeşim.
3: Bu kuyunun bende çok güzel bir hatırası var. Ve kalbimde hususi bir yeri vardır. Bundan senelerce evvel Allah-u Teala'nın aşkıyla kendimden geçmiş bir haldeyken duvarı mermer taşlarla örülmüş bu kuyuya düştüm. 15 metre kadar derin olduğu halde kendimi bir karış yerden düşmüş kadar hissettim. Düştüğüm an kuyudan ilahi bir nur yükseldi. Öyle ki verdiği aydınlığı birçok nurlar veremezdi. Allah-u Teala burada bana pek çok lütuf ve ihsanda bulundu. Okyanusların dibinde ve semavatta bulunan her şey gözlerimin önüne getirilerek gösterildi. O kadar büyük nimetler ihsan olundu ki.
2: Bir keramet daha. Biraz önce Seyyid Hamza'ya sormuştum.
3: Etrafımda kurulan manevi mecliste Hızır ve İlyas, Abdülkadir-i Geylani, Ahmet Rufai ve Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bana çok ikramda bulundular. Veysel Karani Hazretleri de mecliste hazırdı. Halid bin Velid elinde demir bir asa ile teşrif buyurdu. Oradakilerin hepsi de bana ihsan edilen nimetlere hayran oldular. Etrafıma saf saf dizilip ellerinde ilahi şerbetle dolu kadehler tutuyorlardı. Bense onların ortasında ve bakışları altında olduğum halde Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olup tefekkür ediyordum. Hepsi de ellerindeki şerbeti içmemi bekliyorlardı. Layık olmadığımız halde bana muhabbet şerbetini içirdiler ve gavz tacını giydirdiler. Bu nimetleri bahşeden Cenab-ı Hak

o nimet ve ihsanları çok bol olandır. Bunlar güzel, lakin son nefes, son nefes. Nice evliya, nice alimler son nefes korkusuyla yanmışlar, ah etmişler. Mühim olan elbette son nefestir. Gerisi hiç

0: duruyor korkaklar?
1: Ağıra mı giriyorsun? Tekme atıp kapı kırarak eve girilir mi hiç? Sen hakikaten çıldırmışsın.
0: Benden habersiz niçin toplandınız? Yoksa siz de arkamdan kuyu mu kazıyorsunuz ha?
2: Artık seninle hiçbir işimiz yok. Biz komşularımızla kavga etmekten vazgeçtik. Bir daha da kan davası gütmeyeceğimize Allah'ın adı üzerine yemin edip daha sonra tövbe istiğfar ettik.
0: Ben değil, sizler çıldırmışsınız. Bir dervişin sözlerine kanıp koskoca, anlı şanlı bir aşireti yıkıyorsunuz. Evet, evet, yanılmıyorum. Siz hepiniz çıldırmışsınız. Ben gidiyorum. Ama sakın bana bir gün işiniz düşmesin. Hiç acımam ona göre. Yeter artık. Bana çok zarar verdin Mahmut. Ben sana yapacağımı bilirim. Seni perişan edeceğim. Sararmış bütün ekili buğdaylarını yakacağım. Varını yoğunu ateşe vereceğim. Ortalıkta kimsecikler yok. Buğdayları ateşe vermenin tam zamanı. Kupkuru buğdaylar nasıl da çıtır çıtır yanar. Geç de olsa benim büyüklüğümü öğreneceksin. Ama iş işten geçmiş olacak. Bu da ne? Bir köpek sesi geliyor. Boş ver, ben işime bakayım. Köpek bana doğru geliyor. Bana saldırırsa onu bu hançerle öldüreceğim. Sanki kudurmuş gibi. Hoş, hoş, hoş. Kudurmuş bu hayvan. Azgınca üzerime doğru geliyor. Hoş, hoş. Allah, Allah.

karabaşın sesi. Sesi çok yakından geliyor. Bir hayvan yakalamış olmalı. Aman Allah'ım. Bir adamı yere yatırmış. Durmadan ısırıyor. Hemen engel olmalıyım. İnşallah geç kalmamışımdır. Bırak onu. O bir insan. Kudurdun mu? Bırak dedim sana, bırak. Hayır, bıraktım. O da ne? Adamın her tarafı kanlar içinde. Bu hayvan hiç böyle şey yapmazdı. Onu ben büyüttüm. Şimdiye kadar hiçbir insana saldırırken görmedim. Allah Allah. Aman Allah'ım. Adam can çekişiyor. Her tarafı yara bere içinde. Ne yapayım şimdi? Hareketsizleşti. Nabzına bir bakayım. Aman Allah'ım. Ölmüş.

0: Baba İbrahim, Selahattin, gelin şöyle yanıma oturun.
1: Tabii efendim.
2: Peki efendim.
0: Selahattin, evladım üzülme. Baban artık kimseye zarar veremeyecek. Dünya hep böyle ibretli hadiselere şahit olmuştu. Bir tarafta hayır işleyenler, beri tarafta şerde yarışanlar. Dün olmuştu, bugün de var, yarın da olacak. Kim karlı, kim zararlı, öldükten sonra anlaşılacaktır. Hayırlı insan hayra vesile olur. Bir insanın hayırlı biri mi, şerli biri mi olduğu icraatından belli olur. Peygamber Efendimiz, etini yediğiniz hayvanlar insanların kabirde çektikleri sıkıntıları bilselerdi, üzerlerinde sizin yiyeceğiniz bir lokma et kalmazdı, bir deri bir kemik kalırlardı buyurmuşlardır. İnsanlar ne zaman Allahü Teala Gafurur Rahim'dir, affeder derler, emirlerini yapmazlarsa o zaman felakette oldukları anlaşılır. Bunlar Allahü Teala'nın azap ayetlerini hiç düşünmezler. Öldükten sonra kabirde tarifi imkansız azaplar, sıkıntılar olacaktır. Kabirdeki bu sıkıntıları insanlar dünyadan kendileri götürür. Geçici olan ömürü, şan, şöhret, hükmetmek, baş olmak, insanları ezmek için kullanarak ebedi sonu olmayan hayatı berbat edene ağlamaktan, üzülmekten başka ne gelir elimizden? Mahlukların en yükseği insandır. O makamdan mahrum kalan da odur. Bu yoldan eğer geri dönmezse ondan daha mahrum olmaz kimse.
3: Aralarında Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin de bulunduğu binlerce talebe yetiştiren İsmail Fakirullah Hazretleri miladi 1734 senesinde Tillo'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, tazim ederek sana secde edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni diliyorum.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her yıl yaratmış olduklarının sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ
0: Allah'ım, hareket eden bulutlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen rüzgarların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, rüzgarlar esip ağaçların dallarını, yapraklarını, meyvelerini ve çiçeklerini hareket ettirdiğin müddetçe, yeryüzü ve gökyüzü arasında yarattığın şeyler adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, dağları, ovaları ve vadilerinde var ettiğin kum, çakıl taşları, kurumuş toprak parçaları ve taşları adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, yeryüzünün kıble tarafı, doğusu, batısı, ortası ve dağlarında yarattığın bitkilerden ağaç, meyve, yapraklar, ekin ve bütün bunların yeryüzüne çıkarttığı ve çıkaracakları bitki ve bütün bereketli mahsulleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline. Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.''

Allah'ım, yarattığın insan, cin, şeytanlar ve kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların vücutları, yüzleri ve başlarındaki kıllar adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, göz açıp kapatacak kadar kısa zaman zarfınca ve onların sözleri ve nefesleri sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuşları ve insanların hareketleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu ve batısında bizce malum olan ama hakikatte ancak yüce zatın tarafından bütün gerçeğiyle bilinen, irili ufaklı yaratmış olduğun hayvanlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okuyanların ve okumayanların, hatta kıyamet gününe kadar salat okuyacakların sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, diriler ve ölüler sayısınca yarattığın balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve bütün küçük hayvancıklar adedince salat etmeni istiyorum.

0: Allah'ım, geceleyin karanlık bastığı, gündüzünse aydınlandığı vakitte Efendimiz Muhammed'e ve onun ahline salat etmeni senden talep ediyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْاُولَى.
0: Allah'ım, dünya ve ahiret hayatında Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, beşikteki bebeklik yaşından olgunluk çağına, halkı inşada devam ettiği dönemden ruhunu rızanla alıncaya kadar geçen zamanlarda, nihayet onu şefaatçi olarak dirilteceğin kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.''

Allah'ım, yarattıklarının sayısı, yüce zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum. Allah'ım, vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, Kevser havuzunu, makamı mahmudu, bitmez tükenmez yüceliği Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ihsan etmeni istiyorum. Allah'ım, onun burhanı, peygamberliğinin delillerini, aslı şeriat ve İslam olan binasını şerefli kılmanı, dünya ve ahiretteki onun makamını yükseltmeni istiyorum. Ve ey Yüce Mevlamız, bize de onun sünnetiyle amel etmemizi nasip etmeni, onun dini üzere yaşarken bizi öldürmeni, onun cemaati arasında ve sancağı altında bizleri bir araya toplamanı, bizi onun arkadaşları arasına katmanı senden talep ediyorum. Allah'ım, onun Kevser havuzuna varmamızı sağlamanı, kadehleriyle Kevser şarabından bize içirmeni, Peygamberimizin muhabbetiyle bizi faydalandırmanı, tövbemizi kabul etmeni, görünür ve görünmez bütün bela ve fitnelerin hepsinden bize selamet, afiyet ihsan etmeni, merhamet etmeni, bizi bütün erkek kadın müminleri, tüm erkek kadın Müslümanlarla onların ölüleri ve dirilerini de bağışlamanı senden talep ediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'a aittir.''

Allah'ım, güvercinler ötüp, su arayan kuşlar ve hayvanlar dönüp durdu. Hayvanlar dolanıp durdu. Tamaim, masum çocuklara zarar veren şeytan ve cinlerden korunmak için takılan dualar fayda verdi. Sünnet olarak takılan baştaki sarıklar sıkıştırıldı. Gün be gün salih amellerle manen terakki edenler yükseldiği sürece Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, sabahleyin ortalık aydınlandıkça, rüzgarlar estikçe, canlılar yürüdükçe, gece ve gündüz birbirini takip edip durdukça, kılıçlar kuşanıldıkça, mızraklar sımsıkı bağlandıkça, cesetler ve ruhlar zahiri ve batini hastalıklardan sıhhat buldukça, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, alemler döndükçe, gece karanlıkları yayıldıkça, melekler tesbih ettikçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e alemlerde bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah

0: فَسَبَّحَ الرَّعْدِ.
1: Allah'ım, güneş doğdu, beş vakit namaz kılındı, şimşek çaktı, bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağdı, bulutları emrolundukları yerlere sevk etmekle görevli olan melek, Ra'd aleyhisselam, seni tesbih ettiği müddetçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: بعد.
1: Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzü dolusunca, her ikisi arasında bulunan ve dilediğin şeyler dolusunca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, risalet yükünü üzerine aldığı, insanları cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet, sapıklık ehliyle cihad ettiği ve onları seni tek ilah olarak kabul etmeye davet ettiği, kullarını irşad ederken zahmet ve sıkıntılara tahammül ettiği için Efendimiz Muhammed'e dileğini ver. İsteklerine ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, vaad ettiğin makam-ı mahmudu ona ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden geri dönmezsin.

0: في أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين.
1: Allah'ım, bizi onun şeriatına, Kur'an ve sünnete uyup amel edenlerden, onun muhabbetiyle sıfatlananlardan, onun hidayeti, sözleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla hidayet bulanlardan ve yolunda gidenlerden eyle. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi elleri, yüzleri, ayakları, aldıkları abdest ve yaptıkları ibadetlerle nurlu ve parlak olan onun ümmetinin tabileri, önde giden tarafları ve ashabul yemin, Kur'an-ı Kerim'de övülen nimet sahipleri ve amel defterleri, kıyamet günü kitabı sağından verilenler, kurtulanlar arasından haşreyle.

0: وعلى أهل طاعتك أجمعين، واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, bütün meleklerine, mukarrebin makamındaki meleklere, nebilere, resullere, bütün ibadet ve taat ehline salat eyle. Bizi de kendilerine okuduğumuz salavat sebebiyle rahmetine ulaşanlardan eyle.

0: Allah'ım, bizim adımıza, Nebimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize en faziletli salat ve selamı ulaştır. Onu pek yüce olan makamı Mahmud'a ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, bütün Nebi, Resul, Şehit, Sıddık ve Salihlerin bulunduğu yüce makamda kendisine vaat ettiğin fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle.
1: وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً مُتَّصِلَةً تَتَوَالِي وَتَدُومُ.
0: اللهم ona hiç eksilmeyen ve peşi sıra devam eden salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimşek parladığı, güneş doğduğu, gece karanlığı kapladığı ve yağmur bulutlarından damlalar yere düştüğü müddetçe salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yer ve gökyüzü arasındaki ve yıldızlar arasındaki boşluk dolusunca, gökyüzünün yıldızları misali yağmur taneleri ve çakıl taşları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, sevabı sayılamayan, hesabı da yapılamayan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e arşının ağırlığı, rızanın ulaştığı makam, kelimelerinin adedi ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, zevceleri ve zürriyetine salat eyle. Ona, âline, zevcelerine, zürriyetine, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi salat eyle ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, bizim adımıza onu ümmetinden yana bir peygamberi mükafatlandıracağın şeylerin en faziletlisiyle mükafatlandır. Şeriatının apaçık yolu sayesinde bizi hidayete erenlerden eyle. Onun hidayet yolunda yürümekle bizi hidayete ulaştır. Bizi onun dinine inanmış olarak, onun âline, ashabına, nesline muhabbet eder olduğumuz halde öldür. Bizleri onun cemaati arasından haşreyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin efzal enbiya.

Allah'ım, peygamberlerinin en faziletlisi, seçip çıkardığın kullarının en keremlisi, evliyanın imamı, nebilerin sonuncusu, alemlerin Rabbi Allah'ın sevgilisi, bütün peygamberlerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, adı mukarrebin makamındaki melekler arasında yükselen, müjdeci, korkutucu, daima aydınlatan kandil, sözüne itimat edilen, hak olanı açıklayan, şefkatli, merhametli, kendisine Kur'an-ı Kerim'le birlikte Fatiha suresini de lütfettiğin, böylece insanları dosdoğru hak yola, hidayete sevk eden rahmet peygamberi, ümmeti hidayete erdiren, kabirden dirilişte toprağın ilk defa kendisine açılacağı insan, cennete ilk girecek olan, Efendimiz Cebrail ve Mikail'le desteklenmiş, Tevrat ve İncil'de müjdelenmiş, seçilip beğenilerek çıkartılmış, Ebul Kasım Haşimoğlu Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ım, gece ve gündüz hiç gevşeklik göstermeden Allah'ı tesbih eden, Allah'ın kendilerine emrettiği hususlarda hiç isyan etmeyen, emrolundukları her şeyi yerine getiren mukarrebin makamındaki meleklere ve bütün meleklerine salat eyle.
1: Allahümme ve keme istafeytehum süferâe ilâ rusulike ve umenâe alâ vahyike ve şuhedâe alâ halkik. وخرقت لهم كنف حجبك وأطلعتهم على مكنون غيبك واخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلت

0: Allah'ım, meleklerini, resullerini memur olarak seçtiğin, vahyine emin olarak yarattıklarına şahit tuttuğun, yüce zatının perdelerini derece itibariyle kendisine açtığın, kulların bilemeyeceği gayb sırlarından kendilerini haberdar ettiğin, aralarından cennete koruyucular seçtiğin, arşını taşıttığın, ordularından pek çoğunu kendilerinden seçtiğin, çoğu yarattıklarına nazaran onları daha faziletli kıldığın, günahlardan ve alçaklıktan kendilerini temizlediğin, yüce semalarına yerleştirdiğin, noksanlıklardan ve afetlerden tertemiz tuttuğun için faziletlerini arttırıcı ve devamlı olan salatla meleklerine salat eyle. Bizi de meleklerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle onların istiğfarlarına layık eyle.
1: اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم وأودعتهم حكمتك وطهرتهم

Allah'ım, kalplerini hikmetle doldurarak genişlettiğin, kendilerine nübüvvet zincirini taktığın, kitaplarını indirdiğin, kendileriyle insanları hidayete sevk ettiğin, tevhid anlayışına insanları davet eden, vadine, cennetlerdeki nimetler ve üstün derecelere teşvik eden, cehennemin azabından korkutan, senin yoluna insanları irşad eden, hüccet ve delilinle bu yolda sebatle duran, Nebi ve Resullerin hepsine salat ve selam eyle. Allah'ım, onlara tam manasıyla selam eyle. Kendilerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle bize de büyük sevap ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerimizdeki büyük hakkını yerine getirecek ve sürekli kabul edilecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil husni vel cemal vel behceti vel kemali vel behai vel nuri vel vildani vel huri vel gurafi vel kusuri vel lisani şekur. والقلب المشكور والعلم

0: وهمعت بوبلها الديمة المدرار. ضاعف الله عليه دائم صلواته.
1: Allah'ım, yaratılış ve huy güzelliği olarak tam güzelliğe sahip anlamında hüsnü cemal, dünya ve ahiret nimetleriyle sevinmiş anlamında behçet, zatında ve sıfatlarında olgun olarak kemal, risalet ve nübüvvet nurunun sahibi, cennetteki hizmetçi çocukları, huri, konak ve köşklerinin şükrünü eda eden sahibi Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, şükre dalan kalbi ve ilmiyle meşhur, askerleriyle muzaffer, kız ve erkek çocuklarıyla pak sevcelere sahip, dünya ve ahiret derecelerinde ulvi, zemzem ve makamı İbrahim'le Müzdelife'nin hürmetlerine tazim eden, büyük ve küçük bütün günahlardan temiz, yetimleri terbiye eden, yedirip doyuran, büyüten, insanlara hac usullerini öğreten, Kur'an nasıl indirilmişse öylece okuyan, Rahman olan Allah'ı tesbih eden, Ramazan ayında oruç tutan, ahiret günü ümmetlerin altında toplanacağı hamd sancağının, kerem ve cömertliğin sahibi, ahde vefa gösteren, muhabbetli, ümmetini de Allah'ın rızası olan işlere kalp ve kalıplarıyla teşvik ettiren, İskenderiye kralı Mukavkıs'ın kendisine hediye ettiği, Hayber ve Huneyn savaşında bindiği ak katıra Necip adlı ata binen, Kadib adlı kılıcı kullanan, günahlardan tövbe edip kalbini tertemiz tutan, ifadeleri hatasız ve dosdoğru olan, semavi kitaplarda sıfatları anlatılan, Allah'ın kulu, Nebi ve Resullerin sonuncusu olarak nice sırları içinde gizleyip sakladığın Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ın hücceti, kendisine itaat edenin Allah'a da itaat ettiği, kendisine isyan edenin Allah'a da isyan ettiği, Arap, Kureyşli, Zemzem bölgesinde doğup büyümüş Mekkeli Nebi, güzel yüzlü, sürmeli gözlü, düz, uzun yanaklı, Kevser havuzunun ve cennet çeşmelerinin sahibi, kendisiyle zıtlaşanları ve kafirleri helak eden, müşrikleri katleden, abdest azaları nurdan parlayanları cennet nimetlerine ve kerim olan Allah'a alıp götüren, Efendimiz Cebrail'in arkadaşı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, günahkarların şefaatçisi, güneşin sıcaklığında bulutun kendisini gölgelediği ayın 14'ü gibi kabir, mahşer, sırat ve cehennem ve cehalet karanlıklarını aydınlatan kandil ve dolunay gibi nurlu zat, Efendimiz Muhammed'e ve mahlukatın en pak neslinden çıkarılmış olan âline, ebediyeti, kıyametin ve cennetin de sonsuzluğuna kadar hiç bozulmayacak olan devamlı salatla Allah Teala salat eylesin. Ve Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisinin sürurunu yenileyerek, hesapların görüleceği günde kabrinden çıkarak, Burak üzerinde mahşer yerine gönderilişinde, şeref vesilesi olacak salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun yıldız misali parlayan âline, üzerlerine peş peşe yağan sağanak yağmurların cömertliğine benzer salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'i Arap'ın en akıllısı, sözleri ifade yönüyle en açık, lisanı en fasih, imanı en yüksek, makamı en yüce, kelamı en tatlı, ahde en vefalısı ve yaratılışı Arap'ın en temiz olanı olarak gönderdi. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de İslam yolunu izah edip insanlara anlattı. İslam'ı şöhretli kıldı, putları kırdı. Allah'ın hükümlerini ortaya koydu. İnsanları haramlardan alıkoydu. Kendisine inananlara nimetler sundu. Ona ve âline, melek, cin ve insanların dönüp durduğu her yer ve makamda salat ve selam

en faziletlisiyle kabirden kalkıp ilk hale dönüşte ve ilk yaratılışta bizim için ebedi nimet ve lütuf olarak verdiğin ahiret azığı, gece ve gündüz virdimiz olacak şekilde kabul edeceği salatla Allah Teala salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, peşinden ferahlık ve miskten daha güzel olan rahmani kokunun geldiği, onu da Allah'ın mağfiret ve rızasının takip ettiği salatla salat eylesin. Allah Teala kendisinden iyilik alınanların en faziletlisi, övünülecek şeylerin değeri kendisiyle artan, alnındaki nurdan güneş ve ayın nur aldığı, cömertliğinin yanında bulutların ve denizlerin ufacık kaldığı, yeryüzünün bütün derinlikleri ve yüksekliklerinin kendisinin gönderilişindeki açık alametlerle aydınlandığı, mucizelerini Kur'an-ı Kerim'in ve mütevatır haberlerin anlattığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve kendisiyle hicret eden, böylelikle onun dinine yardım eden ve hicretinde yardımcı olan ashabına, ki onlar ne güzel muhacir, ne güzel ensardırlar. Kuşlar Allah'ı zikir, tesbih terennümleriyle sık ağaçlıklarda şakıyıp durdukça, şimşeksiz bulutlar sağanak yağmurlar döküp durdukça devam edecek salatla salat eylesin. Salatının devamıyla Allah Teala ona kat kat ecir ihsan eylesin.

Allah'ım, celal ve ikram sahibi olan yüce zatın devam ettiği için devam edecek ve hiç kesilmeyecek olan salatla Efendimiz Muhammed'e, onun pak ve yüce haline salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, şeref ve ululuğun kutbu, nübüvvet ve risalet güneşi, dalaletten hidayete sevk eden, cehaletten herkesi kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Gece ve gündüzlerin birbirini takip etmesiyle ardı ardına gelen ve hiçbir kesintiye uğramadan devam eden salatla Allah Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Konuk Odası'nda yeni sistemi konuşacağız. Okullardan bahsedeceğiz. Malumunuz okullar açıldı. Bu arada PISA sıralamasında %50 artış var ülkemizde. Kılık kıyafet yönetmeliği var yine gündemimizde. Sınıfların durumu, sınıflar etrafındaki çetelerden bahsedeceğiz. Okullar önündeki ne gibi tedbirler alınıyor? Akran zorbalığına değineceğiz. Yeni eğitim modeline değineceğiz yine. Özel okul, devlet okul farkına değineceğiz. Aynı zamanda eğer vakit kalırsa yine sorularım var kıymetli konuğuma. Sorular değişiyor, biz nasıl değişiyoruz gibi bu sistemin değişmesine yönelik sorularımız olacak konuğumuza. Konuğumuz kim bu hafta? Biltek Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümre Başkanı Çağlar Şirin Hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam? İyi siz inşallah.
1: Allah razı olsun. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Okullar iyi olursa biz de iyi olacağız
1: evet,
0: hocam.
1: Evet.
0: Çocuklarımız iyi olursa bizler de iyi olacağız. Evet. Çocuklarımız güzel yetişirse, ahlaklı yetişirse bizler de iyi olacağız. Tabii bunun en başta yolu aileden geçiyor. Aileden sonra okullar devreye giriyor. Çünkü okulda geçirdiği süre daha çok öğrencinin, çocuğumuzun aileden çok, okulda geçirdiği süre çok. Bu açıdan okulların çocukların yetiştirilmesindeki, güzel ahlak sahibi olmalarındaki etken daha büyük.
1: Evet.

0: örnek veriyorum. Çocuk ailede güzel bir eğitim alıyor. Okulda bunun katman katman gelişmesi tabii, gerekiyor. Taçlandırılması gerekiyor. Bu tam tersi de olabiliyor.
1: Doğru.
0: Böyle durumlar bizi üzüyor. Malumunuz geçtiğimiz günlerde Manisa'da, Manisa Turgutlu'da yaşanan bir olay var. Orada yaralı öğrenciler var. 3 öğrenci de yaralı. Yaralılara, yaralı öğrenci kardeşlerimize buradan şifalar diliyoruz. Rabbim tekrar yaşatmasın böyle bir olay. Biz açılışta da söylediğim gibi konulara vakıfız, siz de vakıfsınız, ne konuşacağız, nelere dem vuracağız. Hocam şöyle başlayalım, PISA sıralaması diye bir şey var.
1: Evet.
0: İşte bu nedir hocam, bunu bir açalım. Bizde de bir gelişme oldu, %50'lik bir artış oldu.
1: Evet.
0: Değil mi? Bunun sebepleri nedir? PISA sıralaması nedir? Biz burada nasıl ön sıralara çıktık? %50 oranında bir artış var. Buyurun.
1: Doğrudur. Bu aslında uluslararası bir beceri temelli bir sınav diyebiliriz. Temel tanımında. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanında çocuklara çeşitli sorular soruluyor.
0: Evet.
1: Biz biliyorsunuz tabii yıllarca hem bizim kendi talebelik zamanlarımızda hem sonra öğretmenliğe başladığımız zamanlarda Türkiye işte 45 ülkeden 43. oldu. İşte geçen seneyle sıralamamız değişmedi. En üstteki ülkeler hep belliydi. İşte kuzey ülkeleri ya da işte sonradan işte Singapur falan buralara böyle biraz dahil oluyordu ilk üçün içine.
0: Evet.
1: Bizim sistem bir yerde tıkanıyordu. Ama son Maarif modeli ve daha öncesinde Maarif modelinin öncesinde de duyduğumuz bir şey vardı. Yeni nesil sorular diye. Şimdi bu yeni nesil soruları biz çözerken bunlarla karşılaştığımızda hep şey diye bir dönüş aldık. Çok zor. Okumak biraz güçleşti. Hem sorunun uzunluğundan hem kelime sayısından vesaire böyle yakınmalar başlamıştı. Anlamak, kavramak biraz daha zor gibiydi. Özellikle matematik kısmında sözel soruları gibi geliyordu. Okuduğunu anlama kısmında. Dediler ki daha sonra sistemde LGS ve YKS de buna benzeyecek. Yani gelen sorular YKS ve LGS'de, üniversite sınavında ve liselere geçiş sınavında yeni nesil soru dediğimiz sorular üstünden gelecek denildi. Daha sonra işte buna beceri temelli sorular da eklendi. Çocuklar YKS ve LGS'ye hazırlanırken bu tip soruları çözerken aslında PISA'ya hazırlanmış oldular. Bu onun altyapısını oluşturuyordu. Sistemde çok net bir gelişme oldu aşikar. İstediğimiz yerde miyiz? Değiliz. Sayılarda, matematikte sadece birlik dilimle OECD'nin biraz altındayız. PISA'yı genel değerlendiren durum diye düşünebiliriz. Onun bir tık altındayız. Ama 3 puan türünde de, en başta söylediğim işte fen bilimleri, okuma becerileri ve matematikte 3 puan türünde hepsinde artış gösteren tek ülke, bütün sisteme dahil olan ülkelerin içinde Türkiye. Bu da yıllardır hem bizim yapamadığımız hem de diğer ülkelerin gerçekleştiremediği bir şey.
0: Evet.
1: Bunun yani bu senekinin bu kadar çok önemli olmasının amacı da oydu. Bizim bu beceri temelli sorular, yeni nesil sorular, YKS ve LGS hazırlığında bunların Maarif modeliyle birlikte kullanılması aslında bizim sonuçlarımızı otomatik olarak artırdı. Ufak bir düzeltilmesi, tekrar takviye yapılması, hala devam etmesi gereken kısımlar var. Matematikte hala 3'te 1 gibi bir oranımız var. Tam anlamıyla istediğimiz seviyeye gelemedik. 3 öğrenciden biri hala toplum da biliyor bunu. Öğretmenlerde, matematiklerde, biz kendi evlatlarımızdan da biliyoruz. Matematik öğretmenleri söylemesine gerek yok. Matematikte tam böyle istediğimiz yerde değiliz.
0: Evet.
1: Sistem olarak, ama yavaş yavaş tabii bu artış bile, matematikteki %52'lik artış, bir puan gerideyiz sadece.
0: Evet.
1: Genel ortamın o bile bize çok şey ifade ediyor. O yüzden bu gelişmeler, özellikle çocukların biraz daha böyle yaparak yaşayarak öğrenmesini istediğimiz şeyler önemli bu sınav için.
0: Evet. Şimdiye kadar yapamadığımızı yaptık gibi geliyor bana.
1: Evet.
0: Şimdiye kadar neden hocam bu gelişme olmadı? Sürekli bir sistem değişiyor. Türkiye birçok konuda kendini geliştirdi. İHA, SİHA, savunma sanayi. Birçok konuda kendini geliştirdi ama eğitim sisteminde bunu ne yazık ki üzülerek söylüyorum yapamadı. Ama bunu Bu sene yaptı herhalde. Hı hı. Ama tabii istenilen şey değil. Daha üstü tabii, bekliyoruz. Aha. Bu şimdiye kadar neden yapılmadı hocam?
1: Yani biraz sizin söylediğiniz gibi sistemin sürekli değişmesi, hı hı, ve tam rayına oturması biraz zaman aldı. Hı hı. Ama biz de aslında oradaki denklik bağlantısını çok kuramamıştık. Hı hı. Yani bizim sistemimiz biraz daha ezbere dayalıydı. Hı. Ama çocuklara şu an karşılaştığı sorular ve sorunlar, günlük, hı hı, yaşantıda da karşılaştığı şeyler, önlerine gelen test kitapçığında olanlarla doğru orantılı olsun isteniliyor. Hı hı. Daha önce ezberlediğimiz bilgi bize kitapçıkta veya sınav kağıdında geliyordu. Ezberlemek yeterliydi. Bunun günlük hayatta bir karşılığında olması ya da kullanılması kısmı çok göz ardı ediliyordu. Hmm. Ama biz ne zaman ki bu öğrendiğimiz bilgileri ezberden daha çok, işte dedik ya, İHA'lar, SİHA'lar yapılıyor. Bu aslında bilgiyi ezberlemek değil, ezberlediğimiz bilgiyi bir tekniğe dönüştürüp, hmm, sahaya sunabileceğimiz bir şey yapmak, evet, demek. Bunlar tabii böyle dönüştükçe, bu bilgiler ezbere dayalı olmaktan çıktıkça, hı hı, bunun ortalaması da yükseldi bizim ülke, eyvallah, olarak ortalamamız yükseldi.
0: Eyvallah. Sezai Karakoç'un bir konuşmasında dinlemiştim de üstad şöyle söylüyor. Sisteme çok şey yapmıyor. Sistem herhangi bir sistem olabilir.
1: İsmi
0: ama
1: değişebilir.
0: İsmi değişebilir sistemin. Hı. Önemli olan onun içini doldurabilmektir. Evet. Herhalde biz şimdi içini doldurabiliyoruz artık.
1: Kesinlikle.
0: Bana öyle geliyor.
1: Daha da çok gayret ediyoruz. Hı hı. Ve bu daha önce şöyle oluyordu. İşte belli bir kategoride kalıyordu diyebilirim. Hı hı. Mesela ne? Kaynaklarda kalıyordu. Kaynaklar, evet, değişiyordu. Ama onu anlatan öğretmen, ona sunulan teknolojik imkanlar aynıydı. Hı hı, hı. Ya da işte ne bileyim, aile bunun içine çok dahil olmuyordu. Hı hı. Şimdi sistemin adı değişmiş olabilir ama,
0: evet,
1: özellikle işte Milli Eğitim Bakanlığımızın, yine destekleyici bakanlıkların istediği şey aslında topyekün bir yükseliş. Hı hı. Orada da ne oluyor? Aile için içine daha çok girmesi,
0: tabii,
1: lazım artık.
0: Tabii.
1: Bunu istiyoruz. Ve yani o ortalamayı artıranlar, sınava girenler öğrenciler ama burada onlara o bilgiyi aktaran öğretmenlerin, hı hı, çok çok büyük bir performansı var. Belki yüzdelik diliminin çoğu kısmı, hı hı, onlara ait. Orada neyi gördük? Öğretmenler de bu sistemi sahiplenip, hı hı, bunu kavrayıp çocuklar üstünde uygulamaya şey oldular, yani muktedir oldular, istikrarlı, evet, bir şekilde bunu denediler.
0: Evet.
1: Bu da biraz aslında sistemin adı değişse de niye bizde bir şeyler değişmiyor sorusunun cevabı oldu. Çünkü herkes her şeyi aynı şekilde yapmaya çalıştı. Hı hı. Bu da biraz daha fazla fayda verdi.
0: Eyvallah. En nihayetinde hocam hem veliler, aileler hem de okulda öğretmenler dert sahibi olacak, değil,
1: evet,
0: mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani çok konfor düşünmektense daha, hı-hı, çok öğrencinin zihnine, kalbine, hı-hı, nasıl girerim? Vehbi Vakkasoğlu'nun bir sözü vardı. Hoca şöyle söylüyor. Öğrencinin kalbine girmeden kafasına girilmez.
1: Girilmez, evet.
0: Öncelikle öğrencinin kalbine girmek gerekiyor. Öncelikle örnek veriyorum, öğrenci biraz tembelse, biraz haşarıysa önce onun kalbine girmek gerekiyor. Hani, hı-hı, bilgileri ona dayatmaktansa onun kalbine girip ondan sonra zihnine, beynine girmek gerekiyor diye düşünüyorum ben, evet, hocaya ve hocaya katılarak. Hı. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Yine bu sisteme geleceğiz, yine yeni sistemi, hı-hı, konuşacağız inşallah vaktimiz yettiğince. Şimdi kılık kıyafet yönetmeliği dedik. Gerçekten, hı-hı, çok rahatsız edici durumlar oldu.
1: Yaşandı.
0: Okullarda. Genellikle öğretmenlerden kaynaklanan, sıkıntılı durumlar yaşandı. Bu sosyal medyaya aksetti. Büyük hocalarımız bunu Twitter'da eleştirdi, hı-hı, paylaştı falan. Şimdi evet, az önce de açılışta da dedim ya, evde ahlak veriliyor çocuğa. Okulda bunun sizin de dediğiniz gibi taclandırılması lazım.
1: Hı-hı.
0: Bu olmadı. Yer yer olmadı. Hı-hı. Eleştirildi. Gündeme, evet, geldi. Kılık kıyafet yönetmeliği ve sınıfların durumuyla alakalı neler söylersiniz hocam?
1: Yani kılık kıyafet yönetmeliği ile ilgili biliyorsunuz farklı teoriler ve kuramlar atıldı. Bir ara, hı-hı, biliyorsunuz tamamen öğrencilere de serbest bırakıldı. Hı-hı. Bu bizim hem sosyoekonomik şartlarımıza, hem Avrupa'dan biraz daha çabuk etkilenen batı şehirlerimiz, ama onlardan biraz daha kopuk olan Anadolu şehirlerimizin arasındaki farkın açılmasına, bir milli eğitim bütünlüğünün sallanmamasına sebep oldu.
0: Evet.
1: Anadolu'da serbest kıyafet dediğimizde herhangi bir köy okulunda çocuklar 3 aşağı 5 yukarı aynı kıyafetlerle, aynı ayakkabı, aynı botlarla gelebilirlerdi.
0: Evet, evet.
1: Ama İstanbul'un ya da işte büyük şehirlerin herhangi bir

0: şehrinde devlet okuluna bir veli öğrencisini vermiş, başarılı bir öğrenci. Ama o sınıfta çok sosyoekonomik kültür şartları farklı olan bir yapıyla büyümüş çocuk sınıfa çok farklı bir şekilde gelebiliyordu. Aynı şekilde bunları serbest bıraktığımız zaman öğretmenlerimizde de bir bütünlük sağlayamadığımız zamanlar oldu. Siz de hatırlarsınız, ben de hatırlarım. Ben öğretmenlerimizin ev halini düşünemiyordum. Yani çünkü onlar hep böyle takım elbiseli ve ciddi ve çok temiz ve düzenli giyer gibi geliyordu. Bize işte talep olduğumuz sıralarda. Bunun da değişmesi biraz çocuklardaki algıyı değiştirdi. Şeyi inkar etmiyoruz. Değişen çağ, sistemi, çocukların ayak uydurmasına. En temelde mesela biz kendi okulumuzda eskisi gibi gömlek, kravat şu an çok azaldı yapan okullar. Ne istiyoruz? Biraz daha böyle onlara hitap edecek olan işte sivitler, tişörtler, işte İngilizce yazılı olsun, sade, işte düz siyah giymek istiyorlarsa onlar olsun. Bunlarla ilgili kurullar kuruluyor okullarda. Neyi daha çok severler, neyi daha güzel yapsak, logoyu nereye koysak, işte okuldan çıktıklarında bile üniformayı taşıyabilecekleri bir arzu oluştursak diye. Bunlar yapılıyor ama en temelde ortak kanımız şu an bakanlığında biliyorsunuz öğretmenlerimizin önlük giymesiyle ilgili tavsiyeleri, şeyleri var. Genel bir, yani buna itirazlar da var. İşte hani öğretmenin inisiyatifine bırakalım gibi farklı görüşler de var. Ama temelde öğrencilerin bir aidiyet duygusunun gelişmesi için. İki, kendi yaşadıkları coğrafyanın kültürlerini üzerlerinde bir motif olarak taşıyabilmesi için. Üniformanın ağırlığı bizim için önemlidir, bu okul üniforması da olsa. Hep söylenirdi önceden beri, yani siz okul üniformasıyla birlikte okuldan dışarıda bir şey yapmayın, bir olumsuzluğa karışmayın. Orada bizi temsil ediyorsunuz diye. Çocuklara bu bilinç verilirse yarın öbür gün işlerinde, kendi yuvalarında yaptıkları işte güzel işlerde de bir makamı, bir yeri temsil ettiklerinde o ciddiyeti sağlayacaktır. Bu da buradan başlıyor. O yüzden bir kültürü bilmeleri lazım.
1: Evet, bir de disiplin açısından da önemli hocam. Kılık kıyafet yönetmeliği. Bir de şimdi ben şu açıdan da bakmak istiyorum olaya. İlim yönünden bakmak istiyorum. Şimdi rahmetli Nuri Pakdil kitap okurken, kitap okumaya niyetlendiğinde takım elbisesini giyer, kravatını takar, o şekilde masanın başına otururmuş. Biz bunu öğrencilere vermemiz lazım. Hani hepten Nuri Pakdil gibi belki yapamazlar ama bunu da biraz hissettirmek gerekiyor. Kesinlikle. Bu ilme saygı, kitaba saygı, okula saygı. Bunu buradan vermek gerekiyor bence.
0: Kesinlikle buradan vermemiz gerekiyor. Yani işte aslında burada da Nuri Hoca'nın gösterdiği şey de aslında ona bir hürmet. İlmin hürmeti, ilme saygı. Nuri Hoca bunu kendisi keşfetmedi. Ona bir ilmin ağırlığı, bir aktarımı geldi dedelerinden, babalarından, hocalarından aktarıldı bu. O ciddiyetin verilmesi lazım. Arapların bir sözü var hocam. Misafir istemez, ev sahibi sormaz diye.
1: Eyvallah.
0: Ne demek? Yani bizim kültürümüzde mesela Arapların bu sözü ders kitaplarında bulunmaz.
1: Evet.
0: Ondan sonra ne bileyim, öğretmen çıkıp bunu size, bu atasözünü şimdi ne demek olduğunu anlatıyorum dese bile çocuklarda tesir etmeyebilir.
1: Evet.
0: Ama bizim giydiklerimiz, bizim tavırlarımız, davranışlarımız çocuklara çok sirayet ediyor. Öğretmenler gözünden bakarsak. Evet, her şeyi çok iyi süzüyorlar. Evdekilerin giyinişi, oturuşu, kalkışı kesinlikle tesir ediyor. Bu da okulun içindeki arkadaşlarının da böyle hep bir eşitlik sağlaması, o ciddiyeti sağlaması, nereye gittiğinin farkında olması için kıyafet yönetmeliği hem bizim okulumuzda bireysel anlamda önemli ama genel itibariyle de bu sistemi çok iyi dediğimiz, LGS, YKS sonuçlarında çok iyi dediğimiz okullar çok iyi uyguluyor yani. Kesinlikle taviz vermiyorlar.
1: Eyvallah. Bir de hocam, bu kılık kıyafet yönetmeliğine öğrenciler tarafından baktık. Bence öğretmenler tarafında daha vahim bir durum var. Öyle değil mi?
0: Yani şöyle oldu. İşte sosyal medyayı hani bir güç olarak, yani ilminin önüne geçirip kullanma biraz olumsuz etkiledi. Orada. Çünkü dediğimiz gibi ilmin ağırlığı ve öğretmenin vakarını da

0: zaman zaman olumsuz yerlere çekildiği durumlar oldu, evet.
1: Evet. Ya işte burada da az önce de siz de dem vurdunuz. Rol model alıyorlar öğrenciler, değil mi? Dediğiniz gibi bir atasözü anlatırsınız, açıklarsınız. Belki çok kalıcı olmayabilir. Ama kesinlikle, öğretmenin hali, tavrı, giyinişi, giyimi, kuşamı öğrenci de daha çok tesir eder.
0: Kesinlikle. Yani şimdi bazı danışanlarımız, velilerimiz geliyor. Hocam diyor, işte aylardır çözemediğimiz bir problem vardı. Ben şimdi sizle, çocuk bizle görüşmüş. Bizle görüştükten sonra diyor ki, hocam diyor, sizle görüştürdükten sonra ben sordum, hocayla ne konuştunuz diye, bu problem nasıl çözüldü? Siz de diyor benim söylediklerimi söylemişsiniz diyor. Ya ben bu çocuğun anasıyım babasıyım, yani anlattım uzun uzun. Hani nasıl oldu? Yani bir teknik mi var, bir şey mi var? Bizde mi böyle psikoloji, işte felsefe, sosyoloji okuyalım, neye? Yok, aslında bazı şeyleri, bazı doğruları tek bir ağızdan çok fazla duyması tesiri yaratmayabilir.
1: Evet.
0: Ama sizin evde aylarca, yıllarca çözemediğiniz problemler bizim için de geçerli. Koridorda öğretmen evdekiler uzun uzun anlatsın, saatler harcasın, ev toplantıları yapılsın anne babayla, abiyle.
1: Evet.
0: Tesiri olmayabilir. Ama koridorda öğretmen giderken der ki, ya böyle bir durum varmış, İşte ne oluyor, bir bakayım, bir anlat bakayım, abicim işte şöyle yap, evladım böyle yap.
1: Evet.
0: Problem çözülür. Evet, çünkü onun elini omzuna atması günlük rutinde olan bir şey değil, her zaman olan bir şey değil. Kıymeti farklı.
1: Evet.
0: 30-40 kişilik sınıfların içinde sadece ona böyle bir durum olmuş hissi çok önemli. O yüzden hocaların tesirinin fazla olduğunu düşünerek de öğretmenlerimizin böyle bir şeyle, duruşla karşılarına çıkması lazım.
1: Eyvallah, eyvallah. Hocam programımız çok güzel gidiyor, muhabbet çok güzel gidiyor, eyvallah, ama kısa bir ara vermemiz lazım. Aranın ardından devam edelim.
0: Eyvallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Biltek Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümre Başkanı Çağlar Şirin hocamla okulları, eğitim sistemini konuşmaya devam edeceğiz, ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, konuk odasına Biltek Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümre Başkanı Çağlar Şirin Hocam'la devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Okullar önündeki tedbirlerden bahsedelim. Etrafta çeteler dönüyor, uyuşturucu şebekeleri dönüyor, faal durumdalar maalesef. Bunlarla alakalı devletimiz okullar etrafında illaki polisler görevlendiriyor, güvenlik güçlerini görevlendiriyor. Ama okullarımız neler yapıyor bu konuda?
1: Yani öncelikle programımızın başında söylediğimiz Elim Vaka için Manisa'daki daha önceki Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz oldu. 3 tane ağır yaralı öğrencimiz var yoğun bakımda olan. Onlara Rabbimden şifa, 11 yaralımıza da yine Rabbimden şifa diliyorum. Amin. Bununla ilgili çalışma dün Bakan Bey'in konuşmasını da dinlerken söylediği aslında çok doğruydu temelde. Bu tek bir bakanlığın okulun önüne bir bekçi, güvenlik görevlisi, bir polis, okuldaki kendi güvenlik görevlisiyle çözülecek bir problem değil. Temelde daha derine yayılmış bir hali var. Çevre devlet kurumlarının, işte Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere diğer çevre de kurumların, ailelerin, öğretmenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının problemi bu.
0: Evet.
1: Yani sadece okulun önüne işte güvenlik kamerası koyduk, yeterli olmayabilir. Bekçi koyduk, yeterli olmayabilir. Ama en basitinden dün olayın videolarını maalesef siz de görmüşsünüzdür. Öğrenci üstünde bir üniformayla yürüyerek gidiyor okula elinde tüfekle.
0: Evet, evet, evet.
1: Şimdi polise gelene kadar o mahallenin büyükleri vardı. Bakkalı
0: tabii,
1: vardı.
0: Tabii.
1: Marketi vardı. Sen bu üniformayla bunu niye yapıyorsun diye teyze gördü camdan, arayıp bak işte A okulunun öğrencisiymiş, elinde böyle bir şey gördüm diye arayabilirdi. Bence bu bazı yaşadığımız problemlerde hemen şey denir ya, işte oyunlar yüzünden böyle oldular, şu dizi yüzünden böyle oldular diye genel bir kanıya hemen hızlıca varmak isteriz, hemen bir sonuç bulalım diye.
0: Evet.
1: Sonuca bence böyle hızlı ulaşmaktan ziyade daha derine inerek yüzeysel kalmasın diye problemi daha net ve kesin çözebilmek için düşünmek lazım. O yüzden devletimiz de biliyorsunuz bu son yaşanan olaylarda sadece faille ilgili durumlar ortaya koymuyor. Yani sadece bu suçu kim işledi demiyor. İşte annesi babası geliyor, onu nereden temin ettiğine bakılıyor. İşte okuldaki rehber öğretmeni bu durumu keşfetmiş mi, okul müdürü bakmış mı vesaire vesaire. Durum daha detaylı inceleniyor. O yüzden bununla ilgili bir çalışma var. Daha yeni okul açıldığı zaman zaten gündeme gelen bir konuydu. Bu yaşanmamıştı böyle bir olay. Ama tabii devletin bu konuda attığı adımları görmezden gelemeyiz. Çok büyük ve önemli çalışmalar yapılıyor. Onun dışında her okulun kendi alabileceği tedbirler ve güvenlik önlemleri de var. Biz de kendimizi güncelliyoruz, revize ediyoruz. Artık okulların tamam çoğunda güvenlik görevlisi var ama giriş sistemleri artık elektronik olmaya başladı. Çocuklarımız kartını okutarak okula girdiğinde veliye, işte Ali'nin, Ahmet'in, Ayşe'nin velisine mesaj gidiyor görüntülü. Çocuğunuz şu an okula girdi. Kartı okutup çıktığında mesaj gidiyor. Çocuğunuz okuldan çıkış yaptı diye. Bunlar elektronik olarak kayıt altına otomatikman düşüyor. Hangi saatte girmiş, hangi saatte çıkmış. Yani daha da tabii ki bu teknolojik imkanlar kullanılarak teferruatlandırılabilir. Onun dışında öğretmenlerimizin bu konuda aldığı eğitimler, seminerler çeşitleniyor. Daha da fazla olabilir. Ama dediğim gibi bu topyekun bir şey. Yani bu durumdan yani olumsuz malumata çok fazla maruz kalmak iyi değil. Sürekli de bunlara maruz kalıyoruz. Ama bir yerde de bu niye oluyor diye hep beraber düşünmemiz lazım.
0: Evet. Evet
1: gibi kesinlikle. Bir durum var. Psikolojik destek çalışmaları, rehberlik araştırma merkezinin çalışmaları bu konuda çok önemli. Yani şöyle bir vaka var. Konuyla da biraz bağlantılı geldi bana. Çocuk da yürüyerek gitmiştin.
0: Evet.
1: Bir Amerika'da yaşanıyordu vaka yanlış hatırlamıyorsam.

0: bir genç intihar ediyor. Hmm. Ve şehrine yakın Amerika'da bir köprüden atlayarak. Araştırıyorlar. Yani herhangi bir olumsuzluk, çünkü çevresi hissetmemiş. Görüntülere bakıyorlar, yürüyerek gitmiş oraya. Herhangi böyle bir kimseyle tartışma, bir olumsuz bir durum, bir arbede yaşanmamış. Eyvah. Evine gittiklerinde not buluyorlar. Ben 5 kilometre ötedeki köprüye gideceğim. Bir kişi bana selam verirse gülerek intihar etmeyeceğim. Şimdi tevafuk bu sene de ülke geneli olarak bütün psikolojik danışma ve rehber öğretmenlerin konusu, yani genel hedefi, aslında teması diye düşünebiliriz, selamlaşma olarak belirlenmişti. Yani. Ben şimdi bunu duyunca çok etkilendim.
1: Evet.
0: Peşine de şu geldi aklıma: Resulullah selamı yayınız dedi.
1: Yayınız diyor Efendimiz.
0: Şimdi burada olan bütün zemini toplarsak, hani bu işin manevi boyutu da çok önemli. Yani bu konularda da destek alınması lazım.
1: Tabii, sosyal ilişkilerin yanında oradaki manevi boyut da var, değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Bu dediğim gibi tek yönlü bir şey değil. Akademik olarak bakılması lazım. Tabii. Akademik olarak zayıf olan yerlerde mi daha çok gözüküyor? Yüksek olan yerlerde mi daha çok? Sosyokültürel yapısına bakılması lazım, demografik yapısına bakılması lazım. İşte dediğim gibi psikolojik duruma bakılıyor, adli duruma bakılıyor. Manevi durumu burada bırakırsak olmaz. Evet, kesinlikle, evet, onun kesinlikle da bir ölçülmesi lazım.
1: Kesinlikle hocam.
0: Yani bu şey, Amerika'da yaşanan olay, o çocuğun orada 5 kilometre yürümesi, işte bizim bu sene ülke olarak rehberliklerde selamlaşma dememiz, yine Resulullah'ın bunu 1400 yıl önce söylemiş olması bir şey oldu, böyle bir hoş bir bağlantı oldu.
1: Evet, evet, evet. Peki hocam, akran zorbalığıyla devam edelim mi?
0: Edelim.
1: Şimdi hocam, akran zorbalığı ayrı bir konu. Evet. Öğretmenin öğrenciye haksız
0: tavrı,
1: davranışı ayrı bir konu. Öğrencinin öğretmene saygısızlığı ayrı bir konu. Bunları biraz konuşalım.
0: Evet, yani burada da aslında en temelde az önceki mevzu gibi proaktif olmak önemli. Yani önleyici olmak önemli. Bu olaylar yaşanmadan bunları kestirebilmek önemli.
1: Evet.
0: Son zamanlarda tabii biz rehberlik araştırma merkezleri, okul rehberlikleri, öğretmenler, bunları okulun çeşitli yerlerinde işte broşürler, veli seminerleri, atölyeler, grup çalışmaları, bunlar böyle biraz daha hareketlendi ve akran zorbalığının üstüne çok çalışma yapıldı, evet, yıllarca, evet, evet. Ve temamız da yıllarca akran zorbalığıydı. Yine aynı şekilde devam ediyor. Ama sizin söylediğiniz gibi bu tabii 3-4 farklı yerden gerçekleşiyor. Evet, evet, sadece öğrencinin öğrenciye yaptığı şekilde düşünmememiz lazım. Bu kardeşin kardeşi de olabilir aile içinde. Fark etmeden. Abi kardeşe durumlar olabilir. İş hayatında olursa durumu farklı oluyor.
1: Evet.
0: Öğretmenler odasında olursa farklı oluyor. Durumu biraz daha steril hale getirmek için tabii buralarda uzman desteği çok önemli. Çok iyi çalışma yapan kurumlarımız var. Başta Yeşilay gibi böyle büyük camialar olmak üzere. Bu konularda net çalışmalar yapıyorlar.
1: Evet.
0: Oralardan destek alınabilir. Bu durumlar biraz şey gibi, gripin zatürreye çevirmesi gibi. Ben kendi velilerime de onu söylüyorum. Sadece ders durumunda, hocam işte bizim çocuk 3 gündür ders çalışmıyor diye hemen dönüş yapan velimiz olabilir. Ya ama canı bir şeye sıkkınsa da hemen 3 gün içinde dönmen lazım.
1: Tabii.
0: 3 gün içinde dönmediğinde bir arkadaşıyla, evdekiyle, anasıyla, babasıyla bir problem yaşadığında, benim sevdiği bir öğretmeninin, burada branşı bile önemli değil, herhangi bir öğretmeninin bilgisi olmasa ona dokunabilecek olan, onu zatürreye çevirmeden çözmemizi sebep oluyor.
1: İşte kalbine girmek dedik ya.
0: Kesinlikle, en başta konuştuğumuz yere dönüyoruz. Yani biz biraz duygusal milletiz.
1: Evet.
0: O yüzden bazen bir şey yapmak istemesek bile sırf hocayı kırmamak için onu yaparız. Şöyle diyeyim mi, yapmak istemiyorum ama yarın işte Ali hocam soracak, Çağlar hocam soracak. Bir gideyim bunu yapayım, hocaya mahcup olmayayım dedik yıllarca. Ve en çok da o öğretmenlerimizin bizim üzerimizde olumlu tesiri oldu. O yüzden velilerin bu konuda kesinlikle dikkatli olması lazım. Burada tamamen gidelim böyle işte okulla ilgili işte bir ver yansın havasında değil ama o çocuğun probleminin çözülmesi lazım. Öğretmenlerimiz bu konuda bir koridorda bir şey gördü, bahçede bir şey gördü, işte o çocukla aynı mahalledeyse orada gördüyse gelip yine okullarındaki uzmanlardan ya da işte rehberlik araştırma merkezlerindeki uzmanlardan destek alabilirler. Bunların sağlanması lazım. Bebekler için şöyle söylerler hocam.

0: Şimdi bunu çocuğa çevirirsek ilk 6 ay pardon ilk 6 yıl çocuk tamamen aileyle birlikte. Aileden evet, öğrenir, evet. Aileden tesir alır, aileyle birlikte yaşar. İkinci 6'ya geldiğimizde biraz daha böyle ilkokul, ortaokul çağları. %50 ailenin etkisi var, %50 dışarının etkisi var.
1: Evet.
0: Ama artık ergenliğe geldiğimizde %25 ailenin etkisi var, %75 dışarının etkisi var. Şimdi ben ufak bebeğimi %75 dışarıdan beslediğim şeylerde ne kadar hassas ve dikkatliysem, bütün incelemelerimi yapıp onu ona göre besliyorsam, ergenliğe gelmiş çocuğumun da %75 dışarıdan aldığı tesiri, onu beslendiği kaynakları bilmem lazım.
1: Evet.
0: Bu bizim için çok önemli bir kriter. Oradaki %75'in aynı diğer %25 gibi aile tarafından biliniyor olması lazım. Ama tabii herkeste o işte şeylerdir, sayılardır. Net bu kadar olmayabilir. Herkesin, her öğrencimizin mizacı da farklı. Bunlar bu kadar keskin olmayabilir ama ailenin de %75'ini kaybettim bu çocuk gibi düşünmeden onun dışarıdan beslendiği kaynakları, zorbalığa mı maruz kalıyor, arkadaşlarıyla bir işte öfkeli bir durumun içine mi giriyor, bulunduğu ortamlar nelerdir, kullandığı cümleler nelerdir, bunları sadece fiziki ortamda düşünmesin. Yani online'da ne bileyim küfür de yine aynı dışarıdakiyle, orada oluşturduğu hesaptaki durumlar da yine aynı şekilde önemli. Bunların kesinlikle kontrol edilmesi lazım. Biraz daha bu işte zorbalık, öfke kontrolü, şiddet vesaire durumların azalması için.
1: Evet, evet. Ya bu konuda da şöyle derler hocam. Ailenin kendi çevresini o kadar kaliteli yapması lazım ki doğal olarak, otomatik olarak çocuğun çevresi de onlardan oluşuyor. Şimdi ben arkadaşımı iyi seçersem ya da anne baba arkadaşını iyi seçerse benim çocuğum da benim arkadaşımın çocuğuyla oynayacak değil mi? Doğal olarak kaliteli bir çevrede yetişmiş olacak. Yani bu da bir çözümün bir yönü
0: parçası.
1: Gibi bakalım.
0: Yani büyük bir parçası. Evet. Çok önemli bir şey değindiniz. 1970'li yıllarda bir çocuk ortalama 30 ila 40 yetişkinle derinlemesine ilişki kurarak yetişiyormuş.
1: Evet.
0: Şimdi çocukların derinlemesine ilişki kurduğu bazen sadece anne babası, bazen sadece annesi ya da babası.
1: Evet.
0: Şimdi biz o sosyal çevresini ne kadar derinlemesine ilişki kuracağı kişileri artırırsak, tamam kentleşme bunun önünde bir engeldi. Önceden bakkalı tanırdı, muhtarı tanırdı, cami hocasını tanırdı. İşte mahalledeki herkes onun mizacını da bilirdi çocuğun. Şu an belki bu çok mümkün değil ama bizim öyle bir çevre oluşturmamız lazım ki işte az önce konuştuğumuz durumdaki gibi benim söylediğim ve tesiri olmadığı bir şeyi başka biri söyleyebilsin.
1: Evet.
0: Ve orada da bir tesir olabilsin. Çünkü bütün doğruları ana babasının ağzından duymak zorunda değil çocuk. Başkaları da doğru şeyleri doğru şekilde kullanabilir. Yine okuldaki yöneticilerimizden biri geçen gün bana bir kitap verdi. Okumuş, çok beğenmiş. Dedi ki hocam çocuklar için nasıl dedi, bir bakar mısın? Güzel kitap hocam dedim, okumuştum ben bunu. Dedi hocam benim evladıma dedi bunu sen verir misin dedi. Kendisi de öğretti.
1: Eyvallah.
0: Yöneticimiz. Ben de dedim ki veririm hocam. Zorlanıyor, okuyamıyor işte evde. İşte çağırıp görüşürken dedim ki işte böyle böyle mi dedim, oğlum bunu okuyabilir misin? Şöyle yaparız dedim peşine. Hocam dedi iki tane daha okurum dedi. İki kitap verdi.
1: Ne güzel.
0: Ve hoca da, yani o da öğretmen. Hatta bizim bazı teknik konularda ondan çok şey öğrenmişliğimiz var. O da diyor ki hocam böyle oluyor işte yani. Hani biz de kendi içimizde bizzat buna daha bu hafta şahit olduk.
1: Evet, evet, evet. Çok güzel. Yani okul sadece okuldan ibaret değil. Kesinlikle. Değil mi hocam? Yani durumları, olayları önceden görmek önemli.
0: Evet, proaktif olmak.
1: Proaktif olmak önemli söylediğiniz gibi. Sadece okulu böyle bir ilim öğrenilen yer ya da bilgi öğrenilen yerden ziyade daha geniş perspektifli görmek gerekiyor.
0: Kesinlikle. Yani pandemide biz bunu acı şekilde tattık. Çocukların okulla ilgili olan akıllarında çok şey değişti. Ve şu an imkanlar özellikle belki o pandemi zamanında yapay zeka bu kadar gelişmemişti ama şu an öyle imkanlar sunuyor ki mesele bilgi öğrenmekse, herhangi bir şeye şu an ihtiyaç

0: ihtiyaçları yok. Yani evet. Deftere, kitaba da ihtiyaçları yok. Ama defterin, kitabın önemini anlaması, oradan alınan bilgiyle bilgisayardan alınan arasındaki farkı bilmesi, oraya sorduğu sorudan aldığı cevapla bir öğretmene sorduğu zaman aldığı cevabın teknik olarak aynı olsa bile onda bıraktığı etkinin farklı olduğunu anlaması lazım.
1: Evet.
0: Bu çok önemli.
1: Evet, evet.
0: Yani okulu öyle bir dört duvar olarak değerlendiremeyiz.
1: Kesinlikle, kesinlikle hocam. Hocam son olarak bu yeni eğitim modelinden, marif modelinden bahsedelim mi? Şimdi sürekli gündemimizde bu, değil mi? Ama bu sistem bize ne söylüyor? Önceki sistemle bu sistem arasındaki fark ne? İleride miyiz, geriledik mi? Yani PISA sıralamasında %50 ilerledik. Bu sistem bize ne söylüyor hocam, marif modeli?
0: Ya sistem bize aslında en temelde şunları söylüyor. Yüzeysel müfredatı yetiştirmek bazlı, ezberleyip geçtiğimiz bilgileri artık bir kenara bırakalım diyor.
1: Evet.
0: Yaparak, yaşayarak, bunları bir beceriye dönüştürerek ortaya koyacak bir performans bekliyor çocuklardan.
1: Evet.
0: Bizim öğretmenler olarak, veliler olarak hem modeli anlamakta hem de uygulamakta tabii ki başlarda bir zorluk yaşamamız çok normal, ama ilk adının duyurulduğu andan itibaren şu an çok yol alınmış durumda. Bununla ilgili sunulan materyaller, bununla ilgili sunulan öğretmen veli destekleri de iyice artık hem elektronik ortamda hem kurumlarda artmış durumda.
1: Evet.
0: Model sınavı biraz daha böyle işte erdem, değer, eylem temasında birleştiriyor. Aynı zamanda işte bildiğiniz üzere ilkokullarda bizim klasik usul dediğimiz sınavlar, deneme sınavları gibi şeyleri azaltarak daha çok konunun özüne hakim olmasını istiyor. Ve kendi yaptığı sınavlara da Milli Eğitim'in, ÖSYM'nin bunları öğrenerek girip bunlara muadil sorularla karşılaşmasını istiyor. Yani bütüncül bir sistem kuruldu. Evet. Tabii ki dediğim gibi en başta biraz anlamakta ve uygulamakta zorlanılabilir.
1: Evet.
0: Ama sistemin çok olumlu sonuçlar verdiği aşikar. Tabii eksikleri vardır illaki, çeşitlenip güçlenecektir.
1: Geçen de bir program izliyordum da tarihçi bir hocamız şöyle söylüyordu. Bize yıllarca tarihi kronolojik sıra şeklinde verdiler ve kafamız çok karıştı. Birçok tarih var, bunları ezberlemek var. Örnek veriyorum dedi, bir Fatih Sultan Mehmet dönemini anlayacaksak ya da öğrenciye anlatacaksak belirli olaylar vardır. Bu olayları anladığınızda zaten o dönemi anlamış olursunuz.
0: Evet.
1: İşin özünü vermiş olursunuz öğrenciye dedi. Bana çok mantıklı geldi hocam.
0: Kesinlikle. Yani aslında işin özü derken kökünü öğretmiş oluyor. Bizim daha önceki bilgilerimizde sistemde işte marif modelin farkı ne dediğimizde şu oluyordu. Tarihi ezberledin mi? Ne zaman gerçekleşmiş olay? 1453'te. Kim tarafından gerçekleşmiş? Fatih Sultan Mehmet. İşte yanındaki üç büyük sadrazamı kimmiş? Onların ismini, detay bu da. Bunlar yani herkes bilmez. Ve beş maddeyle yap. İşte İstanbul'un fethinin sebepleri. İşte hadis-i şerife, Peygamber Efendimiz'in lütfuna mazhar olmak diye ezberlerdik. Birinci maddeye bunu yazardık. İşte Avrupa'yı, Anadolu'yu birbirine bağlamak için diye böyle ezberlerdik madde madde ama. Niye? Niye sorusu yok. Evet. Biz niye İstanbul'u fethettik? Fatih niye böyle bir şey yaptı? Niye? Yok. Mesela çocuklarda da bazen böyle bir şey oluşuyor. Galatasaray'a gitmem lazım. İşte şu okulda okumam lazım. Şunu yapmam lazım. Niye?
1: Niye?
0: Tıp okumam lazım. Niye? Tamam, tıpı kazandın. Dün seminer vardı, çocuklara onu söyledim. 8. sınıflara. Çok iyi bir liseye gittin. Niye? Hocam diyor, tıpa gitmem lazım. Tamam, gittin tıpa. Sonra? Niye? Hocam işte çok rahat, hani iş, hani maddi durum rahat. Tamam, iyi. Evet. Maddi durumu rahat oldu. Niye? Yani sen bunları yapıp, becerip sürekli ailenle bir çatışma yaşıyorsan, ne bileyim, sana bu tıpı kazandıran öğretmenin elini öpmüyorsan, o tıpta vatandan milletine bir değer üretmiyorsan, ortaya bir şey koymuyorsan, ben tıpı kazanayım, tıpı Türkiye'de okuyayım, ondan sonra gideyim yurt dışına, orada bakarım işte hayatımı bir şekilde diye düşünüyorsa, bizim için çok bir manası yok bunun.
1: Bir de o işin adamı mısın? Mesela evet, bütün soruları bildin, çok donanımlı bir öğrencisin, tıpın üstünde ne varsa hepsini kazanacak kapasitedesin, ama sen

0: doktor olacak birisi diyesin, yapın ona müsait değil. Hı hı. Bunu da belirlemek gerekiyor değil mi hocam?
1: Kesinlikle işte yani yeni eğitim modelimiz, maarif modelimiz bunun üstüne çok duruyor. Öğrencilerin hem özel okullarda hem devlet okullarında uyguladığımız öğrenme stilleriyle özellikle rehber öğretmenler burada aktif görev alıyor. Hı hı. Lisede biraz daha bu işte mesleki yönelim testlerine dönüyor. Hı hı. Çocuğun işte kişilik testleri yapılıyor, dikkat testleri yapılıyor. Artık bu ne diyelim popüler olan psikolojik envanterler de çocuklara uygulanarak onlara bir yönlendirme yapılıyor. Yeni hı hı. sistemin istediği şey bu. Hı hı. Yani mühendis olacaksa mühendisliğe kabiliyeti varsa hukuka zorlamayalım. Ailesi istiyor evet. diye değil. Ve zaten büyük ihtimalle de bu sistemin içinde orada çok ayakta duramıyor. Yani hani oraya doğru yöneliyor. Özellikle ortaokuldan sonra sayısal mı sözel mi biliyorsunuz. Normalde alan seçimi 10. sınıftan sonra eşit ağırlık mı artık neyse. Ama yeni modelde biz bunu belki 6. 7. sınıfta keşfediyoruz.
0: Evet.
1: Yani çocuğun yeteneklerini, doğrultularını. Çünkü sistem maarif modeli buna imkan sunuyor. Hmm. Sadece sınıfta bir şeyi ezberlediğinde tam kestiremiyorduk. Çünkü hepsi ezberlemiş. Evet. Sayısalcı da aynı İstanbul'un fethiyle ilgili maddeleri ezberlemiş. Sözel olan da yetenekleri aynı hmm. maddeleri ezberlemiş. İşte kinestetik dediğimiz böyle biraz daha çok hareketli olan çocuklar da ezberlemiş oluyordu. Göremiyorduk.
0: Evet.
1: Ama şu an onlara yaparak yaşayarak bir şey yaptırdığımızda hı-hı. becerilerini ortaya koydurduğumuzda sistem bize bunu sevk ettiğinde hı-hı. o zaman diyoruz ki bir dakika duralım, Ali burada, Veli burada, Mehmet burada, daha verimli ve faydalı olur diye evet. görmemize
0: evet,
1: sebep olur.
0: Yani öğrenciyi keşfetmeye yönelik bir sistem. Kesinlikle. Değil mi? Hı-hı. Bu çok bizim...
1: Onun da kendini keşfetmesi.
0: Tabii hı-hı. öğrencinin de kendini keşfetmesi hı-hı. gerekiyor. Bu bizim yıllardır kanayan bir yaramızdı hocam. Hı hı. Yani tarih bölümüne gidiyoruz ama tarih adamı değiliz. Edebiyat okuyoruz ama edebiyat fakültesinde kitap okumamışız. Kitap okumadan evet. geçiriyoruz. Evet. Belki böyle bir mesleğe yönlendirsek öğrenciyi hı hı. daha çok verimli olacak. Daha çok öğrenciyi kazanacağız. Hı. Bu sistem bu yönüyle de iyi olmuş diyebiliriz değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Bize en büyük katkılarından biri de sizin söylediğiniz bu hususlar oldu. Hı hı. Tabii sistemde açıklar var. Hı hı. Yani özellikle üniversite sınavında bazen hem üniversitelerimizin sayısının, bölümlerimizin sayısının artması, işte hı hı. bazı bölümlerimizin boş kalması gibi durumlar var. Ama bunlarla ilgili de böyle bir şey yok en azından. Ya bu da böyle oluversin. Hani bu da zamanla düzelir gibi bir şey yok. Aktif çalışmalar onlarla ilgili de devam ediyor. En basitinden işte gidelim de bir açık öğretim okuyalım diyordu herkes hı hı. üniversite. Şu an işte felsefe, sosyoloji, tarih gibi bölümler yapay zekayla. Hı hı. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, sosyoloji ve yapay zeka açıldı. Bunları okuyun diye bir yönlendirme var. Hı hı. Ve bazı bölümlerde de işte o bölümleri örgün okuyanlara biraz daha imkan sağlamak için belli yaş sınırları var. Yani devlet oralardaki şeyleri de eksikleri de aslında alttan alta teknik şeyleri değiştirerek hı hı. sağlıyor.
0: Evet. Hocam şimdi programımızın da sonuna geldik. Yani en son sorum buydu benim. Yeni eğitim modeli, maarif modeliydi. Bunu ben size sordum ama son olarak özetleyecek olursak madde madde, işte ister 3 maddede ister 5 maddede özetlerseniz yeni eğitim modeliyle alakalı neler söylersiniz son bir dakika?
1: 3 maddeyi direkt söyleyeyim. Erdem, değer, eylem. Hı hı. Bu üç maddenin altı aslında konuştuğumuz her şeyle alakalı. Hı hı. Erdem'de bizim çocukların ahlaki gelişimleri. Hı hı. Değer kısmında sadece inançla ilgili olan değil de psikososyal olan hı hı. bütün çalışmaları. Hı hı. Eylemde de çocukların akademik ve yaparak yaşayarak öğrendiği bütün hı hı. Sistemi söyleyebiliriz.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz
1: ben
0: hocam.
1: Teşekkür
0: Allah razı olsun.
1: Nazik davetleriniz için.
0: Eyvallah. Vermiş olduğunuz dinleyen bilgilerden dolayı biz de teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun hocam.
1: Sağ olun, sizler de sağ olun.
0: Eyvallah. Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, konuk odasında bu bölümde Biltok Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümre Başkanı Çağlar Şirin hocamla eğitim sistemini konuştuk, okullarımızı konuştuk, okullardaki sıkıntılardan

bahsettik. Çözümleri neler? Bunlara değindik. Kıymetli bir sohbet oldu. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Semerkant Yayınları, Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim Sağlıcak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Nasip oldu bu hafta da sizlerle beraberiz. Efendim yeni bir kitap, Boğaziçi Tarih Atlası, Boğaziçi'nin Tarih Atlası, Sedat Bornovalı tarafından hazırlandı. Bu hafta sizlere bundan bahsetmek istiyorum. İstanbul'umuzun Boğaziçi'si birkaç bölümden oluşuyor. Boğaziçi nedir, neresidir? Sonra kendinde alt başlıkları var. Boğaziçi'nde Cevelan zamanı. Efendim öyle güzel yerlerden bahsediyor ki işte efendim bütün o boğazı bizlere yolculuk yaptırtıyor Bornovalı, Sedat Bornovalı. Tabii ki akademisyen kökenli birisi. Dolayısıyla hadiselere bakarken zaman zaman teknik detaylara da girebiliyor. Onun için ben çok böyle teknik kısımlarla değil ama...

Mesela fetih kısmıyla Boğaz'dan en görkemli geçiş fetih başlığıyla. Kuşkusuz Boğaz'dan geçmek her zaman o kadar kolay olmamıştır. Bizans hakimiyetinin mutlak olduğu süre boyunca. Bu su yolu da ancak İstanbul'daki imparatorun izniyle geçişe açıktır. Hatta 9. yüzyıl yazarlarından Nikatas sadece Haliç ağzında değil Boğaz geçişini kontrol etmek amacıyla Saraybunu ile Kız Kulesi arasında da bir zincir bulunduğunu anlatıyor. İstanbul'un fethi ile Bizans döneminin kapanışını simgeleyen yapıların en görkemlisi ve en ünlüsü de Boğaziçi'dir. İstanbul'un fethinden bir yıl önce inşa edilen Rümeli Hisarı ile Boğaziçi'nin fethi hem somut hem de simgesel olarak tamamlanmıştır. İşte bu noktadan sonra kimler geldi, kimler geçtiğinin yanında kimler geçemediği de hatırlamak gerekir. Rumeli Hisarı'nın inşasından sonra Fatih'in koyduğu geçiş kurallarını ciddiye almayanlar geçemedi. Örneğin 26 Kasım 1452 tarihinde bu kalenin büyük topunun attığı ilk gülle Karadeniz'den gelen Antonio Rizzo'nun gemisini batırdı. Çünkü Konstantiniyye'ye yardım için arpa getiren bu gemi yelkenlerini indirmek istememişti. Fetihten sonra yaklaşık 200 yıl boyunca Boğaziçi yine Osmanlı başkentinin yakınlarında kırsal yerleşimler dizisi olmakla sınırlı kaldı. Artık Karadeniz'in de neredeyse tamamına hakim olan Osmanlı için Boğaz'ın savunulması gibi özel bir kaygı muhakkak ki yoktu. Dolayısıyla Boğaz içinde yoğun bir yerleşim oluşmadı ve anlaşıldığı kadarıyla var olanlar da İstanbul'a yakın tarımsal üretim merkezleri şeklinde geliştirildi. Osmanlı dönemi boyunca Karadeniz kıyısındaki kentlerden özellikle Rize ve Trabzon gibi yerlerden getirilen nüfus Boğaziçi köylerine yerleştirildi. Nüfusu düşük olan noktalarda bozgunculuk faaliyetleri yoğun olabileceğinden köyler kurularak buraların başıboş kalmaması sağlandı. Bunun dışında özellikle İstanbul'a yakın olan güney bölgeleri, başta olmak üzere sahil kısımları devlet erkanına ve imtiyazlı kişilere tahsis edildi. Dere ağızları ve boyları ise tarım arazisi olarak kullanılacak şekilde köy yerleşimleri şeklinde muhafaza edildi. Osmanlı tarihinin çok sarsıcı anlarından birini tarihçi Naim'e anlatır. 20 Temmuz 1624 tarihinde Boğaz'ın Yeniköy'e kadar olan kuzey kesimleri Kazak akınına uğrar. Burada Kazak kavramına dair bir açıklama yapmak gerekir. Günümüzde Kazaklar ifadesi duyulduğunda bugünkü Kazakistan Cumhuriyeti coğrafyasında yaşayan halklar akla gelir ama ancak sözünü ettiğimiz etnik grup farklıdır. Şolohov'un Durgun Akardı Don ve Gongol'un Taras Bulvası'ndaki Kazaklar aklımıza gelse daha yerinde olur. Tarihçilerin bu ayrımı belirgin kılmak için bu kavimlere Kozak deme eğilimi vardır. Kozak sözcüğü gezmekle aynı kökten türeyerek özgür insan anlamında olmalıdır. Kazaklar şayka denilen 50 kürekçinin olduğu teknelerle saldırırlar. Büyük donanmalar rüzgar olmadığında akıcı hareket edemezken bunlar çok iyi manevra yapabilirler ve karşı tarafa zarar verebilirler. Naime tarihinde Kazakların 150 şavkayla geldikleri anlatılır. Bu Kazaklar Tarabya ve Yeniköy'de karaya çıkıp yağma yaparlar, asker gelince de denize kaçıp ortadan kaybolurlar. Yeniköy'ü anlatırken Evliya Çelebi de bu olaya değinir. Karadeniz Boğazı'ndan 300 parça şayka ile gelip bu kasabadan 1000 adam esir, 5 mısır hazinesi mal ve bu kadar değerli eşya alarak korkusuz ve çekinmeden rahatlıkla yurtlarına gittiler. Hiç kuşkusuz böylesi beklenmedik bir saldırının hem de İstanbul'un ayrılmaz parçası olan Boğaz içinde gerçekleşmesi kent üzerinde tarifi zor bir korku uyandırmıştır. Nitekim bu saldırının hemen ardından Boğaz içine yeni bir savunma perspektifi getirildiği gözlemlenir. 1624 akınından hemen sonra öncelikle Anadolu ve Rumeli Fener köyleri ile Garipçe ve Kilyos yerleşim yeri haline getirilerek buraların boş kalmaması, muhtemel akınların hem görülmesi hem de bunlara karşı öncül bir savunma yapılması mümkün kılınmıştır. Bu tarihten sonra Boğaziçi'nin çehresine yeni savunma unsurları eklemeye başlanmış, daha çok orta çağ özellikleri gösteren yapılardan yeni çağ savunma anlayışına geçilmiştir. 3. Mustafa döneminde ise Fransız mühendis Baron de Tott artık yakın çağ anlayışında Garipçe ve Poyrazköy kalelerini yapmıştır. Bu sıralarda Boğaz hakimiyeti mücadelesi savaş dışı alanlarda da sürmekteydi. 1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması Rus tüccarlarına Boğazlarda seyir sefer hakkı tanıyarak Osmanlı prestij ve çıkarlarına büyük bir darbe indirmişti. Neyse ki bu sırada Rusya'nın iç sorunları artıp baskı gücü azalmış ve savaş gemilerine de serbest geçiş hakkı tanınması yönündeki Rus ısrarı sürdürülememiştir. Devletler arası ilişkiler elbette ki tek yönlü değildir. Bir yandan hep savaşılsa da 18. yüzyıl

Sonunda 1. Abdülhamit devrinde İstanbul'un artan zahire ihtiyacını karşılamak üzere ilk kez Rusya'dan buğday ithal edildiği gözlenilir. Dünyada tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu ifadesinin Napolyon'a yakıştırılması muhtemel bu devlet adamının Boğaziçi'nin Rusya'ya karşı dünyanın dengesini koruma konusunda yüklendiği stratejik önemi gündeme getirmiş olmasından ötürüdür. Nitekim Mısır'ı işgal eden Fransa'ya karşı Akdeniz'de Osmanlı ile işbirliği yapmak amacıyla Eylül 1798'de Boğaz'dan geçen Rus donanmasına büyük bir kalabalığın alkış tuttuğu bilinmektedir. Bu yıllarda Osmanlı'da sanayi girişimleri kendini göstermeye başlarken Boğaziçi yine bu konuda da bir odak noktası olur. Özellikle Beykoz civarı kağıt, deri, cam gibi ihtiyaç ürünlerinin önemli üretim merkezleri arasına girer. Sürdürülebilir sanayi için gerekli unsurların bazıları, örneğin akarsu kaynakları ve limanlar aslında korumak istediğimiz doğal güzelliklerin başında gelir. Bu nedenle bu ilk dönem sanayi girişimleri için Beykoz'un seçilmesine şaşmamak gerekir. Neyse ki günümüzde artık bir tür endüstriyel arkeoloji kapsamına giren bu tesisleri de güzellik sayıp onların yok olma riskine karşı da üzülmeye başladık. Fransa döneminin hemen ardından hem de tam Napolyon'la ihtilaf konusu olan Mısır'dan çıkan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki ordunun Kütahya civarlarına kadar ulaşması, İstanbul'un da işgal edilebileceği yolunda kaygılar oluşturur. Buna çözüm olarak kuzeyden Rusya'nın yardıma gelmesi, Boğaziçi'nin yine odak olmasını beraberinde getirir. Rus askerlerinin başkente bu derece yakın bir noktada, bugün Beykoz Kundura Fabrikası olan bölgeye çıkışı ve Kavalalı güçlerinin Torosların gerisine çekilmesine değin burada kalması, her ne kadar bu kez kurtarıcı vasfında da olsalar, İstanbul'un güvenliği açısından kuşkusuz çok büyük kaygı uyandırmış olmalıdır. Rusya'da Padişah II. Mahmud'a duyduğu muhabbetten ziyade, Kavalalı gibi güçlü bir düşman yerine artık zayıf gördüğü Osmanlı'nın tahta kalmasını avantajlı bulduğu için böyle davranmış olsa gerektir. Sonuçta 1830 tarihli Hünkar İskelesi anlaşması ile Ruslar Boğaz içinde büyük avantaj sahibi olmuş, Osmanlı Devleti ise Boğazları Ruslara kullandırma konusunda bağlayıcı bir hükümlük altına girmiştir. Bu durumun İngiltere'nin hoşuna gitme olasılığı kuşkusuz çok düşüktür. Nitekim Osmanlı içindeki baskılarını arttıran İngilizler sadece 5 yıl sonra yine Boğaz içinde Reşit Paşa'nın sahilhanesinde Baltı Limanı ticaret anlaşmasını imzalamışlardır 1838'de. İngiltere bu şekilde çok önemli ayrıcalıklar kazanmış ve başka Avrupa devletlerine de yeni ayrıcalıklar taşınmasının yolunu açmıştır. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti dış ticaretteki tekeller düzenini olağanüstü vergi ve sınırlama yetkisini yitirmiştir. Abdülmecit'in son taht yılında yani 1861'de yine Boğaz sahilinde bu kez günümüzde mevcut olmayan Keçicizade Fuat Paşa yalısında Kanlıca Ticaret Muhadeleri adıyla Batı devletleriyle bir dizi ticaret anlaşması daha imzalanır. Bu dönemde dünya güçleriyle imzalanan anlaşmaların Boğaziçi'nin semtlerinin adlarını taşıması bile bu coğrafyanın hep daha fazla odak haline geldiğinin bir göstergesi sayılabilir. Bu iki tarih arasında şirketi hayriyenin kurulması ve tüm Boğaz içinde düzenli vapur seferlerinin başlatılması bu su yolunun artık kent merkezinin neredeyse bir parçası olmasının yolunu açar. Yine aynı dönemlerde 2. Mahmut'tan itibaren saray yaşamının tümüyle Beşiktaş'ta geçmesi de Boğaz içinin siyasi ve toplumsal yaşamdaki ağırlığını arttırmış olsa gerektir. Yine bu arada Osmanlı için belirleyici önem taşıyan Kırım Savaşı'nı da hatırlamak gerekir. 1853-56 bu kez İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar o günkü ortak düşmana karşı Boğaz'dan hep birlikte geçerler ve kendileri geçip bittikten sonra da Boğaz sakinleri üzerinde kalıcı etkiler bırakırlar. Cevdet Paşa bunu kendi sözcükleriyle şöyle anlatır. Kibarhane yaşamaya alıştılar ve Boğaz içinde yıllar tutmaya kalkıştılar. Boğaz içinde İstikrar alınacak köşe bucak kalmadı. Büyükdere'de dört odalı bir kira evi bulmak, büyük saadete nail olmak gibi bir muzafferiyet sayılıyor idi. Boğaz'ın hem dar ve keskin dönüşlü hem de zorlu akıntılarla dolu suları zaman zaman kazalarla danıldı. Bunların bazıları ucuz atlatıldı, bazıları ise facialara yol açtı. 1979 yılında Libya'dan getirdiği ham petrolü ülkesine ulaştırmak için yapacağı Boğaz geçişi için Marmara girişinde kılavuz beklerken patlayan ve haftalar boyunca yanan neredeyse 300 metre uzunluğundaki Ruman tankeri Intebententa
enerji örneklerden biri olarak ilk akla gelenler arasındadır. Efendim hepimiz bu faciayı yakından hatırlıyoruz.

hatırlarsınız işte Haydarpaşa açıklarındaydı. Yıllarca durdu orada o enkaz. Neden sonra işte parçalandı, ortadan kaldırıldı vesaire. Öyle ki Anadolu yakasında birçok patlama olduğu zaman camlar, çerçeveler aşağı inmişti 79 yılında. 2009 yılında Yeniköy Şehzade Burhanettin Efendi yalısına yarısı boyunda bir gemi çarptı. Kazadan daha fazla evde bir tiyatro sanatçısının kiracısı olması dikkat çekmiş. Olay gazetelerin efendim gazetelere bu şekilde yansımıştı. Bu satırlar yazılmadan sadece birkaç gün önce ise Hekimpaşa yalısına bir gemi çarptı ve büyük hasar verdi. Yani hakikaten bu efendim yalılar meselesi çok meşhurdur. Zaten sahipleri yalıyı bir yandan cemiyet olayları için kiraya verirken düğün, dernek gibi, bir yandan da içerisinde klasik müzik konserleri gibi faaliyetler düzenlemelerini olanak tanımaya çalışıyordu. Ailenin elindeki antika eserler ve belgeler de yalı içinde muhafaza ve teşhir ediliyordu. Yani bir nevi müze hükmündeydi. Gemi kazasının bir etkinlik gününde olmaması can kaybını engelledi ama korumasız sanat eserlerinde büyük hasar olduğuna şüphe yok. Tek teselli ahşap yalıların duaları gereği rahatlıkla baştan kurulabilmesi, durumun vehameti ortada olmakla beraber eğer müdahalede gecikme olmazsa yapının çok büyük kısmının kurtulabilmesi hala mümkün gibi görünüyor demiş Bornovalı, notları arasına bunu da almış. Cevelan zamanı efendim Boğaziçi'nde. Ne demekmiş bu Cevelan zamanı? Şöyle kaleme getirmiş yazar: ve şimdi tabii ki yemiş iskelesinden yola çıkmalı. Evliya Çelebi içinde her şey burada başlamıştı. Evet, bu küçük cami koca bir gezi külliyatı olan Seyahatname'nin rüya kalemiyle yazılmaya başlandığı yer, imparatorluğun minyatörü diye tanımladığımız Boğaziçi'ni gezmek için de en doğru başlangıç noktası burası olacak. İskelenin bulunduğu yer Rakıp Gümüşbala Caddesi sahilinde. Bu ismi gezimizde tekrar hatırlayacağız. Ahi Çelebi Camii'nin yanından yola çıkıyoruz. Hemen tümüyle sökülmüş durumda bulunan ve güçlendirme çalışmaları süren, en son efendim İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından kullanılıyordu İTÜ binası. Burada 1960 tarihinde açılan proje yarışmasına kazanan mimar Orhan Şahinler'in tasarımıydı. Bu bina Galata Köprüsü'nün altından geçerek Roma'nın ve Osmanlı'nın limanı olan Haliç'ten çıkacağız ve halk arasında kullanıldığı anlamıyla Boğaziçi'ne doğru yola çıkacağız, yola döküleceğiz. Bu sırada solumuzdaki Galata Kulesi her zamanki gibi manzaraya hakim. Ama biliyoruz ki Galata Kulesi daha önceden burada tek başına durmuyordu. Cenevizler tarafından inşa edilen Galata, surlarındaki kulelerin en görkemlisi olarak yükselmekteydi. Yaklaşık olarak Azap Kapı ile Tophane arasında denize yakın bir sur hattı vardı. Surlar her iki taraftan kara yönüne doğru çıkmakta ve birbirlerine kavuşmaktaydı. Mahalle aralarında başka sur parçaları da vardı. Surlar 1860'larda şehremaneti kararı ile yıkıldı, yerlerine yollar açıldı. Sadece getiriler düşünülerek yapılan düzenlemeler sırasında İstanbul'un neler yitirmekte olduğu, bu düzenlemelerle nelerin tahrip edildiği pek de değerlendirilmemiş. 3500 metrelik uzunluktaki surlar ve bunların birleştirdiği 30 kulenin yıkılmasıyla 10 dönüm kadar alan kazanılacağı, bu şekilde hem trafiğin rahatlayacağı hem de yangın gibi durumlarda sorun çıkaran çıkmaz sokaklardan kurtulunacağı hesaplanmış. Ayrıca surların önlerindeki hendekler de doldurularak daha da fazla arsa üretilmiş. Bütün bunların delilleri büyük küçük hendek caddelerinin isimlerinden hala yansıyor hakikate. Hatta yeni oluşan parsellerin satılmasıyla gelir elde edilmesi bile düşünülmüş. Kuşkusuz surlar o günün şartlarında işlevsiz ve bakımsız kalmışlardı. Deprem ve yangınlar sonrasında çevre için tehdit de oluşturuyorlardı. Belki o dönemde bunlara sahip çıkacak maddi olanaklar yoktu ya da zamanın anlayışıyla sahip çıkmayı gerçekleştirmek belki mümkün değildi. Ancak bugün tekneyle önünden geçerken Galata'yı surlarıyla birlikte izlemek bile ne kadar etkileyici olurdu. Biraz aşağıda sahile paralel olarak neoklasik anlayışta tasarlanmış bir dizi binanın oluştuğu Bankalar Caddesi bulunuyor. Resmi adı hala Voyvoda Caddesi ama bunu pek kullanan yok gibi. Galata özellikle imparatorluğun son dönemlerinde Osmanlı Bankası'nın da aralarında bulunduğu yoğun bir banka varlığına sahip olmuş. Bu gelenek halen büyük ölçüde sürüyor. İtalyan mimar Alessandro Valori'nin tasarımı olan Osmanlı Bankası binası bugün Merkez Bankası ile Esalt Galata arasında yarı yarıya paylaşılmış halde kullanılıyor. Köprünün altından çıkar çıkmaz sahile dikkatle baktığımızda ilk önce bir banka binasını görüyorsunuz. Zamanın bu banka efendim hali hazırda devam ettiği için reklama girmesin endişesiyle okumuyorum adını. Zamanın Avusturya Bankası

zaman Avusturya Bankası terasının iki köşesinde bulunan heykellerle dikkat çekiyor. Yapı Karaköy'ün liman, finans ve iş merkezi konumuna uygun döneminin son çizgilerini taşıyan bir prestij göstergesi. Yapının alt kısmı saray mimarisini andırırken nispeten hareketli üst bölümü Karaköy'e bir Viyana havası getiriyor. 20. yüzyıl başlarında çok sayıda uygulaması bulunan sekesyon modernizminin İstanbul'daki önemli örnekleri arasında gösterilebilir. Yapı zaman içinde kuzeye doğru genişletilmiş. Efendim, Karaköy'de meydanın eski fotoğraflarını incelediğimizde büyük bir eksiklik olduğunu fark ediyoruz. Karaköy Camii, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Mescidi artık yok. İtalyan mimar Raimondo'nun meydana kazandırdığı bu zarif eser başka bir yerde tekrar kurulmak üzere buradan sökülmüş, ancak sadece söküldüğüyle kalmamış. Efendim, başka şu anda tekrar inşa edilme yönünde niyetler beyan ediliyor. İyi belgelenmiş ve ince detaylarına kadar tanınan bu yapının çok ayrıntılı şekilde ihya edilmesi mümkün. Efendim, başka bir kaynaktan okuduğum ve hafızam yanıltmıyorsa bunun buradan sökülüp adalara götürüldüğü, kazara adaya götürülürken de mermerlerinin parçalarının denize döküldüğü şeklinde kayıtlara geçtiği bir mevzu da var. Ayrı bir şey efendim. Ama hangi hocamızın kitabında okudum onu hatırlamıyorum. Kılıç Ali Paşa Camii Haziresi açısından da dikkate değer bir eser efendim. Kılıç Tophane'de öncelikle baninin kimliğine uygun olarak çok sayıda denizcinin mezarını barındırmakta. Bu mezarlar taşlarındaki referanslarıyla sahiplerinin kimliğine uyum sağlıyor. Ayrıca Hazire mezarsız taşlar konusunda da hayli zengin. Örneğin 1944'te hemen Tophane-i Amire binalarının arkasından geçen Defterdar yokuşu üzerinde Epülfaz Camii yıkılırken oradan nakledilen mezar taşlarına ev sahipliği yapıyor. Cami kısa süre önce geri geldi ama mezarları taşlarıyla tekrar birleştirmek kolay olmayabilir. Ebu'l-Faz Camii efendim, Defterdar yokuşu üzerinde böyle bir cami de maalesef tarih olmuş olanlardan. Zaten maalesef Semavi Eyici hocamız İstanbul'da bu yıkılan işte yol açılması 60'lı yıllarda özellikle biliyorsunuz İstanbul'da bu bir yol takıntısı var. İşte 300 yıllık 500 yıllık çınarlar, çeşmeler efendim daha birçok tarihi eser bu şekilde katlediliyor, ortadan kaldırılıyor. Bazı çeşmeler efendim çözümlü depolara kaldırılıyor, sonra ortadan kayboluyor vesaire. Öyle üzüntü verici bir dönemde yaşanıyor. Efendim, bize Boğaziçi'ni gezdiren bu güzel kitaptan bölümler paylaşmaya devam edeceğim sizlere. Geçmişle bugünü mukayese ederek bizi böyle sahil şeridinde gezdiriyor efendim. Sedat Bornovalı Boğaziçi'nin Tarih Atlası isimli kitabından paylaşım yapıyorum sizlere. Yani biliyorsunuz ki maalesef diyerek söylüyorum, İtalyanlar bu korumacılık anlamında miraslarını, kültür miraslarını koruma anlamında önemliler. Yani onlar kendisine birçok nişan ve başka ödüllerle teltif etmişler. Yani ne diyelim, Allah gani gani rahmet etsin, Semavi Eyici Hoca anlatırdı. Yani birçok caminin yıkılma kararı çıkmışken hususi yani şahsi gayretleriyle o camilerin yıkılmasını ortadan kaldırmıştı. İşte 80 küsur yaşından sonra bir devlet tarafından, ki Allah rahmet eylesin, üniversiteden girişinin kesilmesinden dolayı da ayrıca bir kızgınlık içerisindeydi. Üzüntü içerisinde, kırgınlık içerisindeydi. Neyse ki işte son yıllarda biraz gönlü alındı. Allah rahmet eylesin. Efendim, Salacak Kahvemesi'nde Boğaziçi yolculuğumuza küçük bir virgül koyalım. Kaldığımız yerden devam edelim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Dünü bugünüyle Boğaziçi'nin tarihi atlası Sedat Bornovalı'nın kaleminden bizi sahil şeridi boyunca gezdiriyor. Dünkü durumu ve bugünkü durumuyla bakın kaldığımız yerlerden devam edelim. Dolmabahçe Camii'nin atlattığı badireler kısmından. Diyor ki sahil sırada Dolmabahçe Camii adıyla meşhur Bezmi Alem Vade Sultan Camii var. Cami önceleri daha geniş bir arsaya yayılırken dış havlusu sonradan yola katılmış. Bu ifade yol genişletmeleri sırasında tahrip edilen eserler için durumu az üzücü göstermeye çalışan bir terim. Anlaşılacağı gibi avlu yerle bir edilmiş. Şu anda deniz kenarında bulunan muvakkithanede yol tarafından sökülüp buraya monte edilerek tahripten kurtarılmış. Dolmabahçe Camii başka badireler de atlatmış. 1941 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi'nce depo olarak talep edilmiş. 1947 yılında ise Deniz Müzesi'ne tahsis edilmiş ve yıllar boyunca içerisine yerleştirilen vitrinlerle tam anlamıyla müze işlevi görmüş. Yolun kara tarafında ise Mehmet Emin Asebili var. Bu da yer değiştiren ama bazı kısımları yitirse de hiç değilse canını büyük ölçüde kurtaran eserlerden biri. 1740'lı yılların başında Bani ve ailesinin mezarlarını kaplayacak bir hazire ile bir bütün oluşturacak biçimde yapılmış. Son derece temiz ve bakımlı tutuluyor ancak bugün mezar dışında bir işlevi kalmamış durumda. Ana maksadı olan su sağlama işleminden kopmuş. Buradan kara tarafın içlerine bakılınca Maçka'ya uzanan derin bir vadinin varlığı hemen dikkat çeker. Ancak bu vadiyi oluşturan akarsu artık mevcut değil. Vadinin yamaçlarında ilk göze çarpan yapı bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi olan Gümüş Suyu Kışlası. Biraz daha yukarıda ise yine ÜTÜ'ye ait olan Taş Kışla bulunuyor. Her tarihi binanın bir gün otel olmayı tadacağını düşündüğümüz yıllarda bu yapı için hebesli projeler hazırlanmıştı. Şu anda eğitim işlevini hala sürdürüyor. Mimarlık Fakültesini barındırıyor. Biraz daha içeride ise İstanbul'un meşhur bir oteli bulunuyor. İsmi artık başka bir isim. Otellerin isimlerini vermiş. O onları zihnimizde şey yapsın diye biz onları zikretmiyoruz efendim. Bu yamaçta biraz daha ilerleyince dönemin spor ve sergi sarayı, bugün Lütfü Kırdar Kongre Merkezi var. İtalyan mimar Viotto Valli'nin tasarımı kuzey yamaçta hemen taş kışlanın karşısına denk gelecek konumda ise yine İTÜ'ye ait Maçka Silahhanesi'ni görüyoruz. Maçka'dan aşağı inen bu vadinin ağız kısmında bir körfez olduğunu ve doldurularak bugünkü haline getirildiği biliniyor. Dolmabahçe Stadyumu büyük ölçüde bu dolgu alanın içinde yer alıyor. 1939 yılında yine İtalyan mimar Paolo Vietti Violi tarafından tasarlandı ve zaman içinde bazı ekler yapıldı. Ülkemizde birçok spor yapısı bulunan Violi, Türk mimarlardan Şinasi Şahin Giray ve Fazıl Aslı'yla birlikte çalışmıştı. Zaman içindeki müdahalelerle ilk tasarlandığı halinden çok farklılaşan stadyum, birkaç yıl önce yenilendi. Deniz tarafındaki taş kulelerin görünür şekilde muhafızı ve süliyeti zarar verecek aşırılıklardan kaçınılması bile başlı başına olumlu sayılmalı. Stadyum için seçilen yerde sarayın İstable amire tabir edilen ahırları bulunuyordu. Ahırlar zaten hayli harap halde olduklarından fazla sorunla karşılaşılmadan yıkılıp yerlerine dönem için son derece çağdaş bir stadyum inşa etme işine soyunuldu. Hatta bu rahatlıkla özel sektör elinden gelen bulunan Taksim Stadı, yani bugünkü Gezi Parkı için yıkım kararı da verildi. Ama hesaba katılmayan bir şey vardı. Stratejik olarak önem taşıyan top arabalarının çekilmesinde kullanılan hayvanların barındığı, hatta yurt dışından ithal edilen hayvanların kabul edildiği ve gerekli tedavilerin yapıldığı hastanede burada bulunuyordu. Neyse ki Milli Müdafaa Vekaleti'nin yoğun itirazlarına çözüm bulundu ve inşaat başarıyla tamamlandı. Stadın önüne sahile geri dönüldüğünde Dolmabahçe Sarayı'nın giriş yolu üzerinde Saat Kulesi'ni görüyoruz. Kule saraydan hayli sonra yukarıda söz edilen Saat Kuleleri modasıyla birlikte 2. Abdülhamit devrinde inşa edilmiş. Bugün cami ile kule arası büyük ölçüde otopark alanı olarak işlevdirilmiş. Kule de buraya sanatsal bir fon oluşturuyor. Bu alanın tüm sahilinde ise derme çatma gece dahil muhtemelen gün kondular var. Bu tür bir yapılaşma Boğaziçi'nin çağdaş mimarisinin en belirgin unsurlarından, polimer çeşitleriyle örülmüş, hatta sıklıkla sarmalanmış mekanlar bu yapı tipolojisine güzergahımız boyunca hep denk geleceğiz. Kulenin kara tarafındaki yoldan yürüyerek Dolmabahçe Sarayı'nın ağır neo barok planlı üç bükey cepheli karşılama birimlerine doğru ilerlemek mümkün ama biz burayı da yandan görecek şekilde yine
deniz güzergahımız üzerinden devam edelim. Kare formlu, fıskiyeli havuzlu bir bahçeyi takip ederek sarayın deniz hattından biraz içeri çekilmiş büyük kütlesine ulaşabiliyoruz. Ama bundan önce gözümüz yine kara tarafına takıldığında bahçenin yamaçtaki devamının artık saray arazisinden kopmuş olduğunu fark ediyoruz. 30 yıla yakındır burada cam cephelerle kendini gösteren başka bir otel binası bulunmakta. Gümüşsuyu'ndaki otelden hatırlayacağımız bir mimarın tasarımı aslında daha Abdülaziz devrinde bu alana başka bir işlev verme kararı doğmuş. Otelin hemen arkasında bulunan ve bugün İnönü heykelinin bulunduğu park alanı hayli görkemli bir cami yapılmak üzere ayrılmış. Bayıldım Bahçesi adı verilen bu alanda 1875 yılında inşasına başlanan cami Abdülaziz'in hemen ertesi yıl tahttan indirilmesi nedeniyle tamamlanamamış. Sadece büyük mermer bloklarla temelleri atılan caminin minarenin mimarının Sarkis Balyan olduğunu biliyoruz. Ancak elimizde görünümüne dair fikir verecek bir çizim bulunmuyor. Yerde kalan temel taşları bu alana Taşlık isminin verilmesine de neden olmuş. Alanı belediyeden kiralayarak bir süre hizmet veren Taşlık Gazinosu ardından bu isim 1990 yılına değin Mimar Sedat Hakkı Eldem'in tasarladığı Taşlık Kahvehanesi'nde yaşamıştı. Sonradan bu yapı otel projesi kapsamında yıkılarak daha küçük ölçekte yeniden inşa edildi ve lokanta işlevi üstlendi. Yani bu da ayrı bir hepimizce malum olan bir hadisedir. Sultan Abdülaziz Han'ın bu alanı bir cami yaptırmak için değerlendirmesi mümkünken ve hatta temeli atılmışken sonradan biliyorsunuz burası uzun yıllar efendim alkol tüketilen bir mekan haline geldi ve çok uzun yıllar devam etti. Ne diyelim, yani işte bakın, yani sarayın bahçesi zaten bugünkü top koşturulan alan, yani sarayın bir alanı netice itibariyle. Öbür taraftan diğer cami-i şerif müze olarak, hadi müze olarak kullanılması gene başka bir şey. Depo olarak kullanılması, devlet malzeme ofisi tarafından depo olarak talep edilmesi vesaire yani. Eğer Aziziye Camii buraya yaptırılmış olsaydı İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nın yukarıdan bakan ve Boğaziçi'nin süliyetine hemen daha başlangıç bölümünde çok belirleyici etkide bulunan bir eser kazanmış olacaktı. Muhtemelen de hemen önüne çağdaş otel blokları kondurmaya kimsenin eli varmayacaktı. Ama tabii belli de olmaz. Yani bu aslında yakın zamana kadar mümkündü bu alanı değerlendirmek. Saray kapısına yürürken arada bir miktar ağaç var. Ancak ağaçlar saray cephesinin algılanmasını engellemeyecek ufaklıkta tutulmuş. Dolmabahçe Sarayı'nı oluşturan iri kütlenin güney kısmında ilk karşımıza çıkan birim Mabeyni Hümayun selamlık. Dolmabahçe Sarayı'nın Boğaz cephesi İstanbul mimarlığının en güçlü neoklasik ifadesini taşıyor. Belki aralıkla tekrarlanan sütunlu ve üçgen çatılı cepheler antik Yunan Roma mimarlığının esintilerini aynı zamanda Avrupa'yı çizgiyi sahile aktarıyor. Batıdaki saraylar ve kamu yapıları Rönesans'tan bu yana klasik biçimde tasarlanmış. Dolmabahçe'de bunun İstanbul'daki hatta Türkiye'de en gösterişli örneği sütunlu üçgen alınlıklı antik tapınak cephesinde çağrışımları da Dolmabahçe ile birlikte anıtsal şekilde Boğaziçi kurgusunda yer almaya başlıyor. Efendim, Sedat Bornovalı Boğaziçi'nin Tarih Atlası kitabında bizi Dolmabahçe'den Beşiktaş'a taşıdı. Diyor ki denizcileri ve denizciliği temsil eden Beşiktaş'tan söz ederken kuşkusuz Beşiktaş'ı bu mertebeye getiren Barbaros Hayrettin Paşa'nın teveccühü olduğunu hatırlamalıyız. Aynı zamanda burada Barbaros Hayrettin Paşa'nın bir yalısı olduğunu biliyoruz. Buraya defnedilmesi de semtle bağını kopmayacak derecede güçlendirmiş. Mimar Sinan'ın tasarladığı ilk mezar yapısı olan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'nin hemen arkasında biraz daha kara tarafında bir diğer Kaptan-ı Derya Sinan Paşa'nın camisi de bulunmakta. Mimar Sinan burada beklenmedik şekilde Edirne Üç Şerefeli cami planını değerlendirmiş. Tesadüf müdür bilinmez Sinan'ın Şehzade'den Selimiye'ye giden mekan gelişim çizgisinden saptığı diğer bir yapıtın da bahanesi yine bir Kaptan-ı Derya'dır, Piyale Paşa. Bugün Sinan Paşa Camii'nin denizden caddeden en çok dikkat çeken unsuru çok geçmeden eklenip bir süre sonra ortadan kaybolan ve kısa süre önce ahşap malzemeyle ihya edilen Hünkar Mahvili, günümüzde 2. Abdülhamit'e olan ilginin artmasıyla Sinan Paşa Camii de padişahın yılda iki kez Yıldız Sarayı'ndan biraz uzaklaşarak cuma namazlarını kıldığı Yıldız Hamidiye Camii yerine bayram namazına gittiği cami olarak hatırlanmaya başladı.
Beşiktaş Meydanı'nın eski hali çok daha yoğun bir yapılaşma barındırıyordu. Buna dair fotoğraflar mevcut. Büyük ölçüde dolgu olan bu alanın bir meydan haline getirilmesi ise 30'lu yıllardaki Prost planında bile mevcut olan bir öneridir. İkinci Dünya Savaşı'nın maddi sıkıntılarına rağmen gerçekleştirilen Barbaros Anıtı ile ünlü kumandanın isminin daha da görünür kılması yönünde önemli bir adım atılmış. Meydanın en şık yapılarından bir diğeri de vapur iskelesi. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi'nin tüm özellikleri yansıtan yapı, Ali Talat Bey'in 1913 tarihli bir eseri. Boğaz hattında Büyükdere Kuzguncuk iskelelerinde de imzası olan bu mimari tekrar hatırlama olanağı bulacağız. Günümüzde adı pek az sayılıyor. Oysa Mimar Sinan'ın yanına defnedilen tek mimar olacak kadar mesleğinde de yer edinmiş. İskele denizin üstünde bir köşk gibi, sivri kemerleri ve çinileri buraya Osmanlı ruhu veriyor. Bunlar klasik cami mimarlığından bildiğimiz özellikler. Kuleleri, terasları, taş oyma sanatını taşıyan yapı parçaları ve simetrik yatay gövdesiyle de Avrupa-Amerikan villa mimarlığından çizgiler taşıyor. Hakikaten Beşiktaş iskelesi 1913 yılında yapılmış bir yapı. Tatlı bir mimarisi var. Belki koştur koştur biniyoruz geçiyoruz ama şöyle bir uzaktan ya da böyle fotoğrafla bakınca ya ne kadar da tatlıymış diye detaylara daha da insan vakıf olabiliyor. Efendim Beşiktaş'tan Azilere götürüyor bizi Bornovalı Boğaziçi tarihi atlasıyla. Diyor ki Boğaziçi boyunca devam edince yolumuz Çırağan'a çıkıyor. Özellikle Beşiktaş Üç Saray arasında sıkışmış bir semt. Böyle bir şeref muhtemelen pek az semte nasip olur. Aslen bir köy yerleşimi iken konumunun getirdiği avantajla Beşiktaş'ın içinde birçok mahalle gelişmiş. Bu civardaki birden fazla Rum mahallesinden biri de burada. Panakya Cihan Nüma aynı adlı kilise Bahçeşehir Üniversitesi binaları arasında rahatlıkla seçiliyor. Bir zamanlar burada Devlet Güvenlik Mahkemesi bile vardı. Muhtemelen dünyanın en güzel mahkemeli, manzaralı mahkemesiydi. Buradan itibaren en ek binalarıyla birlikte Çırağan Sarayı bölgesine giriyoruz. İlk karşımıza çıkan yapı oradaki meşhur efendim otel. Denize geniş cephe yapı zaten mevcut. Tarihi birim saray geçmişten sonra bina hayli badireler atlattı. Efendim yani eski Çırağan Sarayı burası. Saray geçmişinden sonra bina hayli badireler atlattı. İETT deposu olarak pencerelerine suntaların çakıldığını ve o günleri hatırlayanlar bilir. Sonraları Türkiye Elektrik Kurumu'na devredildi. Devlet konuk evi olarak tasarlanması planlanıyordu. En sonunda sağ ve soluna kendisinden biraz daha geride ve hemen hemen aynı kütlede iki ayrı birimin eklenmesiyle sahil şeridi de genişletilip rekreasyon alanlarında oluşturularak yeni işlevine tahvil edildi. Sonraki yapı Beşiktaş Anadolu Lisesi. Efendim burasıyla ilgili bir hatırayı fakir size arz etsin. İkinci Ney Hocam Osman Er Kahveci. Selman dedi rahmetlik merhumdan beraber gönül bağı olan insanlar idi. Hürmet ederler, severlerdi. Ben kendisiyle müşerref olamadım. Bu Çırağan Sarayı'nın

Ve efendim muhibbanı giderek orada efendim Mevlevi usulüne uygun bir şekilde desturla oradan o maaşları aldılar. Hiçbir sorun yaşamadan naklettiler Galata Mevlihanesi'ne. Dolayısıyla orada da bir takım tabi enteresan hikayeler var, meseleler var. İşte bu da Evliya-i İzam'ın yani her şekilde bir destur almadan, onlara bir saygısızlık yapmadan hareket edilmesi gereğinin gene yakın zamanlarda yaşanılan bir tezahürü. Yani şunun şurasında 20 küsur sene önceden bahsediyoruz. Yanılmıyorsam yani ne kadar oldu otel bilmiyorum ama o inşaat başladığı zaman yaşandı bunlar. İşte destursuz adım atmamak lazım. Allah haddini bilenlerden eylesin hepimizi. Efendim sarayı anlatıyor burada uzun uzun. Deniz ile bina arasında yüksek duvarlar bulunuyordu. Yoksa bu kapılara ihtiyaç da olmazdı diyor. Bir Çırağan Sarayı'nın kara kapıları özetle başlı başına birer anıt bina kimliğiyle tasarlanmış desek abartmış olmayız diyor. Demir kapı kanatlarından bahsediyor. Dantelsi dekorasyon ve biçimlerden den vurarak. Çırağan denince aklımıza gelmesi gereken en önemli isimli Beşiktaş muhafızı 7-8 Hasan Paşa. Döneminde 2. Abdülhamit'e karşı yapılan darbe girişimini bastırmasıyla tanınan Beşiktaş komutanı bugün daha çok çarşı içindeki kendi adını taşıyan fırınla anılıyor. Çırağan olayı diye anılan bu darbe girişimini kısaca hatırlayalım. 20 Mayıs 1878 tarihinde gazeteci Ali Suavi organize ettiği birkaç yüz kişiyle Çırağan Sarayı'nı basar. Nöbetçileri etkisiz hale getirerek 5. Murat'ın tutulduğu harem dairesine girer ve kolundan tutup Sultan Murat çok yaşlı naralarıyla onu dışarıya çıkarmaya çalışırken Beşiktaş zabıta amiri Hasan Paşa askerlerle olay yerine gelip Ali Suavi'yi kafasına sopayla vurarak öldürür ve yakın Türk tarihinin üzerinde en çok konuşulan olaylardan biri gerçekleşir. Bu Hasan Paşa hakkında imzasını Arapçada 7 ve 8 belirten işaretleri kullanarak attığı yolunda bir efsane dolaşır, durur. Rivayete göre okuma yazması olmadığından veya çok zayıf olduğundan böyle yaparmış. Okuma yazması olmayan bir paşa rakamlardan kolay bir imza arıyorsa kendisini 11 Hasan Paşa olarak ifadesiyle tanıtması çok daha kolay olurdu. Bu yolda başka öneriler de getirebilirim demiş. Muhtemelen aslen okuma yazması zayıf ve belki de sadece rakamları bilen birileri paşanın asayişi korumak için muhatap olduğu zümrenin sıklıkla cühela takımı olduğunu düşünebilir. İmzasını ancak bildikleri rakamlarla benzeterek paşayı böyle anmaya başlamış olabilirler. Paşa hakkında yazılan bir kitapta belirtilen şekilde atılmış bir imzanın henüz ortaya çıkarılamadığı dile getiriliyor. Sarayın hemen gerisinde caddenin üzerinde geçen bir yıldız köprüsü var ve yapısı aslen kendi bahçesi olan bugünün Yıldız Parkı'nı bağlıyor. Aslında hemen tüm yılların bahçelerine geçiş sağlayan en az birer tane köprüleri vardı. Ancak yol inşaat süreçlerinde hepsi yıkıldı. Caddeyi daralttığı için sürücülerle çok sevilmeyen bu köprü tam Boğaziçi boyunca ayakta kalabilmiş yegane örnek durumunda. Efendim bu 7-8 Hasan Paşa'nın Beşiktaş'taki çarşı içerisindeki fırını çok meşhurdur. Özellikle yani çay kurabiyeleri hakikaten çok yani şöyle söyleyeyim, eski bir İstanbul fırını, bir semt fırını. Görmek isterseniz ya görmediyseniz bir gün yolunuz düştüğünde tabi sadece orayı değil muhakkak Sinan Paşa Camii'ni içerisinde de efendim haziresinde de çok önemli zat-ı şerifler metfun ve onları da ziyaret ederek tabi bakın şimdi sırası geldi Küçük Mecidiye ve Yahya Efendi dergahında. Şimdi oraya kadar çıkarttı bizi efendim Sedat Bornovalı ama bir muhabbete gene küçük bir virgül koyalım. Boğaz'da gezmeye devam ediyoruz efendim. Sedat Bornovalı'nın kaleminden Boğaziçi'nin Tarih Atlası isimli kitaptayız efendim bugün. Bizi aldı daha efendim Eminönü'nden başladı. Böyle sahilde gezdiriyor Sedat Bornovalı. Kısa bir aradan sonra muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Efendim, Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Efendim, biz bugün Boğaziçi'ni denizden geziyoruz. Sedat Bornavalı mimar doktor, Boğaziçi'nin tarih atlası kitabından bizi ta başlattı Eminönü tarafından. Oradan doğru böyle Kadıköy, Tophane vesaire, Dolmabahçe, Beşiktaş'a kadar getirdi. En son Çırağan Sarayı'nı gezdik. Ve şimdi hemen gene kara tarafına, caddenin kara tarafına dikkatimizi çekiyor. Sedat Bornavalı diyor ki, Küçük Mecidiye Camii vardır, deniz güzergahından gizleniyor. Ancak dikkatle bakılırsa eski Çırağan Sarayı olan bugünkü otel biter bitmez çaprazdan kısmen görmek mümkün oluyor. Bu caminin bir diğer özelliği de Sultan Abdülmecid'in adının aynı çevrede yaptırdığı ve diğer ikisi çok daha görkemli olan 3 camiden sadece bu yapıtta hatırlanması. Dolmabahçe ve Ortaköy camileri artık halk arasında sadece semtlerin ismiyle anılır oldu. Gözden uzak kalıyor diye yakındık, ancak diğer iki yapıtla arasında farklara dikkat edince insan belki de Küçük Mecidiye bunun için yapılmıştı diye düşünüyor. Küçük Mecidiye'nin yüzeyleri çok daha sade, hemen tümüyle bezemesiz. Ayrıca bir Selahattin Camii olmasına rağmen tek minaresiyle olabildiğince alçak gönüllü, diğer yandan mütevazi haline rağmen saray camileri geleneğinin bir parçası olduğunu da belirtmek gerek. Güzergahımız üzerinde Yıldız Sarayı yanında Hamidiye, hatta Dolmabahçe Sarayı'nın yanı başındaki Bezmi Alem Valide Sultan Camii örneklerinde olduğu gibi Küçük Mecidiye'de doğrudan Çırağan Sarayı ile bağlantılı bir cami. Caminin cümle kapısından bağımsız bir hünkâr kapısının bulunması ve Padişah Abdülmecid'in cuma namazlarını sıklıkla bu camide kılması da buna işaret ediyor. Cami ilk inşa edildiğinde de günümüz dahil aradan geçen dönemde de çevresinde bir mahalle bulunmadı. Mahallesiz saraya hitap eden cami örnekleri arasında erken dönemlerden Konya Selçuklu Sarayı ve Velahattin Camii ilişkisiyle Abdülaziz döneminde Çağlayan Kasrı yakınındaki Sadabat Camii'ni görmek de mümkün. Son restorasyonda kubbenin tümüyle künklerden inşa edildiği ortaya çıktı. Sadece akustik amaçlarla değil, hafif malzemeyle yapılmış bir örnek ve Türkiye'de benzersiz bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Yine caddenin kara tarafında Küçük Mecidiye Camii'nden hemen sonraki yamaçta bölgenin en önemli yapı gruplarından biri görülüyor. Yahya Efendi Dergahı. Evet, şimdi geldik buraya. Burası çok önemli. Dergah yüksek konumu sayesinde denizden çok rahatlıkla fark ediliyor. Hatta denize gayet hakim durumda bulunuyor demek belki de daha doğru olur. Dergahın zamanında çok daha geniş bir alana yayıldığı biliniyor. Sahilde ulaşımını sağlayan geniş bir kayıkhanesi de varmış. Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi olan Yahya Efendi'nin vefatının ardından kendisine büyük saygısı olan 2. Selim kabir üzerine tasarımı Sinan'a ait olan kâgir bir kubbeli türbe inşa ettirmiş. Tekkeyi de genişletmiş. Tekkenin türbeler dışında bugünkü şeklini alması 1873'te Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın büyük onarımıyla gerçekleşmiş. Külliyeye en son eklenen yapı 20. yüzyıl başında ilave edilen kütüphane. İçindeki kitaplar artık Süleymaniye Kütüphanesi'nde devredilmiş durumda. Bir yandan gelişmesi sürerken hemen yanı başına yerleşen Yıldız ve Çırağan saraylarının dergah arazisinin mühim kısmını ilhak etmesi adeta kaçınılmaz olmuş. Deniz tarafından görülen ve eline hatları belirgin almaşık malzemeli duvar örgüleriyle dikkat çeken türbe Yahya Efendi'ninki değil, güzelce Ali Paşa'nın türbesi. Yahya Efendi türbesi ise denizden mihrap cephesi görünen camii tevhidhane bölümünün kara tarafında. Kanuni'nin kızı Raziye Sultan ile 2. Abdülhamid'in kızı Hatice Sultan'ın da sandukaları da türbede bulunuyor. Dergahın çok geniş bir haziresi var. Son yıllardaki çalışmalardan 1000'den fazla mezar taşı belirlendi ve kataloglandı. Burada istirahat edenlerden Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Avası Rıza Zımon'un da hepimizin sevgiyle andığı isimler. Boğaziçi'ndeki bazı yapılarında ardından söz ettiğimiz Mimar Vedat Tekin kızı da burada bu hazirede. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyon sırasında ortaya çıkan dikkate değer bir unsur da duvarlardaki grafiti yoğunluğuydu. Uğrayanlar ziyaretlerinin kalıcı olmasını arzu etmiş gibiler. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir türbe, bir tekkeye bir... Hani tekke olduğunu bilmiyorsun.

Burası Allah dostlarının yattığı bir mekan, onu da bilmiyorsun. Bir mezarlık, onu da bilmiyorsun. Yani ya kardeşim, orası aynı zamanda namaz kılınan bir cami. Grafiti yoğunluğu nedir yani? Efendim, bu güzel kitaptan paylaşımımızı burada Yahya Efendi dergahında efendim noktalayalım. Nasip olursa bir başka programda bu güzel kitaptan paylaşımlar yapmaya devam edelim. Eminönü'nden başlayarak bizi Ortaköy'e kadar denizden gezdirerek ve önemli yapıları tarihçesiyle bize tanıtan, son derece güzel hazırlanmış, hem akademik yönüyle hadiseye hakim efendim, hem de muhabbeti gözden kaçırmadan kaleme almış olan Sedat Bornavalı'nın Boğaziçi Tarih Hattası'ndan bugün sizlere Boğaziçi gezisi sunmaya çalıştık. En son durağımız da Yahya Efendi dergahı oldu. İnşallah dünya ahiret duraklarımız böyle güzel duraklar olsun. İnşallah o noktada karar edebilenlerden olmayı Rabbim nasip-i müyesser etsin dünya ahiret bizlere. Haftaya Sadece Kahvehanesi'nde görüşmek, buluşmak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Reklamlar.
1: Semerkant Yayınları Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
4: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler, her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları, araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm.

0: brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Niyet ve sonuç.

0: İnsanın kalbi niyeti, işlerin neticesini etkileyen birinci faktördür. Acıyı bal eden sır, güzelin güzel kılmasındaki sırdır. O sebepten her hayırlı işin önünde onlarca kapı açılır. Her şer düşünce de neticesi itibariyle hüsrandır. Kalbin değişmesine misal için bir padişahın öyküsü anlatılır. Bir padişah, bir iki vezirini ve diğer danışmanlarından birkaçını yanına alarak payitahta, başkente yakın yerleşim merkezlerinde bir gezintiye çıkmıştı. Payitahttan ayrılıp birkaç saatlik bir yol kat ettikten sonra yolları üzerindeki bir nar bahçesinin kıyısında mola verdiler. Olgunlaşmış, tam kıvamını bulmuş olan narlar insanın iştahını kabartıyordu. Padişah bahçe içinde çalışmakta olan yaşlı bir adamı yanına çağırdı, sordu. Bu güzel nar bahçesi kimin? Bu nar bahçesi benimdir efendim, babamdan miras kaldı. Oğlun uşağın var mı? Allah bize oğul uşak vermedi efendim. Bir karı kocadan ibaret iki kişilik bir aileyiz. Peki, ben de bu ülkenin hükümdarıyım. Şuradan bir nar şerbeti sıksan da içsek. İhtiyar baş üstüne dedi ve hemen gidip bahçe içindeki küleveden kalaylı tertemiz bir tas getirdi. En yakınındaki ağaçtan iki nar kopardı ve sıktı. İki nar tam bir tası doldurdu. Padişah içti ve çok beğendi. Bütün vücuduna bir zindelik ve ferahlık yayılmıştı. İhtiyar çiftçi padişahın beraberindeki herkese sırayla nar şerbeti ikram etti. Padişah ve adamları bedenlerinin kazandığı bu zindelikle biraz yol almak için ihtiyara veda edip yola koyuldular. Yolda şeytan padişahın kafasını karıştırmaya başladı. Madem birer ayakları çukurda olan bu yaşlı karı kocanın mirasçıları yok, ne yapacaklar böyle güzel nar bahçesini? Karşılığında birkaç kuruş verip de bu bahçeyi ellerinden alayım diye düşündü. Padişah ve adamları akşama doğru geri dönerlerken aynı bahçenin yanında yine konakladılar. Padişah ihtiyardan bir tas daha nar şerbeti yapmasını istedi. İhtiyar sabahki kadar candan ve gönülden olmasa da bir tas nar şerbeti yapıp sundu. Fakat padişah bu defa nar şerbetinin tadını pek beğenmedi. Sabahkine hiç benzemiyordu. Sordu. Baba, ne oldu böyle? Bu nar şerbeti sabahkiyle aynı nardan değil mi? Bunun tadı hiç de hoş değil. Aynı nardan evlat, aynı nardan. Aslında tadında da bir değişiklik yok. Ama asıl değişen sizin kalbiniz. Bir ülkenin padişahı tebaasının malına göz dikiyorsa, o ülkenin narları da o eski tadı vermez olur. Hakla batılın arasını ayıran ve kalbimizi ahsani takvim üzerine kılan Rabbimize hamdolsun. Bu yolda kalbi selim olabilmek aşkın eseridir. Kalbi selim olmaya çalışmaksa aşktandır.
1: Semerkant Radyo.

Yusuf Has Hacip'ten Nasihatler. Ait olduğu Ogdülmüş'e oğluna cevap verir. Ait olduğu Allah kime akıl, fikir ve bilgi vermişse o bütün dileklerine kavuşmuş demektir. Kimin huyu iyi, işleri güzel ise o bütün arzularına kavuşur ve onun hayatı aydınlık olur. Bütün iyiliklerin sebep ve sermayesi iyi iş yapmaktır. İşler iyi işlenirse karşılığında insan için binlerce sevinç vardır. Ben baba idim, artık ölüp gidiyorum. Ey Rabbim, sen ebedisin. Ona kutluluklar ver. Onu bolluk ve rahatlık içinde tut. Belalardan sakla. Her iki dünyada da kurtuluş ver. Kötüden koru. Yüceliklere kavuştur. Sıkıntılara düşürme. Aç, çıplak bırakma. Düşünen, uyanık kişi ne der? Kulak ver. Böyle insan kişilerin önderidir. Allah kime yardım etmişse o kişi her iki dünyada kutluluğa ermiştir. Hangi kul Allah'a inanıp bel bağlamışsa o bela kapısını kapamış ve kendini kurtarmıştır. Ben seni Allah'a emanet edip nasihatta bulundum. O isterse korur ve saadete kavuşturur. Gönlünü doğru tut, yalan söyleme, Allah'a ibadet et, gevşeklik gösterme ve yarınki işini şimdiden yap. Her türlü iyilik ve kötülüğün Allah'tan geldiğini bil. Allah'a inan ve ona ibadette bulun. Neye muhtaçsan ondan iste. Sana güç, kuvvet verecek ondan başkası değildir. Buyrukları ne ise onlara değer verip baş üstünde götür. O zaman Allah seni dünya ve ahirette yüceltir, üstün kılar. Gidişin doğru olsun. Sakın yanılıp sapıtma, alçak gönüllü ol ve büyük söz söyleme. Bir müddet ömür sürdüm, artık gidiyorum. Dünyanın bana ne yaptığına bak ve düşünüp ibret al. Bu dünya için kendini ateşe atma. İnsanların mallarını haksız yere alıp da zulmetme. Kendim çok mal topladım fakat yiyemedim, günlerim geçti. Lakin pişman olmanın bir faydası var mı? Bütün varlığım sana kaldı. Bana ise vebal ve yük oldu. Rahatlıkla yiyerek, sevinçle tüket. Doğru ol, işlerin eksiksiz olsun. Bu neşe ve huzur, sevinç, doğruluk sayesindedir. Bu güzel yaratılışlı, doğru tabiatlı, iki dünyayı da doğrulukla mekan eden yiğit ne der? Kulak ver. İnsan huzur isterse, dilediği her bir şeyi doğruluk içinde bulur. Buna inan. Eğer çok zengin olmak istiyorsan, zenginler nasiplerini doğrulukta buldular. Millete baş olmak ve büyük yerlere gelmeyi arzu ediyorsan, hep doğru yolda git. İnsan doğrudan ayrılmayıp, hep hayır yapsa, işleri hep doğru olsa, onun güneşi iki dünyada da parlar. Ait oldu, oğlum bana kulak ver. İyilik yaparak, hayır işleyerek kendine cehennemi kapat. Hep iyilik yap. Kötüden uzaklaş. Böyle yaparsan ister otur, ister kalk, hep iyiliklerle karşılaşırsın. Kötü kimseye yaklaşma, hep sana zarar getirir. Kötülük yılandır, dikkat et, seni sokar. İki yüzlü kimseye sözünü söyleme. Sırların ortaya çıkar ve sözün her tarafa yayılır. Dedikodu yapan kimseyi evine alma. O görüp öğrendiklerini bütün memlekete yayar.

0: Yürü git, gözün görmesin seni. Sabır taşı olsa çatlar ya. Bir işin de hakkından gel be. İşin gücün aytalık. Yıkıl karşımdan. En sonunda kapının önüne koyacağım seni.
1: Selamun aleyküm. Uygunsuz bir zamanda geldim galiba. Küçük bir işim olacaktı.
0: Buyurun buyurun, hoş geldiniz. Asıl siz kusura bakmayın. Böyle kavga gürültü karşıladık sizi de. Siz buyurun oturun. Ben çay söyleyeyim size. Çayınız bitene kadar hazır ederiz. Buradan mı kesilecek?
1: Evet, işaretlemiştim ben. Fazlalıkları kesilecek sadece.
0: Hemen. Evladım, hemen iki çay getir buraya. Alın şunu da, bırakın elinizdekini. Hemen halledin beyefendinin işini. Haydi.
1: Çıraklar olunca ustaya iş düşmüyor tabii. Ne güzel. Allah bereketinizi artırsın.
0: Gençleri idare etmek pek zor beyefendiciğim. Babası yakın arkadaşımdır. Al yanına meslek öğrensin dedi. Kıramadım. Ama hatırda bir yere kadar. Ne sorumluluk var ne işe ehemmiyet. Haylazın teki. Sövüyorum olmuyor, dövüyorum olmuyor.
1: Hiç nasihat etmeyi denediniz mi?
0: Siz bilmezsiniz efendim. Nasihatten de anlamaz o.
1: Dövmekten ve sövmekten de anlamadığını söylüyorsunuz. Oysa güzel söz kalpleri cezbeder. Karşımızdaki anlasın ya da anlamasın, daima nasihat etmek, sohbet eylemek, yumuşak olmak, kırıcı olmamak gerekir. Yumuşak konuşmak insanların kalplerini yumuşatır. Sonu da hayır olacağından konuşmaları tatlı, yumuşak ve tenkit etmeden dile getirmek aynı zamanda bir hayra vesile olacağından büyük ecri vardır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde din nasihatle kaimdir buyurmuşlardır. Bilmez misiniz? İslam'da ne söz çirkinliği ne de iş çirkinliği vardır.
0: Doğru dediniz aslında. Hay Allah! Yanlış yapmışız demek ki.
1: Nasihat eden yumuşak, mütevazı olmalıdır. Kur'an'ın en büyük tavsiyelerinden birisi de din kardeşlerinin birbirlerini uyarması ve nasihat etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de içinizde hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir cemaat bulunsun. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir buyurulmuştur. Çok vaktinizi aldım, sağ olun. Elinize sağlık. Borcum ne kadar? Şöyle takdim edeyim.
0: Borç mu? Ne borcu? Asıl ben size borçlandım. Bana nasihati öğrettiniz. Bana nasihat ettiniz. Az şey mi? Ömrünüze bereket. Güle güle.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.

Halime Nur Erk. Aile Bağları.

Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Semerkant Aile Dergisi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Aile Bağları'yla yine sizlerle birlikteyiz. Aile Bağları'nda bu hafta çocuk ve özgüven konusunu ele almaya çalışacağız ve bu konuyla ilgili olarak İçe Bakış Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden psikolog Belkıs Ertürk olacak sevgili dinleyiciler.

Efendim ben büyüyünce büyük adam olmak istiyorum. Kendi kararlarını kendi başına veren biri olmak istiyorum. Sizce çok şey mi istiyorum dersiniz? Evet, bütün bu isteklerimle ben o daha çocuk, kendi başına yapamaz, karar veremez sözlerini çok söyleyen anne babalara seslenmek istiyorum. Sevgili anneciğim ve babacığım, sizler beni kollarınıza ilk defa alan en yakınlarımsınız. Şu küçük görünen cüssemin altında yatan o büyük hayallerimin sınırlarını çizebilir misiniz? Bence hayır. Evet, çünkü bu konuda kimsenin bana gücü yetmez diye düşünüyorum. Ve bunları bazen sizinle paylaşıyorum, bazen de tam size söyleyeyim derken ne olduğunu ben bile unutuyorum. Yani anlayacağınız o kadar çok ki yetişmek mümkün değil. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Kendi ayakları üzerinde durabilen, kişilik sahibi bir çocuk mu istersiniz, yoksa her an başkalarına ihtiyaç duyan, gölge kişiliğe sahip bir çocuk mu? Eğer cevabınız kişilik sahibi bir çocuksa, beni dinlemeye devam edin ve sesime kulak verin. Sizler de günde kaç kez çocuklarınıza, o daha çocuk, kendi başına yapamaz diyorsunuz? Yoksa bu sözcükleri hiç tanımıyor musunuz? Ben bu sözleri bir yerden tanıyorum diyenlerse günde kaç kez söylediğini hiç düşündün mü acaba? En sevmediğim şey bir şey yapmaya kalkıştığımda sen daha küçüksün, kendi başına yapamazsın kelimelerinden oluşan cümle topluluğu oluyor ki oysa doğduğum günden itibaren ben söz sahibi olmak, kendi başına karar verebilen bir çocuk olmak istiyorum diye ağladığımı ne çabuk unuttunuz bilemiyorum. Evet, hayatta birçok şey için ağladığımı hatırlıyorum ve bir sebebi de işte buydu ağlamalarımın. Ben neler mi yapmak istiyorum? Bir teklifle karşılaştığımda evet diyebilmek kadar hayır diyebilmeyi de öğrenmek istiyorum. Büyüklerin ifadesiyle adam yerine konmak, kendisine saygısı ve özgüveni olmak, sevildiğini ve önemsendiğini bilmek istiyorum. Bunu da ilk önce ailemden istiyorum. Çünkü ailem benim yuvam, hayat kaynağım. Ve geriye dönüp şöyle bir baktığımda okula başladığım o ilk günü hatırlıyorum da sanki okula başlayan ben değil de annemle babamdı. Bütün sorumluluğu annem ve babam üstlendi. Ödevlerim konusunda benden çok onlar huzursuz oldular. Annem daha ben okuldan gelir gelmez başucuma dikilir, ödevlerim bitmeden asla içi rahat etmezdi. Aslında çocuk adına sorumluluğu üstlenmek bebeklikten başlıyor diyebiliriz. Nasıl mı dersiniz? Şöyle ki anne yedirir, anne giydirir, içirir ve her ihtiyacını görür. Hasılı her şeye anne ve baba karar verir. Hatta bazen bu karar o kadar abartılır ki çocuğa seçme hakkı dahi tanınmaz olur. Evet, tok olduğu halde anne elinde bir kaşık çocuğun peşinde döne dolaşa ağzına zorla da olsa mama tıkıştırır. Üşümediği halde üst üste kazak giydirir. Biri çocuğuna hediye verse çocuktan önce anne baba amcaya teşekkür et diye kulağına fısıldar. Ebeveynlere sorarsanız bütün bunların ne zararı var canım? Biz bunları sizlerin iyiliğini düşündüğümüz için yapıyoruz derler.

bir de evham da girerse varın artık gerisini siz düşünün. İşte onun bu evhamlarından yalnızca birkaçı. Okuldan sadece 5 dakika geç gelinecek olsa bu duygu anneye en korkunç senaryoları yazdırabilir. Sonrasında eve geldiğinizde bu iş yine değişmez. Bu sefer de ev ödevinizi yaparken kurşun kaleminizin ucunun kırılıp uçan parçasının gözünüze girip gözünüzü kör edebileceğine kadar zincirleme felaket tamlaması şeklinde de bu hal devam eder. Veya sonrasında kendileri üşüdüğünde çocuğuna hırka giydiren ya da kendileri acıktığında çocuğuna yemek yedirenleri de vardır aralarında. Tabii bu daha sonraki yıllarda farklı şekilde tezahür edebilir ki şöyle ki artık damak zevkiniz gelişmiştir ve o muhteşem varlıklar bu sefer de o eşsiz güzellikte yaptıkları sizin en sevdiğiniz yemekleri büyük bir özenle hazırlayıp sunma telaşesine girerler. Eğer sizlerde bu mutluluğun daimi olmasını istiyorsanız yapacağınız tek şey onları sinirlendirmemektir. Ki zira bir annenin çocuğuna kızdığı zamanki ilk tepkisi yemekte Kurtuluş Savaşı menüsü hazırlamaktır. Evet, o sevdiğiniz güzelim köfteler, patates kızartmaları, mantılar, yaprak sarmaları gider ve barışana kadar da bir daha ortada görünmez olurlar. Onların yerine kara mercimek çorbası, patlıcan musakka, bakla, kabuska gibi yurdum yemekleri sofradaki yerini alır ki bir çocuk açısından hiç de iç açıcı bir menü değildir bu benim. Efendim, iletişim alanında her türlü bilişim aracını kullansalar da hiçbir teknolojinin ulaşamayacağı gözle konuşma tekniğine sahiptir anneler. Gözleriyle her şeyi anlatabilirler onlar. Misafirler gidince ben sana gösteririm gibi, çaylar bitmiş çabuk doldur gibi, doğru düzgün otur toparlan gibi bu kısa cümleleri bakışlarıyla söylemek doğrusu onlar için çok kolaydır. Ve hatta bu bakışlarıyla adeta bir konferans bile verebilirler. Sevgili dinleyiciler, işin şakası bir tarafa, bu gidiş nereye kadar varır bilemiyoruz ama benim yemem, içmem, büyümem ve boyumun insanların yaş ortalamalarına uygun olması kadar içimdeki duyguların da ona eşlik etmesi, ayak uydurması da önemli diyor çocuklar. Evet, her ihtiyacı anne baba tarafından karşılanan, devamlı neyi, nerede ve nasıl yapacağını kendisine hatırlatılan, yanlış yaptığında azarlanan ve kınanan çocuklar uzmanlar tarafından gölge bir kişiliğe sahip olacağı söylenmekte. Efendim, hasılı sözün büyüğü, durumun tehlikesi bundan ibarettir. Bu tür çocuklar için uzmanlar bir değil, birçok şey söylüyorlar. Mesela anne babaya sormadan bir iş yapamazlar, büyürler, çoluk çocuk sahibi olurlar da hala kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanırlar. Bu kişilerin ya kendilerine güvenleri azdır ya da yoktur. Karşılaştıkları en ufak bir problemi çözmekte dahi güçlük çekerler. Duygularını, tepkilerini rahatça ifade etmesini, gerektiğinde hayır demesini bilmeyen aşırı korumacı ve müdahaleci anne babalar çocuklarında köle bir kişilik kazandırırlar. Baskı ve yönlendirme ile büyüdükleri için kendi duygularıyla bile nasıl başa çıkacaklarını bilemezler. Çoğu anne babalar nasıl yaklaşacaklarını bilemiyorlar. Bu yüzden de karşı yapayım derken göz çıkardıklarının farkında bile değiller. Sevgili dinleyiciler, bütün bunları anlatırken demek istediğim şu ki diyor çocuklar, sorumluluk sahibi bir çocuk olmak için kişilik sahibi olmak lazım. Onun için de kendi kararlarını vermeyi bilen, özgüven sahibi bir birey olmakla olur. Bu nasıl olacak derseniz o da şöyle ki, öncelikle anneler kendilerini rahat bırakmalı, çocukları üzerindeki o baskın gölgelerini çekmeli, bir şeyleri düşünürken rahat nefes almalı ki çocukları da bu rahatlığı hissetmeli. Ne dersiniz diyorlar. Efendim, aile bağları kısa bir aradan sonra devam edecek. Dilerseniz şimdi güzel bir eser arası verelim. Sonrasında biz tek

Efendim, ders çalışmam gerekir ama canım hiç ders çalışmak istemiyor. Okula gitmem gerekir ama okula gitmek istemiyorum. İleride başarılı bir insan olmak istiyorum ama ben bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Evet, daha saymaya devam etsem herhalde bana tahammül edemezsiniz.

Hayatta yapmam gereken o kadar çok şey var ki ben bile şaşırıyorum. Yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ama yapmak istemiyorsunuz. Doğrusu hiç de kolay bir durum değil ki işte şahit olduğunuz gibi bu duygularımı esprili cümlelerle bile anlatmakta zorlanıyorum. Bütün bunları düşünürken nerede olduğumu biliyor musunuz? Yatılı bir okulun penceresinden cadde ve sokakları seyrediyorum. Bir yandan da karnemdeki zayıflarımı düşünüyorum. Ders çalışmaktan nefret ediyorum. Öğretmenlerimi bile görmek istemiyorum. Çünkü onların gözünde bana dair bir yazı var. Bu çocuk okumaz. Evet, artık her şey sıkıcı geliyor bana. Hatta yaşamak bile. Bazen dünyadan başka bir dünya olsa da göçmen kuşlar gibi alıp başımı gitsem o yere doğru diyorum. Bunları düşünürken babamın bir maden işçisi maaşının yarıdan fazlası okul masraflarıma gittiğini hatırlıyorum. Ve bir notlarıma baktım, bir de babamın yüzüne. Hayal dünyamda ikisini yan yana getirince içimde bir şeyler cız ediverdi. Evet, babam beni okula yollarken yaptığı bu fedakarlıkları nasıl da bir bir anlatmıştı bana. Hem de yaşlı gözlerle. Ve ben şimdi bunların karşılığını veremiyorum. Evimi özlemiştim ama onların yüzüne bakacak gücüm yoktu. Her gün bunları düşünüyordum ve bu yüzden de derslerimi düşünmeye fırsat bile bulamıyordum. Her an biraz daha kendime yabancılaşıyordum. Küçük yaşta yatılı okulun kapısında bu kadar hesabı vermenin ağırlığıyla ezilmiştim. Her an bir şeyler kopuyordu yüreğimden. Aileme özlem beni derslerimden uzaklaştırmıştı. Sınıfta ve etütlerde hep hayal kuruyordum. Kendimi derslerime bir türlü veremiyordum. Her gün zayıf not alıyordum. Annem ve babamın telefondaki sesi zayıflarını düzeltmedikçe eve gelme oluyordu. Ancak zayıflar da bir türlü düzelmiyordu. Ve günler su gibi akıp gidiyordu. Artık kaybettiğim zayıf notlarım değildi. Ve bir gün fark ettim ki ben gerçekten özgüvenimi kaybetmiştim. Evet, artık bu duruma daha fazla devam edemezdim. Çünkü bütün enerjim tükenmiş gibi hissediyordum ve bir gün bir arkadaşımın tavsiyesiyle bir psikologdan yardım almaya karar verdim ve neticede onun tavsiyeleriyle kendime yepyeni bir yol buldum. Efendim, benim tüm bu yaşadıklarımla siz anne babalara bir tek sözüm olacak. O da bazen çocuklarınızdan beklentileriniz onların taşıyabileceği ağırlıktan fazla olabilir. Çocuğunuzun neyi yapmak istiyor, nelere yetenekleri var bilmek çok önemli. Sizlerin istekleri karşısında ezilip hayatta başarısız bir birey mi görmek istiyorsunuz sizler? Efendim, cevabınız hayırsa onları yargılamadan önce onları anlamaya çalışın ve onların özgüvenini kaybetmesine asla izin vermeyin, olmaz mı?

0: ve aile bağlarında bu hafta ele alacağımız konumuz programımızın başında da zikrettiğimiz gibi çocuk ve özgüven üzerine olacak ve bu konuyla ilgili bizleri bilgilendirecek olan stüdyomuzdaki konuğumuz da İçe Bakış Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden psikolog Belkıs Ertürk olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Belkıs Hanım, nasılsınız?
1: Teşekkürler.
0: Siz? İyisiniz inşallah.
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz. Vallahi bugün yine konumuz farklı ama yine çocuk ve çocuk psikolojisi üzerine. Çocuk ve özgüven bu sefer de. Özgüven nedir gerçekte? Onu ilk önce bir kısaca tarif edebilir misiniz bizlere?
1: Kişinin kendine güvenmesi diye tanımlayabiliriz aslında en öz şekliyle.
0: Kısacası.
1: Evet, kişinin kendine güvenmesi, kendinden memnun olması ve kendisiyle barışık olması diye tanımlanabilir. Ama özgüven doğuştan gelmez. İşte böyle bir ayırım var. Doğuştan gelen bir şey değildir. Ailenin yaklaşımıyla ve çevrenin yaklaşımıyla şekillenir. Ama özellikle anne baba faktörünün çok büyük bir önemi var.
0: Genetik değildir diyorsunuz ama
1: değil.
0: Çevresel ayrı.
1: Hayır.

0: Özgüven karakteristik bir özellik de değildir çünkü. Çevresel faktörlerle gelişen bir yapılanmadır. Yani hiç kimse özgüvensiz doğmaz, özgüvenli de doğmaz. Sadece fıtrattan gelen bir takım özellikler olur. Aile bunları geliştirirken onun doğru veya yanlış aktarımlarıyla özgüven şekillenir. Ve şekillenen bir şeydir. Temel güven ve sevgi, ne annesiz ne babasız olur aslında. Temel güven ve sevgi, şöyle bir ayrım yapılabilecek olursa, bunun toplamıdır aslında özgüven. Anneyle başlar. Annenin o bebeği kabul etmesiyle gelişir ve anne ve bebek arasındaki o bağla şekillenir. Annenin meme vermesi duygusal bir ilişkidir aslında. Sadece fiziksel bir beslenme kaynağı değildir. Duygusal bir beslenmedir. Onunla başlar özgüven. Ve o bir başlangıç noktasıdır ve annenin davranışlarıyla, hı hı, bebeğe yaklaşımıyla, bebeği benimsemesiyle, ona sahiplenmesiyle ve daha sonra da tabii ki 3 yaşından sonra babayı fark ediyorlar. Tekrar altını çizmek lazım. 3 yaşa kadar çok fazla babayla şekillenmez çocuk. 3 yaşa kadar anneyle şekillenir ve babanın da o dış dünya desteğini vermesiyle özgüven oturur.
1: O zaman bizim soracağımız sorunun da cevabı olmuş oldu. Ailenin etkisi nedir diyecektik. Ama böylelikle ailenin etkisinin, yani bir annenin 3 yaşına kadar, 3 yaşından sonra da babasının etkisinin üzerinde fazla olduğunu söylediğinize göre bunu da açıklamış olduk. Teşekkür ederiz. Şöyle desek, çocuğun kendisini değerli hissetmesinde rol oynayan etkenler nelerdir?
0: Çocuğun kendini değerli hissetmesi tabii ki ilk başta bir ailede yetiştiği için anne baba figürüyle çok alakalı. Yani bağlantısız düşünmemek gerekiyor. Eğer aile onu dışlamadıysa, onu sorunlu alanlarıyla kabul ettiyse, bu çok önemli. Çocuğun birçok sorunu olabilir, birçok problemi olabilir. Olduğu gibi kabul ettiyse ve hata yapma hakkı tanıdıysa, özgüven hata yapma hakkının da tanınmasıdır aslında. Çünkü hata yapma hakkını çocuğa tanırsanız, o çocuk özür dilemeyi de öğrenecektir, hata yapmayı da öğrenecektir ve dolayısıyla kendisiyle yüzleşmeyi çok erken yaşlarda öğrenir ve özgüveni oturur. Ama devamlı olarak kınanmayla karşılaşıyorsa, işte hatalarından dolayı devamlı yargılanıyorsa ve başarısızlık bir kere yaşadı diye hep yaşayacak diye bir şey yok, ama başarısızlık duygusu devamlı çocuğa hatırlatılıyorsa, tabii ki özgüven sorunu hayatı boyunca devam edecek bir şeydir. 0-6 yaş her zaman çok önemli. Kişilik 0-6 yaşta gelişir. Ondan sonrası sadece şekillenmedir.
1: Yani o kadar net ifade ettiniz. Vallahi ben bu açıdan teşekkür etmek istiyorum. Yani akılda bir şey kalmıyor. Şu şekilde mi olacak mı sorusu cevabını bulmuş oluyor. Bu konuda teşekkür ediyorum tekrar size. Özgüvenin sağlıklı olup olmadığı konusunda, hani sağlıklı bir özgüven denir hep sürekli. Ne şekilde anlaşılabilir sağlıklı bir özgüven sahibi kişiler?
0: Aslında özgüven zaten sağlıklı bir şeydir.
1: Böyle söylerler. Sağlıklı bir özgüven nasıl elde edilir?
0: Özgüven, hani deminki sorunuzla belki bağlantılı olacak ama, kişinin kendisinden memnun olması. Yani eğer hatalarının sorumluluğunu alabiliyorsa, hı, ve hata yaptığı an, aslında şöyle tanımlarsak, başarıyla elde ettiğiniz şeyler elinizden alındığında, bu çocuk ya da yetişkin fark etmez, hı hı, geride ne kalıyor? İşte odur özgüven. Geride kalan sizi, hı hı, toparlamaya yetiyorsa, bir çökkünlük duygusu yaşatmıyorsa, elinizden alınan değerler size bir bıkkınlık yaşatmıyorsa, işte geride kalanları toparlayıp götürebiliyorsanız, o başarısızlığa tahammül edebiliyorsanız, işte odur özgüven. O çıplak kaldığınızda, size sonradan kazandırılan o deneyimler sizin elinizden bir anda alındığında, işte geride kalan neyse, o çıplaklık, işte odur özgüven. O zaman toparlarsınız kendinizi. O sağlıklı özgüven gelişimidir. Çünkü özgüven bazen sonradan kazanılan şeylerle de edinilebilir. İşte sonradan bir arabanız olabilir, sonradan iyi bir işiniz olabilir, ama sonra birden bir kriz yaşarsınız ve o krizle birlikte bütün işinizi kaybedebilirsiniz. Bütün yatırımlarınızı kaybedebilirsiniz. Kişi o an dışarıdan kazandığı her şey özgüven sahibiymiş gibi gösterir. Ama o alındığında o sağlıksız bir özgüvendir. İşte böyle belki tanımlayabilirim sizin, hı hı, sorunuzu.
1: Elindeki varlıklar gittiğinde de kendinde kalanlar, asıl kendinde olanlar ortaya çıktığında diyorsunuz. Odur asıl sahip oldukları.
0: Evet, başarısızlıkla mücadele edebilme gücü, zor alanlarda hayatta kalabilme gücü odur. Özgüven, sağlıklı özgüven dediğim.

0: odur. Çünkü her an her şey yolunda gitmeyebilir. Zorluklarla da karşılaşabilirsiniz. Her türlü problemi yaşayabilirsiniz. O problemlerle baş edebilme gücüdür özgüven. Ve sorumlu olduğunuz alanları tanımlama gücüdür. Çünkü o bir noktada hem zayıf hem güçlü taraflarınızı keşfetme gücüdür.
1: Bir nevi kendimizi keşfettikten sonra bizde var olanların farkına varmak gibi bir şey. Şöyle desek, bir de hani dedik ki sağlıklı bir özgüven. Siz dediniz zaten özgüven sağlıklıdır. Şimdi şu tanımı yaparsak ne olur? Aşırı özgüven sahibi kişiler. Bunlara ne tür şey getirirsiniz, bir değerlendirme yapabilirsiniz?
0: Şöyle tanımlayabiliriz, yani çocukluktan itibaren yetiştirilme biçimleri çok çok etkili bunda. Aşırı özgüven dediğimiz, çocukluktan itibaren çok fazla sorumluluk veriliyorsa, çok erken büyüyen çocuklar, problemlerle erken baş etmeye çalışan çocuklar evet çok aşırı özgüven sahibi olur. Ama aşırı özgüvenin bazen çok ince bir sınırı vardır. Sınırınızı zorlayacak adımlar atabilirsiniz veya bir hata yapmamak üzere yetiştirilirsiniz. O zaman da en ufak bir sorun sizin üzerinize patlayabilir. Çünkü siz hep mükemmel olmak zorundasınız. Bu bazen kişinin kendisini çok büyük sakıncalı yollara itebilir. Sınırlarınızı zorlayacak adımlar atabilirsiniz. Çünkü herkesin kaldırabileceği ve tanımlayabileceği bir yer var. Aşırı özgüven dediğiniz şey bazen sınırlarınızı bencilce kullanmak anlamına gelebilir. Zorlukla karşılaştığınız zaman benim işte kendime güvenim var deyip daha büyük risklerin içine atılırsınız. Ama o riskler ya sizin kaldıramayacağınız adımları içeriyorsa o zaman da çok büyük bir çöküşle karşılaşabilirsiniz tabii ki. Ama çok büyük sorumluluk verilen çocuklar hep bu yükün altında kalırlar.
1: Bu şekilde bunun da kararı herhalde gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hani aşırı özgüven dediğinizde enaniyet, bencillik de işin içerisine girmiş. Ben merkezli, ben yaparım, ben ederim, ben mükemmelim tarzına bilince işi kibire kadar gidebilir mi? Daha farklı manevi açıdan da düşününce şöyle başka
0: tabii yerlere kayabilir. Tabii ki etkisi olabilir. O yüzden hani onlar elinden alındığında geriye ne kalıyor demiştik ya, işte özgüven odur. Yani ne yapabiliyor? O neyle baş edebiliyor? Neyi görebiliyor? Aşırı özgüven bazen sınırları çok zorlar. Ama bu tabii ki ailenin yetiştirmesiyle çok alakalı. O kadar işte çocuğun kendine çok erken dönemde büyümesi için zorluyorlar ki çocuk o çocuklukta yapamadığı şeyleri yetişkinlikte yapmak istediğinde çok büyük bir problemle karşılaşabiliyor. Çünkü herkes ona bunu yakıştıramıyor.
1: Yapabilirsin, edebilirsin, sen alasını da yaparsın tarzında yetiştirince bundan daha fazlasını başarabilirsin. Bir aşırı vermek bu mu oluyor acaba? Ne bileyim.
0: Çok fazla sorumluluk vermek. Yani çocuğun kaldıramayacağı sorumlulukları.
1: Çocukluk yaşının sınırlarını aşacak şeyler.
0: Evet, yani aslında orada başlıyor zaten. Yani özgüven çocuklukla başlayan bir şey ve orada yavaş yavaş ergenlikte şekillenir. Yetişkinlik hayatınızda da kişiliğiniz oturduktan sonra sizin özgüveninizin ne olduğu ortaya çıkar. Yani ne kadar risk alıyorsunuz, ne kadar risk alamıyorsunuz, ne kadar yaşayarak öğrenmeye tahammülünüz var ya da yok, ya da ne kadar koruyorsunuz kendinizi bir takım şeylerden. Yani hayata temas etmekte zorlanıyorsanız özgüveninizle ilgili bir sorununuz var demektir.
1: Bu sorunun cevabını soracaktır bütün bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz. Herhalde aldıkları cevapla ilgili özgüvenimiz var mı yok mu diye de bir tanım getireceklerdir. Şöyle desek, özgüvenli çocuklar yetiştirmek için neler yapılabilir? Hani aileler şunları yaparsa doğru yoldalardır diyebiliriz.
0: Çocuklukta başlayan bir süreç, anne ve babanın birlikte hareket etmesi gerekiyor. Çocuğa o gelişim basamaklarını desteklemeleri gerekiyor. Hata yapabilir çocuk, sonradan öğrenen bir şeydir. İnsan çünkü ilk başta öğrenerek gelmiyor, sonradan öğreniyor ve şekilleniyor bazı şeyler. O şekillenirken doğru ve yanlışların ne olduğunu bilmez çocuk. O yanlış ve doğruları konusunda ailenin eğitimden geçirmesi gerekiyor. Eğitim ve öğretimin birlikte verilmesi gerekiyor. Bir ayak eksik kalırsa, ya eğitim ya da sadece öğretim eksik kalırsa o zaman duyguların kontrolü yapılamıyor. Çünkü özgüvende duyguların da kontrolü vardır. Duygularınızın adını koyarsanız, duygularınızı kontrol etmeyi ve tanımlamayı çok erken yaşlarda itibaren çocuklarınıza öğretirseniz, zorluklarla baş etmeye çalıştığında veya o başarısızlık hallerinde nasıl bir süreçten geçebilirsiniz?

0: geleceğine emin olur. Ve çocuğunuzu mutlaka hatalarıyla kabul etmelisiniz ve hatalarını siz üstlenmemelisiniz. O çok önemlidir. Çocuk hata yapabilir. Hatta anne bazen babaya karşı bunu kapatır. Ya da arkadaşlarına karşı kapatır.
1: Hataları,
0: yani bizim çocuk rezil olmasın falan. Ama orada aslında çocuğun özgüveninin sağlıklı gelişebilmesi için çocuğun o hatanın sorumluluğunu alması gerekir ki.
1: Bilmesi gerekir.
0: Evet, ileriki yaşlarda da onu alabilmeyi öğrensin. Çünkü gerektiğinde özür dileyebilmektir özgüven. Hata yapıldığında bunu fark etmek, özür dilemektir. Çünkü her alanda mükemmel olamazsınız. Mükemmel olamayacağınız taraflar vardır. Tabii ki özgüveni dengelemek için güçlü tarafları desteklemek gerekiyor. Hep zayıf taraflar üzerinde durursanız çocuğun ya da kişinin, o zaman tabii ki onun özgüvenini siz yerle bir edersiniz. Zayıflıklarını hatırlatmak.
1: Güçlü taraflarına değinerek daha çok o
0: desteklemek
1: taraftan
0: destekleyerek
1: gerekiyor diyorsunuz. İnşallah ailelere büyük bir görev düştüğünü anlamış oluyoruz buradan. Çünkü çocuk yaşta geliştiğini söylüyorsunuz. İleriki yaşlarda olmadığında ne tür hadiselerle karşılaşılır bilemiyoruz ama var mıdır öyle bir örnek? Mesela küçük yaşta verilmeyen bir özgüven büyüdüğünde ne tip bir kişi olarak karşımıza çıkar
0: yani,
1: mesela?
0: Yani birçok örnek verebiliriz aslında. Bir iş görüşmesine giderken de orada özgüveniniz belli olur.
1: Halleri nasıl
0: yani,
1: olur mesela?
0: Daha kaygılısınızdır, daha korkaksınızdır. Hiçbir şey yapamayacağınızı düşünürsünüz. Çünkü her zaman aileniz ya da çevreniz size bunu demiştir. Sen artık hiçbir şey beceremezsin. Zaten yapamazsın. Yani devamlı başarısızlık duygusunun yaşatılması ve o korkunun devamlı hatırlatılması problem yaşatır. Özgüven sorunu yaşarsınız ve risk alamazsınız. Biraz cesur olmak gerekir. Yani kararlarınızın arkasında durmanız gerekir. Yanlış yapabilirsiniz. Yanlış yapabilirsiniz. Yanlışınızla yüzleşirseniz, o problemlerle yüzleşirseniz sorun olmaz. Ama bir iş görüşmesinde bile belli olur. Yani özgüveni iyi yerinde olan biriyle olmayan biri her zaman fark edilir. Ve isteklerinizle ihtiyaçlarınızı dengeleyemezsiniz. Bir sürü ihtiyacınız vardır ama isteklerinizi iletmekte de sorun yaşarsınız. Bir şeye ihtiyacınız vardır, bunu iletemezsiniz. Maaşınıza zam yapılmasını istiyorsunuzdur, bunu iletemezsiniz. Yani ama bunu dolaylı yollardan iletirsiniz. Öfkenizi kontrol edemeyerek iletebilirsiniz. Daha pasif olarak o öfkenizi yönlendirebilirsiniz. Özgüven boşluğunun yarattığı alanları başka yerlerde tamamlamaya çalışırsınız. Ama mutlaka kendi kendinize yetebileceğiniz alanları keşfetmeniz lazım. Siz neyi yapabilirsiniz, neyi yapamazsınız? Bunun ayırımının çok önceki çağlardan itibaren edinirseniz zaten kendinizi tanımlayabilirsiniz. Herkesin kaldıramayacağı ya da yapamayacağı şeyler mutlaka vardır. Yani ben her şeyi yaparım deyip bir işin altına imza attığınızda, yapamadığınız zaman problemle siz karşı karşıya kaldığınızda sorumluluğu başkasına atıyorsanız bu işte bir özgüven problemidir. Yani bu aşırı güvenli gibi davranıp ama aslında hiçbir şey yapamamaktır. Bunu her yerde yaşayabilirsiniz. Özgüven sorunu evliliklerde de ortaya çıkabilir. Yani her yaşam alanında ortaya çıkabilen bir sorun. Sorumluluk alamadıkları için hiç evlenemeyen kişiler de var.
1: Diyorsunuz yani bu çocuklukta verilmediği takdirde ileriki yaşlarda farklı şekillerle ortaya çıkar ve bunun sonradan verilmesi mümkün mü diye de merak ettim. Hani küçükken alınmadığı takdirde büyüyünce zorla özgüven sahibi olunur mu?
0: Bu tabii ki çevresel destekle çok önemli. Yani psikoterapiler bu yüzden var. Yani kişinin kaybettiği alanların tanımlanması, bir şekilde o kendi hayat yolculuğuna çıkarılması, o psikoterapitik deneyimi yaşaması, o kendinde var olan yapabileceği alanları, işte özgüvenini kıran noktaları keşfetmesi ve o travmaların onun üzerinde bıraktığı o etkiyle yüzleşmesi, bu tabii ki sonradan da ortaya çıkabilir. Yani özgüven, tamam, ailede birçok travmatik ailede yaşayan çocuk var, kaotik ailelerde yaşayan çocuklar, hepsi sorunludur diyemeyiz. Destek veren birinin varlığı bile yeter. Bu bazen öğretmen olur, bazen başka biri olur, bazen aileden başka birinin etkisi olabilir. Model alabileceği biriyle çocuk onu daha kolay özdeşleştirir ve özgüveni sağlıklı bir şekilde oturur.
1: Belkıs Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Son olarak söyleyeceğiniz bir şeyler, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa da mikrofon sizin tekrar.
0: Şunu ilave etmek istiyorum. Çocuğunuzu özgüvenli yetiştirmek istiyorsanız öncelikle çocuğunuza güvenmeniz gerekiyor. Ve kendinize güvenmeniz gerekiyor. Ve kendinizdeki hataları kabul etmelisiniz ki çocuğunuzla o ilişki kırılmalarını yaşamayın.
1: Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Eminim sevgili dinleyicilerimiz vermiş olduğunuz bilgilerden oldukça faydalandılar. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyoruz efendim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Semerkant Yayınları Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hayat nedir? Nasıl yaşanır? Ben kimim? Sen kimsin? Diğerleri kimler? Bu koca dünyada benim yerim neresi? Kendimi nereye koymalıyım? Kime yakın, kime uzak durmalıyım? Herkes bir şeyler gösteriyor bana. Hangisine alıcı gözle bakmalıyım? Ben keşfedilmemiş bir ülkeyim ve sınırları çizilmemiş. Kendimi diğerlerinden seçebilmem için bana ayna olmanıza ihtiyacım var. Kendimi nasıl görmeliyim, başarabilecek miyim hayat denen bu karmaşık yollardan sağ salim geçebilmeyi? Size soruyorum, ben kimim ve nasılım? Nasıl yapmalıyım bunca şeyleri? Bana akıl verin ve yol gösterin. Ben keşfedilmemiş bir ülkeyim, sınırları çizilmemiş. Sevgi güneşiyle kabartın benlik toprağımı, bilgi ekin üzerime ve ilgi yağmurlarıyla büyüsün beni ben yapacak olan cevherler ve beni teşvik edin başaramadığımda bile. Yoksa siz hiç mi yanlış yapmadan büyüdünüz? Hiç mi rüzgar sallamadı dallarınızı? Eğer böyle büyümüşseniz o zaman sizin kökleriniz güçlü değil, cılızdır. Ben keşfedilmemiş bir ülkeyim. Sınırları çizilmemiş. Nice cevherler var ruhumda saklı. Teşvik kazmasıyla bir dokunsanız, elimden tutsa yönlendirmeniz ve sonra ben çıkarsam ortaya o göz kamaştıran definemi, işte o zaman şaşıranların başında sizler olursunuz, inanın. Büyümeye hazır bedenim, ruhum ve cevherim. Ne zaman acımasız bir aşağılamayla yaklaşsanız bana, güçlü bir balta iner en sağlam dallarıma. Dokunmayın güvenime, dokunmayın cesaretime, dokunmayın uçmaya hazır kanatlarıma ve kırmayın onları ne olur. Ben çok zarar görürüm sonra. Ben keşfedilmemiş bir ülkeyim, sınırları çizilmemiş. Evet, pek çok şey size bağlı. İlk gördüğüm yüz, sütünü içtiğim anne, elimi tutan, bağrına basan ve beni yüreğinin sıcaklığıyla ısıtan ve işte bana ben kadar yakın annem. Sen iyisin dese inanırım. Yapabilirsin dese inanırım. Sen güçlüsün, ilerle dese inanırım. Çünkü bilirim ki beni bilen, beni seven dillerdir bu türküyü söyleyen. Ve dağlarımda, ovalarımda yankılanır her cümlesi. Yok eğer söylerse tam tersini, ruhum ve benliğim güneşini kaybeder, ben de yolumu. Ben keşfedilmemiş bir ülkeyim, sınırları çizilmemiş. Sevgili babacığım ve canım anneciğim, bakışlarınız, sözleriniz ve yaptıklarınız kılavuzumdur benim. Bana yap ya da yapma derler. Beni belli ederler, beni ben ederler. Benim sınırlarımı çizerler ve beni keşfederler. Çünkü ben keşfedilmemiş bir ülkeyim ve sınırları çizilmemiş.

Sevgili dinleyiciler, Japon komutan asker sayısının düşmana kıyasla çok az olmasına rağmen saldırıya geçmeye karar verir. Ancak askerleri zafer konusunda oldukça kaygılıdır. Komutan cebinden bozuk bir para çıkararak şöyle der: "Şimdi yazı tura atacağız. Eğer tura gelirse biz kazanacağız. Yok eğer yazı gelirse kaybedeceğiz ki böylece kaderimiz de ortaya çıkmış olacak" der. Ve daha sonra herkes komutanın havaya attığı bozuk paranın yere düşmesini sabırsızlıkla izler. Ve atış neticelenir. Tura gelmiştir. Askerler bu duruma çok sevinir ve kendilerine güven toplarlar. Bu coşkuyla düşmana saldırır ve galip olurlar. Bir süre sonra yüzbaşı komutanın yanına gelerek "Kimse kaderi değiştiremez" der. Bunun üzerine komutan iki tarafı da tura olan parayı yüzbaşına göstererek "Haklısınız" diye cevap verir.

Efendim, özgüven geliştirmede bu ve bunun gibi daha nice sayısız örnekler mevcuttur. Özgüven, kendimize yönelik iyi hisler içinde olmamızı sağlayan bir duygu. Başka bir deyişle, kendi olmaktan memnuniyet duyma, kendisi ve çevresiyle barışık olma hali. İnsanları ve kendini sevme, hayata ve olaylara olumlu bakabilme sanatı. Daha ilk yaşlardan itibaren çocukların kendilerine yönelik iyi duygular geliştirmesinde bilinçli veya farkında olmadan yakınları hayli etkilidir bu konuda. Efendim, çocuk dünyasında başlıca önemli insanlar olan anne, baba, öğretmen ve diğer büyükleri tarafından nasıl bir muamele gördükleri, onların nezdinde ne kadar değer ifade ettikleri, çocukların özgüvenlerinin az ya da gelişmiş olmasını belirliyor. Büyükleri tarafından sevgi gören, ihtiyaç duyduğunda beklediği şefkat ve yakınlığı bulan, fikirlerine değer verilen, önemsenen, güven duyulan ve sorumluluk yüklenen, yaptığı iyi şeyler için takdir edilen, hata yaptığında olgunlukla karşılanan çocukların kendine güveni yüksek oluyor. Ve sevilip önemsenmediğini hissedemeyen, beklediği takdiri, ilgi ve şefkati göremeyen ve sürekli eleştirilen çocukların kendilerini değerli hissetmediklerinden özgüvenleri yeterince gelişme kaydedemiyor. Özgüven eksikliğinin neticeleri sadece kişinin kendi iç dünyasında yaşadığı bunalımlardan ibaret kalmayıp çevresine de yansıyor. Kendisini değerli görmeyen çocuk, yaşadığı aile, çevre, okul ve toplum içinde çeşitli sıkıntılara sebep olabiliyor. Sevgili dinleyiciler, başarması beklenen bir iş karşısında kişinin neden yeterince özgüven göstermediğini düşündüğümüzde bu korkunun altında pek çok eksiklik duygusu olduğunu görüyoruz. Kendini o konuda yetersiz hissetme, özgüven eksikliğinde en önemli neden olarak karşımıza çıkıyor. Eğitim, iş tecrübesinden yoksunluk, kendini iyi ifade edememe, kendini kusurlu görüp yargılama, güven duygusunu törpüleyen başlıca olumsuz etkenler. Evet, bunların aksine özgüven duygusu yüksek kişilerin belirgin bazı özellikleri ise şöyle. Kendi kişilik özelliklerini iyi analiz etmeye çalışma, cesaret, olumlu düşünme, başarı için çaba gösterme, kendini iyi ifade etme. Efendim, özgüven kendini beğenmişlik ya da kibirlilik hali değildir. Aksine başarısıyla şımaran, kibirli davranışlar gösteren çocuğun kendine özgüveni yok ya da düşüktür. Özgüven iddialı ve hırslı davranmaya değil, tevazuya işaret eder. Büyüklerimizin ifade ettiği gibi, olgun meyve taşıyan ağacın dalları taşıdığı ağırlıktan dolayı toprağa doğru eğiktir derler. Sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha bugün de sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte Aile Bağları'nda farklı konu ve konuklarımızla, ayrıca sizlerle paylaşacaklarımızla yeniden buluşuncaya değin. Ben program sunucunuz Halime Nur Erk, bizlere yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şen olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın efendim. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Nasihatler.

Nabi'nin oğluna verdiği öğütler. Hayriye, şair Nabi'nin aruz vezniyle yazdığı manzum bir öğüt kitabıdır. Bir divan edebiyatı şairi olan Yusuf Nabi, daha çok bu eseriyle tanınır. Şair bu eserini oğlu Ebu'l-Hayr Mehmet Çelebi adına yazar ve muhatap da oğludur. Kitap kendi dönemi için olduğu kadar günümüz için de şaşmaz ve değişmez dersler, öğütler ve nasihatlerle doludur. Kitabın diğer önemli yönü de devrinin iç yüzünü ve sosyal hayatını yansıtmasıyla da tarihi bir vesika oluşudur. Hayriye kaleme alındığı günden itibaren çok sevilmiş ve en çok okunan kitaplar arasına geçmiştir. Nabi, bu eserinde hiçbir makam ve mevki ayrımı gözetmeden, nereden ve kimden gelirse gelsin, kötülüklere hep karşı çıkmış ve insanlara devamlı bir ümit ve yaşama şevki vermiş, hayatı güzelleştirmeyi hedef edinmiştir. Öğütlerin yazılış sebebi,

görevini şair Nabi şöyle anlatır. Ey isteklerimin sevinç artıran çerağı, ey aziz ve celil olan Allah'ın bağışı oğul. Bendeki özelliklerin ve şahsi erdemlerin hepsi sende aynıyla mevcut. Sende methedilecek ahlak çoktur ve çok şükür ben de o bakımdan zararda değilim. Bunlardan biri güzel yaratılışının kokusudur. Edebe dair alametler ise sende yaratılıştan mevcut. Lakin babanın bu söyledikleri de evladına fazladan bir tesirde bulunsun. Kulaklarına bir küpe olsun diye ve sana akıllıca bir sermaye olması için, ey babasının canı, istediğim bunların her zaman kulağında küpe olmasıdır. Dilerim ki bunu canından da nazik tutasın ve bir an bile yanından ayırmayasın, aklından çıkarmayasın. Bunun feyzi mahşer gününe dek yürürlükte olsun ve hem seni hem de başkalarını kuşatsın. Bu nimetten sen de yiyip istifade edesin ve babamın yadigarıdır diye anasın. Böylece sen ölünce lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. Böylece sen, ben öldüğüm zaman lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. İşlediklerinin daima sonunu düşün ve böylece din evin onarılmış olsun. İslam yapısının 5 temeli hikmet ölçüsüyle yükseldi. Bu binanın içinde olan kişi rahattır. Dışı ise fenalıkların ayakları altında kalmıştır. Bilhassa seher vaktinde hiç yatma, uyanık ol. O vakitte kendini tevbe seccadesine vakfet. O saatte Allah huzurunda el bağlayıp hatalarından dolayı gözyaşı dökmek ne saadettir. Secde için alnını yere koy da yeryüzünde gerçek saltanat neymiş bir gör. Eğer İslam'ın değerini gerçekten anlayabilseydin, namazı kılmak için bir an bile gecikmezdin. Gerçi senin yaşındaki çocuklar bunu anlayamaz ama yine de sana bu sırrı açıklayayım. Çalış ve gayret göster ki gitgide bunun hikmetini anlayacaksın. Ey parlak ay gibi olan oğul, eğer namaz kılacak olursan elif gibi düzgün durmalısın. Rukiye vardığında da dal harfi ortaya çıkar. Bu söz peygamber ismidir, bilesin. Ey harikulade ruh, oğul, insan olup bunu anlayabilirsen secdeye kapandığında da mim harfinin daire şekli görünür. Anla ki namaz kılmayan kişi hiç Adem olur mu sözündeki sırlar sana açılır. Oruç bir rahmet sofrasıdır. Ey babalık bağının seçkin meyvesi, ey hayat denizindeki sadefin incisi oğul, hasta olmadıktan ve vücudun halsiz kalmadıktan sonra Ramazan orucunu sakın geçirme. Oruç Allah'ın kullarına bir lütuftur. Orucun mükafatını bizzat Allah verir. Oruç bir rahmet sofrasıdır. Oruçlu için ise nurdan bir elbisedir. Oruç gizli tutulan gizli bir ibadettir. Onun için asla oruca riya giremez. Oruç Allah'ın ezeli kudret ve kuvvetine mensup temiz bir gizliliktir. Oruç melekiyet sıfatına bürünmektir. Oruç cennet nimetlerinin yol göstericisidir. Böylece oruçta yeme içmeyi terk etmek bir rahmet sebebi olur. Ta gecenin karanlığı uzadığı bir vakitte güneşin parlak yüzük taşı senin ağzına mühür vurur, yeme içme kesilir. Artık kendi nurun parlamaya başlar ve kötü amellerin gece karanlığına gömülür, affedilir. O ne saadettir ki dudağın kapalı olduğu için, yeme içme olmadığı için bütün beyhude işlerden uzaklaşmışsındır.

Kâbe yoluna git. Ey can güllüğünün taze yetişmiş gülü, ey bilgi ve anlayış limanı kokularla donatan oğul, yola çıkacaksan mutlaka Kâbe yoluna git. Gayesiz boşuna yapılmış bir yolculuk cehennem ateşine götürür. Hacer-i Esved, Allah'ın sevgili kullarının öperek şifa buldukları bir taştır. Günahlardan minnetsizce yıkanıp temizlenmek için altın oluktan rahmet dökülür. Zemzem suyu ferahlık verici bir ilaç gibidir. Ondan içen suçlu kullara şifa verir. Günahlarından arınmalarını sağlar. Lebbeyk sadalarını çıkaran nefesler göklere doğru uydular gibi yükselir giderler. Bu ne ikbal, bu ne saadet ve ne mertebedir ki Allah'ın evini tavaf edesin. Arefe günü bağışlayıcı Allah'ın insanları hesap için topladığı kıyamet gününden bir örnektir. Arafat'ın o berraklığı ve tertemizliği satır satır günahların affı için berat yazmaktadır. Orada günahtan kararmış defterler yıkanmış, paklanmış ve orada günaha esir olanlar azat olunmuştur. İhramlar içindeki acıların oluşturdukları gümüş halkanın üstünde rahmet dağı bir yüzük taşı gibi durur. Ey oğulcuğum! Eğer sen Kâbe'nin etrafını tavaf eden bir pergel olursan, bir gün elbet kazanç noktası sana kendini gösterecektir. Karşılığını kıyamette alırsın. Malını muhtaçlardan esirgeme. Ey sadefin kulak süsleyen incisi! Ey şeref hanedanının hayırlı halefi oğul! Üzerinde zekata ait olan bir tanecik bile bırakma. Zekatını ver ki malın bereketi ve hayrı olsun. Zekata ayrılan o mal Hazreti Allah'ın hakkıdır. Sen de edasını ihmal etme. Zekat fakirlerin hakkıdır. Ondan elini çekme. Vermemezlik yapma ki temiz olan malını kirletmeyesin. Zekatını verdikçe Allah'ın emri üzerinesin ve Allah senin o malının birine 10 verir. Malının zekatını vermezsen bereketi kalmaz ve o nimet sende fazla durmaz. Malın telef olması zekatını vermemektendir. Ayrıca zekatı vermemek bazı musibetlere de hedef olur. Dine uyularak verilen zekat malın tohumudur ve zekat olarak verilen mal, bu tohum Allah katında kabul toprağına ekilmiş olur. Serpilmiş tohum yerden fazlasıyla biter ki bu da iki alemde sana yeterlidir. Fakirliği ve zenginliği yaratan Allah zekatı da fakirlere tahsis etmiş. Her şeye kadir olan Allah'ın seni zengin yaratırken onu da fakir etmesinin elbette bir hikmeti vardır. Fakirlerin hakkını kesme. Senesi geldikçe zekatını ver. Ayrıca sadaka vererek de zekatını tamamla. Bir mal için zekat kök, sadaka ise dal budaktır. Sadakadan elde edilecek sevabın sınırı yoktur. Nitekim bunu kuvvetlendiren birçok da ayetler vardır. Fakirler zenginlerin aynasıdır. Nitekim her şey zıddıyla vardır. Eğer Allah'ın takdiri seni onun yerine fakir yaratsaydı, bunu değiştirmeye gücün yeter miydi? Fakirlik olmayınca zenginliğin güzelliği ve çekiciliği kalmaz. İşte Allah bunu böyle yaratmış. Nimetin şükrüne sebep fakirliktir. Devlet ve ikbalin güzel oluşuna süs yine fakirliktir. Bu fani dünyada fakirler olmasa acaba sen zekatını kime verirdin? Fakir zekatı almaktan kaçınırsa üzül, alırsa da memnun ol, sevin. Zekat senin ikbaline ve varlığına bir vesiledir. Bunu da Allah tarafından sana verilmiş bir nimet ve lütuf kabul et. Allah'ın verdiği nimete şükretmesini bil ki ekmeğin ve suyun ziyadeleşsin. Fukaraya merhamet nazarıyla bak.
Sertlikle konuşma, cömertlik et. Malını muhtaçlardan esirgeme. Allah'ın sana verdiği nimetten açlara ve yoksullara da yedir. Kapını fakirlerin boş dönmeyecekleri bir hale getir ve mümkün olduğu kadar ihsanda bulun. Acıkmışı doyurmak her gün nafile oruç tutmaktan hayırlıdır. Senin elinden bir açın doyması nice camiyi tamir ettirmenden yeğdir. Bir susuza su vermen her yıl Kabe'yi ziyaret etmenden daha hayırlıdır. Senin yüzünden ihtiyaç sahiplerinin sevinmesi ne büyük saadet, ne büyük yücelik, ne büyük devlettir. O geçim malı ne kutludur ki fakirler onunla ihtiyaçlarını karşılarlar. Ve o mal sahibi ne saadetlidir ki bin yere azık gönderir. Bir fakire yardımı dokunan kişi gerçekten dine layık kişidir ve o kişinin hayrı başkalarına da geçer. Sakın fukaraya tiksintiyle bakma ve asla ihsanda bulunmaktan kaçınma. İhsanda bulunarak çocukları sevindir. Gönüllerini alarak kalplerini mamur et. Hele hele yetimlerin ve kimsesizlerin yaralı gönüllerine merhem olursa. Eğer gidişatını düzelttiysen ve Allah da sana malca nimet ve zenginlik verdiyse, nimete nankörlük semtine sakın ayak basma ve hem fiil hem de söz ile şükrünü eda et. Gerçi şükür kelimesi herkesçe bilinir, herkes şükreder ama sen yine de canı gönülden şükret. Hem gizli gizli ve çok çok şükret, hem de aynı şekilde ihtiyaç sahiplerine ihsanda bulun. Allah'ın kullarını aç, elbiseye, ekmeğe ve yiyeceğe muhtaç görünce ihsan kapısını sakın kapatma ve sana hacetini bildireni sakın geri çevirme.

Misafire ikram et. Evine gelen misafir kim olursa olsun, elinde bulunan her şeyle sofranı donat. Misafire kıymeti ölçüsünde tazim göster ve misafirliğin şanına yakışır ikramda bulun. Misafir kaba saba bir kişi bile olsa sabır göster ve bir tatlı dil ile hatırını say. Misafirin gözünü haset çektiği şeyden perdeleme ve isteğinin imkanı varsa onu ondan esirgeme. Misafirin gönlünü boş kuruntulardan kurtar. İsteğinin yerine getirilmesi için imkanlarının hepsini kullan. Misafirin arzusunu yerine getirmek elinde değilse, o garibi küstürmeden geri çevirmeye çalış. Yaptığın hayrı başa kakma. Fakirlere lütuf ve ihsanda bulunduğunda riyakar davranmamak da ayrıca teşekküre değer. Eğer fukaraya ihsanda bulunursan bunu gizli yap ve yardım ettiğini yalnızca Allah-u Teala bilsin. Yaptığın hayrı sakın başa kakarak boşa giderme. Karşındakinin utanmasına meydan verme ve ancak kendin utan. Nice insanlar yardım istemekten utanırlar. Senin vazifen bu durumda olanları arayıp bulmaktır. Nice ikbaliyle aşağılık olmuş kişiler vardır ki bunlar kendi felaketlerinin ayakları altına düşmüşlerdir. Öyleleri de vardır ki fakirlik köşesinde ayaklar altında kalmıştır da bir şey isteyip dilenemez. İşte böyle kişiler için sen bir çare ulaştıran ol. Ol ki bu hareket altın tavan yapmaktan daha iyidir. Bu işlerdeki inceliği anla ki aslında yaptığın hayır senin kendinedir. Eğer yardımında karşındakini incitirsen yahut riya için yaparsan bunun hayrı ne sana ne de ona fayda etmez ve kaybolup gider. Kimsesizlere yardım dağıtmak zenginleri davet etmekten elbette çok daha üstündür. Oysa o zenginler hem yer içerler hem de seni çekiştirirler ve bir noksanın varsa onu anlatırlar. İlimlerle kendini donat. Ey edep çimenliğini süsleyen fidan! Ey babasının gönlüne ve gözüne nur bağışlayan oğul! Gece gündüz şerefli mukaddes ilimlere çalış ve hayvan gibi cahil kalma da ilim öğrenen ol. İlim Allah'ın sıfatlarındandır ve dolayısıyla tüm sıfatların en yücesi ilim sıfatıdır. İlim her şeyin üstündedir. İlim öğrenmeye çalış ve bilgililerin bilgisi ol. Resul-i Ekrem Efendimiz ilim öğrenmenin farz olduğunu söyledi. Yine o ilim sahibi peygamber dedi ki, beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Nur diyarının sultanı ilim hakkında Rabbim ilmimi arttır isteğine memur ol. Öyle bir ilim şehrini arayıp bul ki kapısı peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem damadı Hazreti Ali olsun. Varlığın yüzünün süsleyicisi ilimdir. Var ile yoku bilme yolu yine ilimdir. İlim ilahi bir sofradır. İlim Allah'tan insanlara bir bağış, bir bahşiştir. Değer ve yücelik rabıtası ilimdir. Gönül berraklığı ve ağırbaşlılığın sebebi ilimdir. İlim, büyüklük ve mertebenin güvenliği ve koruyucusu, ilim, doğruluğun ve talihin kopmayan bağıdır. İlim, sahili olmayan bir denizdir ki, onun içinde alim geçinenler gerçekte cahildir. Allah, cahillik için ölüm, ilim için hayattır dedi. Sen de sakın ölü grubuyla aynı durumda olma. Cahillik ile ebedi hayattan mahrum olma ve iyi ile kötüyü ilim vasıtasıyla birbirinden ayır. Çeşitli ilimlerle kendini donat, zihnini doldur. Belki bir gün ona ihtiyacın olur da kullanman gerekir. Bir şeyi bilmek sorulduğu zaman ben onu bilmiyorum demekten daha güzel değil mi? Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem insanlara telkini ilim
Çin'de de olsa gidip alınız hadisidir. İlmi ehlinden öğren. Bir şeyi ehlinden öğren ve bunu yaparken utanma. Çünkü her şeyin alimliği cahilliğinden daha iyidir. Bir şeyden habersiz olan cahil nerede, her şeyi bilen nerede? Hiç gören ile ama bir olur mu? Ne kadar ululuk ve maddi üstünlük bulsa da cahile mevki ile yücelik gelmez. Cehalet insana bir bela zindanıdır ki içine düşenler ondan kurtuluşun yüzünü görmez. İlim varlığın, cahillikse yokluğun kaynağıdır. Hiç var ile yok beraber olabilir mi? İlimle uğraşmak kadar yüce bir iş olmadı. İlimden de hiç kimse elem görmedi. Yaratıcı olan Allah'ın sıfatlarına sınır olmadığı gibi ilmin şerefine de bir son yoktur. Sakın ilmin dış kabuğunda kalma. Manaların özüne ulaşmaya bak. İlmin dış kabuğunda kalmak, kuşun tek kanatla uçmaya kalkması gibidir. Onun için sen de ilmin dışında kalmayıp içine doğru yönel. Nitekim yürünüp geçilen yer evin dışıdır. Oturulup durulacak yer ise o evin içindeki halvettir. Hiç denizin sahilinde inci olur mu? Cevher istiyorsan elbette derinine dalman lazım.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
4: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara

0: son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Osmanlı'da Hayat'ta bu hafta basın dünyasına mercek tutacak, Osmanlı'da basının doğuşu, dünden bugüne gelişi hakkında oldukça ilginç bilgileri paylaşacağız. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de ilk Osmanlı resmi matbaasının kurulmasından sonra belli bir çevre içinde haberleşme, risaleler aracılığıyla olmuştu. Matbaanın kullanılışından yaklaşık bir asır sonra Mısır valisi Mehmed Ali Paşa tarafından Kahire'de 1828 yılında Türkçe ve Arapça olarak Vakay-ı Mısriye adlı resmi vilayet gazetesi yayınlandı. İkinci Mahmud Han devrinde 11 Kasım 1831 yılında İstanbul'da Takvim-i Vekayi adlı resmi gazete çıkarıldı. Türkçenin yanında Arapça, Fransızca, Rumca ve Ermenice'de yayınlanan Takvim-i Vekayi'nin basılması için İstanbul'da Takvimhane Matbaası kuruldu. Takvimhane Nazırı olarak da Esad Efendi tayin edildi. Haftalık olan bu gazetede resmi devlet haberlerinden başka iç ve dış dünya hadiselerine de yer verildi. Ancak Sultan II. Mahmud Han'ın vefatından sonra sadece resmi devlet haberlerine yer verildi. Yıllık abonesi 120 kuruş olan bu gazete 5000 adet basılıyor, belli başlı devlet adamlarına ve memurlara şehir ve kasaba ileri

yabancı devlet temsilciliklerine dağıtılıyordu. Önemli hadiseler olduğu zaman Varaka-i Mahsusa adıyla özel ilaveleri de yayınlanıyordu. Tanzimattan sonra bir ara yayını doldurulan Takvim-i Vekayi, 1855'ten sonra Meclis-i Aliye Tanzimat Nizamnamesini ve bu müessesenin hazırladığı nizamnameleri yayınlamakla resmi gazete olma hüviyetine daha çok yaklaştı. 1860'tan sonra tamamen devletle ilgili belge ve nizamnameleri yayınlayan Takvim-i Vekayi 1878'de kapandı. Ancak 3 yıl sonra 1881'de yeniden yayınlanmaya başladı. Gazetenin 4 Kasım 1922 tarihine kadar 4609 sayısı yayınlandı. Gazete Ankara hükümeti tarafından 2-1-1922'de resmi ceride, 1-2-1928'de resmi gazete adını alarak yayınına devam etti. Takvim-i Vekayi'den başka yabancı devletler nezdinde Osmanlı menfaatlerini korumak için Sultan Mahmud Han, Alexander Blask Bey'e Le Moniteur Ottoman adlı Fransızca bir gazetede çıkarttırmıştı. Bu gazetenin Takvim-i Vekayi'nin Fransızcası olduğu da söylenmektedir. Sultan Abdülmecid Han tahta geçince 1840'ta Türkçe yayınlanan Ceride-i Havadis adlı gazeteyi neşrettirdi. Başında William Churchill adlı bir İngiliz gazetecisi vardı. 1850 yılından sonra bu iki Türkçe gazeteden başka Fransızca, İtalyanca, Rumca, Ermenice ve Farsça olmak üzere 16'ya yakın gazete yayınlanmaya başladı. 1864 yılında William Churchill'in ölümünden sonra oğlu Ceride-i Havadis gazetesini kapatıp Ruzname-i Ceride-i Havadis adlı gazeteyi çıkartmaya başladı. Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete 21 Ekim 1860'ta neşredilen Tercüman-ı Ahval'dir. Sahibi Çapanoğlu Agah Efendi, başyazarı Şinasi olan bu gazete bir haber gazetesi olmaktan ziyade hükümet tenkidine kadar bugünkü gazetecilikte görülen pek çok özelliğin menşeini teşkil eden hususlara yer verirdi. İlk zamanlar haftada bir, sonra üç, sonra cuma hariç her gün yayınlandı. Ancak siyasi şartlar ve basında giderek artan rekabet karşısında 13 Mart 1866'da yayın hayatına son verildi. Tercüman-ı Ahval gazetesinden ayrılan Şinasi, 27 Haziran 1862'den itibaren tasvir-i efkârı çıkartmaya başladı. Osmanlı ülkesinde Avrupa'yı fikirlerin yayılmasına, dil tartışmasını ortaya atarak devletin bölünüp parçalanmasına yönelik akımların gelişmesi için çalışan, devletin temel politikalarını ve hükümetin icraatını tenkit eden muharrir ve yazarların çalıştığı Tasvir-i Efkar gazetesi, daha çok fikir gazetesi özelliğini taşıyordu. Bu özelliği sebebiyle gazeteye ilgi artıp tirajı yükseldi. Şinasi ve Namık Kemal Avrupa'ya kaçınca Recaizade Ekrem tarafından çıkarıldı. Fakat kamuoyundaki etkisini giderek kaybeden Tasvir-i Efkar, 830 sayı çıkarttıktan sonra 1866'da kapandı. İlk Türk dergisi ise 1850'de yayınlanmaya başlayan Vekayi-i Tıbbiye'dir. Meslek dergisi özelliğinde olan bu dergiden başka, Temmuz 1862'de Münif Paşa tarafından Mecmua-i Fünun yayınlanmaya başlandı. Ancak 1864'te kolera salgını yüzünden yayını durduran Mecmua-i Fünun, 1866'da yeniden yayınlanmaya başladıysa da kısa bir müddet sonra yayınına ara verdi. Üçüncü defa 1883 yılında tekrar yayınlanmaya başlandı. Fakat yeniden kapandı. Mir'at-ı Mecmua-i İber-i İntibah ve devamı olan İbret Nümayla Ciride-i Askeriye'de İlk çıkan dergilerdendir. 1860'tan sonra Türkçe basınının devlet ve hükümetle hükümet ricaline karşı tutum alması, diğer dillerde yayınlanan gazetelerinde

Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü bozmaya yönelik yıkıcı yazılar neşretmeleri üzerine saltanatı, hükümeti, Osmanlı toplumunu meydana getiren milletleri ve dinlerini saldırılardan koruyabilmek için bazı tedbirler alındı. ...1860'ta özellikle yabancı basından şöyle bir taahhütname alınmaya başlandı. Osmanlı hükümetini, diğer devletlerle münasebetlerini, memurların çalışmalarını tenkit etmemek, başyazıları önceden basın bürosuna bildirip tasdik ettirmek, basın bürosunun tasdik etmediği haberleri yayınlamamak, Avrupa gazetelerinde çıkan yazıları düzeltmek gayesiyle basın bürosunca verilecek yazıları aynen yayınlamak gibi. Bu doğrultuda yapılan uygulamalar birçok şikayetlere sebep oldu. Tanzimatın getirdiği eşitlik ve kanunlara dayanan uygulama ilkelerinin çiğnendiğini ileri süren yabancı basın mensupları kapitülasyonlardan faydalanmak istediler. Yabancı gazeteleri ve gazetecileri cezalandırma veya yasaklama teşebbüsleri karşısında yabancı devlet elçilerinin basın hürriyetinin sınırlarını belirleyici bir kanun bulunmaması ve kendi konsolosluk mahkemelerinde muhakeme edilmek istemeleri sebebiyle kanuni düzenlemeye gidildi. 1864'te Matbuat Nizamnamesi çıkarıldı. Bu dönemde İstanbul'da devletin yarı resmi gazetesi olan Fransızca Journal de Constantinople, İngilizce The Levant Herald, Fransızca Courrier d'Orient, Rumca Bizantis, Bulgarca Bulgaria, Ermenice Megz, Masis, Avedapar ve Tar gazeteleri çıkıyordu. İzmir, Kahire, Beyrut gibi şehirler başta olmak üzere diğer şehirlerde de azınlıklar ve Müslümanlar tarafından hayli gazete yayınlandı. Ayrıca yine İstanbul'da Mecmua-i Havadis ve Münadi Erciyas adlı Anadolu gazeteleri de yayınlanıyordu. 1864'te Matbuat Nizamnamesi'nin düzenlenmesinden sonra Türk basın hayatı yeni bir devire girdi. Bu nizamname ön sansürü bütünüyle kaldırıp yabancı basının sorumsuzluklarına da sınırlar getirmişti. Nitekim nizamnamenin 3. maddesi, yabancıların da yerliler gibi muamele göreceklerini hükme bağladığından, kapitülasyonların basın alanına da yayılması önlenmiş oluyordu. Nizamname ile daha önce kurulmuş olan Babali Tercüme Odası, Matbuat Müdürlüğü gibi kurumlara yeni vazifeler veriliyordu. Siyasi özellikteki yayınlara ruhsat vermek, yayınların muhtevasını kontrol etmek, gazetelere verilecek resmi ilanları hazırlamak, Avrupa'da Osmanlı Devleti aleyhinde yayın yapan gazete ve kitapların ülkeye girmesine mani olmak, bu kaidelere aykırı davrananlar hakkında para ve hapis cezalarını uygulamak bu vazifeler arasındaydı. Nizamname bir ön sansür koymuyordu ama ağır para ve hapis cezalarıyla başta padişah olmak üzere bütün idareyi yani bakanlar, meclisler, mahkemeler, devlet kurumları ve memurları, yabancı devlet başkanları ve temsilciliklerini suçlayıcı ve kötüleyici yayınlardan koruyordu. Nizamname umumi çizgileriyle 1909 yılına kadar yürürlükte kaldı. 1867 senesinde Ali Süavi de çıkardığı Muhbir gazetesinde hükümeti daha sert bir dille tenkit etmeye başladıysa da kısa süre sonra kapandı. Matbuat Nizamnamesi'nin boşluklarından faydalanan basının hükümet erkanını sert bir şekilde tenkit etmesi üzerine 1867'de basını kontrol maksadıyla bir kararname çıkarıldı. Sadrazam Ali Paşa tarafından aynı zamanda kendi mevkiini kuvvetlendirmek düşüncesiyle hazırlanan bu kararnameye Ali Kararnamesi denildi. Bundan sonra basına karşı sert tedbirler uygulandı. 1867 yılında İngilizce olarak çıkan The Levant Herald gazetesi de Yunanlıların
Girit ihtilalcilerini destekleyen hareketlerini övdüğü için kapatıldı. İstanbul'daki İngilizce gazetelerden The Levant Times, bir de Bulgarca nüsha çıkarıp Bulgar kavmiyetçiliğini destekleyen yazılar yayınlayarak Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına çalıştı. Bu dönemde Arap kavmiyetçiliğini teşvik için Avrupa'da Arapça yayınlanan gazetelere karşı Babali'nin maddi desteğiyle İstanbul'da Arapça El Cevaib gazetesi yayınlandı. Hükümetin kendilerine verdiği vazifelere gitmeyerek Avrupa'ya kaçan Ali Süavi, Namık Kemal ve Ziya Paşalar gittikleri yerde Prens Mustafa Fazıl Paşa ve Agah Efendi ile buluşarak Muhbir, Ulum, Hürriyet, İttihat adında çıkardıkları gazetelerde Baba Ali'nin aleyhinde yazılar yazdılar. Dergilerin mali kaynağını Mason locasına kayıtlı olan Mustafa Fazıl Paşa karşılıyordu. Bu sırada İstanbul'da Eğribozlu Mehmet Arif tarafından Ayine-i Vatan, Şakir Efendi tarafından Muhib, Andon Efendi tarafından Muhibbi Vatan gazeteleri de yayınlandı. Daha sonra bu gazetelerde çeşitli sebeplerle kapatıldılar. Mustafa Fazıl Paşa, Sultan Abdülaziz'den affedilmesini isteyerek yurda dönünce, yurt dışına kaçmış olan ve sürgünde bulunan yeni Osmanlılar, 1870 sonundan başlayarak yurda dönmeye başladılar. Saraydan gördükleri para yardımıyla, Basiret adlı gazeteyi neşreden, yeni Osmanlıların ılımlı grubunu teşkil eden basiretçi Ali ve arkadaşları, Türk ve Müslüman unsurların çıkarlarını savundular. Basiret gazetesi bu sebeple 1871'de 10 binlik bir tiraja ulaştı. 1870-1871 Alman-Fransız Savaşı'nda Almanya'yı destekleyen yazılar neşreden ve Alman hükümetinden destek gören Basiret, Çırağan Vakası'ndan sonra Ali Süavi'nin bir makalesini yayınladığı için 20 Mayıs 1878'de kapatıldı. Aynı dönemde Ali Raşit ve Filip Efendi tarafından Terakki gazetesi çıkarıldı. Haftada 6 gün yayınlanan ilk gazete olarak dikkat çeken Terakki gazetesi, hükümete yönelik aşırı tenkitlerinden dolayı 1870 ve 1874'te iki defa kapatıldı. Ebu Ziya Tevfik, Ayetullah Bey, Recaizade Mahmud Ekrem gibi imzaların yer aldığı Terakki, Mizahi Letaif ve Asar ve Hanımlar için Hanımlara Mahsus adlı haftalık ilaveler neşretti. Hakaikül Vekai adıyla yayın hayatına devam ettiyse de aynı iddialı tutumunu sürdüremedi. 1870'te bütün yazıları Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan, sonraları Bedir adını alan Devir gazetesi neşredildi. 1872 Haziran'ında Ahmet Mithat Efendi'nin idaresine geçen ve daha önce İskender Efendi tarafından yayınlanan İbret gazetesi, yeni Osmanlıların sözcüsü haline geldi. Namık Kemal'in başyazarlığını yaptığı bu gazete, 25 bin gibi o güne kadar görünmemiş bir tiraja ulaştı ve yayın hayatı boyunca 12 binden aşağı düşmedi. Yazarları çeşitli sebeplerle İstanbul'dan uzaklaştırılan İbret gazetesi, Namık Kemal'in Magosa'ya gönderilmesiyle 1873 yılında kapandı. Bu müddet içinde Aşir Efendi tarafından çıkarılan ve yazı işlerini Ebu Ziya Tevfik'in yürüttüğü Hadika, Ahmet Mithat Efendi tarafından yayınlanan ve okuyuculara faydalı bilgiler veren Dağarcık Dergisi, Radvatül Me'arif ve Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye dergileriyle Diyojen'i çıkaran Teodor Kasap Efendi tarafından çıkarılan Hayal ve Çıngıraklı Tatar gibi mizah dergileri de neşredildi. 1873 yılında Ebu Ziya Tevfik'in siyasi yazılarıyla dikkati çeken ve kısa süre içinde kapatılan Sirac adlı gazete, 25. sayısında kapatılan ve bir mizah dergisi olan Latife, haberlere geniş yer ayırmasıyla tanınan ve akşam ilavesi çıkaran Hülasatül Efkar gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin çeşitli fıkra ve hikayelerden başka
roman tefrikalarına da yer verdiği Kırkambar dergisi, Dolap, Mecmua-i Nevadir-i Asar, Müteferrika, Revnak adlı gazete ve dergiler yayınlanmışsa da ömürleri kısa ve tesirleri az olmuştur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: ...1873 yılında memleketin içine düştüğü siyasi ve ekonomik sıkıntılara ortak ve yardımcı olması beklenen basın ve yayın organları tamamen devletin karşısında yer alınca, memleketin içine düştüğü sıkıntılar göz önüne alınarak basına karşı bazı tedbirler alındı. Bu tedbirler üzerine Amerikan ve İngiliz misyonerlerinin mali desteğiyle geniş bir Arapça yayın merkezi haline gelen Beyrut'taki basın çevreleri 1874'ten sonra kendilerine daha rahat çalışma imkanı veren Mısır'a gittiler. Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında İstanbul basınına karşı zorlayıcı tedbirler uygulandı. Bu tarihte vilayetlerde yayınlanan gazetelerin sayısı 20'yi buldu. Ayrıca devletçe masrafları karşılanarak kurulan vilayet basım evlerinde yerli ve özel gazete ve kitapların basılmasına da izin verilince kültür faaliyetlerini destekleme yolunda oldukça müspet adımlar atıldı. Yine aynı dönemde ülkenin dört bir yanında yayınlanan gazetelerin toplu halde okuyucuların incelemesine sunulduğu kıraathaneler, yani okuma salonları açıldı. Ancak o zamana kadar hiçbir vergi ve rüsuma tabi olmayan gazetelere 1874'te her gazeteye iki paralık pul yapıştırma mecburiyeti getirildi. Gazetelerin memleket şartlarına dikkate almamaları, tenkit ve hicivde ileri gitmeleri üzerine Haziran 1875'te siyasi özellikteki kitap ve dergilerin ön sansürden sonra yayınlanmasına karar verildi. Aynı yılın Eylül ayında 1864 nizamnamesine ilave baskıların sadece resmi ilanlar için kullanılabileceği maddesi eklendi. 1874'te Münif Paşa tarafından çıkartılan, sanat ve ilim yazılarına yer veren, haftada birkaç defa yayınlanan Mecmua-i Marif, Agop Baronyan tarafından yayınlanan ilk tiyatro gazetesi olan Tiyatro, Basiretçi Ali Efendi tarafından çıkarılan mizah dergisi Kahkaha, Mehmet Arif Bey tarafından çıkarılan Medeniyet dergisiyle Şafak, Afitab-ı Marif ve Misbah-ı Felah dergileri de yayınlandı. 1875 yılında Tevfik Bey tarafından çıkarılan ve bir mizah dergisi olan Geveze, yine bir başka mizah dergisi Meddah, Mehmet Efendi'nin günlük çıkardığı dini bilgiler neşrederek ilgi gören Sadakat gazetesi, Theodor Kasap tarafından yayınlanan Günlük İstikbal gazetesi, Filip Efendi'nin yayınladığı Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde de çeşitli şahıslar tarafından devam ettirilen Vakit gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı, Rum asıllı Papadopoulos tarafından yayınlanan, daha sonra Mihran Efendi tarafından devralan Sabah gazetesi, Mehmet Tevfik Bey tarafından çıkarılan haftalık mizah dergisi Çaylak'la, bunların dışında Müsavat, Ümran, Selamet, Mirat-ı İber, Muharrir, Mecmua-i Marif gibi kısa ömürlü gazete ve dergiler yayınlandı. ...1877'de Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında bir matbuat kanunu hazırlandı. Bu tasarı mecliste kanunlaşmadan önce meclis dağıldı. İki bölümde meydana gelen bu kanunun birinci bölümü matbaalara, ikinci bölümü ise basına ait hükümlere ihtiva ediyordu. Aynı yıl içinde basın suçlarını yargılayan Meclis-i Ahkam-ı Adliye kuruldu. Harp hali sebebiyle gazetelerin hükümeti tenkide yönelik yayınlar yapmaları yasaklandı. Bu suretle Osmanlı basını yeni bir döneme girdi. 1876-1878 senelerinde pek çok gazete ve dergi çıkarıldı. Bunların belli başlıları, başyazarlığını Ahmet Mithat Efendi'nin yaptığı Çaylak, Tevfik Mehmet Bey tarafından çıkartılan Osmanlı gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı ve Mihran Efendi'nin yayınladığı kısa süreli tercümanı Şark gazetesi, Türk basınının en dikkate değer gazetelerinden olan Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat gazetesi, Mizah gazetesi Karagöz, Çocuk gazetesi Bahçedir. 1878'de memleketin içinde bulunduğu harp hali sebebiyle Osmanlı Birliği'ni ve ülkesinin bütünlüğünü bozmaya yönelik yayınlara karşı bazı tedbirlere ihtiyaç duyuldu. Marif Nezareti, Matbuat Müdürlüğü ve Zaptiye Nezareti'nin katkısıyla gazeteler üzerinde sansür uygulamasına gidildi. Hariciye Nezareti'nde de dış basınla ilgili Matbuat-ı Hariciye Müdürlüğü kuruldu. 1878'de çıkmaya başlayan Tercüman-ı Hakikat gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin başarılı kalemiyle ve hükümeti tenkit etmeyen büyüklere şantaj, sansasyon özelliğinde olmayan ciddi haberciliğiyle bu devrin en uzun ömürlü ve itibarlı gazetesi oldu. Daha sonraki senelerde Ahmet Mithat Efendi'nin damadı Muallim Naci'nin idare ettiği bir edebi ilave verdi. Bu son derece ciddi ve terbiyevi bir edebiyat mecmuasıydı. Çocuklar için haftalık ilaveler verdi. 1879'da Ebu Ziya Tevfik Bey tarafından Mecmuayı Ebu Ziya dergisi çıkarıldı. Ebu Ziya Tevfik pek çok kitaplar, yıllıklar yanında bazı klasik eserler yayınladı. Kütüphane-i Ebu Ziya adlı bir koleksiyon meydana getirdi. 1879'da Mehmet Ali tarafından

1881'de Encümen-i Teftiş ve Muayene, Marif Nezaretinde de Tetkiki Muellefat Komisyonu kuruldu. 1888'de matbaaların basıldığı bütün yayınlara önceden izin aldıktan sonra basma şartı getirildi. 1891'den önce Tercüman-ı Hakikat'ten başka 12 bin tirajlı Sabah, Saadet ve Tarih gazeteleri de çıkarıldı. Jön Türkler Hareketi'nin belli başlı simalarından olan Murat Bey, 1885 yılında haftalık Mizan dergisini çıkarmaya başladı. Bir ara Avrupa'ya kaçan mizancı Murat, yayınına Paris'te devam etti. İkinci Meşrutiyet'in ilanı üzerine İstanbul'da tekrar yayınlanmaya başladıysa da uzun ömürlü olmadı, 1909'da tekrar kapandı. Kadrosunda Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan'ın da bulunduğu Gayret gazetesi 1886 yılında yayınlanmaya başladı. Abdülhalim Memduh, Tepedelen Lizade Kamil, Cenap Şehabettin gibi isimlerin yazı yazdığı Muhit gazetesi 1888'de çıktı. İlkokul çocuklarına temel bilgiler vermek gayesiyle eğitim ve öğretime yönelik olan Mektep dergisi 1891'de Kitapçı Karabet tarafından çıkarıldı. Bir müddet böyle yayınlandıktan sonra 1894 yılında Edebiyat dergisi haline geldi. Edebiyat tarihi açısından önemli bir yer işgal eden Servet-i Fünun dergisi Ahmet İhsan Tokgöz tarafından 27 Mart 1891'de çıkarılmaya başlandı. Aynı dönemde yayınlanan Malumat adlı edebi dergiyle edebi tartışmalara giren Servet-i Fünun dergisinde Edebiyat-ı Cedideciler olarak adlandırılacak şair ve yazarlar bir araya geldi. Ocak 1895'te mecmuanın idaresini Tevfik Fikret aldı ve 6 yıllık bir yayından sonra 1901'de ayrılmasına rağmen yayınına devam etti. Servet-i Fünun'la tartışmalara giren ve önce Artin Efendi tarafından yayınlanan Malumat dergisi 1894'te kapatıldı. 1895'te Baba Tahir tarafından tekrar yayınlanan Malumat dergisinde eski edebiyatı savunan edebiyatçılar toplandılar. 5 Temmuz 1894'te Ahmet Cevdet Orhan tarafından yayınlanan ve Türk basınının uzun ömürlü ve tesirli gazetesi olan İkdam, Latin harflerinin kabulüne kadar devam etmiştir. İkdam'ı yayınlayan Ahmet Cevdet'e bu yüzden İkdamcı takma adı verilmiştir. 1899'da Mehmet Rıza tarafından yayınlanmaya başlayan Resimli Gazete, 1916 yılına kadar yayınını sürdürdü. Daha sonra tercümeye yer veren ve resimli bir gazete olan Musavver Terakki 1900'de yayınlanmaya başladı. Yurt dışındaki basın. Padişaha ve Baba Ali hükümetlerine karşı olan, çeşitli vesilelerle Avrupa'ya kaçan devlet aleyhinde bulunan ve kendilerine Genç Osmanlılar, Jön Türkler ve İttihatçılar adını veren kimseler, Avrupa'da çeşitli cemiyetler kurdular. Bu cemiyetlerin ilki Şinasi, Namık Kemal, Nuri, Refik ve Ayetullah Bey tarafından kurulan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'dir. Bu cemiyetin reisi, Mirat Gazetesi sahibi Refik Bey idi. Daha sonra kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti, Yeni Osmanlıların yurt dışındaki basın faaliyetlerinin çok üstünde faaliyet gösterdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, İsviçre, Belçika, Bulgaristan, Romanya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Amerika ve Brezilya'da Abdülhamid Han ve Baba Ali hükümetleri aleyhinde yayın yaptılar. Dış kaynaklardan ve Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa'dan destek gören bu kimseler çeşitli gazeteler çıkardılar. Yurt dışında çıkan bu muhalif basının ekseriyeti Türkçe olmakla birlikte Fransızca, Arapça, Almanca, İngilizce ve hatta İbranice olarak yayın yapıyordu. Bu gazetelerin en eskisi Ali Süavi'nin Avrupa'ya kaçmasından sonra Londra'da

da yayınlamaya başladığı Muhbir'dir. Fransızca ve İngilizce ekler de veren Muhbir, Mustafa Fazıl Paşa'nın maddi desteğiyle 1867-1868 yıllarında 50 sayı kadar yayınlandı. Muhbir'den sonra yeni Osmanlıların yayın organı olan Hürriyet, Ziya Paşa ve Namık Kemal tarafından 1868-1869 yıllarında Londra'da 89 sayı çıkarıldı. Ali Süavi'nin Sadrazam Ali Paşa hakkındaki bir yazısı üzerine İngiltere Adliyesi tarafından takibata uğrayınca 1870 yılında Cenevre'de Ziya Paşa tarafından 11 sayı olarak çıkarıldı. 63. sayıdan itibaren Namık Kemal gazeteden ayrıldı ve 1869'da yurda döndü. Ziya Paşa ise 1871'de döndü. Ali Süavi, Mustafa Fazıl Paşa'nın verdiği parayla Paris'te Ulûm adlı bir gazete çıkarmaya başladı. 1870'te Cenevre'de Hüseyin Vasfi Paşa ve Mehmet Bey tarafından yayınlanan İnkılap, Hayal, İstikbal, Gencine-i Hayal, Yeni Osmanlılar döneminin yurt dışında yayınladığı basın organlarıdır. 1895 yılında Ahmet Rıza tarafından yayınlanan Meşveret, 1897'de Fransızca nüshada yayınlanmaya başladı. Hükümetin takibi neticesinde Paris'ten ayrılmak zorunda kalan Ahmet Rıza, Meşveret'i İsviçre ve Belçika'da yayınlamaya devam etti. Jön Türk hareketinin ileri gelenlerinden olan Mizancı Murat, 1877'de Mizan gazetesini Kahire'de yayınlamaya başladı. Bu gazetede Hristiyan Arap kavmiyetçilerinden Halil Ganem, Fransa'da Türkiye aleyhtarı yazılarıyla tanınan Albert Koda gibi şahıslar yazı yazdı. Daha sonra Cenevre'de yayınlanan Mizan bir ara Fransızca olarak da çıkarıldı. 1897'de İttihat ve Terakki mensuplarından olan İshak Sükuti ve Abdullah Cevdet tarafından Türkçe ve Fransızca olarak Osmanlı gazetesi çıkarıldı. 1900 yılından sonra Londra'da ve Kahire'de yayınlanan Osmanlı gazetesi, Abdullah Cevdet'in Viyana sefaretine doktor, İshak Sükuti'nin ise Roma sefaretine sefir olarak tayin edilmeleri üzerine bir müddet kapandı. 1902'den sonra yeniden yayınlanmaya başladı. Jön Türklerin ikiye ayrılmalarından sonra Paris'te toplanan Ahrar grubuna karşı ortaya çıkan Ekseriyet Fırkası'nın yayın organı oldu. Bu dönemde yazı işleri müdürü Hüseyin Siret, idare müdürü ise İsmail Hakkı Paşa'ydı. 1896'da Tunalı Hilmi tarafından Cenevre'de çıkarılan Ezan, 1897'de Kahire'de yayınlanan Kanuni Esasi ve El Katip, 1899'da Cenevre'de yayınlanan İntikam, 1899'da Londra'da yayınlanan Hilafet, 1900'de Kahire'de Leon Efendi tarafından çıkarılan Sadai Millet, 1901'de Brüksel'de Avlonya Mebusu İsmail Kemal tarafından yayınlanan Selamet gazeteleri de padişahın ve hükümetin yardımlarıyla hayatlarını idame ettirdikleri halde Abdülhamit Han'a karşı çıkan dış basındandır. 1904'te Abdullah Cevdet tarafından Cenevre'de çıkarılan İctihat gazetesi bir ara Mısır'da ve daha sonra İstanbul'da yayınlandı. Prens Sebahattin ve Ahmet Fazıl tarafından 1906'da Kahire'de çıkarılan Terakki gazetesi Ademi Merkeziyetçilerin yayın organı oldu. Yine bu fikri savunan Şura-i Osmani, Yeni Fikir ve Hilafet gibi gazete ve dergiler de vardı.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Semerkant Yayınları Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.

0: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Sultan II. Abdülhamid Han, çoğu gayrimüslim azınlıkların ve yabancıların elinde olan ve devlet adına tahsile gidip Avrupalıların kontrolüne girerek yaşadığı toplumun değerlerine yabancılaşan, sözde aydınların elindeki basın ve yayın organlarına karşı zamanın siyasi şartları sebebiyle bazı tedbirler aldı. Müslim, gayrimüslim ve Türk olmayan çeşitli unsurlardan meydana gelen Osmanlı Devleti'nin dünya konjonktürü içindeki o günkü yeri bunu icap ettiriyordu. Sultan II. Abdülhamid Han bazı tedbirler uygulamayıp basını tam serbest bıraksaydı, 1908 sonrasında olan hadiseler 30 yıl öncesinden patlak verirdi. Osmanlı toplumunu sömürmek için bütün yolları deneyen ve bu kirli maksatlarını gerçekleştirebilmek için türlü hilelere başvuran Hristiyan Avrupa devletlerinin saldırılarına çok daha hazırlıksız yakalanırdı. Sultan II. Abdülhamid Han'ın aldığı bu tedbirler, Osmanlı toplumu içindeki Müslümanlara ve Türklere 30 yıllık bir hazırlanma ve dinlenme dönemi sağlamıştır. Abdülhamid Han'ın basın politikası, devletin parçalanmasını, milletin düşman kamplara ayrılmasını önlemek gayesine yönelik şuurlu bir adımdır. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni yıkmak için asırlardır uğraşan Hristiyan Avrupa devletlerinin tehditleri ve oyunlarıyla Osmanlı ülkesinin sosyoekonomik yapısından kaynaklanan nazik durum ve 1876-1878 yıllarında meydana gelen Abdülaziz Han'ın hal'i ve şehit edilmesi, 5. Murad'a karşı yapılan hareketler, Ali Süavi baskını ve Rusların Yeşilköy'e kadar gelmeleri de bu basın politikasını etkilemiştir. Abdülhamid Han'ın uyguladığı bu basın politikasına karşı çıkan ve 2. Meşrutiyet'in verdiği serbestlikten istifade ederek bir baskınla iktidara gelen İttihat ve Terakki fırtınası ve daha sonraki iktidarlar bu tedbirlerin çok daha şiddetlisini uygulamışlardır. Bunun yanında Abdülhamid Han'ın matbuata verdiği önem pek fazladır. Şahsına karşı olsa bile zamanındaki dergi ve gazetelerin mükemmel ve en güzel şekilde çıkmasını sağlamak için Servet-i Finun gibi bazı gazete ve dergileri yardımda bulunduğu, hatta onlar için Avrupa'dan usta elemanlar getirttiği de bir başka hususiyettir. İttihat ve Terakki devrinde meşrutiyetin ikinci defa ilanı üzerine yurt dışına kaçmış olanlar yurda döndüler ve yurt dışında yayınladıkları gazeteleri İstanbul'da çıkarmaya başladılar. II. Abdülhamid Han'ın ikinci meşrutiyeti ilan ettiği 24 Temmuz 1908 günü toplanan gazeteciler, gazete müsveddelerini sansüre vermeme kararı aldılar. 25 Temmuz 1908 günü gazeteleri ön kontrolden geçirmeden piyasaya sürdüler. Bu gazeteler Sultan II. Abdülhamid Han döneminde yayınlanan İkdam, Sabah, Tercüman ve Saadet gazeteleriydi ve her biri alelacele meşrutiyet ve hürriyet savunuculuğuna girip kadrolarını yenilediler. 24 Temmuz günü, daha sonra Gazeteciler Bayramı olarak kabul edildi. Kanuni Esasi'deki matbuat kanun dairesinde serbesttir. Hükmü, hiçbir şekilde kablettabı, yani baskıdan önce teftiş ve muayeneye tabi tutulamaz şeklinde değiştirildi. Sansürün kaldırıldığı bu şekilde ilan edilirken, miladi 1877, hicri takvime göre Ramazan-ı Mübarek 1294 tarihli İdari-i Örfiye ve Askeri Mehakim Kanunu kasten yerinde bırakıldı. 1919 tarihine kadar bu kanuna dayanarak sansürü aratacak uygulamalarda bulunuldu. Birçok dergi ve gazete defalarca kapatıldı. Mesela 1910 yılında Baha Tevfik'in çıkardığı Eşek adlı mizahi dergi 40 bini bulan ilk sayısından sonra kapatıldı. Ancak Baha Tevfik birkaç defa Divan-ı Harbi Örfi karşısına çıkmak bahasına yılmadı ve dergilerinin biri kapanınca diğerini çıkardı. Bu dönemin en bariz özelliği pek çok gazete ve derginin hep birlikte Abdülhamit Han'ın memleketin içinde bulunduğu nazik durumlar sebebiyle tatbik ettiği meşrutiyet öncesi icraatı tenkit etmekti. Sadece İstanbul'da 1908-1909 senelerinde 353 gazete ve dergi yayınlandı. Bu sayıya ülkenin dört bir yanında yayınlanan Türkçe gazetelerle yabancı dilde yayınlananlar da eklenince birdenbire binlerce yayın ortaya çıktığı görülür. Bunlar arasında Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen her fikrin savunucusu ve sözcüsü olan yayın organları ortaya çıktı. Böylece memlekette bir fikir anarşisi doğdu. Eski gazeteler kendilerini yenilemeye çalışırken Abdullah Zühtü ile Mahmut Sadık yeni gazeteyi Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Yalçın ve Hüseyin Kazım Kadri Tanin'i kurdular. İktidara muhalif yayınlar yapan Tanin gazetesi birkaç defa kapatıldıysa da değişik isimler altında yeniden çıktı. Yeni Tasvir-i Efkar gazetesi de İttihatçıları destekler mahiyette yayınlar yaptı. Kısa ömürlü Hukuki Umumiye ile Selanik ve Manastır'da yayınlanan Şura-i Ümmet, Rumeli ve Silah gibi gazetelerde İttihat ve Terakki fikirlerinin savunuculuğunu yaptı. Bunların yanında İttihat ve Terakki'nin fikir ve icraatlarına karşı çıkan partilerin yayın organı şeklinde gazetelerde ortaya çıktı. Mizancı Murad'ın Mizanı, Ali Kemal'in başına geçtiği ikdam, 31 Mart vakasını kışkırtan Derviş Vahdettin'in Volkan'ı, Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye'nin Beyanül Hak adlı gazeteleri bu kısımda sayılabilir. Bu arada çıkan sayısız mizah dergisi de kamuoyuna tesir etmeye çalıştı. Ayrıca bu dönemde her türlü düşünce, doğudan ve batıdan kaynaklanan her türlü akım yazıya dökülüp kamuoyuna sunuldu. Her milletin, her azınlığın hem kendi dilinde hem de Türkçe olarak yayınlanan gazeteleri ortaya çıktı. İkinci Meşrutiyet'in ilanının ilk aylarında serbestlik içinde bulunan, dilediklerini yazan, milleti padişah ve devlet adamları aleyhinde isyana teşvik eden gazete ve dergiler üzerinde 31 Mart vakasından sonra iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Komitesi'nce kontrol sıklaştırıldı. 5 Nisan 1909'da İttihatçılara karşı olan Serbesti gazetesi yazarı Hasan Fehmi öldürüldü. Meclise 28 Nisan 1909'da bir matbuat kanunu getirildi. Meşrutiyetin yıl dönümünde kanunlaşan ve Fransız basın kanunu esas alınarak hazırlanan bu kanuna göre gazete çıkartmakta beyanname esası getiriliyordu. Bu kanunda devletin temelini sarsmaya yönelik padişahı, dinleri ve Osmanlı milletini koruyucu, suçu ve ayaklanmayı kışkırtıcı yazıları frenleyen maddeler de vardı. 31 Mart vakasında Tanin başyazarı Hüseyin Cahit zannedilerek bir milletvekili öldürüldü. 31 Mart vakası bastırılınca kışkırtıcılardan sayılan Derviş Vahdedi idam edildi

ve İttihatçılara muhalif olan gazetesi Volkan kapatıldı. İttihatçılara muhalif olan Sadai Millet gazetesi yazarı Ahmet Samim, 9 Haziran 1910'da, Şehrah gazetesi yazarı Zeki ise 10 Temmuz 1911'de öldürüldüler. Bu dönemde yayınlanan gazetelerden biri de 1903'te çıkmaya başlayan, Sırat-ı Müstakim'in devamı olan camilere sandalye konulmasını, müzikli ibadet edilmesini, İslam dininde reform yapılmasını isteyen Şemsettin Günaltay, İzmirli İsmail Hakkı, Said Halim Paşa gibi dinde reformcuların ve Mehmet Akif, Ahmet Hamdi Aksikili gibi yazarların yazdığı Sebilür Reşat dergisidir. Bu dergi yayınını aralıklarla Cumhuriyet'ten sonra da sürdürdü. Bu dönemde yayınlanan dini yazıların neşredildiği Ceride-i Sufiye, Sıyt-i Hilafet, İlmiye, Mikyas-ı Şeriat, Hikmet, Beyanül Hak ve İslam Mecmuası gibi yayın organları da sayılabilir. İttihat ve Terakki'nin Selanik'te yayınlattığı Bahçe, İstanbul'da yayınlanan İttihat ve Terakki Taraftarı Yeni Tasvir-i Efkar, Milliyet, Hak Yolu, Hürriyet, İttihat, İttifak gazeteleriyle Mizah gazetesi Karagöz, 1909'da çıkmaya başlayan Alemdar, Tazminat, Teşkilat, Maşrik, Tesis, Teminat, Tanzimat gibi adlarla çıkan muhtelif gazeteler sayılabilir. İttihat ve Terakki Fırkası'nın 1913 yılında gerçekleştirdiği Bab-ı Ali baskınıyla iktidarı tekrar ele geçirmesinden sonra başlayan Birinci Dünya Harbi ile birlikte harp hali sebebiyle basın üzerine mecburi kontrol getirildi. Sıkı yönetim ve kağıt sıkıntısının etkisiyle pek çok gazete kapandı ve kapatıldı. Sadece iktidarda bulunan İttihat ve Terakki yanlısı Tanin, Sabah ve Tasvir-i Efkar gazeteleri ayakta kalabildi. Bu devirde gazetelerde hususiyetle Türkçülük teması işlendi. Savaş boyunca iktidarın açıklamaları dışında bir şey yazmak yasaklandı. Uygulanan yanlış iç ve dış politikalar sebebiyle ortaya çıkan kötü neticelerin yazılması yasaklandı. Savaşın beklenenden uzun sürmesi üzerine 1917'den sonra umumi barış temasının işlenmesine başlandı. 1917'de Asım ve Hakkı Tarık Us tarafından Vakit, ertesi yıl yayınlanmaya başlayan akşam gazeteleri uzun ömürlü oldular. 1918 yılında Celal Nuri İleri tarafından Ati, daha sonraları İleri, Yunus Nadi tarafından yayınlanan Yeni Gün gazeteleri, özellikle milli mücadele sırasındaki yayınlarıyla önem taşırlar. 1917'de Afyon'da yayınlanmaya başlayan Öğüt, önce Konya'ya, 1919'dan sonra Ankara'ya taşınarak yayınını sürdürdü. Bu dönemde yayınlanmaya başlayan Türk Yurdu, Milli Tetebbular Mecmuası, Osmanlı Tarih ve Edebiyatı Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası, Yeni Mecmua, ilmi, fikri ve edebi ağırlıklarıyla dikkat çektiler. Mizah gazeteleri arasında ise Kalem, Davul, Püsküllü Bela, Curcuna, Coşkun Kalender, Hokkabaz, Dalkavuk, Zevzek, Hoca Nasreddin, Geveze, Meddah, Hacivat, Hayali Cedid, Şaka, Eşek sayılabilir. İttihatçı hükümetin düşmesi ve Mondros Mütarekesi'nin imzalanması üzerine Anadolu'da bulunan muhalif gazeteciler İstanbul'a döndüler. Yeni bir basın patlaması ve iddiaçılıktan arınma akımı başladı. 13 Kasım 1918'de Galip Devlet donanmalarının İstanbul'a girmesiyle mütareke dönemine girildi. Osmanlı'nın mirası ve Türk milletinin geleceği 1918-1922 yıllar arasında mütareke basınıyla milli mücadele basını arasında uzun uzun tartışıldı. Merkezi Ankara'da olan Kuvayi Milli Hareketi'ne akşam, vakit, ileri, yeni gün, tercüman, dergah, tasvir-i efkar, albayrak, ikdam gazeteleriyle Anadolu'nun ve Trakya'nın değişik yerlerinde yayınlanan çeşitli gazete ve dergiler desteklediler.

Ankara hükümetine cephe alanlarsa Peyami Sabah, İstanbul, Aydede, Alemdar, Güleryüz, Ümit, Aydınlık, Zincirbent, Cumhuriyet, İrşad, Tam, Yeni Dünya, Şarkın Sesi, Ferda, Zafer, Hatif gibi gazete ve dergilerdi. Osmanlı Devleti zamanında faydalı yayınlar yaparak, devlet ve millet menfaatlerini savunarak, güzel hizmetler vermesi gereken basın, çoğu yabancıların ve azınlıkların elinde bulunması sebebiyle az bir kısmı hariç devletin ve devlet adamlarının karşısında ve Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen düşmanlar yanında yer aldılar. Faydalı yayınlarla milleti aydınlatacakları yerde, yangına körükle gidercesine hadiseler üzerine gidip devletle milletin arasını açtılar. Bazı zamanlar basın ve yayın hayatıyla ilgili serbestlikten ve imtiyazlardan faydalanarak azınlıkların ve halkın haklarına savunmak bahanesiyle 600 yıl adaletle hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hızlandırdılar. Böylece millet nazarındaki itimat ve prestijlerini kaybettiler. Ayrıca özel gazete ve mecmualar yanında bizzat devletin çıkardığı yayınlar da bir hayli yekun tutuyordu. İkinci Mahmud Han tarafından çıkarılmaya başlanan takvim ve kaiden başka, çeşitli devlet kuruluşları tarafından bir senelik hadiseleri içinde toplayan salnameler, yani yıllıklar tertip ve neşredildi. Osmanlılarda ilk resmi salname 1847 senesinde neşonuldu. Bu salnameyi düzenlemekle Hayrullah Efendi vazifelendirildiyse de Ahmet Vefik Paşa'ya yaptırdı. Sonraları Cevdet Paşa, daha sonraları da Meclis-i Mearif Başkatibi Behçet, Meclis azasından Rüşdi Beyler tarafından yapılan salname, bilahare Mearif Nezareti Mektubi Kalemi Heyetine, 1888'den sonra da Memurin Mülkiye Komisyonu'na bağlı Sicilli Ahval İdaresi tarafından tanzim edildi. Resmi salname, saltanatın sonuna kadar bu idare tarafından tertip edildi. İlk zamanlar 100 küçük sayfayı geçmeyen salnameler, sonraları 200, 300, en nihayet 700-800 sayfayı bulmuştur. Bunlar da devletin resmi teşkilatından başka memurların isimleri, tayin tarihleri, rütbeleri, nişanları gösterilir, birer vesika mahiyetini taşırlardı. Umumi salnamelerden başka yine resmi mahiyette olmak üzere nezaretler ve vilayetlerde salname çıkartırlardı. Bunlardan 1915-1916 senesinde neşredilen İlmiye Salnamesi geniş bilgilere ihtiva etmektedir. Nezaretlerin bir kısmı sadece bir tane salname düzenlemekle yetinmeyip birden fazla salname neşretmişlerdir. İlk sene 1257 sayfalık bir salname çıkaran Marif Nezareti, 1900-1901'de üçüncü defa olarak bastırdığı salnamedeki sayfa sayısını 1678'e çıkarmış ve memleketin de bir haritasını koymuştur. 1907-1908'de son olarak çıkartılan 6. Marif Salnamesi 742 sayfadır. Vilayetlerce ilk salname 1866-67 senesinde tertip edildi. Vilayetlerin bazılarında yalnız bir tek salname neşredildiği halde bazılarında 20'ye yakın salname çıkarılmıştır. Salnamelerden başka kanun ve nizamnameleri ihtiva eden Düstur adı verilen kitap ve mecmualar da çıkarıldı. Osmanlılar'da ilk kanun mecmuası Cevdet Paşa tarafından hazırlanarak 1863 senesinde o zamanın devlet matbaası olan Matbaa-i Amire'de bastırılıp resmi dairelere dağıtılmış ve satışa çıkarılmıştır.

Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir.

0: iki paralık güneşe aldanıp, sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup, çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
4: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
6: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

Mən esirgeyici bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden dünyada, ey kullarına acıyıp dünyada merhamet eden Rahman Allah'ım, kuşatıcı olan rahmetin hakkı için bana merhamet eyle. Er-Rahim, bağışlayıcı.

sevdiklerine ve müminlere merhamet eden, ey ahiret hayatında yalnız müminlere sonsuz merhamet eden Rahim Allah'ım, bana merhamet ederek halimi güzel eyle. El-Melik, mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan, ey alemlerin tek sahibi, her şeye hükümran ve melik Allah'ım, bütün işlerimi bir düzen içerisinde yürütmeyi nasip eyle. El-Kuddus, her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan, ey bütün noksan sıfatlardan, ayıp ve kusurlardan münezzeh Kuddus Allah'ım, kalp ve sırrımı bütün kötü sıfatlardan temizleyerek mukaddes kıl. Esselam, her çeşit afet ve kederlerden emin olan, ey kullarını tehlike ve sıkıntılardan koruyan, selamet ve huzura eriştiren Selam Allah'ım, zatımı ayıplardan, sıfatlarımı noksanlardan, işlerimi şerden koru ve vücuduma selamet verip bela ve musibetlerden beni muhafaza eyle. El-Mu'min, kullarına emniyet veren, ey mümin kullarını ahirette gazap ve azaptan emin kılan mümin Allah'ım, gazabından ve azabından gerçek ve hakiki emniyet ihsan eyle. El-Muheymin, her şeyi gözetip koruyan, ey kullarını devamlı gözetleyen ve himayesine alan Muheymin Allah'ım, güzel örtünü üzerime yay, günahlarımı ört ve beni himaye ederek her türlü tehlikeden muhafaza eyle. El-Aziz, izzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, ey mağlubiyet bilmeyen, daima galip, güçlü ve aziz Allah'ım, nefsimdeki zillete gider ve beni ibadetinle aziz eyle. El-Cebbar, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan, ey hükmünü ve dilediğini hakkıyla yerine getiren Cebbar Allah'ım, iyileşmesi zor, çözülmesi müşkül, tedavisi olmayan her sıkıntıdan beni muhafaza eyle. El-Mutekebbir, ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren, ey izzet, şeref ve saltanatından dolayı ihtişam ve büyüklüğünde tek, mutekebbir Allah'ım, kibirlenip din ve din ehline düşmanlık edenleri zelil eyle.

0: Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Sebe suresi 1. ayetten 54. ayete kadar.

0: andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Semerkant Yayınları, Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
4: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الحمد لله رب العالمين الله تعالى من رحمتي بركتي إكرامي إحسانı مغفرتي cümlemizin üzerine olsun inşallah. Mevla-i Bari sevdiği ve razı olduğu işlerde bizlere güç kuvvet ihsan eylesin. Sevmediği, razı olmadığı işlerden bizleri uzak kılsın Rabbim. Söylediklerimizle amil olabilmeyi, dinlediklerimizle amil olabilmeyi Mevla nasip eylesin. Meclisimiz bereketli olsun. Allahü Teala'nın rahmet sağanağından gönüllerimiz payidar olsun inşallah. Allahu Azimuşan bizlere çok ikram etmiş, çok lütfetmiş. Ayet-i Celle'de ifade edildiği gibi ne istediyseniz size verildi. Sa'du billah. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Saymaya kalksanız Allahü Teala'nın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz. Mevla bize o kadar ikram etmiş ki o ikram edilen güzelliklerin hiçbirisi de bizim liyakatımızdan ya da gayretimizden ya da müstahak oluşumuzdan değil. Lütfetmiş, kerem etmiş Mevla. اللّٰهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ. Allah-u Teala kullarına lütufkardır, lütfetmiş. Sadatlar sohbetlerinde ifade ederler. Sultan Hazretleri Rahmetullahi Aleyh sohbetlerinde ifade ederler. Üç büyük nimetten bahsederler. Müslüman beldede dünyaya gelmiş olmak, Müslüman ana babadan doğmak ve ahir zamanın ahiri denilen, böyle nitelendirilen şu zor zamanda saadatlarla tanışmış olmak. Allahü Teala'nın rızasına giden yol kulların adedince, nefesler nefisler adedince buyruluyor. Ancak en kolayı, en hızlı olanı mutlak surette bir rehberle birlikte, bir veliullahın gönlüne girebilmekle buyruluyor. Devletli Sultanımız, Gavsumuz Kattasallahu Aleyhi'ye bir sohbetinde öyle buyurdular. Dediler ki, Allah'a giden yol bazen karanlık olur, bazen tuzaklar olur, çukurlar olur, yılanlar olur, çıyanlar olur. İnsan kendi başına o yolda tehlikelerden arınarak, tuzaklardan kurtularak yol alması zordur. O yüzden elinde kandil ile bir rehbere mutlaka ihtiyaç duyar. Mevla bu büyük nimeti bizlere nasip eylemiş. Tövbe istiğfar etmişiz. Tüm yaptıklarımıza pişman olmuşuz. Tertemiz olan bu kapıya yine tertemiz, temiz bir

şekilde girmişiz elhamdülillah. Bu dünyadaki varlık sebebimiz, Allahü Teala'nın bizi yaratma gayesi, hepinizce malum ki kulluk etmek, Allahü Teala'ya ibadet etmek, daha da ötesi Allahü Teala'yı bilmek, tanımak. Bunun için yaratılmışız ve bu dünyadaki bütün gaye de aslında budur. Ama ne var ki insanoğlu her şeyi araştırır. Öyle ki hele hele şu günümüzde ahir zamanda teknolojinin de vermiş olduğu imkanlarla göğün katındaki, yerin dibindeki, okyanusun derinliklerindeki envai çeşit varlıkları, nebatatı, cemadatı araştırır. Her şeye bakar, der ki bu niye var, bundan dolayıymış, bu niye var, bundan dolayıymış. Her şeyi arar tarar ama ne var ki dönüp kendine bakmaz. Ben niçin yaratılmışım? Gafildir insan zira. Allahu Azimuşan bizim bu halimizi en iyi bilen. Biz etrafımıza bakıp kendimizi unutacağımızı bildiği için diyor ki ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yesinler, içsinler, keyif sürsünler, benim verdiğim nimetlerle benim mülkümde bana isyan etsinler diye değil. Benim vermiş olduğum nimetleri bana kullukta kullansınlar, beni arasınlar, bulsunlar, tanısınlar, sevsinler, bende kaybolsunlar. Allah-u Azimuşşan bize bu kolaylığı da göstermiş. Elhamdülillah biz de bu derdiyle Allah'ın dostuna Mevla bizlere nasip eylemiş. Tövbe istiğfar ile bu yola girmişiz. Bunun adına seyri süluk demişler. Yani bu yoldaki merhaleleri kat etmeye süluk etmek demişler. Terakki etmek demişler. Ve bu yolda gideceksen eğer tövbe ayak mesabesindedir demişler. Ayaksız yol alınır mı? Alınmaz. Dolayısıyla ayaklarımızı edinmişiz. Ve ondan sonra bize gösterilenlere, bize emredilenlere yolumuz istikamet üzere olabilmesi için uymuşuz, tabi olmuşuz. Tarikat-ı Aliye'de bize çok değil, 5 husus emredilmiş. Birincisini söyledik, tövbeyle girdik. Biz bugün nasip kısmet olursa inşallah dilimiz döndüğünce en önemlilerinden, hepsi birbirinden önemli, yolumuzun temelini oluşturan, tabanını oluşturan, üzerine bina edilmiş olan hususu işleyeceğiz. Bugün burada icra ettiğimiz şu birlikteliği işleyeceğiz, sohbeti işleyeceğiz inşallah. Zira sohbet bir müridin Allahü Teala'nın rızasına doğru çıkmış olduğu yolda terakkisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bilmediklerini öğrenmek, işin hakikatine varmak, cehalet uçurumundan ilmin doruklarına doğru kanat açmak sohbetle mümkündür. Sohbet nedir? Sohbet müminlerin bir araya gelmesidir. Sohbet aynı dava uğruna gönül vermiş, aynı yola çıkmış insanların birbirleriyle bir araya gelmesi demektir. Omuz omuza vermek demektir. Birbirleriyle hallenmesi demektir. Birbirimizden haberdar olmamız demektir. Birbirimizin derdiyle dertlenmek demektir. Kendi nefsine kardeşini, kendi nefsine tercih edebilmek gibi ulvi bir ahlaktan ibarettir sohbet. Sohbet, Nakşibendi tarikatında çok büyük bir yere sahiptir. Zira büyükler bu gerçeği ifade ederken, yolumuz sohbet yoludur buyurmuşlar. Yolumuz sohbet yoludur. Sohbetten ayrı kalan, bizim yolumuzdan ayrı kalmış demektir buyuruyor. Şu sohbet meclisleri ve bu meclislerde yapılan zikrin fazileti, Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tasarrufu ile bu meclisler kurulur buyuruluyor. Sohbetin bizzatihi ehli Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Ve ilk sohbet meclisini kuran Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu ne demektir? Ondan sonra oluşturulmuş bütün sohbet meclisi,

meclisleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaktığı kandilden ışığını almaktadır. Dikkat buyurun. Bir mum bir kandil gibi adeta. Yüzlerce, binlerce mum olduğunu düşünün. Milyonlarca mum olduğunu düşünün. İlk yanan mumdan birincisi tutuşturulur. Sonra o ondan tutuşturulur. O ondan tutuşturulur. En sonuncusu belki ilk yanan mumu görmemiştir. Ancak ilk yanan mumdan inkas eden, akseden o pırıltıyı görür. Nasıl ki vahşette yırtıcı hayvanları geride bırakmış o cehalet asrının insanları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetiyle erimiş bitmiş her biri birer yıldız gibi doğmuşsa semamıza, bir veli zatın da sohbetine erişen, o kandilden yakılmış kandillere ulaşan hiç kuşkusuz ahlakı güzelleşir, hiç kuşkusuz o sahabe-i kiram efendilerimizin nasipdar olduğu gibi onlar da nasiplenir buyururlar. O yüzden Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyurmuş ki yolumuz sohbet yoludur. Yalnızlıkta şöhret var. Şöhret afet. Halk içerisinde bulunacağız. Hep birbirimizle musahabet halinde bulunacağız. Ayrı kalmayacağız. Kopuk olmayacağız. Öyle olduğumuz zaman perişan oluruz. Dağıldığımız zaman perişan oluruz. Bir mürid birkaç arkadaşıyla birlikte mürşidinin huzuruna çıkmış. Mürşidinin huzurunda hallerini arz ediyorlar. Diyorlar ki kurban efendimiz, müsaadeniz varsa biz dergahtan uzak duracağız. Dergahtan çıkacağız. Niçin böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Sufilerin tavırlarından, davranışlarından, ahlakından olumsuz etkileniyoruz efendim. Daha ileri bir ifadeyle rahatsız oluyoruz efendim. Eğer müsaade ederseniz biz dergahın dışında kalalım. Yine hizmetlerimize dergahın dışında devam edelim. Mübarek onlara diyor ki soğuk kış günlerinde haşa min huzur hayvanlar ısınabilmek için bir araya gelirler. Dip dibe iç içe girerler korunmak için. Bu hayvanlardan biri olan kirpi de aynı şekilde soğuktan korunabilmek için birbirlerine yanaşmaya çalışırlar, okları birbirine batar. Hemen ayrılırlar. Bir süre sonra soğuk kendini hissettirmeye başlayınca yine yanaşırlar. Yine okları birbirine batınca gene uzaklaşırlar. Bir müddet sonra soğuk iyiden iyiye kendini hissettirdiği zaman bu sefer yanaşırlar ve birbirlerine batan okların acısını duymazlar. Zira öbür tarafta soğuktan helak olmak gibi büyük bir tehlike var. Eğer siz de birbirinizin oklarına tahammül etmeyip ayrı düşerseniz dışarısı soğuktur, helak olursunuz diyor. O yüzden birbirimizin dili ok gibi olabilir, tahammül etmek lazım. Birbirimizin davranışları, tavırları ama ne olursa olsun sohbetten, dergahtan ayrı kalmamalı. Çünkü dışarıda daha büyük tehlike insanı bekliyor. Efendim, affınızı istirham ediyoruz ve biz dergahın içinde hizmetimize, dergahın içinde kalmaya devam ediyoruz derler ve tekrardan sohbete dönerler. Bu meclisler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle her kim Allah için, Allah'ı zikretmek için bir araya gelseler, meclis kursalar, Allahü Teala Azze ve Celle o melekler tarafından o meclisi kuşatır. Allah'ın rahmeti onları kaplar. Bakın buraya dikkat buyurun. Allah'ın rahmeti orayı kaplar. Ve Allahü Teala onları yanında bulunanlar arasında zikreder. Yanında bulunanlar arasında zikreder. Süfliden bir misal verelim. Adiden bir misal, aşağıdan bir misal verelim. Çok kıymetli, çok hürmet ettiğiniz bir büyüğünüz. Kendi şerefli meclisinde sizden, bizden bahsetse ne hale geliriz? Nasıl keyifleniriz haberdar olduğumuzda? Nasıl bir lezzetleniriz değil mi? Allahu Azimuşan meleklerini gönderir, oradakileri kuşatır. Onların kalplerine sekine iner buyuruluyor. Nedir sekine? Huzur hali. Hiçbir şeyde bulunamayan ancak Allah'ın zikrinde bulunan huzur hali iner gönüllere. Öyle ki dünyanın meşgalesinden çalkalanmış, çalkantılı bir deniz gibi insanın gönlü. Bir oraya çarpıyor, bir buraya çarpıyor. İçinde ne varsa bir oraya savruluyor, bir buraya savruluyor. Öyle bir hal geliyor ki duruluyor, dinginleşiyor, sükunet buluyor. Onun gibi bu meclislerde insan sükunet bulur. Bu meclislerde anlatanın ne anlattığı değildir önemli olan.
esas peşinde koşacağımız Allahü Teala'nın zikri, onun rahmeti, kalbe inecek sekine. Bunun peşinde koşacağız. Bu niyetle arayacağız sohbet meclislerini. Ve bulduğumuzda emin olun o kadar güzel şeyler alacağız ki bu hadisi şerifin manasını anlamakta zorlanıyoruz belki. Meleklerin bizi ihata etmesini hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Şu anda melekler bu meclisi ihata etmiş durumdalar. Burayı kuşatmış durumdalar. Ve Allah'ın rahmeti sağanak sağanak üzerimize yağıyor. Bunun akılla izahı güç. Akılla izahı güç. Belki de bunun ne manaya geldiğini anlamamız ahirete bırakılmış. Niye? يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ O gün sırlar kaldırılır. Ne yaptın, ne ettin görürsün. Belki de oraya bırakılmış. Ama bir hakikate inanmışız ki şu meclislerden âlâ meclisler yok. Şu meclislerden daha yüce meclisler yok. Abdurrahman Atâhâ Hazretleri'nin ifadesiyle yedi Müslüman kemal-i edep ile bir araya gelip halka kurup meclis kursalar, sohbet etseler buyuruyor. Allahü Teala onları melekleriyle kuşatır ve o meclisin tefrişatçısı Hazreti Ali Keremallahu Veçhi Efendimiz'dir. Subhanallah. Ne demek tefrişat? Yani Hazreti Ali Keremallahu Veçhi Efendimiz oradakilerin atlarına minderler döşer. Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz, belki de fehmedip anlayamadığımız minderler döşer. Şerbetçisi de Hızır Aleyhisselam'dır. Saki olur, su dağıtır buyuruluyor. Binaenaleyh bu meclislerden âlâ meclisler yoktur. İnsan bu meclislerden geri kaldı mı, uzak kaldı mı bilsin ki zarardadır, ziyandadır. Bu meclislere ne olursa olsun insanın mutlaka gitmesi lazım. Çünkü sohbet meclisleri rahmet sağanağının üzerimize boca edildiği dünyadaki cennet bahçeleridir buyruluyor. Cennet bahçeleri. Dolayısıyla bu meclislerde insan kuşatma altında. Yani koruma altında. Buyruluyor ki şeytan-ı la'in Allah için bir araya gelmiş sohbet eden müminleri gördüğü zaman dünya ile ikisi birlikte gelirler. Bakın bahsettiğim şey hikaye değil, hakikat. Hak dostları bunu ifade ediyorlar. Şu kapının dibine kadar gelirler. Şu kapının girişi var ya, oraya kadar geldiler. Şeytan-ı la'in dünyaya diyor ki görüyor musun şunları? Görüyor musun şunlara bak ne yapıyorlar? Toplanmışlar Allah'ı zikrediyorlar görüyor musun? Yani hayıflanır. Ama elinden bir şey de gelmez. Niye? Melekler ihate etmiştir. Giremezler. Dünya ona ne der biliyor musunuz? Sen hiç endişe etme. Hele onlar dağılsınlar. Ondan sonra ben onların her birini tek tek yakalar sana teslim ederim der. Ve oradan ayrılırlar. Hakikatte de öyle değil midir? İnsan bu meclislerin dışında biraz kaldığı zaman, biraz ayağı kesildiği zaman, biraz gelemediği zaman ne olur? Dünya onu öyle bir yakalar ki, öyle bir yakalar ki haşa min huzur, meclisin hürmetinden dışarı olsun, kurbanlık hayvanları zapt etmek için azgın boğaları böyle burnundan yakalarlarsın, böyle yakalarsın kımıldayamaz. Aynı öyle iki burnumuzdan böyle yakalar bizi, teslim vaziyette gideriz şeytan-ı la'inin kucağına neuzubillah Allah muhafaza buyur. Ondan sonra şeytan-ı la'in ne dese bizi peşinden çeker götürür. Peki kurtulma ne ile mümkün? Yine bu meclisler. Yine bu meclisler. Saadatlara baktığımız zaman buyuruyorlar ki bu meclisler diğer 10 kötü meclise, bakın 10 kötü meclise kefarettir. Allah için Allah'ın zikrinin yapıldığı sohbet meclisleri 10 tane isyan meclisine, 10 tane isyan meclisine kefarettir. Hatta insan Allah için niyetini Allah'ın rızası olarak tutup gayret ederse 700 isyan meclisine kefaret bir meclistir. Bu kitaplar yazıyorlar. Bunları hepimiz okuyoruz. Ben burada bilmediğinizi söylemiyorum. وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Sen hatırlat. Mü'mine fayda verir buyuruyor ayet-i celle'de. Nasıl kefarettir? Şimdi biz gün içerisinde markete giriyoruz, bakkala oraya buraya gidiyoruz, alışveriş merkezine gidiyoruz, durağa gidiyoruz. Hele ki gayrimüslim bir beldede o onca olmadık yere giriyoruz, çıkıyoruz. İnsanlarla temasımız oluyor, göz temasımız, vücudumuz değiyor, karşı karşıya oturuyoruz, letaiflerimiz karşı karşıya geliyor, zulmetli nazar yiyoruz, kalbimiz kilitleniyor. Bunları his etme noktasında hissedemiyoruz. Niye biliyor musunuz? Günahlar kalbi narkoz gibi etkisi altına alır.
işlenilen her günah kalbe vurulan bir narkoz gibidir. Narkozu yedi mi beden, ona şamar da vursan, bıçak da vursan duymaz. O yüzden çok hissedemiyoruz. Ama hakikat bu. Öyle meclislere giriyoruz ki ayağımıza yılan, akrep, çıyan sarılıyor. Elbisemizin içerisine giriyor, kanımızın içerisine giriyor, ağzımıza yüzümüze dolanıyor yılan, çıyan, akrep. Görmüyoruz ama hakikat, o meclislerden üzerimize yapışmış olan zararlı, ziyanlı şeyleri şu meclislere girerek ne yapıyoruz? Adeta dezenfekte havuzuna girmiş gibi tertemiz temizleniyoruz. O bütün zarar, ziyan, ne varsa o meclislerden bize bulaşmış, hepsini Allah-u Teala tertemiz ediyor. Sohbet meclisleri, Allah'ın zikredildiği, peygamberi kıssalarının anlatıldığı, sahabe-i kiramın hayatının anlatıldığı, saadatların sohbetlerinin yapıldığı meclisler, dikkat edin, zulmeti ve günahı ortadan kaldırır buyuruyorlar. Zulmeti ve günahı ortadan kaldırır. Allah Resulü'nden, peygamberlerin kıssalarından bahsetmek imanı, ashab-ı kiramdan bahsetmek yakini, saadatlardan bahsetmek muhabbeti artırır ve günahlara kefarettir, zulmeti kaldırır buyuruyorlar. Girdin bu meclise, ne varsa ne yoksa eline ayağına şeytanın vurduğu, dünyanın vurduğu çengeler, prangalar hepsi bir anda boşalıyor ve kendine geliyor insan. Saadatlar anlatıyorlar. Diyorlar ki kalbimde ne zaman bir katılık hissetsem hemen Muhammed bin Vasi'nin meclisine gider, sohbetine girer, onun sohbetinde demlenir, meşk eder, kendime gelirdim. Kalbimin rikkati artardı, kalbim incelirdi. Halbuki taşlaşıyor insanın kalbi. İşlenilen günahların tesiriyle. Onun sohbetine gittiğimde diyor kalbimde incelik olur. Öyle bir hale gelirim ki o sohbette aldığım muhabbet ve neşe ile bir hafta hiç aralıksız diyor devam ederdim ibadetlerime. Sohbet kalbe vurulan bir kamçı gibidir. Kalbe kamçıyı öyle bir vururlar ki onun sızısı kimisinde bir an, kimisinde bir gün, kimisinde bir hafta gider. Ama o sızıyla birlikte gittiğinde sabah namazını kaçırmaz. Niye? Gecenin bir vakti sızı gelir böyle. O ibadet vaktinde sızlar. Kalbi ağrıyan adam yatabilir mi? Ciğeri tıkanmış, nefes alamayan adam uyuyabilir mi? Değil mi? Bir maraz varsa tatlı olan uyku da tatsız olur. Sızlar kalp. Es-salatu hayrun minen nevm dediği zaman müezzin saddakte ve berirte, doğru söyledin, seni iyiye çağırıyorsun deyip dikilir ayağa, fırlar. Koşar cemaate. Diğer zamanlarda da aynı şekilde. Sohbet var denmesini beklemeden koşar. Hatme denildiği zaman uçar. Rabıta vaktini iple çeker. Virdini çekmediyse açlıktan şekere düşer gibi ruhunun şekeri düşer. Ne olur, bedenin şekeri düştü mü denge kaçar, düşer. Virtle gıdalanmadı mı ruhun da şekeri düşer. Bu sohbet meclisleri de yine aynı şekilde. Ama o sızıyla birlikte kendine gelir. Bir hafta devam eder. Geçtiği zaman tekrardan gider. İmam Süheyverdi Hazretleri buyuruyor. Sohbet meclislerine iştirak insanın iç aleminin gözeneklerini açar. Ciğerin duvarları vardır biliyorsunuz. Akciğerin cidarları, duvarları vardır. Nefes alındığı zaman oksijen oralara dolar. Eğer o gözenekler açıksa rahat nefes alırsın. Hem günlük yaşamında hem gece istirahatinde rahat olursun. O gözenekler tıkanmaya başladı mı her şeyin etkiler. İç aleminin gözenekleri sohbette açılır. Astım hastasının fısfıs ilacını içine çekmesi gibi adeta. Hepimiz ya hastayız ya çoluk çocuğumuzda vardır bu. Allah şifa versin hastalarımıza. Çektiği zaman kendine gelir, koşar. Bu sohbet meclisinde de insan o rahmeti teneffüs ettiğinde içinin gözenekleri açılır buyuruyor mübarek. Sohbetle insan hadiselerin hakikatini kavrar. Yani Allah yolunda karşılaştığı meselelerin ona ne manaya geldiğini sohbette kavrar insan. Seyri süluk dediğimiz yol var ya, Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselam ile sohbetinde neler kavramışsa, hasbelkader biz de Sadat'ın sohbetinde öyle şeyler kavrarız. Hadiselerin hakikatini ne ile keşfetti Musa aleyhisselam? O müsahabetle keşfetti değil mi? Aynı onun gibidir. Sahabe-i kiram efendilerimiz hadiselerin, yaşanan, cereyan eden hadiselerin, kullukta karşılaştıkları hadiselerin hakikatini ne ile keşfettiler? Sohbet ile keşfettiler. Sohbetin bu faydası da vardır. İmanın, sadakatin kuvvetlenmesi bela ve musibetlere düçar olmak ile olur. İnsanın iç dünyasının kuvveti de ilmin sağlam olmasıyla mümkün olur. Peki bütün bunlar ne ile mümkündür? Sohbet ile mümkün.
Birlik beraberlik ile mümkündür. Niye? Bakın, bir mesele yaşarsın, gidersin bir sufinin yanına, o sufi sana olmadık yerden olmadık meseleleri anlatır. Bunu hemen hemen hepiniz yaşamışsınızdır. Olmadık meselelerde, olmadık hiç konu değildir anlatmaya başlar. Meğer ki senin derdindir o. Senin derdindir, aşamadığın bir derdindir. O seni hiç anlamazsın, oradan seni tutar çeker alır. Çünkü birbirini temizlemekte, ıslah etmekte, yola getirmekte müminlerin durumu, bir el, düşünün ki bir eli yıkayan diğer el gibidir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Tek başına bu eli ne kadar temizleyebilirsin? Mümkün mü? Ama bu elle beraber olursa güzel olur. O yüzden sohbet meclislerinde bir araya geldiği zaman insan, ses gibi düşünün, bir ses gibi. Kendi başına her birinin sesi bir yerde çıktığı zaman cılız cılızdır sesler. Her biri bir dağda bir dağda sesler cılızdır. Gitmez gideceği yere, işittiremez işittireceği yere. Ama hep birlikte bir araya gelip de bir ağızdan bağırsalar sesler kuvvet bulur, artar ya, işte onun misali. Niye? Çünkü sohbet meclislerinde kimimizin kalbi kuvvetli, kimimizin kalbi zayıf. Rahmetli Yarbay amca sohbetten kaldırmazmış değil mi? Niye? Çünkü sohbet meclisinden kalkan harp meydanından kaçan kişi gibidir buyuruluyor kitaplarda. Bu kadar tehlikeli. Niye? Harp meydanından kaçmak büyük günah. Niye? Çünkü zayıf kalpliler kuvvetlilerden destek alarak oradadırlar. Biri kalktı mı zayıf kalpler dağılır. Sohbet meclisleri de öyledir. Birbirimizi destekleyip buralara geleceğiz. Birimiz geri kaldık mı öbürü de bize bakar. O da gitmemiş, ben de gitmeyeyim. Veyahut da geldi, git, o da git, ben de gideyim. Yalnız kaldığımız zaman, ayrı kaldığımız zaman, şeytan-ı la'in sürüyü kapan kurt gibi, sarikul iman, sütü gözleyen yılan gibi, kurdu, kuzuyu bekleyen kurt gibi, evi gözleyen hırsız gibi imanı çalmak için pusula bekliyor. Kesinlikle biz böyle bir tehlikeyle burun buruna iken yalnız kalabilir miyiz? Olmaz. Tek başına insan mukavemet bulamaz. Şeytan ve nefis, dünya da onların destekçisi ve hizmetkarı oldu mu, insan kendini onların elinden alamaz. Aldatıcı güzelliklerine kanar ve belini tuttuğu gibi kırar. Bir bilgin baba var, 7-8-10 tane evladı var. Sekeratül mevt halinde ölecek. Diyor ki, evlatlarım toparlanın, toplanıyorlar. Hepiniz diyor, gidin birer ince çubuk alın gelin. Şöyle parmağım kalınlığında. Getirip getiriyorlar. Diyor, hepiniz getirdiğiniz çubukları abinize verin. Abisine veriyor. Abisine diyor ki, 10 tane ince çubuk bir araya gelmiş, kır bakayım diyor, kırılır mı? Çubuk ince de olsa onu bir araya geldiğinde mukavemet buldu, kırılmadı. Sonra dedi ki, herkes getirdiği çubuğu alsın yanına. Aldılar, tuttuğu gibi çıt, hepsi böyle çok küçük bir hamleyle kırdılar. İşte dedi, evlatlarım benden sonra bir arada olursanız, musahabet halinde olursanız, bu çubukların bir araya gelip kuvvet bulduğu gibi kuvvet bulursunuz, düşmanları sizi kolayca alt edemez. Nefis ve şeytan sizi kolayca alt edemez. Ama her biriniz bir tarafta kalırsanız, hiç kusura bakmayın, kimse öyle yiğitlik yapamaz. Çıt diye belini kırar. Örneklerini de görmüşsünüzdür. Allah muhafaza buyursun. O yüzden buyruluyor ki, sohbet meclislerine gitmeli. Allah dostlarıyla birlikte olmalı. Allah dostlarıyla beraberlik, onların sohbet meclislerine iştirak etmek, insanı hiç anlamadığı şekilde, hiç fark etmediği şekilde destekler, kuvvetlendirir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir sohbeti var, buyuruyor ki, Allah dostları salihlerle birlikte ol. Onlarla birlikte olursan, onların sohbetinde bulunursan, Allah'ın onlara olan yardımı sana da ulaşır. Allah onlara yardım ediyor, onlara yardımı sana da ulaşır. Sen de onların gözü ile görürsün artık meseleleri. Onların gözü ile görürsün. Allah da tıpkı onlarla övündüğü gibi seninle de övünür buyuruyor. Allah dostları sadıklarla birlikte olmayı, onların sohbetinde bulunmayı, onlardan bahsetmeyi çok ilginç bir benzetme ile benzetme yapmışlar. Günümüze benzetmişler. Allah dostları sadıklarla birlikte olmak, gönlünde Allah'ın derdiyle dertlenmiş insanlarla birlikte olmak, radyasyon gibi, radyasyon. Bu telefonların yaydığı radyasyon var ya, radyasyon gibi. Müşahedesi imkansız, neticesi mutlak, müessir bir durumdur.
mutlaka tesir eder. Bugün radyasyonun etkisini hepimiz bilimsel olarak biliyoruz. Görebilip müşahede edemiyoruz ama etkisi muhakkak. Aynı onun gibi öyle muhakkak tesir eder. Ve yine sohbet meclislerinde Gavs-ı Bilvanisi Kattasallahu Aleyhi buyuruyor ki sohbet meclislerinde Allahü Teala'nın dostlarının zikri yapıldığı zaman, bakın buraya dikkat buyurun, Allah'ın dostlarının bahsi yapıldığı zaman mutlaka oraya ruhaniyetleri teşrif eder buyuruluyor. Mutlaka. Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri Kattasallahu Aleyhi. Onların teşrif ettiği mecliste bulunmanın bereketini varın düşünün. Yine melekler meclis kurulduğu zaman bir yerde birkaç kişi bir araya geldiği zaman melekler hemen giderler onların yanına. Niye? Çünkü orada zikrullah var mı ona bakacaklar. Allah'tan mı bahsediliyor, dünyadan mı bahsediliyor, peygamberinden mi bahsediliyor, bir başka bir şeyden mi bahsediliyor, hemen giderler. Eğer dünyadan veyahut da masivadan bahsediliyorsa o meclisten nefret edip döner giderler ve derler ki siz Allah'ı gerçekten sevseydiniz onu alardınız. Maşukunuza gerçekten aşık olsaydınız, maşukunuz Allah olsaydı ondan bahsederdiniz deyip o meclisten giderler.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.

O, Osmanlı Devleti'nin 23. padişahı Sultan 3. Ahmet Han'dı. 1703-1730 yılları arasında padişahlık yaptı. Çok iyi bir hattattı. Bizzat kendi el yazısıyla yazdığı Kur'an-ı Kerimler vardı. Tamamlanmıştı. Bir tane daha Kur'an-ı Kerim yazmıştı. Öptü, kokladı. Ömrümce okudum seni. Şükürler olsun ki bu hizmet nasip oldu bana. Ahirette elimi sıkıca tut. Sakın bırakma. Şimdi seni getirene göndereceğim. Öncesinde evimin en güzel yerini sende yazan ilk ayetle süsleyeceğim. Vezirinin yanına geldiğini fark etmedi. Ama veziri edeple kendini belli etti. Tamam mı? Hazırlıklar yapıldı mı? Yapıldı hünkârım. Öyleyse siz mürekkebi alın. Biz de fırçaları alalım. Gidip çalışmaya başlayalım. Olur hünkârım. Sarayın arz odasına gidiyorlar. Gönül kapılarını açıyorlar. Gül kokan koridorlardan geçiyorlar. Niye arz odasına gidiyorlar? Onları biri takip ediyor. Küçük küçük adımlar atıyor. Cihan Sultanı nereye gidiyor? Minicik elleriyle arz odasının kapısını açıyor.

Babacığım, kolay gelsin. Hoş geldin kızım, sağ ol. Ne yapıyorsun orada? Besmele-i Şerif yazıyorum. Besmele-i Şerif nedir? Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetidir. Müslümanlar her işe Besmele-i Şerif'le başlarlar. Evet, annem söylemişti. Sen de her işine Besmele ile başla. Olur mu kızım? Olur babacığım. Şimdi bahçeye çıkıp arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Tamam. Güle güle. Güle güle kızım. Osmanlı'da herkesin hali hazırdaki mesleğinin dışında nefsini meşgul etmek için meşgaleleri vardır. Mesela bir çiftçi gündüz bağında bahçesinde çalışır. Akşam oturur. Medreseye lazım olan kitapları çoğaltırdı. Osmanlı matbaayla 300 yıl geç tanışmamıştır. Dünya matbaayla 300 yılda Osmanlı medeniyetini anlamaya başlamıştır. Vezirim, bugüne kadar hiç kitap sıkıntısı çekmedik. Bu topraklarda yüz binlerce alim, sanatkar, ilim adamı yetiştirdik. Şimdi bir de matbaamız oldu. İnşallah bundan sonra da kitap sıkıntısı çekmeyiz. İnşallah hünkârım. Mühim olan öğrenilen ilmi amele dökebilmektir. Dinimiz bize bunu tavsiye etmiştir. Tavsiyeye uymak gerekir. Nasıl? Güzel oldu mu? Çok güzel oldu hünkârım. Ellerinize sağlık. Geriye bir işimiz kaldı. Gidelim onu da halledelim. Sonra teşrik-i mesaimize devam edelim. Emredersiniz hünkârım. Vezirim, bu Kur'an-ı Kerim'i bitirebilirsem Ravza-i Mutahhara'ya hediye gönderecektim. Allah'ın izniyle bitirdim. Siz niyetimizi tamamına erdirin, hediyemizi Ravza-i Mutahhara'ya gönderin. Emredersiniz hünkârım. Ravza-i Mutahhara, Peygamber Efendimizin evi ile minberi arasında olan yerdir. Fahri Alem Efendimiz orası için evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir demiştir. Ravza-i Mutahhara, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin olduğu yerdir. Sultan 3. Ahmet Han cennet bahçesine hediye göndermiştir. Yüzyıllar sonra bile insanlık onlardan edep öğrenir.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Riyazü's Salihin. Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde emri bil maruf nehy anil münker hakkında konuşmuştuk. Yani iyiliği emretmek, kötülüklerden sakındırmak hakkındaki hadisleri ele almıştık. Bugünkü dersimizde ise babu tahrimi zulmi, yani zulmün haram olması hakkındaki ve vel emri bi raddil mazalimi, yapılan haksızlıkların telafi edilmesi.

edilmesi hakkındaki telafi edilmesini emreden hadislerden bahsedeceğiz. قال الله تعالى استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Zalimler için yoktur min hamimin muhibbin. Hamim muhib manasında onlara yardım edecek, onları sevecek, onlara dost olacak bir kimse yoktur. Ve la şefi'in yuda, ne de itaat edilecek bir şefaatçi yoktur. Yani kıyamet gününden bahsediyor. Kıyamet gününde zalim olan kimseye yardım edecek bir kimse yoktur. Ne yardımcısı vardır, ne şefaatçisi vardır. Ve kâle teâlâ, yine başka bir ayeti kerimede buyuruyor ki Allah-u Teâlâ, ve mâ lizzâlimîne min nasîr. Yani yine aynı manayı ifade etmekte. Zalimler için yoktur min nasirin, yardımcı. Nasıl bir yardımcı? Yemne'uhum min azabillah. Allahu Teala'nın azabından zalimleri koruyacak bir kimse yoktur. Onlara destekçi olacak hiçbir kimse yoktur. İki ayeti kerimeden anlıyoruz ki dünyada yaşarken bir kişi bir kişinin hakkına girerse, ona zulmederse, öbür dünyada ona yardım edecek hiçbir kimse yoktur. Peki zulüm ne demektir? Zulmetmek ne demektir? Şer'an zulüm mücavazetül haddi, kişinin sınırını aşmasıdır. Yani her insanın belirli bir sınırı vardır, bir haddi vardır, ulaşacağı bir yer vardır. Eğer sınırı geçerse, başkasının tarlasına, başkasının sınırına geçerse, o zaman neye girmiş olur? Hakka girmiş olur. وَعَدَمِ اِيْسَالِ الْغَيْرِ اِلَى حَقِّهِ. Başkasının hakkına ulaşmasını engellemek de bir zulümdür. Yani zulüm iki şekilde. Bir, başkasının hakkına tecavüz etmek. İki, başkasının hakkına ulaşmasını engellemek. Yani bir kişi bunlardan birini yaparsa başka bir kimsenin ne yapmış olur? Hakkına girmiş olur, ona zulmetmiş olur. Zulmederse de ayet-i kerimelerinde açıkça ifade ettiği gibi öbür dünyada ona yardım edecek kimse yoktur. Peki hadis-i şeriflerde bunun hakkında ne diyor? Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayetiyle başlıyoruz. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ اِلَى اَهْلِهَا. Hak sahiplerine haklarını ödeyeceksiniz. يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kıyamet gününde. حَتَّى يُقَادَ لِشَّاتِ الْجَلْحَى, ta ki hatta boynuzsuz olan koyun için öc alınır. مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَى, boynuzlu olan koyundan. Yani bu uç nokta, yani hani örnek verdiğimiz zaman ta ki şu bile olacak deriz ya. İşte Allah-u Teala'nın adaleti öyle kamildir ki öbür dünyada boynuzsuz olan koyun bile boynuzlu olan koyundan neyini alacak? Hakkını alacak. Yani birinci hadisin birinci bölümünde لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ اِلَى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, şöyle bir şey anlıyoruz. Ya bu dünyada siz o hakları, hakkına girmiş olduğunuz insanların haklarını ya verirsiniz ya da bu kıyamet gününde zaten sizden her türlü alınacak. Hatta bakın koyun bile, yani boynuzsuz koyun bile hakkını boynuzludan alacak. Sizden de kesinlikle alınacaktır. Bu hadis bize şunu söylüyor. O zaman bizim neye dikkat etmemiz lazım? Bu dünyadan bir kul hakkıyla ayrılmamamız lazım. Kul hakları varsa boynumuzda, bu dünyada onu ne yapmamız lazım? Telafi etmemiz lazım, tedarik etmemiz lazım. Yoksa öbür dünyaya kul hakkıyla gidersek, öbür dünyada Allah-u Teala adaletiyle bunu bizden ne yapar? Alır. Yani zaten aşağıda şerhinde de diyor ki اَلْحَثُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ لِأَدَاءِ الْحُقُوقِ. Bu hadisin bizi teşvik ettiği şey nedir? İnsanların haklarını İnsanlara eğer hakkına girmişsek, insanlara bir an önce ne yapmamız gerekir? Tedarik etmemiz gerekir, o hakları ödememiz gerekir. Başka bir hadis de Hazreti Ayşe tarafından rivayet ediyor radıyallahu anha. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men zaleme qide şibrin minel ardı."
Kim ki bir arazide bir karış zulmederse, yani mesela diyelim ki A şahsın B şahsıyla arazisi nedir? Komşudur. A şahsı B şahsının araziden bir karış toprak aldı. Onun haberi olmaksızın. Yani hakkına tasallut etti. Hakkına girdi. İşte diyor ki: "Men zaleme qide şibrin min el ardı tuwikahu min seb'i aradine." Kıyamet gününde onun boynuna 7 kat pranga olur. Yani bir karış aldı, o bir karış 7 kat yapılaraktan onun boynuna bir pranga olarak geçirilir kıyamet gününde. Bu hadis-i şeriften de anlıyoruz ki, yani hakkına girdiğimiz kişinin az bile girsek hakkına, bu ne olarak cezalandırılacak bize? Büyük bir ceza olarak geri dönecek. Onun için Müslüman kardeşimizin az da olsa, çok da olsa hakkına ne yapmamalıyız? Tasallut etmemeliyiz, hakkına girmemeliyiz. Bu hadisin bize vermiş olduğu fayda: El-va'idu şedidu alâ men zalemen nâs hukukahum. İnsanların haklarına tecavüz eden kişi, insanların haklarına giren kişinin şiddetli bir şekilde cezalandırılacağı. وَالْحَثُ عَلَى الْمُبَادَرَ لِأَدَائِهَا اِلَى أَصْحَابِهَا مَهْمَا قَلَّتْ. Ve bu hadis bize şunu veriyor ki, ne kadar az olursa olsun yine de eğer bir kişinin hakkına girmişsek o hakkı ne yapmalıyız? Telafi etmeliyiz. Yoksa öbür dünyaya bu hakla gidersek cezası da ne olacaktır? Ağır olacaktır. وَعَنْ مُعَاذ. Bir başka hadis Muad radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale, Hazreti Muaz diyor ki: "Ba'athani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir yere gönderdi. "Fakale, bana şunları söyledi. İnneke te'ti kavmen min ehlil kitabi." Ehli kitaptan bir kavmin yanına gideceksin. "Fed'uhum ila şehadeti en la ilahe illallah ve enni Rasulullah." Onları şuna davet et, şuna çağır. Yani İslam'a çağır. Yani Allahu Teala'nın birliğine ve benim Allahu Teala'nın elçisi olduğuma davet et. Fe inhum ata'u lidalike, eğer buna itaat ederlerse, yani kabul ederlerse İslam'a girmeyi, fe a'limhum en Allah kad iftarada aleyhim 5 salavatin fi kulli yawmin ve leylatin. Onlara şunu bildir: Allah-u Teala'nın 24 saat içinde onlara 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. فَاِنْهُمْ اَطَاعُوا لِذَٰلِكَ 5 vakit namazı da kabul ederlerse فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Eğer namazı da kabul ederlerse onlara zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen bir sadakanın onlara farz kılındığını haber ver. Yani zekattan bahsediyor. Fe inhum ata'u lidalike, eğer bunu da kabul ederlerse fe iyyake ve kerâime emvalihim. Sakın. Neyden sakın? Nefe ise emvalihim. Mallarının en iyisini almaktan sakın. Şimdi Beytülmal kuruluyken eskiden şeriat devletinde neler vardı? Zekat toplayıcılar vardı. Zekat toplayıcılar zekat vakti geldiği zaman gidip zekat vakti gelen kişilerden zekatlarını alırlardı. İşte Peygamber Efendimiz de Muad radıyallahu anhuna ne tavsiyesi yapıyor? Sen zekatı toplarken onların en güzel malını almaktan sakın. Mesela adamın 40 koyunu var. 40 koyunda bir koyun zekat düşüyor. O gidersen gidip o 40 koyundan en güzelini zekat olarak alma. Orta halli bir tane al. Ama zekat sahibi kendisi verirse en güzelini, bu sıkıntı değil. Bu zaten ona sevap olarak da, yani zekat sahibine de sevap olarak daha fazla döner. Ama sen amil olarak, zekat toplayıcı olarak gidip en güzelini seçme. فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ. Sakın en güzelini almaktan. Eğer sakınmazsan ve gidip en güzelini alırsan, işte ne yapmış olursun? Zulmetmiş olursun. Devamında da diyor ki Allah Resulü: وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Mazlumun duasından ne yap? Sakın. فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٍ.
Yani mazlumun duasıyla Allahu Teala'nın arasında ne yoktur? Perde yoktur, hicap yoktur, engel yoktur. Yani bu ne manada? Allahu Teala mazlumun duasını geri çevirmez, boş çevirmez. Allahu Teala onun duasını kabul eder manasında yani. Hicap yokturduğunda kasıt, yani bir engel yokturduğunda kasıt nedir? Allahu Teala'nın onun duasını kabul edeceği, boş çevirmeyeceğidir. Bu hadis-i şerif de işte bize gösteriyor ki لَيْسَ لِلْعَامِلْ اَنْ يَأْخُدَ اَزَّكَاتْ مِنْ خِيَارِ مَالِ الْاَغْنِيَا. Yani zekat toplayıcı zenginlerin malından en güzeli ne yapamaz? Almaması gerekir. وَاِنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ. Eğer gidip en güzeli alırsa فَاِنَّهُ ظُلْمٌ. Bu kişinin yaptığı şey zulümdür. Ve zulüm yaparsa Allah Resulü uyarıyor ki sen zulmedersen zalim olursun. O mazlum kişi de, eğniya, gani olan kişi de, artık zekat veren kişi de ne konumundadır? Mazlum konumundadır. O sana bir dua ederse onun duası geri çevrilmez. Başka bu hadisin bize verdiği fayda el-hadru mine'z-zulmi. Bizi neyden sakındırıyor? Zulümden. Zulümden sakındırıyor. Zulmün tehlikeli bir şey olduğunu bize gösteriyor. Çünkü fe inne da'vetel mazlum la turad. Yani mazlumun duası ne yapılmaz? Geri çevrilmez. Yine başka bir hadiste Ebu Hureyre tarafından rivayet edilen radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kâle men kânet indehu mazlimetun li ahihi. Kim ki Müslüman kardeşinin hakkına girmişse, yani ona zulmetmişse, hakkına girmişse min irdihi, bu hakka girmek ne olabilir? Irz, yani ırzına bir laf etmiş, namusuna bir laf etmiş olabilir. Ev min şeyin, ya da başka bir şeyden dolayı, ya da ne yapalım onun ne diyelim, onun malını almış. Yani gasp etmiş malını veya serika çalmış, neyse. Fel yetahallalhu minhu el yevme. İşte Allah Resulü diyor ki bir kişi kardeşine zulmetmişse, yani onun hakkına girmişse, bu ne olabilir? Manevi bir şey olabilir veya mali bir şey olabilir. Irz kelimesinden manevi bir şey olduğunu anlıyoruz. Yani ona kötü bir laf etmiş, onun ırzına, namusuna kötü bir laf etmiş. Ev min şeyin de, başka bir şeyden de ne anlıyoruz? Mali bir şey olabilir. Fark etmez. İster mali olsun, ister manevi olsun. Bir Müslümanın hakkına girmişse فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ. Bugün ondan helallik alsın. Bugünden kasıt yani daha öbür dünyaya gitmeden önce, yani ahirete irtihal etmeden önce dünyada hakkını versin. قَبْلَ اَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ. Yani dinarın ve dirhemin geçmediği gün gelmeden önce. Yani ahiret günü gelmeden önce. Yani paranın geçmediği gün gelmeden önce ne yapsın? O kardeşinden helallik alsın. İn kâne lehu amelun salihun. Eğer almazsa. Peki, eğer bir kişi kul hakkıyla öbür dünyaya giderse, helallik almadan giderse neyle karşılaşacak? İşte onu açıklıyor Resulullah. İn kâne lehu amelun salihun uhize minhu bi kadri mazlimetihi. Eğer zalim kişinin salih ameli varsa yaptığı haksızlık kadar onun salih amellerinden kime verilir? Mazluma verilir. Ve in lem yekun lehu hasenatun. Eğer o zulmeden kişinin neyi yoksa, sevabı yoksa, salih ameli yoksa, uhize min seyyiati sahibihi, o mazlumun günahlarından alınır, fehumile aleyhi, o zalime ne yapılır? Yüklenir. Ve bu öbür dünyaya bırakılırsa kişi için daha büyük zararlıdır. Çünkü dünyada zarar gelecek, seneye gelecek kişinin malına gelecek. Mesela diyelim ki eğer onun şerefine, ırzına bir laf etmişse helallik isteyecek. Adama hediyeler alacak, adama bir şeyler, gönlünü yapmak için bir şeyler alacak. Mali bir zarar görecek. Ama öbür dünyada yapmış olduğu salih ameller elinden kayıp gidecek. Belki o salih amelle cennete girecekti. O salih ameller az çıkınca ne olacak? Cehenneme gidecek. Yani öbür dünyada daha büyük zararlarla karşılaşabilir.
Bu hadisten alacağımız fayda nedir? El-hathu alel-mubadereti li-istibra'i-zimmeti. Kişinin yani kul hakkından temizlenmesine ne yapması lazım? Acele etmesi lazım. Daha öbür dünyaya ne olmadan? Gitmeden önce. Bir başka hadisi şerif Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Anin-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kâle el-muslimu men selime'l-muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman bir kimse, yani Müslüman kimdir? Men selime'l-muslimune, Müslümanların salim kaldığıdır, güvende kaldığıdır. Min lisanihi ve yedihi, elinden ve dilinden Müslümanların güvende kaldığı kimse Müslümandır. Yani elinden ve dilindenden kasıt ne? Az önceki hadiste de açıkladığımız gibi dilinden kasıt manevi. Yani bir kardeşini rencide edersin, ona kötü sözler söylersin. Bu manevi bir şekilde onun hakkına girmektir. Yedihi, elinden kasıt ne? Mesela gidersin onun malını çalarsın, onun olan bir şeyi alırsın. Bu da mali bir zarar verirsin ona. Yani mali bir şekilde hakkına girmiş olursun. İşte Müslüman bir kimse Müslümanların kendisinden, elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir diye buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki eğer bir kişi Müslümanlara zarar veriyorsa diliyle, eliyle zarar veriyorsa, haklarına giriyorsa bu kişi Müslüman değildir anlamına gelmiyor. Buradaki İslam'dan kasıt kemal yine. Yani el-mu'minil kamil, el-muslimul kamil. Kamil olan Müslümanın vasfı budur. Yoksa bunları yaparsa haşa dinden çıkmıştır değil yani. Ve'l-muhaciru, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamında muhaciri de söylüyor. Muhacir kimdir? Men hecera ma nehallahu anhu. Allahu Teala'nın yasakladığı şeylerden uzak duran kimse de muhacirdir. Yani İslam'ın ilk zamanlarında Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir deniliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada muhacire daha geniş bir mana verdi. Muhacir kimdir? Allahu Teala'nın yasaklarından uzak duran kimseye muhacir denir. Peki bu hadisin bize vermiş olduğu fayda enne kemale'l İslam ve'l iman la yekunu illa bi'ademi ilhakil eza. Yani bir kişinin İslam'ının kamil olması, imanının kamil olması ancak neyle gerçekleşir? Bi'ademi ilhakil eza bil aharine. Yani diğer arkadaşlarına eziyet etmemesiyle gerçekleşir. Bu eziyet maddiyen kene ev maneviyen. Yani ne maddi ne manevi bir şekilde diye diğer Müslüman kardeşlerine eğer bir kişi eziyet etmiyorsa ancak ve ancak o zaman işte kamil Müslüman, kamil mümin diye ondan ne yapabiliriz? Bahsedebiliriz. Başka bize vermiş olduğu fayda el-hath ala terkil maasi. Yani masiyetleri terk etme üzerine bizi teşvik ediyor. Müslüman bir kişi eğer bu sözü duyduğu zaman ne yapması lazım? Masiyetlerden kardeşlerine, Müslüman kardeşlerine eliyle veya diliyle vereceği zararlardan geri durması lazım. Ve iltizami ma emara Allahu Teala bihi. Bizi başka neye teşvik etmekte? Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmeye teşvik etmektedir. Bu konudaki diğer bir hadis Ebu Katada el-Harith bin Rib'i radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâme fihim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerin arasında kalktı, ayağa kalktı. Fezekere lehum ennel cihâde fî sebilillah vel îmân billah afdalul a'mâli. Sonra sahabelerine şunları söyledi. Allahu Teala yolunda cihad etmek ve Allah'a inanmak amellerin en faziletlisidir. Fakame raculun. Bunları söyledikten sonra sahabelerden biri kalktı. Fakale ya Resulallah, araeyte in kutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khatayaye? Sahabe şunu sordu. Ya Resulallah, eğer Allah yolunda cihad edip şehit olursam bu benim günahlarıma kefaret olur mu diye sordu. Yani eğer cihada gidersem ve şehit düşersem benim günahlarım bağışlanır mı ya Resulallah? Fakale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki naam, evet. İn kutilte fi sebilillahi, eğer Allah yolunda şehit olursan
ve ente sabirun, tabii ki sabredersen. Muhtesibun, sadece ve sadece mükafatını Allah'tan beklersen, yani ihlaslı olursan. Mukbilun, eğer düşmana saldırırken ölürsen. Gayru mudbirin, sırtını dönerken değil. Tabi bundan kasıt ne? Mukbil gayru mudbir, kaçmıyorsan. Tamam, savaştan kaçmak da bir günahtır. Kaçarken öldürürsen değil. Yani burada günahlara, şehit olmanın günahlara kefaret olabilmesi için üç şart var. Sabır, ihtisap, sabretmek, sadece ve sadece sevabı Allah'tan beklemek, ihlas. Ve üçüncüsü de nedir? Savaşırken, kaçarken değil yani. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ كَيْفَ قُلْتَ. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sonra şunu dedi. Az önce ne söyledin diye sahabeye söyledi. قَالَ, sahabe yine soruyu sordu. اَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَا. Ya Resulullah, cihatta şehit olursam günahlarım affolunur mu diye soruyu tekrarladı. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ نَعْمْ, evet. وَاَنْتَ صَابِرْ مُحْتَسِبْ مُقْبِلْ غَيْرُ مُدْبِرْ. Yine aynı şartları saydı. Yani sen sabırlı olursan, ihlaslı olursan ve savaşırken, kaçarken öldürülmezsen bağışlanır. İlleddeyne. Burada bir eklenti yaptı. İlleddeyne, borç hariç. Eğer sen borçlu ölürsen o borcun ne olmaz? Affolunmaz. Bunu niye söyledi Resulullah? Devamında diyor, fe inne Cibril kâle li zâlike. Hazreti Cebrail bunu bana söyledi. Yani borcun affedilmeyeceğini söyledi. Borç nedir? Düşündüğümüz zaman borç kul hakkıdır. Yani başkasının hakkı üzerinde varken ölmüş oluyorsun. Ve borç ne olmuyor? Affolunmuyor. Bundan anlıyoruz ki, yani deyinden yola çıkaraktan, deyin gibidir başka birinin hakkına girerekten vefat etmek. Yani kul hakkı olan hiçbir şey ne yapılmaz? Affolunmaz. Zaten hadisin de verdiği faydalardan biri, eşşehadetu bişurutiha, şartlarıyla şehit olmak. Az önce saydığım şartlar, sabır, ihlas ve mukbil. Tukeffiru ezzunub, günahlara ne olur? Kefaret olur. İlle eddeyn, ama borca hariç, borcu silmez. Borca kefaret olmaz. Deyn ve gayrehu min hukukil ibad. Tabii ki borç ve diğer kul hakları. Tabii ki borç ne zaman affolunmaz? Eğer fırsatı olup da vermemişse. Fırsatı olmuş, eline geçmiş, borcunu ödememiş, öyle ölmüşse o zaman affolunmaz. Ama fırsatı olmamışsa, başka bir hadiste de ifade ettiği gibi diyor ki Allah-u Teala o hak sahibi olan kulunu razı eder ve o kişiye hakkını helal eder öbür dünyada. Yani burada da diyor وَتَابَ neredeydi? اَمَّا اِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهَا, ama hani daha dünyadan çıkmadan imkanı yoksa, وَاَدَائِهَ وَتَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ, ölmeden önce de tövbe ederse, وَنَدِيمَ pişman olursa, فَاِنَّ اللّٰهِ سَيُرْضِي عَنْهُ خَسْمَهُ, Allah-u Teala onun o hasmını ne yapar? Orada razı eder yani. يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kıyamet gününde, كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ, nasıl ki bir hadiste de bu gelmiştir. Başka bir hadis bu konu hakkında yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Etedrûne mel muflis? İflas eden kimdir bilir misiniz diye sahabelerine soruyor. Tabi iflas eden kimdir deyince insanın aklına direkt ne geliyor? Mali olarak, yani malı olmayan, parası olmayan, eşyası olmayan kimsedir ki sahabelerin de bu aklına geliyor. قَالُوا الْمُفْلِسُ ف۪ينَ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَعَ. Ya Resulullah, müflis bizim aramızda parası olmayan ve eşyası olmayan kimsedir. فَقَالَ, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şunu buyurdu. اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاتٍ. Müflis benim ümmetimde şudur. Kıyamet günü namazını kılmış, orucunu tutmuş, zekatını vermiş bir şekilde gelir. Yani bahsedeceğimiz kişi öbür dünyaya nasıl gidiyor bu kişi?
namazını kılmış, namazlarını, zekatlarını vermiş, orucunu

0: tutmuş ve yeti kad şeteme hâze. Ve öbür dünyaya şu şekilde de gelmiş. Falan kişiye sövmüş. Ve kadefe hâze. Falan kişiye iftira atmış. Zina iftirası. Ve ekele mâle hâze. Falan kişinin malını yemiş. Ve sefeke deme hâze. Falan kişinin kanını dökmüş. Ve darabe hâze. Falan kişiyi dövmüş. Fe yu'ta hâze min hasenâtihi ve hâze min hasenâtihi. İşte öbür dünyada ne olur? O kişi getirilir, müflis kişi. Yani orucunu tutan, zekatını veren, namazını kılan kişi getirilir ve karşısına haksızlık yapmış olduğu kişiler de getirilir. Ve ne yapılmaya başlar? Bu kişinin hasenatlarından, namazından karşıya verilmeye başlar. Sövdüğü kişiye hasenatları verdi. İşte ne yaptı? Zina iftirası attığı kişiye hasenatlar verildi. Malını yediği kişiye hasenatlar verildi. Kanını döktüğü kişiye hasenatları verildi. İşte en son baktı, hasenatlar kalmadı, sevaplar kalmadı. Ne verilecek? Karşıdaki kişinin günahları bu kişiye verildi. İşte devamında Allah Resulü diyor ki feyu'ta hâzâ min hasenâtihi. İşte o kişiye hasenatları ve hâzâ min hasenâ. O kişiye iyilikleri verildi. Fe in feniyet hasenâtuhu. İşte iyilikleri bitince kable en yakdiye ma aleyhi. Daha borcu bitmeden, iyilikleri bitince uhize min hatayâhum. Bu sefer karşıdaki kişilerin günahları alınacak. Feturihat aleyhi. O kişiye ne yapacak? Yüklenecek. Thümme turiha finnâri. En sonunda ne olacak? Cehenneme atılacak. İşte müflis budur. Yani Allah Resulü diyor, müflis sizin düşündüğünüz gibi malı ve eşyası olmayan değildir. Müflis dünyada ibadetlerini yapıp ama aynı zamanda da insanların haklarına girip öbür dünyaya geldiğinde bütün yaptığı salih amelleri başka insanlara dağıtıp hatta karşıdakilerin kötü, yani günahlarının kendisine yüklenip cehenneme giden kişi, işte müflis budur. Bu hadis bize neyi ifade etmektedir? Bu hadis bize şunu ifade etmekte. Amellerinizi yaparken aynı zamanda da insanların haklarına girmeyin. Eğer amellerinizi yaparken aynı zamanda insanların haklarına da girerseniz, öbür dünyada amelleriniz varmış gibi beklerken bir bakarsınız ki amelleriniz yok olmuş gitmiştir. Zaten hadisin faydasında da diyor ki اَتَّحْذ۪يرْ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ. Bu hadis bizi haramlara düşmekten sakındırıyor. وَخَاسَّةً مَا يَتَعَلَّقْ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ. Özellikle de kul hakkı olan şeylerden sakındırıyor. الْمَادِّيَّ وَالْمَعْنَوِيَّ. Maddi manevi. Dikkat ederseniz hadisin içinde قَدْ شَتَمَ هَذَا. Sövmek manevi bir zarar vermektir. Zina iftirası atmak manevi bir zarardır. اَكَلَ مَالَ هَذَا. Falan kişinin malını yemek nasıl bir zarardır? Mali bir zarardır. Yani kişinin malına zarar vermektir. Yani kul hakkı fark etmez. İster manevi olsun, ister mali olsun. Hiçbir fark yoktur. Eğer bir kişi kul hakkına girerse öbür dünyada bunun karşılığını ne yapar? Alır. Zararını görür. Yine devamında ve hasaten zulmen nas ve i'tidad aleyhim, insanlara zulmetmenin kötü olduğu, o insanların haklarını çiğnemenin kötü olduğu ve bunlardan geri durmanın gerektirdiğini hadis-i şerif açıkça bize ne yapmaktadır? İfade etmektedir. Sonuç olarak hasılı kelam, yani bir Müslümanın, Müslüman kardeşlerinin hakkına ne yapmaması lazım? Tasallut etmemesi lazım. Bunun haram olduğunu bilmesi lazım. Bunu yaptığı takdirde öbür dünyada kendisinden sevaplarının gideceğini, eğer sevapları yoksa başkasının günahlarının kendisine geleceğini bilmesi lazım, farkında olması lazım. Allah-u Teala bizi Müslüman kardeşlerimizin haklarına girmekten muhafaza eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: Riyazü's-Salihin. Eyüp Demirtaş. Riyazü's-Salihin.

0: Reklamlar.
1: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz.

0: Vizibiliteden anahtar teslime, tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
1: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
3: Kalktık, kasırgen gittik.
1: Kons Hazretleri'ne gördüm.
3: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
4: Her yerde ışık, her yerde aydınlık. Yani bir sembol, dinimizin bir sembol. Aynı sürü seviyor. İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
5: Gitti. Sevgisine gitti.

kalplerinizi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini severek nurlandırın. Varlığın parlak nurları onlardan saçılır. Bahtiyarlık güneşleri onların ufkunda doğar. Allah bir kimseye hayır ve iyilik dilediğinde o kişi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti hakkındaki vasiyetine uyarak onları sever, onlarla ilgilenir, onların ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hukukunu koruyup gözetir, buyuruyor Seyyid Ahmet Rifai Hazretleri. Her şeyin en güzeli Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilmiştir. Nasıl verilmesin? O Allah'ın Habibi, yaratılmışların en şereflisidir. En temiz, en asil, en değerli soy da onun soyudur. İşte bu soya Ehl-i Beyt denilir. Ehl-i Beyt ev halkı demektir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile efradı, yuvası, neslidir.

Ehl-i Beyt'i sevmek iman alametidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu konuda şöyle buyurmuştur. Bu fakirin değerli babası çoğu zamanlar Ehl-i Beyt sevgisini teşvik ederdi. O hem zahiri ilimlere hem de batını ilimlere vakıf bir kimseydi. Kendilerini Ehl-i Beyt sevgisinin son nefeste iman selameti açısından büyük rolünün olduğunu söyler ve buna çok önem

tepeden tırnağa Ehl-i Beyt sevgisine dalmış durumdayım. Şimdi bu nimetin şükrünü eda ediyorum, buyurdular. Bütün büyük alimler ve veliler sahip oldukları makamı Ehl-i Beyt'e sığınarak elde etmişlerdir. Dört büyük mezhep imamından bütün tarikat birlerine kadar durum böyledir. Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'nın emriyle bizden Ehl-i Beyt'e muhabbet beslememizi istemiştir. Bundan sonra bir mümin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu talebini kabul etmezse, yarın kıyamet gününde Resulullah'a hangi yüzle bakacak ve nasıl şefaat umacaktır? Bir sadık aşığın dediği gibi, sevgilinin yaptığı her şey sevgilidir. Eğer biri gerçekten Allah ve Resulünü seviyorsa, Ehl-i Beyt'i de sever. İman, Ehl-i Beyt'e duyulan muhabbetle ölçülür.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ehl-i Beyt Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, ondan geri kalan boğulur. Ehl-i Beyt her devirde içinden çıkan manevi önderlerle ümmetin yol göstericisi ve kurtuluş kapısı olduğunu ispat etmiştir. Bize düşen de Ehl-i Beyt'i sevmek ve Ehl-i Beyt'e sığınmaktır. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de Ehl-i Beyt bahçesinin nadide güllerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neslinin sadık evlatlarından biriydi. Onu seven imanını kurtardı, ona sığınan saadete erdi.
1: Bizim köyümüzde bir tane seyidimiz vardı, Seyyid Emele Haşim isminde. O, Allah 100.000 kat ona razı olsun, o bize bu yolu gösterdi. O bize Gavs'ı tanıttı. O ilk önce Gavs'a gitti, ondan sonra geldi köye, dedi gelin böyle böyle büyük bir zat vardır Kadir'de. Hazreti Peygamber'in soyundandır, seyyittir, evlad-ı Resul'dür. Bütün dünya akın akın oraya geliyor. Gelin siz de istifade edin. İnsan bir hazineyi bulunca onun üzerinde lazım ki herkese göstermesi lazım. Herkesi çağırması lazım. Bize deyince Cenab-ı Allah da nasip etmişti elhamdülillah. Gittik.
2: Gavs-ı Kasrevi'ye ben ilk intisabım Gadire köyünde oldu. Gadire köyünde Zat-ı Alisi oraya teşrif etmişti. Birisinin vesilesiyle böyle bir zat var. Seyyittir, evladı Resul'dur. Elhamdülillah gittik. İntisap ettik. Bir feys-i nisbet aktı üzerime. Bir feys-i nisbet aktı böyle üzerime. Yani sanki sırtımda bir yük varmış gibi o yük atmış oldum. Nasıl bir insan bir yoruluyor, oturur 5 dakika 10 dakika bir su içer, bir çay içer, o yorgunluğu giderir, atar o yorgunluk sırtından. Subhanallah, Allah'ın azametine soru sual olmaz. Ben mensup olduğum o gece, hatta Zat-ı Alisi'nin elini ziyaret eder etmez Allah'ın kudreti, Allah'ın azameti, o ağırlık, hatta bir kısım rahatsızlık vücudumda his ediyordum. Atmış oldum subhanallah. O vesileyle ben çok masrur oldum, çok müferrah oldum. Bana bir ferahlık geldi.
3: Ben şunu söylüyorum Allah dostlarını tanımayan kardeşlerime. Resul Efendimiz'in döneminde sahabe çok şanslıydı. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, o Allah Resulü'yle müşerref olmuşlardı. Bu dönemde diyorum, Resul Efendimiz'in varisleriyle, ki biliyorsunuz Kavs-ı Kasrevi Kadı Sadat Söyletleri aynı zamanda seyit

0: Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan gelen bir zat.
1: Zaten öyle buyuruyor. Acaba Seyyid miyiz diye bende bir acabacılık başlamıştı. Hazreti Resulullah'ı rüyadan gördüm ki beni dizine oturttu, bana evladım diye hitap etti. Babadaki siret evlatta görünmez mi?
2: Havusumuzu anlatmaktan bitmez. Havusumuz Kadısallahu Sırali'ye en büyük bir kelam dedi. Evladı Resul'dür.
3: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
2: Adım Süleyman Kuriş. 1942 doğumluyum. Ben aslında Karadenizliyim. Trabzon, Of kazasından. Ama yıllarımızı Ankara'ya verdik ve Mersin'e. 45 sene Mersin'deyiz. Mersin'e yerleştim. Abim de Ankara'dan sonra Mersin'e geldi. Beraberce bir müddet daha çalıştık. Ondan sonra ayrıldık. Abimle beraber, Abdullah Kuriş'le. Devam ediyoruz o arada. Ondan sonra benim yeğenim Davut Temel var. Davut Temel yazıhaneye geldi. İşte ben dedi, Doğu'da bir zat var. Gavsul Azem diyorlar ona. Gadir'den geliyor. Gavs'a gittik. Ama Gavs Hazretleri'ni bilmiyoruz. Hani edebi bilmiyoruz. İşte baş açık şöyle, kollar açık filan. Arkadaşlarla beraber gittik. Dediler ki, Gavs Hazretleri Türkçe bilmiyor. İnşaatta çalışan Siverekli Osman vardı. Onu da aldık beraber. Getirdik. O da tercümanlık yapacak. Biz Gavs'ı görü görmez bize siz hoş geldiniz Süleyman Efendi dedi. Benim ismimi nereden biliyor? Öyle bir anda afalladık biz. O babamın sevgisi ona geçti o anda. Dünyanın zevki bu saadatların yanındadır. Saadatları da çok sevmek lazım. Allah için sevmek lazım. Allah'ı sevmek saadatlardan geçer. Allah'ın sevgisini insan anlayamaz. Saadatlar o kadar büyük ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar büyük olduğunu saadatlardan anlıyoruz. Ve Peygamber de Allah'ı sevdiriyor bize. Ona Allah'a gidiyoruz ki Allah ne kadar büyüktü onu da ondan alıyoruz. Bir

0: Valla şunu söyleyebilirim. Mürşitsiz bu dünya zordur. Mürşit bir eğiticidir. Hem zahiri hem manevi. Mürşit ne yapar? İnsanı Allah'ın emirlerini kabul ettirir, nehinden kaçtırır. Mürşidin yaptığı vazife budur.
1: Süleyman Kuruş, Kasrik dergahında geçirdiği günleri kaldığı yerden anlatmaya devam ediyor.
0: Haosumuz bütün dünyaya temeli attı. Şimdi de bakıyoruz ki hakikaten Sadatlar nere Haosumuz gittiyse orada dergahla kuruldu. Daha önce de bu temeller atılmıştı. Nazarı o zaman yemişti. Şimdi anlıyoruz biz tabii, ben anlıyorum. Bu ne şeyler bilmiyor, herkes bilmiyor. Gavs her yerde anılıyordu, her yerde seviliyordu. Gavs'ın bereketi büyüktü elhamdülillah. Gavs Hazretleri'nin bize nasihati şöyle oldu. Gavs Hazretleri biliyorsunuz hep Şah-ı Hızna derdi. Şah-ı Hızna'yı çok sevin. Şah-ı Hızna bir güneştir. Şah-ı Hızna'yı çok sevin. Yani yıldırımlardan yıldırım. Şah-ı Hızna'yı andığın anda her zaman oradadır. Yani kendinden bahsetti, kendini söylemezdi. Kendinin yerine şeyhini bahsederdi. Ama Gavs-ül Azam Şah Abdülhakim yeryüzüne biz görmedik ya. Böyle bir insan olmaz. Yani böyle bir şeyhine bağlı bir insan olmaz. Kendini hiç methet eden bir insan değil. Hepsini şeyhin üzerine söylerdi. Kendisini de Cenab-ı Hak öyle bir şey vermişti ki çok etnaydı. Yani her şeyin altında dururdu. Yukarıya hiç çıkmazdı. Her konuda. Onun için böyle bir insan ben bilemiyorum yani. Bugün onun bereketi halen daha Gavs'un bereketidir. Aşağı yukarı bugün 45 sene oluyor. Onun himmeti, bereketi devam ediyor elhamdülillah. Gavs'umuz kaddesallahu sırrihi konuştuğumuz zaman dedi ki bütün yiyeceklerinizi toptan alın, eve getirin. Sadat da gelir ona nazar eder. Bu da çok büyük bir nimet ama. Yani bir sofinin yemeğine dahi, helal yemesine dahi, her şeyine müdahale ediyorlar ve zikrullah kalplerine insin diye her şeyi ona göre söylüyorlar. Gavs'umuz bir deryaydı, derya. Yani anlatmak bizim şeyimize yetmez, o lisanımıza. Bizim bilgilerimiz ona hiç uymaz. Gavs'umuz her konuda, her zaman ufak da ufak olurdu, büyük de büyük olurdu. Hepsine nasihatini rıza ilahi Allah için yapıyordu. Kendi menfaati için hiçbir şey yoktu.
2: Aşk eseri olan karar bağlamaz. Yüreğinde dert olmayan ağlamaz. Bizi bu yerlerde kimse eylemez. Giden gelsin bizimle dost diline. Bir garibim, adım sanım anılmaz. yüreğimde yaram vardır onulmaz. Aşk deryası cuş eyledi yenilmez. Giden gelsin bizimle aşk iline. Leylü nehar akar çeşmemin yaşı, dost yoluna koyup can ile başı. Aşk ile geçelim dağ ile taşı, giden gelsin bizimle aşk iline. Derviş himmet der ki onu bilenler, medhin okur anda varıp gelenler. Delilimiz oldu pirler, erenler, giden gelsin bizimle aşk iline.
0: Havusu anlatmaktan bitmez. Ama insan her şeyde tamamen banta alması lazım ki o günleri izah etmesi gerekiyor. Ama onu da biz de o zaman düşünemedik. Her şeyi yapabilirdik. Kramofon vardı, neydi, teyip vardı, bilmem ne vardı. Ama o ona nasip olmadı bize. Tabii o zaman da bu kadar modern değildi Türkiye. Bir teyip vardı. Mesela ta Almanya'dan aldırdık onu. Şimdi her şey var Türkiye'de elhamdülillah. Havuz Hazretleri'nin zamanında sohbet ederdi. Bir taraftan kaside okunurdu. Namaz zamanında namaz geldiği zaman namaza kalkardı. Onun işi gücü oydu. Başka bir şeyle şey yapmazdı. Dünya işine hiç uğraşmazdı. Bizi fethetti elhamdülillah. Zatıyla o fethetmek bitirdi işi. 5 vakit namaz kılmaya başladık. Hatme yapmaya başladık. Aynı zamanda devamlı olarak hatmelerimizi, sohbetlerimizi de dinlemek üzere devamlı Hacı Davut sohbet ediyor. Bütün saadatlardan sohbetini yapıyor. Hatmemizi yapıyoruz. Kaside söyleniyor. Öyle bir değişik oldu ki o Süleyman Kuruş'tan onlar arasında dağlar fark vardı.
1: Kasrik dergahı Sadat-ı Kiram efendilerimizin Anadolu topraklarına diktiği bir fidandı. Fidan rahmeti üstüne çekti, su gördü, boy verdi. Fidan büyüdükçe Gavs Hazretleri üzerine daha çok titredi. Hikmeti hüdadır, Sadat-ı Kiram kökleri asr-ı saadetten beslenen bu fidanı Kasrik'ten menzile taşımaya karar verdiler. Ve dergahın yeni adresi Menzili Şerif oldu. Gavs Hazretleri dünyasını değiştirmeden önce dergahın temellerini attı ve fidan daha kuvvetli bir şekilde büyümeye devam etti. Şimdi gölgesine bütün ümmetin sığabileceği koca bir çınar oldu o fidan.
0: Menzilin iyi alınmasını iyi biliyorum. Menzil alındı. Adıyaman'daki yer. O zaman ufak bir ev vardı ve güzel de o şeye gidince caminin orada da ufak bir cami vardı. Sonra Gavuz Hazretleri dedi ki buraya bir cami yapacağız. Benim abim var, Mehmet abim, bir proje yaptı dedi ona. Ankara'ya bir proje yaptırdı. Meğer onu deniyor. Dedi bu projenin minaresi yoktu dedi. Gitti, minaresi de çizdirdi, geldi. Hiç demedi ki ben bundan sebep gitmeyeyim, geleyim yahut da. Hemen atladı gitti. Havuz Hazretleri dedi, abim dedi ki buraya cami yapılacak, bize kereste lazım. Kereste birkaç tane usta, kereste ilk caminin kuruluşunu, büyük cami, menzile. O camiye başladık, camiyi de yaptık. Bizim arkadaşlardan işçiler vardı, tanıdıklar vardı, hepsi geldiler. Hem irşad oldular hem de camiyi. Gavuz Hazretleri de böyle altta dururdu, o kese seslerini dinlerdi yani. Hoşuna gidiyordu. Mubar'ın havluda bir şeyi, çadırı vardı. Üstünde birkaç tane ot mot vardı. Altında odada bir seccadesi vardı. Orada oturuyordu. Çok keyifliydi. Nasıl anlatayım yani? Menzil bir harikaydı o zaman. Valla şunu söyleyebilirim. Mürşitsiz bu dünya zordur. Allah'ı bu kapıda tanıdık. Şimdi Allah var, tamam. Gördümük yok. Ama nasıl tanırsın onu?
3: Semerkant.

0: hareketlerinde din terazisiyle ölçülmüş salih niyetler taşırlar. Bunu ancak İslami ilimlerde derin bilgi sahibi olan kimseler bilir. Bilgi görmekle pekişir, yaşamakla tamamlanır. Dinin emir ve tavsiyeleri de sadece kitaplardan öğrenilmez. Asıl yaşayanlardan öğrenilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i merak eden birinin merakını giderecek en açık bilgi Rabbani alimlerin amelleridir.
1: Allah'ı bu kapıda tanıdık. Şimdi Allah var, tamam. Gördümük yok. Ama nasıl tanırsın? Ben şimdi bu Gavs'ı tarif edemem. Gavs ne kadar büyük. Resulullah'ı nereden tanıyorum? Gavs'ın yüzü sürmetine. Neden? Gavs bu kadar büyükse Resulullah bundan 100.000 daha büyük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi. O da Allah'a şey yap getiriyor. Yani yönlendiriyor. Allah ne kadar büyükse o tarif edilmez. O bizim aklımız ona almaz. Şimdi ben Gavs'ı tarif etsem, yani nazarıyla insanların kalbinde çok insanlar nazarıyla Allah'ı zikretmeye başlıyor. Bir görmekle. Bunu tarif etmek mümkün değil ki. İslam bunun ne bir taraftaki %1000 değişiklik var. Bir insan Allah var, evet var. Ama nasıldı, kuvveti nedir? Onu kesbedemez. Neden? Bir mürşidi görmesi lazım insan. Mürşid Resulullah'a insanı yönlendirir. Resulullah Allah'a tevekkül ettirir. Allah'ın yüceliğine ne kadar büyük olduğunu o da ispat ettirir. Mürşidin büyüklüğü burada belli oluyor. Çok halimdi. İşte demin bahsettim ya ondan. Havuz Hazretleri öyle halimdi ki çocukta ufak olurdu. Büyükten büyük olurdu. Daha büyüğünden daha büyük olurdu. Ona göre kendisini yükseltirdi. O kadar halimdi. Çok halimdi. Kırmazdı. Sevecendi.
2: Gavs-ı Bilvanisi Kuddise Sirruhu mürşidin gerekliliği hakkında şöyle buyuruyor. İnsan ahiret yolunda terbiye görmemiş haliyle avamdır. Kendisini Yüce Allah'ın dışındaki varlıkların sevgi ve etkisinden kurtaramaz. Bir insanın Allah korusun ameliyat olması gereken bir evladı olsa ehil olmayan doktora götürür mü? Elbette götürmez. İşin uzmanını arar, bulur. Aynen bunun gibi biz de ebedi hayatımızı kurtarmak için kamil bir mürşit bulmalıyız. Çünkü onlar din konularında işin uzmanıdır. Allah Teala'nın izniyle insanları gafletten kurtarırlar, Allah yoluna sevk ederler, insanların hidayetine vesile olurlar. Zamanımızda gerçek sufiler az olduğundan insanlar daha fazla isyana düşüyorlar. İrşat ehli mürşitler de devrimizde çok değildir.
1: Mürşit bir eğiticidir. Hem zahiri hem manevi. Mürşit ne yapar? İnsanı Allah'ın emirlerine kabul ettirir, neyinden kaçtırır. Mürşidin yaptığı vazife budur. Hem içini temizler hem dışında zahir olarak yaptırır. Mürşitsiz de insanın da zor bir şey yapılır. Zor dünyayı kurtarır. Yani kolay değil. Dünya zordur. İnsanlar mürşitsiz bu iş olmaz arkadaşlar. Bir insanın bir mürşidi, bir ustası olacak. Ben bazı arkadaşlara diyorum, üniversiteyi kimle okuyorsun? Yalnız başına okuyabiliyor musun? Yok. İlkokulu okuyabiliyor musun? Yok. ortağı yok.

0: Ne yapıyorsun? Bir hocaya ihtiyacın var. Senin de dünyevi işine bir hoca ihtiyacın var. Bu da kimdir? Hakiki mürşit. Mürşit Allah'ın vazifeli memurudur. Allah memur etmiş onu. O memur sana ne diyorsa şeriat-ı Muhammedi'nin içinde bunu söylüyor sana. Sen de bunu kabul ediyorsun, yaşıyorsun. Mürşidin vazifesi budur. Vazifesini yapan da kurtarır. Başka türlü zor kurtuldu bu zamanda insanlar. O günlere bakıyoruz, bugünlere bakıyoruz. %50, %1000 değişiklik var. Hazreti Davut'tan Allah razı olsun, Gavus'umuzdan Allah razı olsun. Ama Gavus'umuz kanzaya atmıştı bizi. Yani sebep de ala külli şeyin sebebi, her şeyde bir sebep olur ya. O da sebep vardı yani. Gavus'umuz zatıyla, nazarıyla nazar etti, ondan sonra zahire döndürdü işi.
1: Ankara için kadim bir acziyet ifadesi düşülsün istenseydi, hastane kapısında Gavs Hazretlerinin nöbetini bekleyen sufilerin dilinden şu mısralar dökülürdü. Kimsesiz hiç kimse yok. Herkesin var bir kimsesi. Kimsesiz kaldım, yetiş ey kimsesizler kimsesi. İman dairesi içindeki hiç kimse, mürşidinden ayrılan bir mürit kadar kimsesizlik tatmamıştır yeryüzünde.
0: Gavs Hazretleri son gelişi rahatsızdı. Rahatsız olunca tekrar Ankara'ya geldi. Bana telefon ettiler. Dediler ki böyle böyle Gavs'umuz rahatsızdır. Ankara'ya gelecek. Ankara'ya geldi, birkaç gün kaldı. Bizim evde. Bizim evde kaldı. Ondan sonra işte kalınca bayağı bir gelen giden de oldu, kalabalık oldu. Ameliyat olacağı zaman Seyyidi Hazretleri de geldi. Kadısallahu sırali Ankara'da bir müddet kaldık. Hastaneye gideceğiz karar verildi. Doktor Ahmet, o zaman da doktorlarla ilişiği kuran o. Doktor Ahmet Çankaya Hastanesi'nde yer ayırdı. Ameliyat oldu. Bize Doktor Ahmet demedi ki kanserdir. Çok iyi geçti dedi filan. Biz de rahat duruyoruz yani. Fazla da endişelenmiyoruz tabii o zaman. Dedi yarbay, yarbay da Ankara'da o zaman. Dedi bu hatmede dedi. O arada kim bir şey görürse haber versin dedi, söylesin. Tabii gören de söylemedi. Sonradan anlattı. Rasulumuz şeyini yapmış, bitirmiş, kendisi Aşrahman'a ruhu çıkmış. Evride aşağıya inmiş. Sabahleyin dünyasını değişti. Saat 5 sıralarında. Biz telefon ettiler böyle böyle. Rasulumuz dünyasını değişti. Biz ondan sonra Seyyid Muhammed Raşid ve Muhammed Raşid Hazretleri'nin abisi vardı. Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri, o da baktım, o da duruyorlar. Ben sarıldım Seyyid Hazretleri'nin boynuna. O ağladı bir taraftan, biz ağladık. Ben Seyyid Hazretleri'nin ilk ağlamasını orada gördüm. Evet. O bir tarafta ağladı, biz de bir taraftan ağladık öyle. Şimdi Gavs'ımızı, mübarek cesedini aldık. Hacı Davut'un evini oraya getirdik. Orası daha genişti. Otobüse de oradan bineceğiz. Otobüs tuttuk. Tabutini ufaktı, biraz daha büyüttük onu. Yeni tabut ettik ona. Otobüse koyarken bütün millet otobüse biniyor. Büyük bir fırtına aldı yani. Öyle bir fırtına yağdı ki aklın durur. Böyle gök yarıldı. Onda otobüsü de tuttuk, onun altına otobüse koyduk, menzile doğru

0: yol aldık. Camiye getirdik. Orada yıkadık. Orada işte Molla Yahya vardı. Molla Yahya yıkamaya başladı havuzumuzu. Ondan sonra Molla Yahya tahammül edemedi. Molla Yahya düştü, bayıldı. Onun yerinde Ankara Aydınlık Evleri imamı Osman Hoca, o da o girdi onun yerine, o da yıkamaya başladı. Öyle defnetmeye çalışıyoruz ama insandan açılıp da defn edemedik, şey yapamadık. Hatta daha önceden Gavusumuz dedi ki, bu bir pelit ağacı vardı orada. Dedi, buraları gezin dedi, çok güzel dedi, cennet gibi dedi. Bize işaret etti yerini o zaman. Şimdi geldik, Seyda Hazretleri dedi, buraya açın yeri. Pelit'in biraz bu yanına. Bizim bir arkadaş daha vardı, Mehmet Koç diye. Dedi, biraz da Pelit daha şey olsun dedi, şu tarafa biraz daha gidelim. Öyle ayarladılar. Ona göre yerini açtı, defnetti Gavusumuzu sallallahu aleyhi ve sellem. Seyda Hazretleri geldi, dedi ki, bu kapıdan başka kapı bulabilseniz bana da haber verin. Ben de sizle beraberim. Ama bu kapıdan büyük kapı bulamazsanız da herkes tövbesini tazelebilir diye. O da bir demet verdiler. 2-3 sefer söylediler. Biz hemen şeyimizi tazeledik Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri'nin.
1: Sevgilinin mazi olup gitmiş küçük bir hatırası hiç yaşanmamış uzun bir ömürden daha kıymetlidir. Sevgilinin kullanıp attığı çöpün değerini yeryüzünde karşılayacak bir servet yoktur. Olsaydı yeryüzünde aşıklara dair bir ipucu kalmamış demek olurdu zaten. Süleyman amcanın evinde yıllarca kalan bir cübbenin hikayesini dinleyeceğiz şimdi. Cübbe, Gavs Abdülhakim Hazretlerinin cübbelerindendir. Sevgiliden arda kalan bir yadigar, sevgilinin teselli için aşığa gölgesini bırakması gibidir. Sadat-ı Kiram'ın gölgesinden ayrılmayanlar bunun ne demek olduğunu iyi bilirler.
0: Havuz Hazretleri Ankara'dan hastaneden dünyasını değiştikten sonra eşya alacağız. Otobüsle beraber gideceğiz, hazırlık yapıyoruz. Mehmet Yarbay dedi, hiçbir şey alamazsınız. Gavus'un cübbesi, orada bir dolap vardı, onun üstündeydi, güzel sarılı. Hastaneye giderken cübbeyle Muhammed Raşid Hazretleri'yle beraber cübbeyi alalım mı, almayalım mı? Böyle bir müddet durdular. Gavus Hazretleri dedi ki, cübbe kalsın dedi. Sarı bir cübbesi vardı. Böyle Gavus'un o cübbede çok maneviyatlı bir cübbedir. Ama Allah-u Alem nereden geldiğini kimse de fazla da bilmiyor. Ama Gavus'umuz Seyyid Abdülbaki Hazretleri onun değerini o çok iyi biliyordu. Gavus'umuz dünyasını değiştikten sonra şeye gittim ben, menzile. Dedim, kurban cübbe bizde, onu getireyim. Yok dedi, o sende kalsın dedi. O sana kalsın dedi. Bu sefer Seyyid Abdülbaki Hazretleri cübbeyi soruyorlar ev halkı birbirine. Nerededir, nerede değil. Böyle herkes cübbe ne oldu filan soruyorlar. Gavusumuz o anda hemen Seyyid Hazretleri orada bulundu. Dedi, cübbe Ankara'ya kaldı dedi. Öyle kaldı. Kalınca bir zaman Seyyid Abdülbaki Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o cübbeyi bana ver. Yok dedim. Dedim, cübbeyi veremeyiz dedim. Ne zaman Gavus olursan cübbeyi alırsın dedim. O zaman tabi zaman geldi. Gavus oldu. Halife oldu. Gavus oldu. Şimdi cübbeye geldi. Dedim, ben söz verdim. Dedim ki, artık

0: tübbi dedim. Gavusumuza vereceğiz ama bana bir cübbe verecek dedim. O da oradan hemen abdeste gidip tabii vereceğiz dedi. Bir cübbe verdi. Ben güzelce şey yaptım. Bir bebek gibi yaptım. Cübbeyi kavusumuza teslim ettim. O da bize bir cübbe verdi elhamdülillah. Cübbemiz de işte şu. Ondan sonra kavusumuzdan cübbemizi de verdik. Cübbeyi de aldık elhamdülillah. Kavusumuzun yattığı zaman yorganı burada. Bu yorganla beraber 45 gün kaldı Ankara'da. Bir 25 günde kaldı. Yorganı da o. Secadesi burada. Ayakkabıları da bu. Ayakkabıları da maşallah. Aynı ayakkabıları. 45 sene mi oldu aşağı yukarı? 45 sene beri. Bunlar da burada elhamdülillah. Şimdi bunları da Gavsumuz duyarsa galiba alırlar. Gavsumuz şimdi bunları duyarsa onları da alır yani. Gavsumuz maşallah teberrükleri topluyor hepsini inşallah.
1: Derviş aşıkların bayrağına sarılmış. Fani olandan baki olana doğru kutlu bir sefere çıkmış, varlığını yok saymış, yokluk yurdunda ferah bulmuş adam. Dervişin yurdu, mürşidin ayağının bastığı yerdir. Onun bir adım ötesi, hicran dolu bir gurbettir. Süleyman amcadan Gavs Hazretlerinin yakınında geçirdiği günleri ve Kasrik dergahını, Gavs Hazretleri dünyasını değiştirdikten sonra yaşadığı gurbeti dinledik. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.
0: Kurban, ben dedim ki dünya bütün Gavs olsa Gavs'tan kimseye başka yere gitmezdi. Hani öyle kararımız vardı. Bütün dünya Gavs olsa biz Şah Abdülhakim'i değişemeyiz ve başka yere de gitmeyiz. Dünyasını değiştikten sonra Seyyid Hazretleri Sırrı Sadık'ın çok büyük bir insandı. Bizi Gavs'tan çekip nasıl aldığını biz de anlamadık. İnşallah bunlar yağmı kıyamette beraber olacağız. Bunlar bu dünyada bu kadar çalışmalarını yapıyorlar. Çalışıyorlar. Bütün insanlar için çalışıyorlar. Kendileri doğru düz bir doğru düz ekmekten bile yiyemiyorlar. Misafirden kurtuluşu yok. Bir gün Seyyid Hazretleri Kadısallahu Sıraliye çok misafir geldi. Beraberiz. Ya sabur ya Allah dedi. Evde hiç kimse yok. Anneler de şey yaylaya çıkmışlar. Dedi bana gel şu leğenleri al. O zaman da otlu peynir var. Gittik ambara oradan aldı. Böyle attı. Fırıncıya haber verdi. Sen de ekmekleri yap. Onları beraberce yaptık doyurduk. Yani o zaman o ah çekmesi var ya, emin ol, dağlar inlerdi ya. Ya sabur ya Allah, ya sabur ya Allah dedi. Bunlar, bize buraya bir misafir gelse iki gün besleyemeyiz. Ama bunların 365 günde misafirliği var elhamdülillah. Kolay değil ya. İnsana bir su versen Allah-u Teala karşılığını veriyor. Ya bunlara ne vermez yani Cenab-ı Hak? Bunlara insana onun mükafatını verir. Sen çok çalıştın, senin mükafatını al. Ya Allah-u Teala bunlara hazinelerini verir elhamdülillah. Allah-u Teala bu saadetlerden bizi ayırmasın. Allah-u Teala bu saadetleri daha genişletsin. Ama elhamdülillah bütün dünyayı kaplamış ama inşallah daha da çok olsun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
4: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Nükteden. Mehmet Dumlupınar.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükleden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Nükleden şahsiyetleri, Nükleden edebiyatçıları programımıza davet ediyoruz. Onlardan bahsediyoruz, yaptıkları nükteleri sizlere aktarıyoruz. Keyifli bir program olduğunu düşünüyoruz. Değerli dinleyenler, bu programda da Nükteden şair Hamamizade İhsan ve divanındaki mizahi manzumelere değineceğiz. Efendim 19. asrın sonuyla 20. asrın ilk yarısında yaşamış olan Hamamizade

Namizade İhsan, klasik Osmanlı şiir üslubuyla şiirler kaleme alan edebiyatımızın divan sahibi son şairlerindendir. Gerek devrinde, gerekse ölümünden sonra kendisi hakkında kaleme alınan yazılarda yaşadığı devrin sayılı nüktedanları arasında yer aldığı belirtilmiştir. Hakkında yapılan değerlendirmelerde Hamamizade zeki, zarif, mizaha yatkın şahsiyetiyle övülmüştür. Değerli dinleyenler, hayattan zevk alan, yaşama sevincini tadan her insan bu lezzeti başkalarıyla da paylaşma arzusu içerisinde olabilmektedir. Bu paylaşımın sosyal hayattaki en güzel karşılığı tebessümdür elbette. Tebessümün yani gülmenin sebepleri arasında en dikkate değer olgularsa, insanların birbirlerine latife, nükte, fıkra, şaka, ironi, hiciv, mübalağa ve espri yapmalarıdır. Efendim, Türk toplumunda İslamiyet öncesine kadar görülebilecek mizahi kültürün varlığından söz edilebilir. Nitekim çeşitli kaynaklarda buna kanıt olabilecek ifadeler mevcuttur. Bu kaynaklardan biri Türk İslam Edebiyatı'nın ilk yazılı mahsullerinden olan ansiklopedik sözlük nitelikte olan Divane Lügati Türk'tür. Söz konusu eserde yer alan külüt kelimesinin halk içinde gülünç olan şey açıklamasıyla izah edilmesi Türk kültüründe mizahın tarihi seyri hakkında ön fikir vermektedir. Değerli dinleyenler, şunu da belirtmek gerekir ki Anadolu kültüründe gerek sıradan esnaflar arasında gerekse ilim erbabı ve şairler arasında mizahi yönü, nüktedan yönü öne çıkan şahsiyetler toplumsal bir fert olarak daha fazla ilgi görmüş ve söz konusu şahsiyetlere karşı daha fazla hüsnü kabul sergilenmiştir. Nüktedan şahsiyetlerin kendi nükte üretme ve mizah yapma kabiliyetleri dışında sosyal çevrenin de bu yöndeki şahsiyetlere sempatiyle yaklaşması, bazı şair ve ediplerin bu tarzda şiir söyleme veya yazı yazma temayüllerini doğurduğu söylenebilir. Bu yöndeki temayüllerin başında nükte ve latife ile olaylara bakan şahsiyetin ince ve kıvrak zekasının varlığı da yadsınamaz bir gerçektir. Efendim, klasik Türk Edebiyatı'nın divan sahibi son temsilcilerinden Hamamizade İhsan da zarif ve mizaha yatkın şahsiyetiyle üstün zekasını nüktedanlıkla herkese kabul ettirmiş bir şahsiyettir. Kendisine ait divanı bulunan mizahi manzumeleri değerlendirmeden önce Hamamizade İhsan'ın hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır. Değerli dinleyenler, Hamamizade İhsan Bey 4 Şubat 1885'te Trabzon'da doğdu. Babası Trabzonlu Hamamizade Hafız Ahmet Efendi, annesi Rize eşrafından Çelebizade Salih Ağa'nın kızı Nafia Hanım'dır. Küçük yaşta babasını kaybeden Mehmet İhsan, ilk eğitimini kapı komşuları olan Hafız Hoca Seher Hanım'dan aldı ve ondan Kur'an öğrendi. Daha 14 yaşındayken Osmanlı Türkçesinin inceliklerini öğrenmiş olan Hamamizade, daha o yaşlarda süslü nesirler yazabildiğinden bazı kişiler önemli yazılarını ona yazdırıyorlardı. O dönemde Trabzon'un tanınmış isimleri olan İbrahim Cudi Efendi, Hatipzade Emin Efendi ve Arnavutzade Ahmet Efendi'nin sohbetlerinden faydalandı. 20 yaşına gelmeden yazı yazmaya başladı. İlk şiirleri Trabzon ve İstanbul'da yayımlandı. Zaman içinde kendini yetiştirerek edebiyat, tarih, biyografi ve bibliografya alanlarına yöneldi. Mahalli dil ve folklor üzerine çalıştı. Kendisine teklif edilen Trabzon İdadisi Edebiyat Öğretmenliğini fahri olarak kabul etti. Efendim, hayatı boyunca kaleme aldığı ve yayınlanan eserleri şöyledir. Yolculukta diye bir eseri var. Henüz 15 yaşındayken ailesiyle birlikte çıktığı bir yolculuğu anlatan bir eserdir. Trabzon'da basılmıştır. Hamsinamesi vardır. Hamamizade'nin en meşhur eseri olan bu eser, edebiyat çevreleri dışında da büyük ilgi görmüş, hakkında birçok yazı yazılmıştır. Eserde Hamsi'nin edebiyattaki yeri bölümünde birçok manzum, mensur ve mizahi örneğe yer verilmiştir. Divanı var demiştik. Bilmeceler eseri var efendim. İçerisinde 772 bilmece

bulunmaktadır. Bunların 561'i bizzat Hamamizade tarafından Trabzon'da derlenmiş, diğerleri çeşitli yörelerden ve kaynaklardan alınmıştır.

1930'da İstanbul'da basılmıştır. Laf Olsun diye bir eseri var efendim. Hamamizade'nin nüktelerinden ibaret olup yazarın oğlu tarafından İstanbul'da 1949'da yayımlanmıştır. Eserin başında Ali Nihat Tarla'nın Hamamizade İhsan'da Nükte ve Zarafet, İbrahim Alaaddin Gövsa'nın Nükte ve Hamamizade, Ercüment Ekrem Talun'un Bir İki Sözde Benden başlıklı yazıları ve Rusuhi Baykara'nın 8 mısralık bir tarih manzumesi yer alır. Bir başka eseri Ömer Hayyam rubaileri var. Bu eser 1966'da basılan ve ön sözü Ali Nihat Tarla'nın kaleme aldığı eserin başında Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın, müellifin ve oğlu Orhan Hamami'nin bazı açıklamaları bulunmaktadır. Efendim şimdi de nüktedanlığından bahsedelim Hamamizade İhsan'ın. Küçük yaşta babasını kaybetmiş ve ailenin sorumluluğunu çocuk yaşta omuzlarına yüklenmesine rağmen hayata dair olumlu açıdan bakmış olan Hamamizade, kendisinden bahseden pek çok kaynak onun hemen her ortamda gülümsemeyi, latife ve nükte yapmayı eksik etmeyen hayat dolu bir kişiliğe sahip olduğundan bahseder. Dürüst ve çalışkan biri olan, şairliği yanında edebiyat, tarih, biyografi, bibliografya ve folklor çalışmalarıyla haklı bir şöhrete sahip bulunan Hamamizade, devrin edebiyatçıları arasında sevilen bir sima ve edebi mahfillerin vazgeçilmez isimlerinden bir şair-i maderzat, yani anadan doğma şair olarak kabul edilmiştir. Yahya Kemal, Mehmet Fuat Köprülü, Ercüment Ekrem Talu, İbrahim Alaaddin Gövsa, Hikmet Münir gibi edebiyatçı arkadaşları tarafından divan edebiyatını iyi bilen, bütün sanatlarına ve inceliklerine vakıf olan, ezberinde binlerce beyit bulunan, aslen Trabzonlu olmakla birlikte gerçekte nadir yetişen bir İstanbullu olarak nitelendirilmiştir. Devrin sayılı nüktedanları arasında yer almış olan Hamamizade, zeki, zarif ve mizaha yatkın şahsiyetleriyle tanınmıştır. Laf Olsun diye adlı eserinin ön sözünde Ali Nihat Tarlan, onun bu nüktedan kişiliğiyle ilgili şu sözlere yer verir. Kısaca Hamamizade İhsan, hayata baktığında onu kara gösterecek bir sebep bulamazdı. Bunları şunun için belirtiyoruz. O, son devrin yetiştirdiği sayılı nüktedanlardan biriydi. Nükte ve zarafetin gerçek mahiyet ve ölçüsüne sahip isimlerdendi. Aynı eserde Ercüment Ekrem Talu yine Hamamizade'nin herkesce takdir edilen nüktedanlığıyla ilgili şu yorumları yapar. Rahmetli İhsan'ın Karadeniz rüzgarları kadar keskin, horon havaları kadar kıvrak, Kisarna suyu gibi fıkır fıkır zekasından vakit vakit fışkırmış bulunan bu hüzmeler, diyor. Değerli dinleyenler, Laf Olsun diye adlı eserinde toplanan nüktelerine bakıldığında, genel olarak uyarı veya eleştiri maksatlı mutayabelerden oluştukları görülür. Söz konusu bu nüktelerde, Hamamizade samimi dil kullanmanın yanında, muhatap aldığı kişileri kırmadan, incitmeden, zarif bir şekilde uyardığı dikkatlerden kaçmaz. Söz konusu bu nüktelerden bir örnek vermek gerekirse, mektepte konuşuyoruz, Hamamizadelikten söz açıldı. Arkadaşımız hocası bu kelimeyi Arapçada güvercin, kumru demek olan hamameden getiriyordu. Halbuki atalarımdan beri hamam kelimesinden gelen soyadım için böyle bir yorumun ne gereği vardı? Hocam dedim, güvercin de, kumru de, beline kazma vurmadan dam üstünde saksağın de ve nasıl istersen öyle uçur. Ancak dolaştırıp hamamın kubbesine kondurmayı unutma, demiş. Hamamizade İhsan Bey'in bu mizahi tavrı günlük hayatta sohbet ortamlarında söylediği nüktelerin ötesinde bazı eserlerine de yansımış ve kaleme aldığı divanda da bu tavrı sürdürmüştür. Ancak onun şiirlerinde mizah denince akla ilk gelen örnek Hamsiname adlı eseridir.
Bu eserde şair kendi şehrine ve insanına has olan özellikleri çok ince ve usta bir mizahla kaleme aldı.

olmadığı görülür. Hamamizade'nin bu yönü kendi döneminde yaşamış olan birçok önemli isimden de takdir görmüştür. Bu isimler arasında Orhan Seyfi Orhon, Saadettin Nüshet Ergun, Yahya Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel, Süleyman Nazif, Hakkı Süha ve Ali Nihat Tarlan gibi isimlerdir. Örneğin Yahya Kemal, "Buluştuk beş melami, altı sufi, üç de bektaşi. Gel ey hamamizade, bezme şenlensin göbek taşı." şeklinde ifade ettiği beyit, hamamizadenin meclislerde aranan bir nüktedan olduğunu açıkça göstermektedir. Efendim, dönemin önde gelen bir başka şairi Süleyman Nazif de Hamamizade'nin hem gazeldeki hünerini hem de nükteli söz söyleme yeteneğini şu beyitle hatırlatır. "Görmek dilersen ey dili şellali beyanı, tarzı gazelde dinle ihsan nüktedanı" demiş. Devam ediyoruz efendim. Hamamizade'nin mizahi bir üslupla kaleme alınmış olan manzumeleri divanın sonunda yer alır. Mizahi manzumeler başlığı altında verilen bu bölümde Hamamizade bir halili pak nihad lisanından bir latife, idiye, hamsi kasidesi, kudümiye, beraber terennüm, re'esen terennüm diyerek bir kıtay tarihiye ve bir destan başlıklı manzumelerinde mizahi unsurları kullanarak okuyucunun yüzünde tebessüme vesile olmuştur. Daha önce de belirttiğimiz gibi 18. asrın şairi Nedim gibi dertten uzak bir dünya görüşüne, şen, neşeli, coşkun bir söyleyiş biçimine sahip olan Hamamizade bu yapısını şiirlerine de yansıtmıştır. Örneğin bir Halil-i Pak Nihat lisanından adlı manzumede en dikkate değer beyit, onun mizahi yönünü de açıkça göstermektedir. Bu beyitte Hamamizade dünyanın komedisine, tiyatroya benzeyen hayatına kayıtsız bir şekilde kıs kıs güldüğünü, bundan dolayı kendi sesinin yani sözlerinin de zevk veren mizah tarzında olduğunu dile getirmektedir. Şöyle söyler: "Kıs kıs gülerim müdhike-i aleme lakayt, zevk aver olur tarzım mizah üzre safirim" der. Şair Şadi için kaleme aldığı bir Latife adlı manzumesinde Hamamizade, ilk başlarda Şadi'yi över gibi görünmesine rağmen yakın arkadaşı olan Şadi ile alay eder tarzda nükteli dokundurmaları okuyucunun yüzünde bir tebessüme vesile olmaktadır. Şöyledir: "Şair diyerek kendi eder kendini takdim, vardır bu komedyada onun haylice fendi. Eşarını eftali zaman eylerdi evrat, hacet komadan gayriye hep kendi beğendi." Aynı manzumede şair Şadi'nin boğazına düşkünlüğünü ve kilosunu da alay konusu yapan Hamamizade, Şadi'nin taş tekne dergahında yediği aşurelerin sayısını latife olsun diye abartarak okuyucuya sunmuştur. "40 kase aşure yedi taş teknede bir gün, dergahta sema etti ederken dedelendi. Bir lahza doyup kanmadı ol batn-ı muazzam, 40 çeşmelerin ağzına bağlandı su bendi." Efendim, İdiye başlıklı manzumeye gelindiğinde Hamamizade bayram alayından, bayramlardaki spor eğlencelerinden bahsettikten sonra sözü zamanın hallerinden açmak istese de bu sözlerin çok da ehemmiyetli olmayacağını dile getirir ve bu bahsi açmadan atasözlü, nükteli bir ifadeyle konuyu değiştirir. Şöyle ki: "Yüzemezmiş denilir laf ile peynir gemisi, bu lafın bir sonu gelmez mi, ne çan çandır bu." Hamamizade'nin divanında okuyucuyu tebessüme sevk eden en dikkate değer mizahi manzumesi şüphesiz Hamsi kasidesidir. Hamsiden yapılan yemek çeşitlerinden tutun da
hamsi yeme adabı ve hamsinin faydalarına kadar pek çok konuya değinen şair, 127 beyitle belki de Türk edebiyatında bir hayvan etrafında kaleme alınan en uzun kasidelerden biridir. Şöyledir efendim, bir sofrada tek soğan bulunsa, eyler bu da iktizai hamsi. Envai tamı şöyle dursun, kafiydi şu bazlamayı hamsi. Cennette de çünkü ma hazarmış, zevk ehline baklavayı hamsi. Karadeniz'de halk arasında en fazla kabul gören balık hiç şüphesiz hamsi balığıdır. Hamamizade'nin diliyle bu durum hamsiyi balıklar arasında şampiyon yapmış ve kupaları her zaman bu balık toplamıştır. Hatta bu durum hamsiyi o kadar şımartmış ki hamsi balığı diğer hayvan etlerinin karşısında durup onlar için sala bile okumuştur. Esmak arasında şampiyondur. Hep kendi alır kupayı hamsi. Envai lahume karşı durmuş, meydan okumuş salayı hamsi. Efendim, Hamamizade'ye göre hamsi yemenin bir adabı vardır. Örneğin hamsi tuzlamasını yerken dikkat edilmelidir. Çok fazla yenmesi halinde oluşan hararetin yiyenin karnını Kerbela'ya dönüştürür. Kerbela'ya dönen midenin hararetini dindirmeye Dicle ve Fırat nehirleri bile yetmeyecektir. Şöyle söyler Hamamizade, pek çok götürür su gafil olma, küplerdeki tuzlamayı hamsi. Bağlansa şat üfürat kanmaz, cismindeki Kerbela'yı hamsi. Efendim, kasidenin hemen her beytinde mizahi malzemeyi kullanan Hamamizade, hamsinin anası ve babasını da belirtmiştir. Hamamizade'ye göre hamsinin anası palamut balığı, babası ise torik balığıdır. Akrabaları ise uskumru, tekir, kefal, lüfer ve ton balığıdır. Şöyle der Hamamizade devamla, mader palamut denilse layık, zira şu torik babayı hamsi. Uskumru, tekir, kefal, lüfer, ton, olmuşsa da akrabayı hamsi. Hamamizade'ye göre hamsi balığı Trabzon halkının başına konmuş bir devlet kuşudur. Öyle ki Trabzon'un alimleri hamsi yiyerek alim, şairleri de yine hamsi yiyerek kendisi gibi hamsi dostu olmuştur. Devletle murad alır Trabzon, konmuş başa bir hümayı hamsi. Alimleri hamsi har olurlar, şairleri aşinayı hamsi. Kasidenin sonunda Hamamizade hamsi ile ilgili bu kadar şakanın ve methiyenin yeterli olduğunu, zira hamsinin övülmesiyle alakalı binlerce beytin yazılması durumunda dahi hamsi övgüsünün bitmeyeceğini dile getirmiş ve hamsi bolluğunun ilelebet sürmesi için dua etmiştir. Şöyledir efendim sonu. Artık yetişir lisan-ı tebcil, artık yetişir şakayı hamsi. Binlerce de beyti bulsa bitmez, tesbih-i dür-i senayı hamsi. Feyz averi mülkü millet olsun, taarruz-u beka bekayı hamsi. Efendim, Hamamizade'nin hamsi ile alakalı bu güzel şiirini aktardıktan sonra şöyle devam ediyoruz. Hamsi kasidesinden sonra Hamamizade, dönemin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Uğural'ın Trabzon'u ziyareti münasebetiyle Marif redifiyle kaleme aldığı Kudumiye manzumesinde de yer yer mizahi unsurları kullanmıştır. Bu manzumede özellikle Bakan Yardımcısı Emin Bey'in son derece kuralcı kişiliğini deyimlerle mizah konusu etmesi dikkat çekicidir. Şöyledir efendim, ez cümle bugün cayi emanette Emin Bey, beyneli kübera umde-i erkan-ı marif. Kanun-ı füruzan-ı zekadır ki demadem, kaynatmadadır başlara kazgan-ı marif. Zinhar onu incitmeye, söyletmeye gelmez, şeytana takar istese urgan-ı marif. Sevgili dinleyenler, mizahi manzumeler başlığı altında kaleme aldığı bir başka şiiri
beraber terennüm.

başlığını taşımakla birlikte bu manzume şairin yakın arkadaşı Halil Nihat'la birlikte müşterek kaleme alınmıştır. Tazmin olan bu manzumenin ilk beyitleri Hamamizade'nin çok sevdiği Florinalı Nazım Bey'e aittir. Florinalı Nazım şairlik konusunda Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından eleştirilmiş, kendisi de 13 beyitlik bir manzumesiyle bu eleştiriye cevap vermiştir. İşte Hamamizade Halil Nihat'la birlikte bu manzumenin her beyti önüne 8'er mısra ekleyerek tazmin etmiştir. Hiciv ve mizahın ortak bir şekilde sunulduğu bu manzumede Faruk Nafiz ince bir dil ve mizahi bir üslupla tehzil edilmiştir. Manzumenin hemen tümü aynı üslupla yazılmakla birlikte mizahi tarafı en üstün olan bendi şöyledir. Vaktiyle de zirzop sayılırdın, şımarıktın. Noksan idi aklın, biliriz eski kaçıktın. Lakin yine pek böyle değildin, uyanıktın. Akranına nispetle biraz fikri açıktın. Bad mest değildin, bu kadar bazen ayıktın. Aklınca kalenderliğe saptın, bizi sıktın. Karilerinin ağzına her herzeyi tıktın. Yazmaktan usandın sanırım, sen bile bıktın. Vadi-i kadimin ne sönük nazımı çıktın. Şahsiyeti şiiriyeni birdenbire yıktın. Efendim, söz konusu manzumenin tazmininden sonra Hamamizade Re'sen Terennüm başlığıyla ve kendi kalemiyle 3 bent daha eklemiştir. Florinalı Nazım'ın övüldüğü ve bentlerin arasında mizahi yönü en fazla olanı şöyledir. Gör Nazım'ı devranı bugün bir eşi yoktur. Volkan gibidir fikri fakat ateşi yoktur. Öz kardeşi var sadece söz kardeşi yoktur. Yekpare giyer cami-i irfan peşi yoktur. Minnet edemez kimseye gayret keşi yoktur. Alemde dubaracı değil şeş beşi yoktur. Hep yektir onun attığı bir tek şeşi yoktur. Sizler gibi şübban ile hiç hoş beşi yoktur. Şehbaz-ı meanidir o elbet eşi yoktur. Dildar ona dildade olur mehveşi yoktur. Şeklinde Florinalı Nazım'ı övmüştür Hamamizade. Efendim, yine Hamamizade'nin mizahi manzumeler başlığı altındaki Diyerek başlıklı ve redifli gazeline gelindiğinde ise yine samimi bir dille kaleme alınan mizahi bir manzume ile karşılaşmaktayız. Şair bu manzumede tabiatı gereği latife, nükte ve ince manalı sözleri dile getirdiğini, okuyucunun zevkine göre istediğini seçebileceğini ifade etmektedir. Şöyledir efendim, latife nükte zarafet yazar sunar tabım, mezak-ı aleme yer yer beğen beğen diyerek. Diyerek başlıklı manzumeden sonra bir kıtay-ı tarihiye başlıklı şiirinde Hamamizade'nin mizahi üslupla kaleme aldığı manzumelerdendir. Burada Hamamizade çok yakın arkadaşı Kayserili Yaşar Şadi'nin Tarsus'ta bulunan Biberiye tarikatı şeyhi Halil Derelioğlu'nun verdiği ziyafete katılmasına tarih düşmüştür. Bu tarih manzumesinde Hamamizade arkadaşı Yaşar Şadi'nin çok et yemesiyle mizahi bir üslupla şakalaştığı görülür. Hamamizade'ye göre Yaşar Şadi'nin midesi o kadar büyük ve güçlüdür ki bir koyun sürüsünü dahi yese tümünü hazmedecek niteliktedir. Şöyledir efendim, ne riyazet ne keramet bu ki hiç tınmayarak 40 tabak lahmı yedin daire-i paşada. Hazmeder cümlesin işkembeyi kübra sürer, sürüler mideni imkan bulamaz. Efendim, Hamamizade'nin mizahi manzumelerinin son örneği bir destan başlığı taşıyan manzumesidir. Divanında hece vezniyle yazılan tek manzume özelliği taşıyan destan 41 dörtlükten oluşmaktadır.
Hamamizade'nin arkadaşı Şadi'nin ağzıyla kaleme alınan destanda sevgiliyi tek görünce gece boyu birlikte sohbet etme arzusunu sevgiliye dile getirmek isteyen aşığın başından geçenler anlatılmaktadır. Her bir dörtlüğü mizahi açıdan değerlendirilebilecek niteliğe sahip olan bu destanda ironi, istihza, nükte, latife gibi birçok mizahi unsuru görmek mümkündür. Efendim biz burada 41 dörtlüğün 41'ini de sizlere aktarmayacağız tabii ki. Sizler için seçtiğimiz birkaç dörtlükten bahsedeceğiz. Şöyle ki, Canan'ı nasılsa tenhaca gördüm. Yaklaştım yanına erkancasına. Ayağı tozuna yüzümü sürdüm. Eski edep üzre divancasına. Dedim hayranım ey gül-i rana. Meşk alır ahımdan bülbülü şeyda. Egerçi hübana layık istina. Kerem kıl sen amma ikramcasına. Biz güneş biliriz, futbol biliriz, hem erkan biliriz, hem yol biliriz. Kol bacak oynatır, sağ sol biliriz. Döneriz meydanda harmancasına. Mevlevi demişler bize Mevlevi. Büyük dedemizden gördük mesnevi. Aldık şeyhimizden feyzi manevi. Külah giydiririz kaftancasına. Hamami İhsan'dır o merdin adı. Köprülü Fuat da onun üstadı. Şuara zümresinden seversin Şadi. Onlar da bulunsun ihvancasına. Hicretin 1347 anı. Aşık İhsan düzdü iş bu destanı. Şadi ile yaşasın cümle yaranı. Sohbet eyleyip ihvancasına. Diye bu güzel şiiri kaleme almış Hamamizade İhsan. Değerli dinleyenler, böylelikle programımızın sonuna gelmiş olduk. Bu bölümde nüktedan bir şahsiyet olan gerek çevresiyle girdiği diyaloglarda gerek manzum ve mensur eserlerinde nüktedan bir şahsiyet olan Hamamizade İhsan'dan bahsettik. Bir başka programda bir başka nüktedan şahsiyetle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Semerkant Yayınları Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları, sahabeleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir ömür yaşadılar. O anları çok kıymetliydi ve o kıymetli anın bereketi günümüze kadar ulaştı. Nasıl olmasın ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir saniye bile, bir an bile bir ortamda bulunmak nelere değer, neler feda edilir değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir an göz göze gelebilmek ne büyük fedakarlıklar gerektirir. Günümüzde sadece bu anı yaşamak için belki bütün malını, servetini, her şeyini vermek isteyen müminler, peygamber aşıkları vardır. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli nazarında bulundular. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara nazar etti, onlara baktı. Onlar Resulullah aleyhisselam Efendimiz'i gördü ve bu bir an değil, bir saat değil, günler, aylar ve yıllar süren, bir ömür süren bir bereketti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'i düşünelim. Ömrü boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşadı. Onun peygamberlikten önce de en sadık arkadaşıydı. Peygamber olduğunda da ve vefat anına kadar da her an yanındaydı, en sıddık, sadık olan arkadaşıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da onun halifesiydi. Sahabe-i kiram efendilerimizin Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında nice büyük nimetler, nice büyük faziletler aldığını bir düşünelim. Resulullah aleyhisselamla geçirilen bir anın, bir saniyenin bile kıymeti hesap edilemeyecek kadar çokken onunla bir ömür yaşamak ne büyük saadet, ne büyük nimettir. İşte biz sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Süheyb bin Sinan radıyallahu anh'ın, yani diğer adıyla da Süheyb-i Rumi radıyallahu anh efendimizin hayatını anlatıyorduk. Programımıza buradan devam ediyoruz. Hicret esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ulaşabilmek için bütün malını, her şeyini vermek zorunda kalan o yüce sahabeden bahsediyoruz. Rum topraklarından gelen, yani o gün Rumların Bizans'ın egemenliği altında olan Rum topraklarından gelip Müslüman olan, Mekke'de yaşayan, Peygamber aleyhisselamın hicretiyle beraber de hicret eden o kutlu sahabe. Kendisinin bütün malını müşriklere dağıtması, vermesi sebebiyle hakkında ayet inmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şerifiyle onun bu kimsenin görmediği yardımını Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla haberdar olmuş ve onu methu sena etmiştir. Düşünün, Hazreti Süheyb radıyallahu anh bütün malını vererek Mekke'den çıkıyor, Medine'ye ulaşıyor ve onun bu fedakarlığını kendisinden başka kimse bilmiyor. Ama Kuba'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeyle karşılıyor ve ona alışveriş karlı oldu, ey Ebu Yahya, alışveriş karlı oldu diye tekraren onun yaptığı bu fedakarlığın, bu manevi ticaretin ne büyük bir kar olduğunu kendisine haber veriyor. Düşünün, siz Medine-i Münevvere'ye ulaşmışsınız, Allah Resulü Aleyhisselam'a ulaşmışsınız, Peygamber Aleyhisselam'a ulaşmanın huzuru, keyfi, mutluluğu bir yana, bir de Peygamber Aleyhisselam sizi methu sena etmiş, size övmüş ve hem de hakkınızda da ayet-i celile inmiş. Bunlar gerçekten çok büyük faziletler, çok büyük nimetler, çok büyük devletler. Evet, onlar bu nimetlere yapmış olduğu fedakarlıklar vesilesiyle kavuştular. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz hicret edebilmek için
dinimizin emrini yerine getirebilmek için karşısına engel olarak gösterilen bütün malını ve mülkünü bağışlayarak, müşriklere vererek bir fedakarlıkta bulunduysa ve bunun karşılığında büyük nimetlere ve müjdelere kavuştuysa, şunu çok iyi bilmeliyiz ki bugün her kim de malını Allah yolunda harcarsa, feda ederse, İslam için, din için, hak için maddiyatı önemsemez, ikramda bulunur, ihsanda bulunursa, o kişiler de Hazreti Süheyb-i Rumi gibi radıyallahu anh nimetlere, faziletlere kavuşacaklardır. İşte bu anlatılanlar bizim nelere ulaşacağımızın da bir anlamda habercisidir. İşte Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh efendimizin hayatının biraz detaylarına bakıyorduk. O Rum topraklarından doğdu, geldi Mekke-i Mükerreme'ye. O önce köle olarak orada satıldı. Sonra Peygamber aleyhisselamın peygamberliğini duyduğunda da Müslüman oldu. Tabi Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh efendimiz Mekke-i Mükerreme'deki yaşadığı hayatı da biraz görmek istiyoruz. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Mekke-i Mükerreme'de de ezilenler, kovulanlar, hırpalanan zayıf kişiler tarafındaydı. Çünkü Mekkeli müşrikler özellikle dışarıdan gelen, sahibi olmayan, kabilesi kavmi olmayan, malı mülkü olmayan insanlara eziyet etmekten çok hoşlanırlardı. Çünkü onların hiçbir savunucusu olmadığından onlara çok rahatlıkla eziyet ederlerdi. Kureyş müşrikleri de Hazreti Süheyb radıyallahu anh, Hazreti Habbab gibi arkadaşları olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kınıyorlardı ve alay ediyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle diyorlardı: bunlar mıdır Allah içinizden layık gördüğü şerefli kimseler? Yani Peygamber aleyhisselama senin nasıl arkadaşların var? Birisi Süheyb, birisi Habbab radıyallahu anhuma. Onlar tabi fakir ve gariban oldukları için Peygamber Efendimiz aleyhisselama arkadaşlarına bak, Allahü Teala şeref olarak sizi mi seçti diye alay ediyorlardı. Onların içinde bulunduğu durumla eğleniyorlar, alay ediyorlar ve bununla da yetinmeyip yoksulluklarından dolayı onları hicvediyorlardı. Çok ağır sözlerle hakaret ediyorlardı. Çünkü onların gözünde önemli olan nimet, önemli olan devlet sadece dünya idi, dünyalıktı ve soy sop olarak da şerefli kabilelere ait olmaktı. Onun dışında insanlık gibi bir değer onların hayatında yoktu. Ve fakir oldukları için yoksulluklarından dolayı onlarla alay ederlerdi. Müşrikler Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'e biz senin bize hususi bir sohbet ortamı oluşturmanı istiyoruz. Bize özel bir oturum yap. Bu kölelerle, bu fakirlerle beraber görünmekten utanıyoruz. Ne zaman biz senin yanına gelsek o fakirleri, köleleri yanında görüyoruz. Biz senin yanına geldiğimiz zaman onları yanından gönder. Biz gidince istersen yine onlarla beraber ol dediler. İçinde bulundukları ahlaki değerleri ne kadar yitirdiklerinin ve ne kadar sefil bir halde olduklarının göstergesiydi bu. Peygamber Efendimizin yanına geldiklerinde o fakirleri onun yanında görmek istemiyorlar. Ve

Onları yanından gönder, biz o zaman senin yanına geliriz diyorlardı. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sözlerle yaklaştıklarında Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'dan şu vahyi getirdi. Es-saidu billah ve la tetrudillezine yed'une rabbehum bil gadati vel aşi. Sakın ola o Rablerine dua edenleri yanından uzaklaştırma. Yani o fakir, gariban, köle olan o müminleri, o sahabeleri sakın yanından ayırma. Onlar ki sabah akşam Rablerine dua ediyorlar. Yuridune veçhe, onun rızasını kastediyorlar. Onların bütün maksadı Allahü Teala'nın rızası. Ma aleyke min hesabihim min şey, onların, o müşriklerin, o zenginlerin hesabından sana bir şey sorulacak değildir. Yani onlar mümin olmadı diye Peygamber Efendimiz'e niye bunlara İslam'a sokamadın diye bir şey söylenmeyecektir. Ve ma min hisabike aleyhim min şey, senin de onlara herhangi bir hesabın sorulmayacaktır. Fetetrudahum fetekune minazzalimin. Eğer böyle yaparsan, şayet onları yanından kovacak olursan zulmedenlerden olursun diye Cenab-ı Allah En'am suresi 52. ayeti celileyi indiriyor. Yani aslında müşriklerin yapmış oldukları bu hadsiz teklife karşı, biz senin yanına gelince şu kölelerle beraber olmak istemiyoruz, onları yanından kov sözüne karşı, daha Resulullah aleyhisselam cevap vermeden ayeti celile indi, onların hakkında Cenab-ı Allah cevap verdi. Ve Kehf suresi 28. ayet. Es-saidu billah. Vasbir nefseke. Nefsini sabırla tut. Me'allezine yed'une rabbehum. Rablerine dua eden kullarla beraber. Yani Rablerine dua edenlerle beraber ol sen. Onlar fakir de olsalar, köle de olsalar, garip de olsalar, zengin değillerse de, halk nezdinde itibarlı değillerse de sen onlarla beraber ol ve bu birlikteliğe sabırla devam et. Ve onlar ki yed'ûne rabbahum bil gadati vel aşi, sabah akşam Rablerine dua ediyorlar onlar. Yuridûne veçheh, o Allahü Teala'nın rızasını irade ediyorlar. Ve la ta'du aynake anhum, sakın gözünü onlardan ayırma. Yani hani bir kendi dilimizde de konuştuğumuz bir tabir vardır ya, gözün üstünde olsun. Ayet-i Celle'de Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e gözün o müminlerin üzerinde olsun. O fakir de olsalar, garip de olsalar, köle de olsalar, yanında olması istenmeyen, halk tarafından hoş görülmeyen o kimselerin üzerinde olsun senin gözün ve sen de onlarla beraber ol, bu birlikteliğe de sabırla devam et. Turidu zinetel hayati dünya. Sakın ola dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onların üzerinden ayırma. Ve la tuti' men aghfalna kalbahu an zikrina. Kalbini zikrimizden gafil saydığımız o kişilere sakın itaat etme. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, hevasına tabi olan, bütün işi gücü heva ve hevesinin peşinde koşmak olan. وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا, bütün işi aşırılık ve azgınlık olan, heva ve hevesine uyan, kalbini zikrimizden gafil kıldığımız kişilere sakın itaat etme. Sakın onlara boyun eğme diye Cenab-ı Allah aslında bize çok büyük bir ders veriyor. Cenab-ı Allah kainata bir ders veriyor. Evet, bugün de öyle değil mi? Zengin olanların, makam sahibi olanların, itibar sahibi olanların kıymetli görüldüğü, fakirlerin, gariplerin, kimsesizlerin ihmal edildiği bir zamanda değil miyiz? Ama neye değer verilecek? Bir kişi neye göre değerli? Bunun ölçüsü İslam'dır, dindir. Kim Allah-u Teala'ya iman ediyor, ona ibadet ediyor, ona gönül veriyor, sabah akşam ona dua ediyor,

gayesi, maksadı Allah-u Teala'nın rızası ise işte kıymetli olan, değerli olan budur. İşte Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz fakirdi, bir köleydi ve Mekke'nin zenginleri, müşrikler onu Peygamber Efendimiz'i yanından göndersin diye istiyorlardı. Kov o Süheyb-i Rumi'yi yanından. Biz o senin yanındayken yanına gelemeyiz. O fakirlerle, gariplerle bir arada olamayız. Bize ayrı bir meclis aç, bize ayrı bir sohbet ortamı oluştur sözlerine karşılık inen ayet-i celileler işte bunlar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh yanında Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu anh ve Hazreti Ammar bin Yasir radıyallahu anh olduğu halde Kureyş müşriklerinin yanından geçiyordu. Müşrikler, bunlar Muhammed'in arkadaşları aleyhisselam diyerek alay etmeye başladılar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh, biz Allahü Teala'nın peygamberinin arkadaşlarıyız. Biz ona iman ettik ve siz onu inkar ettiniz. Biz onu tasdik ettik, siz onu yalanladınız. Müslüman olan zelil olmaz, hakir olmaz. Müşrik olansa aziz olmaz, şerefli olmaz dedi. Tabi o günün şartlarında bir zayıfın, bir fakirin, bir kölenin o günün zenginlerine ve şımarıklarına böyle bir cümle söyleyebilmesi çok büyük bir cesaretti. Hazreti Süheyb radıyallahu anh onların o alaylı tabirlerini kendi yüzlerine bir hakikatin nasıl olduğunu göstererek vurmuş oldu. İman eden azizdir, inkar edense her zaman zelildir. Şerefli olan biziz, zelil olansa sizsiniz dedi. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz böyle söyleyince o müşrikler, o azgınlar, o kafirler Hazreti Süheyb'in üzerine atladılar. Üzerine saldırdılar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz'i öldüresiye dövdüler. Öyle ki Hazreti Süheyb radıyallahu anh konuşamayacak bir hale geldi. Ne söylediği anlaşılamaz bir hale geldi. Onun arkadaşlarına da vurdular ve eziyet ettiler. Ve şöyle dediler: kala kala Allah içimizden size mi ikram etti? Bu ikram, bu şeref size mi geldi? Siz mi buna layık mısınız diyerek hem hakaretler ettiler hem de onları öldüresiye dövdüler. Bu sözden dolayı şu ayeti celile nazil oldu. Estaizu billah. Ve kezalike fetenna ba'dahum bi ba'din liyekulu ehâ ulâ'i mennallâhu aleyna. Ve Cenab-ı Allah buyuruyor ki işte böylece onlardan bazısını bazısıyla denedik ve şunu demeleri için Allah içimizden bunlara mı lütufta bulundu? Onların söyledikleri bu hadsiz cümleleri Cenab-ı Allah bir ibret-i alem olarak bize haber verdi. Ehe ulai bunlar mı? Mennallahu aleyhim min beynine. Bizim aramızdan Allah bunlara mı ikramda bulunmuş? Haşa, böyle alay ediyorlardı. Ve Cenab-ı Allah onların bu alaycı sözlerini de bize haber verdi. Eleysellahu bi'aleme bişşakirin. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil mi? Evet, kimin şükrettiğini, kimin şerefli olduğunu, kimin değerli olduğunu Allahü Teala bilir. Cenab-ı Allah'ın katındadır. Hepimiz onun kuluyuz. Kullar arasında şerefli görülen, değerli görülen değildir. Cenab-ı Allah'ın değerli ve şerefli gördüğü değerli ve kıymetlidir. Kullar arasında kim zenginse, kim itibar sahibi ise, kim makam mevki sahibi, koltuk sahibi ise o itibarlıdır. Ama Cenab-ı Allah katında ölçü böyle değildir. Ne buyuruyor ayet-i cellede? Estaizu billah. İnne ekramakum indallahi etkakum. Muhakkak ki Allah katında sizin en kıymetli, en değerli, en şerefli olanınız Allah katında en fazla takva sahibi olanınızdır. Yani kim Cenab-ı Allah'tan

daha çok korkuyorsa, Allah korkusu kimde daha fazlaysa Cenab-ı Allah katında o daha kıymetlidir. Daha fazla malı olan değil, daha çok şerefli bir soya sopa sahip olan değil, daha büyük makama sahip olan değil. Evet, işte o yüce sahabi Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'ın hicretten önce Mekke-i Mükerreme'deki hayatı da böyle çilelerle ve ızdıraplarla geçmişti. Ama öyle büyük bir sahabe ki görüyoruz, hem Mekke'den Medine'ye hicretinde gösterdiği fedakarlık için ayet-i celil'e inmiş, hem de Mekke'de yaşadığı zorluklar neticesinde de ayet-i celil'e inmiş. Cenab-ı Allah onu Peygamber Efendimiz'e sakın onlarla beraber olmaktan ayrılma, sen onları yanında tut diye bildirdiği, Peygamber Efendimiz'in beraber olmasını emrettiği kişiler arasında sayılmaktadır. Dolayısıyla kendisi hakkında, ortaya koyduğu fedakarlık ve çabalar hakkında da nice ayeti celileler indiğini müşahede ediyoruz. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz'in biraz kişisel yönlerine de baktığımızda onu da kitaplarda şöyle görüyoruz. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz çok takvalı, çok güzel ahlak sahibi olmasının yanında aynı zamanda şakacı da bir sahabe efendimizdi. Hani sahabe-i kiram efendilerimiz böyle somurtkan, hayattan kopuk, devamlı böyle eziyet ve çileler çeken insanlar olarak bir tabloda gözümüzün önünde belirmemesi gerekiyor. Tabii ki çok eziyetler, çok sıkıntılar çekmişler ama aynı zamanda da bir taraftan hayat devam ediyor. Onların da kendi hayatları, kendi yaşantıları, çevreleriyle oluşturdukları bir sosyal ilişki var. Böylece Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz de mizaç olarak şakacı bir insan olduğu bize tarif ediliyor. Kuba'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli yanına ulaştığında orada Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma da vardı. Önlerinde Gülsüm bin Hidm'in getirdiği yaş hurmalar bulunuyordu. Şimdi Peygamber aleyhisselam var, Hazreti Ebubekir Efendimiz var, Hazreti Ömer Efendimiz var, yaş hurmalar var. Hazreti Süheyb-i Rumi de orada o mekana geldi. Yolda Hazreti Süheyb radıyallahu anh'ın gözlerine bir ağrı girmişti. Gözleri çok ağrıyordu. Aynı zamanda da çok acıkmıştı. Peygamber aleyhisselam yanına kavuşmuş ama karnı da çok aç. Hemen orada bulunan hurmalardan yemeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz dedi ki, ya Resulallah, Süheyb'in gözleri ağrıyor ama nasıl hurma yediğini görüyor musun? Yani hem hasta, hem gözü ağrıyor, hem de hurmaları götürüyor, hurmaları yiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözlerin ağrıdığı halde hurmaları mı yiyorsun diye buyurunca Süheyb radıyallahu anh Efendimiz, ya Resulallah, ben gözümün ağrımayan tarafıyla yiyorum diye bir latifede bulundu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu cevabını da Peygamber aleyhisselam tebessümle karşıladı. Resulullah aleyhisselam tebessüm etti. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azı dişleri görünene kadar güldüğü de yine rivayet ediliyor. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz Peygamber aleyhisselam Efendimizle bir ömür yaşadı. Onunla beraber bir hayat yaşadı. Mekke'deki dönemi, Medine'deki dönemi, hicreti, her biri başlı başına bir fazilet, bir kitap konusu olacak derecede büyük bir sahabe. Aynı zamanda Peygamber aleyhisselamın vefat anında da hayattaydı ve vefatından sonraki dönemde de yine hayattaydı. Böylece Hazreti Süheyb radıyallahu anh İslam'ın ilk yıllarından Peygamber aleyhisselamın vefatına ve onun ahirete irtihalinden sonraki döneme varana kadar pek çok hadiseyi görmüş, onlara şahit olmuştu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz yine hayattaydı. Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği döneminde namaz kılarken hançerlenmişti. Hazreti Ömer Efendimiz hançerlendiği zaman Hazreti Süheyb ağlayarak yanına geldi. Hem ağlıyordu hem de Hazreti Ömer radıyallahu anh'a vay kardeşim, vah kardeşim diyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz vefat etmeden önce
Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'ı namaz kıldırmak üzere Mescid-i Nebevi'de vekil olarak bıraktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın cenaze namazı için Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma efendilerimiz öne doğru ilerlediler. Birisi başının ucunda, birisi de ayağının ucunda durup, ikisi de Hazreti Abdurrahman bin Avf'la ileri geçip namaza kıldırmasını söylediler. Hazreti Abdurrahman bin Avf ise ne kendisinin ne de onların geçeceğini, ancak Hazreti Süheyb'in geçmesi gerektiğini ve bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın istemiş olduğunu söyledi. Orada bulunanlar da tasdik edince Hazreti Süheyb radıyallahu anh çağrıldı, o da geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin cenaze namazını kıldırdı. Cenazenin defninden sonra yeni halifenin seçimi için yapılan çalışmalar 3 gün sürdü. Halife seçilinceye kadar da namazı Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh efendimiz kıldırdı. İkindi namazını ise biat tamamlandığından yeni halife Hazreti Osman radıyallahu anh efendimiz kıldırdı. Böylece Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh efendimizin böyle siyasi olarak da çok kritik olan yerlerde Mescid-i Nebevi'nin mihrabında Müslümanlara önderlik ettiği ve onlara namaz kıldırdığını da görüyor ve şahit oluyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Sahabe-i kiram efendilerimizin ibretle geçen hayatları, saadetle geçen ömürleri. Şunu unutmayalım ki bu saadet kapısı kapanmış değildir. Sadece sahabe olamayız. Sahabe olma kapısı kapanmıştır ama saadete ulaşma kapısı kapanmamıştır. İslam için fedakarlıkta bulunma, gayret etme, dinimizi yaşama ve yaşatma kapısı kapanmamıştır. Faziletlere kavuşma, Allahü Teala'nın nimetlerine, lütuflarına nail olma kapısı kapanmamıştır. Bizler sahabe-i kiram efendilerimizin yolundan gidersek onların eriştikleri saadete, huzura, güzelliklere bizler de erişir ve kavuşuruz. Zaten ayet-i celileler bunun içindir. İslam bunun içindir. Din bitmedi. Kur'an hükmü kalkmadı. Peygamber aleyhisselamın peygamberliği sonlanmadı. Kıyamete kadar da devam edecektir. Öyleyse Allahü Teala'nın fazlı, inayeti, rahmeti, bereketi de kıyamete kadar devam edecektir. O rahmetten almaya, o faziletten almaya, o nimetten almaya, o saadete kavuşmaya gayret edelim. Sahabe-i kiram efendilerimizin gösterdiği gayret gibi. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun. Hayırla kalın.

0: Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla bir haftalık aranın ardından tekrar birlikteyiz. Şu anda radyolarının başında bizleri dinleyen, bu muhabbete ortak olacak olan bütün dinleyenlerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin ve bizlerin hepimizin üzerine olsun. Güzel bir program temennisiyle başlayacağız sözlerimize. Umarız sözlerimiz buradan bütün dinleyenlerimizin gönlüne, kalbine dokunur diyelim. Biliyorsunuz programımızda her hafta Allah dostlarının, Evliyaullah'ın, o kutlu şahsiyetlerin hayatlarını anlatmaya gayret ediyoruz, aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Dilimiz döndüğünce inşallah bu haftada yine çok büyük bir Allah dostunun hayatlarını anlatacağız. Dünyadan Geçenler programında bu hafta Mevlana Halid-i Bağdadi, Kuddise Sırrı Hazretlerinin hayatlarını anlatacağız. Tekrar hayırla geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz.

Sevgili dostlar, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başında Irak ve Şam'da yetişmiş büyük velilerden, insanlara hak yolu göstererek hakiki saadete, kurtuluşa kavuşturan ve Silsile-i Aliye adı verilen alimler ve veliler zincirinin 29.sudur. Asrın müceddidiydi. Babasının ismi Ahmet'tir, ismi Halid, lakabı Ziyaüddin'dir. Bağdadi nisbesiyle meşhur olmuştur. Babası Hazreti Osman'ın, annesi ise Hazreti Ali Efendilerimizin soyundandır. Bu sebeple Osmani diye de anılmaktadır. Mevlana Halid-i Bağdadi diye meşhur olmuştur. 1778 senesinde Bağdat'ın kuzeyindeki Şehrezur kasabasında doğdu. 1826 senesinde de Şam'da vefat etti. Kabri Şam'ın kuzeyinde Kasiyun dağı eteğindeki kabristanda bulunan türbesindedir. Sevenleri tarafından halen ziyaret edilmektedir. Efendim, küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Halid-i Bağdadi, keskin zekası, kuvvetli hafızası, sağlam iradesi ve çalışkanlığıyla dikkati çekti. Süleymaniye'de devrin meşhur alimlerinden Muhammed bin Adem-i Kürdi, Salih-i Kürdi, Abdurrahim Berzenci ile kardeşi Abdülkerim Berzenci'den, Abdullah-i Harpani'den ve daha pek çok alimden ilim öğrenmişler ve icazet almışlar. Sarf, nahiv, edebiyat, usul, mantık, hikmet yani fen, heyet, astronomi, geometri, hesap ilimleriyle tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf ilimlerini ve diğer ilimleri öğrenmişler. Firuzabadi'nin kamusunu ezberledi. Öğrendiği bütün ilimlerde din ve fen adamlarına hocalık yapacak derecede üstün bir bilgiye sahip olmuşlar. Din ve fen ilimlerindeki üstünlüğü ve geniş bilgisi sebebiyle zamanının bütün alimleri ve velilerinin takdirlerini kazandı. Hatta hangi ilimden ve hangi fenden ne sorulursa sorulsun derhal cevabını verirdi. Zekası ve bilgisi karşısında akıllar hayrete düşerdi.

Hocası Seyyid Abdülkerim Berzenci 1788 senesinde taundan vefat edince onun talebesi boş kalmasın diye ders vermeye başladı. Her taraftan alimler dersine koştular. Her müşkülü çözer, her derde deva olurdu. Dünyaya ehemmiyet vermez, gece gündüz ibadet ederdi. Böylece 21 yaşındayken ulemaya ve talebeye üstad olup 7 sene ders okuttu. Sözü tesirli, avam ve havvas arasında sözü delil olan şerefli bir zattı. 1805 senesinde

Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aşk derecesindeki sevgisini anlatan Kaside-i Muhammediye'yi Farsça olarak yazdı. Medine-i Münevvere'ye geldiğinde kamil bir veli bulup ona teslim olmak arzusundaydı. Bir gün Yemenli fazilet sahibi bir zata rastladı. Cahilin alimden nasihat istemesi gibi ondan nasihat istedi. O zat dedi ki, "Ey Halit, Mekke-i Mükerreme'ye gittiğin zaman edebe uymayan bir şey görürsen hemen reddetme." Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de bir cuma günü Kabe-i Şerif'e karşı Delail-i Hayrat okurken birinin Kabe'ye sırt çevirip kendine baktığını gördü. Utanmadan Kabe'ye arkasını çevirmiş, edebi gözetmiyor diye düşünürken o kimse, "Mümine hürmet Kabe'ye hürmetten daha öncedir. Bunun için yüzümü sana çevirdim. Neçin beni kötülüyorsun? Medine'deki zatın nasihatini unuttun mu?" dedi. Mevlana Halid Hazretleri bunun büyük velilerden olduğunu anladı. Ondan af diledi ve beni talebiliğe kabul et diye yalvardı. O da "Sen burada olgunlaşamazsın" dedikten sonra eliyle Hindistan'ı göstererek "Senin işin orada tamam olur" dedi ve gitti. Efendim, bu gördüğü zatın hocası Abdullah Dihlevi olduğu rivayet edilmektedir. Mevlana Halid Hazretleri memleketi Süleymaniye'ye dönüp ders vermeye başladı. Fakat gece gündüz Hindistan'ı düşünüyordu. Bir gün bu düşünceler içerisindeyken Hindistan'ın Dehli şehrinde bulunan evliyanın en büyüklerinden Abdullah Dihlevi'nin talebelerinden Mirza Abdurrahim isimli bir zat çıka geldi. O talebe, "Abdullah Dihlevi, Mevlana Halid'e selamımızı söyle. Bu tarafa gelsin buyurdu," dedi. Uzun zaman baş başa görüştüler. Mevlana Halid talebelerine ders vermeye gelmez oldu. Talebeler Hintli'ye kızmaya başladı.

Mevlana Halit Tahran'dan Bistam, Harkan, Semnan ve Nişabur'a geçti. Geçtiği yerlerdeki evliyayı şiirleriyle metheyledi. Ariflerin Kutbu Beyazidi Bistami'nin kabrini ziyaret ettiği zaman meşhur bir kaside söyledi. Sonra Tuz, Meşet şehrine gitti. Orada 12 imamın 9.'sü Musa Kazım'ın oğlu İmam Ali Rıza'nın türbesini ziyaretinde de çok güzel bir kaside okuyarak onu metheyledi. Mevlana Halit Ahmet Namıki Camii'nin kabrini ziyaret etti. Onu da Farisi bir kaside ile metheyledi. Buradan Afganistan'a geçti, Hirat'a uğradı. Hırat'ın bütün alimleri, fazilet sahipleri ziyaretine geldiler. Gelenler arasında Abdullah-ı Hirati, Hirevi de vardı. Bu zat sonradan Mevlana Halit Hazretleri'nin talebesi oldu. Her şehirden ayrılırken alimler, vali ve kumandanlar ve halk ona aşık olup saatlerce yola uğurladılar. Kandahar, Kabil, Peşaver alimlerinin suallerine verdiği cevaplar da hepsini hayran bıraktı. Peşaver'de çok hürmet ve tazimle karşılandı. Alimler onun üstünlüğünü tasdik ve ikrar ettiler. Sonra Lahor şehrinin bir kasabasında kamil bir veli olan Allame Mevlana Seneullah Dehlevi'yi rahmetullahi aleyh ziyaret etti. Mevlana Seneullah Dehlevi Masar-ı Can-ı Canan'ın en üstün talebelerindendi. Mevlana Halit burada başından geçenleri şöyle anlatır. Bu kasabada bir gece kaldım. Rüyada Şah Abdullah Dihlevi Hazretlerinin yanağımdan tutup beni kuvvetle kendine çektiğini gördüm. Sabahleyin Mevlana Seneullah'ın huzuruna gittiğim zaman daha rüyamı anlatmadan, kardeşimiz ve seyyidimiz Abdullah Dihlevi'nin huzur ve hizmetlerini cana minnet bilmeli. Huzur ve hizmetinde bulunmayı, sana vaat olunan nimetlere kavuşmayı sebep bilmelisin dedi. Daha sonra o kasabadan ayrıldım. Hindistan'ın baş şehri olan Dehli ismiyle meşhur Cihanabad'a geldim. Aylarca süren uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra tam bir senede Dehli'ye yani Cihanabad'a ulaşan Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri, Dehli'ye vardığında Abdullah-ı Dihlevi Hazretlerinin bulunduğu şehre gelmenin sevinciyle seferdeyken yanında bulunan şeylerin hepsini fakirlere dağıttı. Sonra Hindistan'ın en büyük velisi ve büyük İslam alimi Abdullah-ı Dihlevi Hazretleri'nin huzuruna kavuştu. Abdullah-ı Dihlevi Hazretleri onu talebeliğe kabul etti. Ona nefsinin terbiyesi için dergahı temizleme vazifesini verdi. Mevlana Halit bu kadar ilimde alim olmasına rağmen hiç itiraz etmedi. Bir gün yerleri temizleme işi nefsine zor geldi. Derhal nefsine, "Eğer mübarek hocamın verdiği bu şerefli vazifeden kaçarsan,

yerleri süpürge ile değil bu sakalınla süpürtürüm diyerek hitap etti. Artık bundan sonra hatırına böyle bir düşünce hiç gelmedi. Bir gün yine böyle su taşırken hocası Abdullah Dihlevi Hazretleri ile karşılaştı. Abdullah Dihlevi Hazretleri onun mübarek omuzları üzerinden arşa doğru muazzam bir nurun yükseldiğini ve meleklerin ona gıpta ve hayranlıkla baktıklarına şahit oldu. Abdullah Dihlevi Mevlana'nın tasavvufta pek yüce derecelere eriştiğini, kemale gelip olgunlaştığını görünce bu vazifeden alıp devamlı huzurunda bulunmasını emretti. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri orada da hocasına canla başla hizmet ederek büyük mücahede ve çetin riyazetler geçirdi. Abdullah Dihlevi'nin huzurunda 5 ay çalışıp sohbetleri ve nazarlarıyla büyük velilerden olmak saadetine erişti. Huzur ve müşahede makamına kavuştular. Vilayeti Kübra hasıl oldu, Müceddidiye, Kadiriye, Sühreverdiye, Kübreviye ve Çeşdiye yoluna kemale geldi. Abdullah Dihlevi'nin kalbindeki bütün esrar ve manevi üstünlüklere kavuştu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, feyz ve kemali bulunca Abdullah Dihlevi Hazretleri, "Ey Halid, şimdi memleketine ve Bağdat'a git. Oradaki hak aşıklarını, sevdiklerine yani Allahu Teala'ya kavuştur." buyurunca Mevlana Halid Hazretleri, "Ey benim sebebi devletim, yüksek sığınağım efendim. Orada Hayderi ve Berzenci seyitleri çoktur. İnsanlara doğru yolu anlatmakla nasıl meşgul olurum? Çünkü onlar şöhret ve itibar sahibi ve alimlerin sığınağı durumundadırlar. Böyle bir işe kalkışsam diğer insanlar bile beni men ederler." diye arz etti. "Sen memleketine git, irşadla meşgul ol. Bütün seyitler senin ayağının tozuna yüz sürerler ve şerefli zatına hizmetçi olurlar. Oranın valileri, eminleri, alimleri, fazilet sahipleri mübarek ayağını öperler. Şimdi ne istersen vereyim, iste ya Halid." buyurdu. "Din için dünyalık isterim." dedi. "Git, her istediğini verdim." deyip, yol üzerinde filan yerde evliyanın büyüklerinden 2 seneden beri yemez içmez, konuşmaz, Hakk'a gönlünü vermiş, ölü gibi hareketsiz durup, Hakk'ın sevgisine dalmış şerefli bir zat var. Ona selamımı söyle, hayırlı duasını al ve şerefli elini öp." buyurdu. Sonra bütün talebe ve sevdikleriyle 4 millik mesafeye kadar Mevlana Halid'i uğurladı. Sonra "Halid bürd, yani Halid her şeyi aldı götürdü." buyurdu.

Mevlana Halid o velinin olduğu beldeye gelince yerini sordu. Uzaktan gösterdiler. Bulunduğu yere doğru yürüyünce velinin heybetinden Mevlana Halid'i rahmetullahi aleyh bir korku ve dehşet kaplayıp gidemedi. Olduğu yerde kaldı. Hemen Dehlevi Hazretlerini hatırladı. Korkusu gitti. O zaten yanına gidip hocasının selamını bildirdi. O da başını murakabeden kaldırıp aleyke ve aleyhisselam buyurdu. Sonra ey Halid, senin fütühatın ve irşadının yayılma yeri Bağdat'tır deyip tekrar murakabeye daldı. Mevlana Halid Hazretleri o zaten nispeti Muhammedi denizine gömülmesine, feyz nurları içinde bir an cemali haktan ve onun murakabeden ayrılmamasına hayran kalarak oradan ayrıldı. Mevlana Halid Şiraz'a, oradan İsfahan'a, sonra Hemedan'a gitti. Hangi şehre teşrif etse Allah-u Teala'nın emirlerini ve yasaklarını hatırlatması güzel adetlerindendi. Bu şehirlerdeki bazı ve nasihatlerini duyan itikadı bozuk kimseler ona kötülük yapmak istedilerse de Allah-u Teala'nın koruması ve Mevlana Halid'in heybeti sebebiyle korkup bir şey yapamadılar. Sonra Senendece, oradan da 1811 senesinde vatanları olan Süleymaniye'ye gittiler. Bütün alimler, fazilet sahipleri, talebe, şehrin lideri gelenleri ve halk sevinç ve neşeyle onu karşılamaya çıktılar. Süleymaniye'de bir bayram havası yaşandı. Bir müddet burada kaldıktan sonra Bağdat'a gitti. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin dergahına yerleşip 5 ay kadar insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Tekrar Süleymaniye'ye dönerek ilim öğretmeye ve talebe yetiştirmeye devam etti. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri 1813 senesinde Süleymaniye'den tekrar ayrılıp Bağdat'a gitti. İkinci defa Bağdat'a teşriflerinde çok kimseler kendisine talebe oldu. İrşad nurları gün gibi her tarafı aydınlattı. Bağdat'ta en önce kendisine

talebe olan Bağdat müftüsü Seyyid Abdullah Hayderi Efendi'ydi. Bu müftü, Valid Said Paşa'nın yardımıyla İsa'yı İsfahaniye Medresesi'ne tamir ettirip Mevlana Halid'e arz etti. Mevlana Halid Hazretleri oraya yerleşip ilim ve edep neşretmeye başladı. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıp dünya ve ahirette kurtuluşa ermeleri için çalışmaya başladığı günlerde Bağdat valisi Said Paşa ziyaretlerine geldi. Birçok alimin sessiz, başları önüne eğik, hizmetçiler gibi edeple huzurunda oturmuş olduklarını gördü. Mevlana Halid Hazretleri'nin heybetini görünce diz çöküp titremeye başladı. Mevlana Halid'in celal hali gidince Said Paşa'nın titremesi geçti ve dua istedi. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri ona dua edip, ''Kıyamette herkes kendi nefsinden sual olunur. Sen ise nefsinden yani kendinden ve emrin altında olanların hepsinden sual olunursun. Hak Teala'dan kork. Çünkü senin için önünde öyle bir gün vardır ki, o günün korku ve dehşetinden evladına süt veren analar evladını unuturlar. Hamile olanlar korkudan vakitsiz doğururlar. İnsanları sarhoş görürsün. Onlar sarhoş değil, ancak Allah-u Teala'nın azabı çok şiddetlidir deyip nasihati buyurunca Said Paşa yine titremeye başladı ve yüksek sesle ağladı. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri bir müddet Bağdat'ta kalıp İslamiyet'i anlattıktan ve talebe yetiştirdikten sonra memleketi olan Süleymaniye'ye döndü. Orada kendisi için bir dergah inşa edildi. Bu dergahta insanlara vaaz ve nasihat edip talebe yetiştirdi.

Süleymaniye'deyken Berzencilerden silahlı 200 kişi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin öldürülmesine karar verdiler. Cuma günü silahlı olarak mescidin dış kapısında beklemeye başladılar. Cuma namazı kılındıktan sonra bütün halk camiden dışarı çıktı. Halid-i Bağdadi Hazretleri her zaman camiden en son çıkardı. Dışarı çıkanlar bu silahlı kişilerin Mevlana Halid Hazretlerine kötülük yapmak niyetinde olduklarını anladılar. Mevlana Halid Hazretleri mescidin kapısından çıkıp bu silahlı ve kötü niyetli kimselere heybetli bir nazarla bakınca kalplerinde müthiş bir korku hasıl oldu. Öldürmek için gelenlerden bazısı nara atarak kaçıştı. Bazıları da yüzüstü düşerek perişan oldu. Bundan sonra Mevlana Halid Hazretleri ile bütün talebeleri hiçbir şey olmamış gibi cennet misali olan hanekaha doğru gittiler. Kaçan bu düşmanların çoğu Mevlana camiden çıkınca onun omuzlarında heybetli bir aslanın ağzını açmış, üzerimize atlamak üzere olduğunu gördük. O anda aklımız başımızdan gitti, kaçacak yer bulamadık dediler. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, Bağdat'ta ilimle insanlara İslamiyet'i anlatmakla meşgul olduğu sırada onu haset eden inkarcılardan birisi, Bağdat valisi Said Paşa'ya bir mektup yazarak Mevlana Halid Hazretlerini şikayet etti. Mektup yalan ve iftiralarla doluydu. Hatta Mevlana Halid Hazretleri küfürle itham ediliyordu. Mektubu okuyan vali sinirlenerek mektubu yere çarptı ve ''Subhanallah, eğer Hazreti Şeyh Halid de Müslüman değilse Müslüman kimdir? Bu mektubu yazan ya delidir veya Allah-u Teala onun basiret gözünü kör etmiştir. Bunun sebebi de o kimsedeki aşırı hasettir. Allah'a sığınırız, Allah'a sığınırız.'' dedi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333

0: 0707 Kayseri.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret ediyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, karşılaştığı güçlükleri hocası Abdullah Dihlevi'ye bir mektupla arz edince, hocası ona yazdığı mektupta şunları buyuruyordu. Mektubuma Rahman ve Rahim olan Allahü Teala'nın şerefli ismiyle başlıyorum. Allahü Teala'nın sevgili kulu mübarek Mevlana Halid. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tepeden tırnağa kadar kusurlu olan bu fakire her an ziyadesiyle gelmekte olan Allahü Teala'nın nimetlerine şükür ve hamd etmek yazıya ve söze sığmaz. Siz istifade etmek isteyenlere yardımcı olunuz. Onlar da emredilen zikir ve diğer vazifeleri yerine getirip saadetlerini bunlardan bilsinler. Büyüklerin yolunu inkar edenlerle görüşmesinler. Hocana kötülük edenle iyi olursan köpek senden daha iyidir, sözü meşhurdur. İmam Rabbani Hazretlerine itiraz edenlerden uzak olunuz. Alimler ve arifler söylemişler ve yazmışlardır ki İmam Rabbani Hazretlerini sevenler mümin ve müttekilerdir. Ona buğz edenler münafık ve şakilerdir. İslam memleketleri Hazreti Müceddid'in feyizleriyle doldu ve bütün Müslümanlara Hazreti Müceddid'in nimetlerine şükür ve hamd etmek vacip oldu. O memleketin alimleri, şerifleri ve amirleri mübarek varlığınızı nimet bilip sizden istifade ederler. Size tazim ve hürmette kusur etmeyeler, muhaliflerinize suidikast edenlere ve sizi çekemeyenlere mani olurlar. Bu fakir bunları nasihat yoldu yazdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir buyurdu. Allahü Teala sizi Şah-ı Nakşibend'in Müceddid-i Elfisani'nin ve kalbimin kıblesi Mirza sahibin halifesi etmiştir. Hiç kimse sizin yerinizi alamaz. Sizin eliniz benim elimdir ve sizi görmek beni görmektir. O uzak yerden buraya gelmeye kalkmayın. İhtiyaç yüzünü bu tarafa çevirmek ve kalple hatırlamak yetişir. Allahü Teala kendi rızasına ve Habibine uymaya muvaffak eylesin. Amin. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine düşman olan ve karşı çıkanlardan pek çoğu onun güzel ahlakı ve kerametleri karşısında insafa gelip büyüklüğünü kabul ettilerse de bazıları aynı haset ve muhalefetlerine devam ettiler. Alim ve fazilet sahibi olan Şeyh Ali Süveydi büyük muhaddislerden yani hadis alimiydi. Hadis-i şerif senedlerinde kuvvetli bilgisi vardı. İmtihan etmek maksadıyla Mevlana Halid Hazretlerine geldi. Müsafaha esnasında bir hadis-i şerif okudu. Mevlana Halid Hazretleri de bir hadis-i şerif okuyup oturdular. Aynı zat Kütüb-i Sitte'de yazılı hadislerden 3 hadisi senetleriyle imtihan yolu okudu. Mevlana Hazretleri de bu hadislerin asıl senetlerini sahih olarak okuyunca hemen Mevlana Halid Hazretlerinin ellerine kapanıp kalbine gelen imtihan düşüncesinden tövbe ederek af diledi. Sonradan ilim meclislerinde Mevlana en büyük velilerden olup zahir ve batın ilimlerinde sonsuz bir deniz, bizse bir damlayız derdi. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Şam'da bulunduğu sırada Abdülvahhab Es-Susi'yi İslamiyet'i anlatmak ve Nakşibendiye yolunun esaslarını tanıtmak üzere vazifelendirip gönderdi. Abdülvahhab Es-Susi İstanbul'a gidince kendisinin Şeyhülislam'a kabul ettirdi. Alimlerden bir grup büyük vezirler ona bağlandılar. Abdülvahhab Es-Susi devlet adamları ve ulema ile düşüp kalkması sebebiyle ucupla kendini beğendi ve kibre kapıldı. Zenginliğe ve dünya malına meyletmesi sebebiyle İslamiyet'e uygun olmayan hareketler yapmaya başladı. Bu durumu keşif yoluyla anlayan ve habercileri vasıtasıyla bilgi alan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, mektup yazarak Abdülvahhab Es-Susi'yi Şam'a çağırıp tövbe etmesini istedi ve yerini başkasına vazifelendirip gönderdi. Abdülvahhab Hazretleri, zahiren Mevlana Halid Hazretlerine itaat ediyor göründüyse de gizlice hileli yollara başvurdu. Fakat Allahü Teala Mevlana Halid Hazretlerine onun başvurduğu hileli yolları bildirdi. Mevlana Halid Efendimiz 3 kere mektup yazarak işin hakikatini İstanbul'daki talebelerine ve sevenlerine bildirdi ve onun tasavvuf yolundan tard edildiğini, sözlerinin dinlenmemesi gerektiğini haber verdi. Bu mektuplardan birinde buyurdu ki, "Size malum olsun ki Abdülvehhab tasavvuf ve İslam esaslarından pek çok şeyi bozdu.
bu yolda bulunma şerefini de dünya leşini almaya vesile etti, itibar vesilesi kıldı. İstanbul'da maddi çıkarlara yol açtı. Allah orayı beladan korusun. Gerek İstanbul'da, gerekse Irak'ta insanların inkarına sebep oldu. Onun davranışları insanlar arasında vehimlere ve vesveselere yol açtı. Sizin ona çok tazim edip saygı göstermeniz onun için gurur sebebi oldu. Kendi üzerindeki terbiye haklarını inkar yoluna gitti. Ondan son derece ters davranışlar ortaya çıktı. İşte anlatılan sebeplerden dolayı ilahi irade onun tasavvuf yolundan kovulması yolunda tecelli etti. Bazı sırlardan dolayı onlar basiret sahibi olanlara gizli bir şey değildir. Bu mektup size ulaştıktan sonra onunla muhatap olmayın. Bunun tersine davranırsanız bu silsile büyüklerinin sizinle olan bağları kopar. Keza bu fakirle de bir bağlantınız kalmaz. Sevgi hakkını gözeterek bu mektubu yazdım. Size bir zarar gelmemesi için oradaki ihlas sahibi kardeşlerimiz ve sevenlerimiz de bu mektubun muhatabıdırlar.

Tasavvuf yolundan tard olunan Abdülvehhab Es-Susi, yaptıklarına pişman olup bir gün Mevlana Halid Hazretleri'nin talebelerinden olan Şeyh Yahya Hazretleri'ne gelerek elini öptü ve affedilmesi için vasıta olmasını istedi. Şeyh Yahya, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin huzuruna geldi ve Abdülvehhab'ın affını diledi. Mevlana Halid Hazretleri buyurdular ki, ''Bu iş benim elimde olsa affederdim. Fakat Nakşibendiye silsilesinin saadatı onu bu kapıdan kovmuşlardır.'' Şayet Abdülvehhab sakalını tıraş eder, yüzünü siyaha boyayıp bir merkebe ters bir şekilde biner, sokaklarda gezer, kendini teşhir ederse, o zaman belki şeyhlerin ruhaniyeti onu affeder. Bunun üzerine Şeyh Yahya, ''Üstadım, Abdülvehhab nefsine böyle bir iş yükleyemez. İzin veriniz de onun yerine bu işi ben yapayım. Abdülvehhab affolsun. Ben kendimi Müslümanların hayrı için feda ederim.'' dedi. Onun bu sözlerini dinleyen Mevlana Halid Hazretleri ağlayarak Şeyh Yahya ile kucaklaştı. Şeyh Yahya, Abdülvehhab'ın yanına gitti ve dedi ki, ''Sen kendinden başka kimseyi kınama. Ancak ve sadece kendini kınayabilirsin. Zaten kötü niyetliliği kendine huy edinmiş olan Abdülvehhab Es-Susi, Medine-i Münevvere'ye giderek Mevlana Halid Hazretleri'nin aleyhinde küfre vardıracak iftiralar ve sözler sarf etti.''

Şam Fetva Emini İbni Abidin Hazretleri Mevlana Halid Hazretlerinin sevdiklerindendi. Mevlana Halid Efendimiz'e iftira eden azgınlara ve onlara inananlara bir reddiye risalesi yazdı. Bu risaleye de Selül Hüsamül Hindil Hünusreti Mevlana Şeyh Halid Nakşibendi ismini verdi. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri Şam'da bulunduğu sırada onun büyüklüğünü çekemeyenler Osmanlı Padişahı Sultan II. Mahmud'a asker ve silah topluyor, güçlenip devletinize baş kaldırmak istiyor, ülkenizi ondan koruyasınız diye şikayette bulundular. Sultan II. Mahmud Han hemen büyük alim Şeyhülislam Mekkizade Muhammed Asım Efendi'yi huzuruna çağırdı. Durumu kendisiyle görüştü. Mustafa Asım Efendi, ey müminlerin emiri! Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresi 6. ayetinde mealen, size fasığın biri haber getirirse onu iyice araştırın buyuruyor. Görüşüm odur ki onun halini araştırıp açığa çıkarabilecek güvenilir iki kişiyi bulup yollayınız. Hiç sezdirmeden gitsinler, araştırmalarını yapıp dönsünler. Efendim bunun üzerine Sultan Mahmud Han iki kimseye derviş elbisesi giydirip araştırmak için Şam'a gönderdi. Derviş kıyafetiyle giden kimseler gizlice araştırmaya başladılar. Allah-u Teala bu kimselerin gelişini Mevlana Halid Hazretlerine manevi olarak bildirdi. Kalbine kendisine gelen iki misafire ikramda bulunması ilham olundu. Derviş kıyafetindeki bu kimseleri bulduran Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri onları yemeğe davet etti. Yemek hazırlanıncaya kadar kendi durumunu açıkladı. Kendi evini oda oda onlara gezdirdi. Bu odalarda ev eşyası dışında hiçbir şey bulamadılar. Bu halin Mevlana Halid Hazretleri'nin kerameti olduğunu anlayan o kimseler saygı ve hürmetle ayaklarına kapandılar. Artık gizleyecek bir şey yoktu. Olan her şeyi açıkladılar. Ona talebe olup tasavvuf yoluna girdiler. Huzurunda kalıp İstanbul'a dönmek istemediler. Fakat Mevlana Halid Hazretleri olmaz. En uygunu İstanbul'a dönmenizdir. Hazreti Sultan'a durumu anlatırsınız. Verilen görevi tam yerine getirmiş olursunuz. Ancak bundan sonra isteyen buraya döner, isteyen de orada kalır. Bundan sonrası için artık bir günah yoktur buyurdu. Vazifeli iki kişi Sultan II. Mahmud Han'a dönüp şikayetlerin asılsız olduğunu bildirdiler. Sultan da aldığı bu haber üzerine Allah-u Teala'ya hamd etti. Şeyhülislam'a da bu teklifinden dolayı teşekkür etti. İki kişiden birini Mevlana Halid Hazretleri'nin hizmetine yolladı. O kimse Şam'a gidip senelerce Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin hizmetinde bulundu ve orada vefat edip türbesinin yanına defnedildi. Sonrasında ise Sultan Mahmud Han'ın saray nazırlarından Mevlevi Halid Efendi, Mevlana Halid'in şöhret ve itibarını çekemeyerek kendisini halifeye çekiştirdi. On binlerle adamı vardır, devlet ve saltanat için tehlikelidir, ortadan kaldırılması lazımdır dedi. Sultan Mahmud Han, din adamlarından devlete zarar gelmez diyerek sözüne kıymet vermedi. Mevlana Halid Hazretleri bunu işitince hayır ve selametle dua etti ve Halid Efendi'nin işi Pir-i Celaleddin Rumi Hazretlerine havale olundu. Onu huzuruna çekip cezasını verecektir buyurdu. Az zaman sonra Sultan Mahmud Han Mora isyanına sebep olduğu için onu Konya'ya sürdü. Orada idam olundu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bir ara üçüncü defa Bağdat'a gelerek İsa'yı medresesinde yerleşti. İnsanlara İslamiyet'i anlatmaya ve ilim öğretip talebe yetiştirmeye devam etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesini yayıp, sonrasında da ortaya çıkan bidatleri ortadan kaldırdı. İlim, fazilet ve güzel ahlakta olgunluğun zirvesine yükselen Mevlana Halid Hazretleri'nin üstünlüğünü, dost düşman herkes kabul etti, Bağdat'ın alimleri, ileri gelenleri, vezirleri ve valileri önünde boyun eğdikleri gibi diğer İslam ülkelerindeki insanlar da onun üstünlüğünü işitip Bağdat'a koştular. Uzaktan yakından onun sohbetlerine ve ilim meclislerine gelenler zahiri ve batini üstünlüklere kavuşarak memleketlerine döndüler ve İslam memleketlerinin çeşitli yerlerine giderek İslamiyet'i anlattılar.

Efendim, Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri son zamanlarına doğru yanlarında bulunan emanet kitapları sahiplerine vermek için ayırmaya başladılar. Bir ara talebelerinden birini gönderip Şeyh İsmail Enerani'yi çağırdı. Ona, "Buradan hiçbir yere çıkmam, ancak oğlum Bahaüddin'in yanına gitmeyi isterim." buyurdu. Şeyh İsmail, "Efendim, güneşin hararetinden oraya gitmek ve orada oturmak mümkün olmaz." deyince Mevlana Halid Hazretleri, "Güneşin harareti bize zarar vermez." buyurdu. Sonra kütüphanesinin önünde oturdu ve "Ey İsmail, beni dinle. Asla muhalefet etme. Vefatından sonra çoluk çocuğum, fıkıh kitaplarım, diğer hukuki işlerim için yerime vasi olarak İsmail Enerani'yi tayin ettim. Ondan sonra Muhammed Nasih, sonra Abdülfettah. Ondan sonra da seni seçtim. Malımın üçte birini namaz borcumun istikatı için ayırın. Bir su sarnıcı inşa edin. Ben zannederim ki ümmetin iyi zatlarından bazı ihlas sahipleri bu makamda sevdiklerimiz için dergah bina ederler. Malımın üçte birinden geri kalanı da kapımızdaki fakir ve yoksullara verilsin. Ölümümden daha büyük bir musibet size gelmez. Ona karşı sabır ve tahammül gösteriniz. İnsanlarla münakaşa etmeyiniz." buyurdu. Şeyh İsmail de, "Efendim, bugün kalplerimizi hüzün ve kederle doldurdunuz. İnşallah bu emir gelmez de ömrünüz uzun olur." dedi. Mevlana Halid Hazretleri, "Ey İsmail, biz Şam'a ancak ölmek için geldik. Buraya geliş gayemiz bundan başka bir şey değildir. Cenab-ı Hak Beyt-i Mukaddesi ve Nebi-i Zişan'ı ziyareti ve Hacc-i Ekber'i bize geçmiş senelerde nasip etti. İnşallah saadet-i ebediyeye nail oluruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bazı inkârcıların size yapacağı eza ve cefadan korkuyoruz. Bilhassa falan kimsenin eza ve cefasından korkuyoruz. Hak Teâlâ'ya yalvararak dua ediyoruz ki size eziyet verecek olan o kimse fazla yaşamasın. Çünkü sevdiklerimize iftira ederek zahmet verir." buyurdu. Buyurdukları gibi kendilerinden kısa bir müddet sonra o kimse öldü.

Efendim, 1826 senesi Şevval ayının 26. günü müezzin ezan okumaya başladığında Mevlana Halid Hazretleri Fecr suresinin son ayetlerini okudu. Mealen, ey mutmainne olan nefs, dön Rabbine. Sen ondan razı, o da senden razı olarak haydi gir salih kullarımın içine, gir cennetime. Bu ayet-i kerimeleri okuyup bitirdikten sonra mübarek ruhları Cennet-i Âlâ'ya uçtu ve Allah-u Teâlâ'ya kavuştu. Kapısında bulunan abidler, talebeleri, sevdikleri vefatlarını işitince müteessir olarak kendilerinden geçtiler. Talebelerinden İsmail Efendi oradakilere, evliyanın vefatı bir evden öteki eve gidişi gibidir. Hadis-i şerifini naklederek nasihatte bulundu. Talebelerinin de önde gelenlerinden İsmail Efendi, Muhammed Nasih, Ahmet Efendi, Ahmet-i Mekki Efendi, Muhammed Salih Efendi ve Şeyh Abdülkadir Efendi beraberce Mevlana Halid Hazretleri'nin vefat ettiği odasına girdiler. Onu saf ve temiz, ebedi istirahate çekilmiş bir şekilde görünce mübarek ayaklarından öpüp gözyaşı döktüler. Daha sonra Şeyh İsmail Efendi, kendimi öldükten sonra dirileceğimiz yer olan haşr meydanında sanmıştım. Mevlana Halid Efendimizin yüzleri gözleri kamaştıracak derecede nurluydu. Her haliyle nur saçışları veliliğine işaret ediyordu, dedi. Şeyh İsmail sözlerine devamla elini öptüğüm zaman mübarek terlerinin mis gibi koktuğuna şahit oldum. Böyle hoş koku şimdiye kadar koklamış değildim. O güzel kokuyu yüzüme ve gözüme sürmeye başlamıştım. Can ve gönlüm şeker lezzeti bularak hayat buldu diyerek o günkü hallerini anlattı.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünya'dan Geçenler programındaki birlikteliğimizin ne yazık ki bu hafta da sonuna geldik efendim. Bu haftaki programımızda Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin hayatlarını aktarmaya çalıştık sizlere dilimiz döndüğünce. Bir sonraki programımızda tekrardan buluşmak, görüşmek dileğiyle yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Muhabbetle kalın.

dünyadan geçenler. Abdülvaki Tosun.

0: Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni.
1: Adam ne güzel söylüyor, baksana.
2: Evet, uzaklara dalmış. Biraz dinleyelim rahatsız etmeden. Ne işli söylüyor ya?
0: Vurdular beni. Of. Gençliğin eyvah. Ölmeden mezara koydular beni. Of, gençliğin eyvah. Of, of.
1: Ne güzel söylüyordunuz türküyü. Durup dinlemeden edemedik, kusura bakmayın.
3: Hay Allah, dalmışım öyle. Aklıma şehitler düştü boğaza bakarken. Dilime de bu türkü. Çanakkale'yi düşünüyordum. Siz üniversite öğrencisisiniz değil mi?
2: Evet, tarih bölümünde. Bize de anlatır mısınız biraz? Çanakkale'yi yani.
3: Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
1: Mehmet Akif değil mi?
3: Akif ya. Çanakkale destanı kanla, inançla, gözyaşıyla yazılmış bir destan. Bir abidedir gençler. O abideyi inşa eden kahraman Mehmetçiği destanlaştıran, belki de Çanakkale'yi en iyi anlayan Akif'in mısralarıyla anlatayım size büyük destanı. Çünkü Ağustos ayında soğuk su içen bir yolcu gibi, şehadeti iştiyakla içen yüreklere şehitlik ne kadar yakışmışsa, gönül şairine de Çanakkale destanı o derece yakışmıştır.
2: Şu banka oturalım mı? Evet, sizi dinliyoruz.
3: Müslüman Türk milleti hem 1. Cihan Harbi'nde hem Kurtuluş Savaşı'nda batının ufuklarını sarmış çelik zırhlı duvarlarına karşı iman dolu göğsünü siper eder. Onlar giyindikçe Mehmetçik, er meydanına çıkan pehlivanlar gibi soyunur. Ehli salip böyle er görmemiştir. Maddenin manaya galip geleceğini zanneden Haçlı ordusu, silahlarından daha güçlü kinleriyle Çanakkale önlerine gelir. 6-7 asır İslam'ın bayraktarlığını yapan Türk milletini tarihin karanlıklarına gömmek isterler. O dönemde ayakta kalan tek İslam devleti Osmanlı'dır. Osmanlı, İslam'ın son kalesidir. Osmanlı'nın son kalesi de Çanakkale. Çanakkale direnemezse durum vahimdir. Bu yüzden Akif, Çanakkale'yi Bedir'le kıyaslar. Bedir, İslam'ın ilk ve son ordusuydu. Bu sebeple aralarında benzerlik vardı. Ve Akif bunu şöyle anlatacaktı. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı.
1: Ben hiç böyle düşünmemiştim. Ne iltifat dolu bir benzetme değil mi?
3: İltifatın alasını hak eden bir ordu çünkü. Ne diyorduk? Evet. Hüsran, İslam'ı kuşatmış, boğmak üzereydi. Milletimiz 7'den 70'e bu demir çemberi göğsünde kırıp parçalamak için inançla doğruluyor, azimle ayağa kalkıyordu. Şu heda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Müslüman bir millet ancak Hakk'ın önünde eğilirdi. Onun dışında her şey küçüktü. Askerimiz cephede çarpışırken eller yüce yaratıcıya açılmış, İslam sancağının düşmemesi için gönüller niyazdaydı. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremezdi. Vatanın kalbi Çanakkale'de atıyordu. İnanç, iman, heyecan,

0: dalga dalgaydı. Düşman boğazı geçebilmek için yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller saçıyordu. Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler.
1: İman gücü bu olsa gerek.
0: Tabii, Çanakkale'de Kur'an ruhu yakalanmıştı. Bedir'de meleklerin kanatlarında yere inen iman, Çanakkale'de Mehmetçiğin omuzlarında yükseliyordu. Bu cephe, bu millet, bu inanç yıkılamazdı. Değil mi sinede birdir vuran yürek? Yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Sarsılmıyordu bu cephe. Tıpkı Mehmetçiğin kalbindeki iman gibi. Cihanın yedi ikliminden oluşan Haçlı ordusunun ümitleri, sıcak denizlere kayan buzdan dağlar misali eriyordu. Ve Mehmetçiğin kalbindeki inanca teslim oluyor, yeniliyorlardı. Hezimet bir kez daha kapılarını çalmıştı. Akif, destan yazan Mehmetçiği kelimelere sığdıramıyordu. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. O gün kahraman erlerimiz tarihe sığmayacak kadar büyük işler yapmışlar, çiğnemişler, çiğnenmişler, hakkı tutup kaldırmışlardı. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu iki mısra belki de bu şiirin, bu destanın özetiydi. Vurulup tertemiz alnından uzatmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Bir hilal uğruna on binlerce güneş battı işte Çanakkale'de.
2: On binlerce şehit, inanılır gibi değil. Devam edin lütfen.
0: Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Evet, bir şehit ki Akif, onun başucuna İslam dünyasının kıblegahı olan Kabe'yi mezar taşı yapmak istiyor. Şehit için abide bir mezar. Gökyüzü bu şehidin lahit örtüsüdür. Tavanı nisan bulutları. Kandilleri ülker yıldızı. Türbedarı mehtaptır geceliğin. Türbenin avizesi de güneştir. Şehidin kefeni akşamın alacakaranlığı. Akif bütün bunları yeterli görmez. Yürekten seslenir bu şehidimize. Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatıra. Mehmet Akif bu büyük şehidimize inşa ettiği kabri kafi görmeyip nihayetinde ona sırrını açar. Asıl müjdeyi verir. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.
1: Çanakkale zaferine hiç bu kadar anlam yüklememiştim. Hiç böyle düşünmemiştim.
2: Bir savaştan çok fazlası olmuş orada. Çok güzel anlattınız. Bütün tarih bilgimi değiştirecek kadar işledi içimi anlattıklarınız. Önce Akif'in şu Çanakkale destanını ezberleyeceğim.
0: Ceddinizi ve tarihinizi tanıyın. Onları sevin. Onlara sahip çıkın. Zamanıdır. Artık zamanıdır. Hadi selametle.
3: Zamanıdır. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Semerkant Yayınları Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Konuk Odası'nda yeni sistemi konuşacağız. Okullardan bahsedeceğiz. Malumunuz okullar açıldı. Bu arada PISA sıralamasında %50 artış var ülkemizde. Kılık kıyafet yönetmeliği var yine gündemimizde. Sınıfların durumu, sınıflar etrafındaki çetelerden bahsedeceğiz. Okullar önündeki ne gibi tedbirler alınıyor? Akran zorbalığına değineceğiz. Yeni eğitim modeline değineceğiz yine. Özel okul, devlet okul farkına değineceğiz. Aynı zamanda eğer vakit kalırsa yine sorularım var kıymetli konuğuma. Sorular değişiyor, biz nasıl değişiyoruz gibi bu sistemin değişmesine yönelik sorularımız olacak konuğumuza. Konuğumuz kim bu hafta? Biltek Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümre Başkanı Çağlar Şirin Hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: İyi siz
0: inşallah.
1: Allah razı olsun. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Okullar iyi olursa biz de iyi olacağız
1: evet,
0: hocam.
1: Evet.
0: Çocuklarımız iyi olursa bizler de iyi olacağız. Hoş. Çocuklarımız güzel yetişirse, ahlaklı yetişirse bizler de iyi olacağız. Tabii bunun en başta yolu aileden geçiyor. Aileden sonra okullar devreye giriyor. Çünkü okulda geçirdiği süre daha çok öğrencinin, çocuğumuzun aileden çok okulda geçirdiği süre çok. Bu açıdan okulların çocukların yetiştirilmesindeki, güzel ahlak sahibi olmalarındaki etken daha büyük. Örnek veriyorum, çocuk ailede güzel bir eğitim alıyor, okulda bunun katman katman gelişmesi
1: tabii,
0: gerekiyor, taçlandırılması gerekiyor. Bu tam tersi de olabiliyor.
1: Doğru.
0: Böyle durumlar bizi üzüyor. Malumunuz geçtiğimiz günlerde Manisa Turgutlu'da yaşanan bir olay var. Orada yaralı öğrenciler var. 3 öğrenci de yaralı. Yaralılara, yaralı öğrenci kardeşlerimize buradan şifalar diliyoruz. Rabbim tekrar yaşatmasın böyle bir olay. Biz açılışta da söylediğim gibi konulara vakıfız, siz de vakıfsınız, ne konuşacağız, nelere dem vuracağız. Hocam şöyle başlayalım, PISA sıralaması diye bir şey var.
1: Evet.
0: İşte bu nedir hocam, bunu bir açalım. Bizde de bir gelişme oldu, %50'lik bir artış oldu.
1: Var. Evet.
0: Değil mi? Bunun sebepleri nedir? PISA sıralaması nedir? Biz burada nasıl ön sıralara çıktık? %50 oranında bir artış var. Buyurun.
1: Doğrudur. Bu aslında uluslararası bir beceri temelli bir sınav diyebiliriz. Temel tanımında. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanında çocuklara çeşitli sorular soruluyor.
0: Evet.
1: Biz biliyorsunuz tabii yıllarca hem bizim kendi talebelik zamanlarımızda hem sonra öğretmenliğe başladığımız zamanlarda Türkiye işte 45 ülkeden 43. oldu. İşte geçen seneyle sıralamamız değişmedi. En üstteki ülkeler hep belliydi. İşte kuzey ülkeleri ya da işte sonradan işte Singapur falan buralara böyle biraz dahil oluyordu ilk üçün içine.
0: Evet.
1: Bizim sistem bir yerde tıkanıyordu. Ama son Maarif modeli ve daha öncesinde Maarif modelinin öncesinde de duyduğumuz bir şey vardı. Yeni nesil sorular diye. Şimdi bu yeni nesil soruları biz çözerken bunlarla karşılaştığımızda hep şey diye bir dönüş aldık. Çok zor. Okumak biraz güçleşti. Hem sorunun uzunluğundan hem kelime sayısından vesaire böyle yakınmalar başlamıştı. Anlamak, kavramak biraz daha zor gibiydi. Özellikle
0: evet.
1: Matematik kısmında sözel soruları gibi geliyordu. Okuduğunu anlama kısmında. Dediler ki daha sonra sistemde LGS ve YKS de buna benzeyecek. Yani gelen sorular YKS ve LGS'de, üniversite sınavında ve liselere geçiş sınavında yeni nesil soru dediğimiz sorular üstünden gelecek denildi. Daha sonra işte buna beceri temelli sorular da eklendi. Çocuklar YKS ve LGS'ye hazırlanırken bu tip soruları çözerken aslında PISA'ya hazırlanmış oldular. Bu onun altyapısını oluşturuyordu. Sistemde çok net bir gelişme oldu, aşikar. İstediğimiz yerde miyiz? Değiliz. Sayılarda, matematikte sadece birlik dilimle OECD'nin biraz altındayız. PISA'yı genel değerlendiren durum diye düşünebiliriz. Onun bir tık altındayız. Ama 3 puan türünde de, en başta söylediğim işte fen bilimleri, okuma becerileri ve matematikte 3 puan türünde hepsinde artış gösteren tek ülke, bütün sisteme dahil olan ülkelerin içinde Türkiye.
0: Hı hı.
1: Bu da yıllardır hem bizim yapamadığımız hem de diğer ülkelerin gerçekleştiremediği bir şey.
0: Evet.
1: Bunun, yani bu senekinin bu kadar çok önemli olmasının amacı da oydu. Bizim bu beceri temelli sorular, yeni nesil sorular, hı hı, YKS ve LGS hazırlığında bunların marif modeliyle birlikte kullanılması aslında bizim sonuçlarımızı otomatik olarak artırdı. Hı. Ufak bir düzeltilmesi, tekrar takviye yapılması, hala devam etmesi gereken kısımlar var. Matematikte hala 3'te 1 gibi bir oranımız var. Tam anlamıyla istediğimiz seviyeye gelemedik. 3 öğrenciden biri hala, toplum da biliyor bunu, öğretmenlerde, matematiklerde, biz kendi evlatlarımızdan da biliyoruz. Matematik öğretmenleri söylemesine gerek yok. Matematikte tam böyle istediğimiz yerde değiliz.
0: Evet.
1: Sistem olarak, ama yavaş yavaş tabii bu artış bile, matematikteki %52'lik artış, bir puan gerideyiz sadece.
0: Evet.
1: Genel ortamın, o bile bize çok şey ifade ediyor. O yüzden bu gelişmeler, özellikle çocukların biraz daha böyle yaparak, yaşayarak öğrenmesini istediğimiz şeyler, önemli bu sınav için.
0: Evet. Şimdiye kadar yapamadığımızı yaptık gibi geliyor bana.
1: Evet.
0: Şimdiye kadar neden hocam bu gelişme olmadı? Sürekli bir sistem değişiyor. Türkiye birçok konuda kendini geliştirdi. İHA, SİHA, savunma sanayi. Birçok konuda kendini geliştirdi ama eğitim sisteminde bunu ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, yapamadı. Ama bunu bu sene yaptı herhalde. Ama tabii istenilen şey değil. Daha üstü tabii bekliyoruz. Bu şimdiye kadar neden yapılmadı hocam?
1: Yani biraz sizin söylediğiniz gibi sistemin sürekli

0: Daha önce ezberlediğimiz bilgi bize kitapçıkta veya sınav kağıdında geliyordu. Ezberlemek yeterliydi. Bunun günlük hayatta bir karşılığında olması ya da kullanılması kısmı çok göz ardı ediliyordu. Ama biz ne zaman ki bu öğrendiğimiz bilgileri ezberden daha çok, işte dedik ya İHA'lar SİHA'lar yapılıyor. Bu aslında bilgiyi ezberlemek değil, ezberlediğimiz bilgiyi bir tekniğe dönüştürüp sahaya sunabileceğimiz bir şey yapmak demek. Bunlar tabii böyle dönüştükçe, bu bilgiler ezbere dayalı olmaktan çıktıkça bunun ortalaması da yükseldi bizim ülke olarak. Eyvallah. Ortalamamız yükseldi.
1: Eyvallah. Sezai Karakoç'un bir konuşmasında dinlemiştim de üstad şöyle söylüyor. Sisteme çok şey yapmıyor. Sistem herhangi bir sistem olabilir.
0: İsmi değişebilir.
1: İsmi değişebilir sistemin. Önemli olan onun içini doldurabilmektir. Evet. Herhalde biz şimdi içini doldurabiliyoruz artık.
0: Kesinlikle.
1: Bana öyle geliyor.
0: Daha da çok gayret ediyoruz. Ve bu daha önce şöyle oluyordu. İşte belli bir kategoride kalıyordu diyebilirim. Mesela ne? Kaynaklarda kalıyordu. Kaynaklar değişiyordu. Ama onu anlatan öğretmen, ona sunulan teknolojik imkanlar aynıydı. Ya da işte ne bileyim, aile bunun içine çok dahil olmuyordu. Şimdi sistemin adı değişmiş olabilir ama özellikle işte Milli Eğitim Bakanlığımızın, yine destekleyici bakanlıkların istediği şey aslında topyekün bir yükseliş. Orada da ne oluyor? Aile için işine daha çok girmesi
1: tabii,
0: lazım artık.
1: Tabii.
0: Bunu istiyoruz. Ve yani o ortalamayı artıranlar, sınava girenler öğrenciler ama burada onlara o bilgiyi aktaran öğretmenlerin çok çok büyük bir performansı var. Belki yüzdelik diliminin çoğu kısmı onlara ait. Orada neyi gördük? Öğretmenler de bu sistemi sahiplenip bunu kavrayıp çocuklar üstünde uygulamaya şey oldular, yani muktedir oldular, istikrarlı bir şekilde bunu denediler. Bu da biraz aslında sistemin adı değişse de niye bizde bir şeyler değişmiyor sorusunun cevabı oldu. Çünkü herkes her şeyi aynı şekilde yapmaya çalıştı. Bu da biraz daha fazla fayda verdi.
1: Eyvallah. En nihayetinde hocam, hem veliler, aileler, hem de okulda öğretmenler dert sahibi olacak değil mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani çok konfor düşünmektense daha çok öğrencinin zihnine, kalbine nasıl girerim? Vehbi Vakkasoğlu'nun bir sözü vardı. Hoca şöyle söylüyor: öğrencinin kalbine girmeden kafasına girilmez.
0: Girilmez, evet.
1: Öncelikle öğrencinin kalbine girmek gerekiyor. Öncelikle örnek veriyorum, öğrenci biraz tembelse, biraz haşarıysa önce onun kalbine girmek gerekiyor. Hani bilgileri ona dayatmaktansa onun kalbine girip ondan sonra zihnine, beynine girmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hocaya, Vehbi Hoca'ya katılarak. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Yine bu sisteme geleceğiz, yine yeni sistemi konuşacağız inşallah vaktimiz yettiğince. Şimdi kılık kıyafet yönetmeliği dedik. Gerçekten çok rahatsız edici durumlar oldu.
0: Yaşandı.
1: Okullarda. Genellikle öğretmenlerden kaynaklanan sıkıntılı durumlar yaşandı. Bu sosyal medyaya aksetti. Büyük hocalarımız bunu Twitter'da eleştirdi, paylaştı falan. Şimdi evet, az önce de açılışta da dedim ya, evde ahlak veriliyor çocuğa. Okulda bunun sizin de dediğiniz gibi taclandırılması lazım. Bu olmadı, yer yer olmadı, eleştirildi, gündeme geldi. Kılık kıyafet yönetmeliği ve sınıfların durumuyla alakalı neler söylersiniz hocam?
0: Yani kılık kıyafet yönetmeliği ile ilgili biliyorsunuz farklı teoriler ve kuramlar atıldı. Bir ara biliyorsunuz tamamen öğrencilere de serbest bırakıldı. Bu bizim hem sosyoekonomik şartlarımıza, hem Avrupa'dan biraz daha çabuk etkilenen batı şehirlerimiz ama onlardan biraz daha kopuk olan Anadolu şehirlerimizin arasındaki farkın açılmasına, bir milli eğitim bütünlüğünün sallanmamasına sebep oldu. Anadolu'da serbest kıyafet dediğimizde herhangi bir köy okulunda çocuklar 3 aşağı 5 yukarı aynı kıyafetlerle, aynı ayakkabı, aynı botlarla gelebilirlerdi. Ama İstanbul'un ya da işte büyük şehirlerin herhangi bir şehrinde devlet okuluna bir veli öğrencisini vermiş, başarılı bir öğrenci. Ama o sınıfta çok sosyoekonomik kültür şartları farklı olan bir yapıyla büyümüş çocuk sınıfa çok farklı bir şekilde gelebiliyordu. Aynı şekilde bunları serbest bıraktığımız zaman öğretmenlerimizde de bir bütünlük sağlayamadığımız zamanlar oldu. Siz de hatırlarsınız, ben de hatırlarım. Ben öğretmenlerimizin

0: ev halini düşünemiyordum. Hı hı. Yani çünkü onlar hep böyle takım elbiseli ve ciddi ve çok temiz ve düzenli giyer gibi geliyordu. Bize işte talep olduğumuz sıralarda. Hı hı. Bunun da değişmesi biraz çocuklardaki algıyı değiştirdi. Şeyi inkar etmiyoruz. Değişen çağ sistemi çocukların ayak uydurmasına. Hı hı. En temelde mesela biz kendi okulumuzda eskisi gibi gömlek kravat şu an çok azaldı yapan okullar. Hı hı. Ne istiyoruz? Biraz daha böyle onlara hitap edecek olan işte sivitler, tişörtler, işte İngilizce yazılı olsun, sade işte düz siyah giymek istiyorlarsa onlar olsun. Bunlarla ilgili kurullar kuruluyor okullarda. Hı. Neyi daha çok severler? Neyi daha güzel yapsak? Logoyu nereye koysak? İşte okuldan çıktıklarında bile üniformayı taşıyabilecekleri bir arzu oluştursak, hı hı, diye. Hı hı. Bunlar yapılıyor ama en temelde ortak kanımız şu an. Bakanlığında biliyorsunuz öğretmenlerimizin önlük giymesiyle ilgili, hı hı, tavsiyeleri, şeyleri var. Genel bir, yani buna itirazlar da var. İşte yani öğretmenin inisiyatifine bırakalım gibi farklı görüşler de var. Ama temelde öğrencilerin bir aidiyet duygusunun gelişmesi için. Hı hı. İki, kendi yaşadıkları coğrafyanın kültürlerini üzerlerinde bir motif olarak taşıyabilmesi için. Üniformanın, hı hı, ağırlığı bizim için önemlidir. Bu okul üniforması, hı hı, da olsa. Hep söylenirdi önceden beri. Yani siz okul üniformasıyla birlikte okuldan dışarıda bir şey yapmayın. Bir olumsuzluğa karışmayın. Hı hı. Orada bizi temsil ediyorsunuz, evet, diye. Çocuklara bu bilinç verilirse yarın öbür gün işlerinde, kendi yuvalarında, yaptıkları işte güzel işlerde de, hı hı, bir makamı, bir yeri temsil, evet, ettiklerinde o ciddiyeti sağlayacaktır. Evet. Bu da buradan başlıyor. O yüzden bir kültürü bilmeleri lazım.
1: Evet, bir de disiplin açısından da önemli hocam. Kılık kıyafet yönetmeliği. Bir de şimdi ben şu açıdan da bakmak istiyorum olaya. İlim yönünden bakmak istiyorum. Şimdi rahmetli Nuri Pakdil kitap okurken, kitap okumaya niyetlendiğinde, hı-hı, takım elbisesini giyer, kravatını takar, o şekilde masanın, eyvallah, başına otururmuş. Biz bunu öğrencilere vermemiz lazım. Hani hepten Nuri Pakdil gibi belki yapamazlar ama bunu da biraz hissettirmek gerekiyor. Kesinlikle. Bu ilme saygı, kitaba, kesinlikle, saygı, okula saygı. Bunu buradan vermek gerekiyor bence.
0: Kesinlikle buradan vermemiz gerekiyor. Yani işte aslında burada da Nuri Hoca'nın gösterdiği şey de aslında ona bir hürmet, hı hı, ilmin hürmeti, ilme, hı hı, saygı. Nuri Hoca bunu kendisi keşfetmedi. Ona bir ilmin ağırlığı, bir aktarımı, tabii, geldi dedelerinden, babalarından, evet, hocalarından aktarıldı, hı hı, bu. O ciddiyetin verilmesi lazım. Arapların bir sözü var hocam, misafir istemez, ev sahibi sormaz diye.
1: Eyvallah.
0: Ne demek? Yani bizim kültürümüzde mesela Arapların bu sözü ders kitaplarında bulunmaz.
1: Evet.
0: Ondan sonra ne bileyim öğretmen çıkıp bunu size bu atasözünü şimdi ne demek olduğunu anlatıyorum dese bile çocuklarda tesir etmeyebilir.
1: Evet.
0: Ama bizim giydiklerimiz, bizim tavırlarımız, davranışlarımız çocuklara çok sirayet ediyor. Hı hı. Öğretmenler gözünden bakarsak. Evet. Her şeyi, evet, çok iyi süzüyorlar. Evdekilerin giyinişi, oturuşu, kalkışı kesinlikle tesir, evet, ediyor. Bu da okulun içindeki arkadaşlarının da böyle hep bir eşitlik sağlaması, o ciddiyeti sağlaması, hı hı, nereye gittiğinin farkında olması için kıyafet yönetmeliği hem bizim okulumuzda, hı hı, bireysel anlamda önemli ama genel itibariyle de bu sistemi çok iyi dediğimiz, hı hı, LGS, YKS sonuçlarında çok iyi dediğimiz okullar çok iyi uyguluyor yani. Kesinlikle, eyvallah, taviz vermiyorlar.
1: Eyvallah, eyvallah. Bir de hocam bu kılık kıyafet yönetmeliğine öğrenciler tarafından baktık. Bence öğretmenler tarafında daha vahim bir durum var. Hı-hı. Öyle değil mi?
0: Yani şöyle oldu. İşte sosyal medyayı hani bir güç olarak yani ilminin önüne geçirip kullanma biraz olumsuz etkiledi, hı hı, orada. Çünkü dediğimiz gibi ilmin ağırlığı ve öğretmenin, hı hı, vakarını da zaman zaman olumsuz yerlere çekildiği durumlar oldu, evet.
1: Evet. Ya işte burada da az önce de siz de dem vurdunuz. Rol model alıyorlar öğrenciler, hı hı, değil mi? Hı hı. Dediğiniz gibi bir atasözü anlatırsınız, açıklarsınız. Belki çok kalıcı olmayabilir. Ama, kesinlikle, öğretmenin hali, tavrı, giyinişi, giyimi, kuşamı öğrenci de daha çok tesir eder.
0: Kesinlikle. Yani şimdi bazı danışanlarımız, velilerimiz geliyor. Hı hı. Hocam diyor işte aylardır çözemediğimiz bir problem vardı. Hı hı. Ben şimdi sizle, çocuk bizle görüşmüş. Bizle görüştükten sonra diyor ki hocam diyor, sizle görüştürdükten sonra ben sordum. Hocayla ne konuştunuz diye, bu problem nasıl çözüldü? Siz de diyor benim söylediklerimi söylemişsiniz diyor. Ya ben bu çocuğun anasıyım babasıyım yani, anlattım uzun uzun. Hani nasıl oldu yani, bir teknik mi var, bir şey mi var? Bizde mi böyle psikoloji, işte felsefe, sosyoloji okuyalım neye? Hmm. Yok, aslında bazı şeyleri, bazı doğruları tek bir ağızdan çok fazla duyması tesir yaratmayabilir.
1: Evet.
0: Ama sizin evde aylarca, yıllarca çözemediğiniz problemler bizim için de geçerli. Hı-hı. Koridorda öğretmen evdekiler uzun uzun anlatsın, saatler harcasın, hı-hı, ev toplantıları yapılsın anne babayla, abiyle.
1: Evet.
0: Tesir olmayabilir. Ama koridorda öğretmen giderken der ki ya böyle bir durum varmış, İşte ne oluyor, bir bakayım, bir anlat bakayım, abicim işte şöyle yap, evladım böyle yap.
1: Evet.
0: Problem çözülür. Evet, çünkü onun elini omzuna atması günlük rutinde olan bir şey değil, her zaman olan bir şey değil, kıymeti farklı.
1: Evet.
0: 30-40 kişilik sınıfların içinde sadece ona böyle bir durum olmuş hissi çok önemli. O yüzden hocaların tesirinin fazla olduğunu düşünerek de öğretmenlerimizin böyle bir şeyle, duruşla karşılarına çıkması lazım.
1: Eyvallah, eyvallah. Hocam programımız çok güzel gidiyor, muhabbet çok güzel gidiyor, eyvallah, ama kısa bir ara vermemiz lazım. Aranın ardından devam edelim.
0: Eyvallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Biltek Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümre Başkanı Çağlar Şirin hocamla okulları, eğitim sistemini konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505-155-56-56 Denizli.
5: Güler Yüz Asansör'le yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Biltek Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümre Başkanı Çağlar Şirin hocamla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Okullar önündeki tedbirlerden bahsedelim. Etrafta çeteler dönüyor, uyuşturucu şebekeleri dönüyor. Faal durumdalar maalesef. Bunlarla alakalı devletimiz okullar etrafında illaki polisler görevlendiriyor, güvenlik güçlerini görevlendiriyor. Ama okullarımız neler yapıyor bu konuda?
1: Yani öncelikle programımızın başında söylediğimiz Elim Vaka için Manisa'daki daha önceki Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz oldu. 3 tane ağır yaralı öğrencimiz var, yoğun bakımda olan. Onlara Rabbimden şifa, 11 yaralımıza da yine Rabbimden şifa diliyorum. Amin. Bununla ilgili çalışma dün Bakan Bey'in konuşmasını da dinlerken söylediği aslında çok doğruydu temelde. Bu tek bir bakanlığın okulun önüne bir bekçi, güvenlik görevlisi, bir polis, okuldaki kendi güvenlik görevlisiyle çözülecek bir problem değil. Temelde daha derine yayılmış bir hali var. Çevre devlet kurumlarının, işte Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere diğer çevre de kurumların, ailelerin, öğretmenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının problemi bu.
0: Evet.
1: Yani sadece okulun önüne işte güvenlik kamerası koyduk, yeterli olmayabilir. Bekçi koyduk, yeterli olmayabilir. Ama en basitinden dün olayın videolarını maalesef siz de görmüşsünüzdür. Öğrenci üstünde bir üniformayla yürüyerek gidiyor okula elinde tüfekle.
0: Evet, evet, evet.
1: Şimdi polise gelene kadar o mahallenin büyükleri vardı. Bakkalı
0: tabii,
1: vardı.
0: Tabii.
1: Marketi vardı. Sen bu üniformayla bunu niye yapıyorsun diye teyze gördü camdan, arayıp bak işte A okulunun öğrencisiymiş, elinde böyle bir şey gördüm diye arayabilirdi. Bence bu bazı yaşadığımız problemlerde hemen şey denir ya, işte oyunlar yüzünden böyle oldular, şu dizi yüzünden böyle oldular diye genel bir kanıya hemen hızlıca varmak isteriz, hemen bir sonuç bulalım diye.
0: Evet.
1: Sonuca bence böyle hızlı ulaşmaktan ziyade daha derine inerek yüzeysel kalmasın diye problemi daha net ve kesin çözebilmek için düşünmek lazım. O yüzden devletimiz de biliyorsunuz bu son yaşanan olaylarda sadece faille ilgili durumlar ortaya koymuyor. Yani sadece bu suçu kim işledi demiyor. İşte annesi babası geliyor, onu nereden temin ettiğine bakılıyor. İşte okuldaki rehber öğretmeni bu durumu keşfetmiş mi, okul müdürü bakmış mı vesaire vesaire. Durum daha detaylı inceleniyor. O yüzden bununla ilgili bir çalışma var. Daha yeni okul açıldığı zaman zaten gündeme gelen bir konuydu. Bu yaşanmamıştı böyle bir olay. Ama tabii devletin bu konuda attığı adımları görmezden gelemeyiz. Çok büyük ve önemli çalışmalar yapılıyor. Onun dışında her okulun kendi alabileceği tedbirler ve güvenlik önlemleri de var. Biz de kendimizi güncelliyoruz, revize ediyoruz. Artık okulların tamam çoğunda güvenlik görevlisi var ama giriş sistemleri artık elektronik olmaya başladı. Çocuklarımız kartını okutarak okula girdiğinde veliye, işte Ali'nin, Ahmet'in, Ayşe'nin velisine mesaj gidiyor görüntülü. Çocuğunuz şu an okula girdi. Kartı okutup çıktığında mesaj gidiyor, çocuğunuz okuldan çıkış yaptı diye. Bunlar elektronik olarak kayıt altına otomatikman düşüyor. Hangi saatte girmiş, hangi saatte çıkmış. Yani daha da tabii ki bu teknolojik imkanlar kullanılarak teferruatlandırılabilir. Onun dışında öğretmenlerimizin bu konuda aldığı eğitimler, seminerler çeşitleniyor. Daha da fazla olabilir. Ama dediğim gibi bu topyekun bir şey. Yani bu durumdan yani olumsuz malumata çok fazla maruz kalmak iyi değil. Sürekli de bunlara maruz kalıyoruz. Ama bir yerde de bu niye oluyor diye hep beraber düşünmemiz lazım.
0: Evet.
1: Gibi bir durum var. Psikolojik destek çalışmaları, rehberlik araştırma merkezinin çalışmaları bu konuda çok önemli. Yani şöyle bir vaka var. Konuyla da biraz bağlantılı geldi bana. Çocuk da yürüyerek gitmiştin.
0: Evet.
1: Bir Amerika'da yaşanıyordu vaka yanlış hatırlamıyorsam. Bir genç intihar ediyor. Ve şehrine yakın Amerika'da bir köprüden atlayarak. Araştırıyorlar. Yani herhangi bir olumsuzluk, çünkü çevresi hissetmemiş. Görüntülere bakıyorlar, yürüyerek gitmiş oraya. Herhangi böyle bir kimseyle tartışma, bir olumsuz bir durum, bir arbede yaşanmamış.
0: Eyvah.
1: Evine gittiklerinde not buluyorlar. Ben 5 kilometre ötedeki köprüye gideceğim. Bir kişi bana selam verirse gülerek intihar etmeyeceğim. Şimdi Tevafuk bu sene de ülke geneli olarak bütün psikolojik danışma ve rehber öğretmenlerin konusu, yani genel hedefi, aslında teması diye düşünebiliriz, selamlaşma olarak belirlenmişti. Yani. Ben şimdi bu bunu duyunca çok etkilendim.
0: Evet.
1: Peşine de şu geldi aklıma: Resulullah selamı yayınız dedi.
0: Yayınız diyor Efendimiz.
1: Şimdi burada olan bütün zemini toplarsak, hani bu işin manevi boyutu da çok önemli. Yani bu konularda tabii da destek alınması lazım.
0: Tabii, sosyal ilişkilerin yanında oradaki manevi boyut da var, değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Bu dediğim gibi tek yönlü bir şey değil. Akademik olarak bakılması lazım.
0: Tabii.
1: Akademik olarak zayıf olan yerlerde mi daha çok gözüküyor? Yüksek olan yerlerde mi daha çok? Sosyo-kültürel yapısına bakılması lazım, demografik yapısına bakılması lazım. İşte dediğim gibi psikolojik duruma bakılıyor, adli duruma bakılıyor. Manevi durumu burada bırakırsak olmaz.
0: Evet,
1: kesinlikle,
0: evet,
1: onun kesinlikle da bir ölçülmesi lazım.
0: Kesinlikle.
1: Yani bu şey, Amerika'da yaşanan olay, o çocuğun orada 5 kilometre yürümesi, işte bizim bu sene ülke olarak rehberliklerde selamlaşma dememiz, yine Resulullah'ın bunu 1400 yıl önce söylemiş olması bir şey oldu, böyle bir hoş bir bağlantı oldu.
0: Evet, evet, evet. Peki hocam, akran zorbalığıyla devam edelim mi?
1: Edelim.
0: Şimdi hocam, akran zorbalığı ayrı bir konu. Evet. Öğretmenin öğrenciye haksız
1: davranışı
0: ayrı bir konu. Öğrencinin öğretmene saygısızlığı ayrı bir konu. Bunları biraz konuşalım.
1: Evet, yani burada da aslında en temelde az önceki mevzu gibi proaktif olmak önemli. Yani önleyici olmak önemli. Bu olaylar yaşanmadan bunları kestirebilmek önemli.
0: Evet.
1: Son zamanlarda tabii bir rehberlik araştırma merkezleri, okul rehberlikleri, öğretmenler, bunları okulun çeşitli yerlerinde işte broşürler, veli seminerleri, atölyeler, grup çalışmaları, bunlar böyle biraz daha hareketlendi ve akran zorbalığının üstüne çok çalışma yapıldı,
0: evet,
1: yıllarca,
0: evet, evet.
1: Ve temamız da yıllarca akran zorbalığıydı. Yine aynı şekilde devam ediyor. Ama sizin söylediğiniz gibi bu tabii 3-4 farklı yerden gerçekleşiyor.
0: Evet, evet,
1: sadece
0: evet.
1: Öğrencinin öğrenciye yaptığı şekilde düşünmememiz lazım. Bu kardeşin kardeşe de olabilir aile içinde. Fark etmeden. Abi kardeşe durumlar olabilir. İş hayatında olursa durumu farklı oluyor.
0: Evet.
1: Öğretmenler odasında olursa farklı oluyor. Durumu biraz daha steril hale getirmek için tabii buralarda uzman desteği çok önemli. Çok iyi çalışma yapan kurumlarımız var. Başta Yeşilay gibi böyle büyük camialar olmak üzere. Bu konularda net çalışmalar yapıyorlar.
0: Evet.
1: Oralardan destek alınabilir. Bu durumlar biraz şey gibi, gripin zatürreye çevirmesi gibi. Ben kendi velilerime de onu söylüyorum. Sadece ders durumunda, hocam işte bizim çocuk 3 gündür ders çalışmıyor diye hemen dönüş yapan velimiz olabilir. Ya ama canı bir şeye sıkkınsa da hemen 3 gün içinde dönmen lazım.
0: Tabii.
1: 3 gün içinde dönmediğinde bir arkadaşıyla, evdekiyle, anasıyla, babasıyla bir problem yaşadığında, benim sevdiği bir öğretmeninin, burada branşı bile önemli değil, herhangi bir öğretmeninin bilgisi olmasa ona dokunabilecek olan, onu zatürreye çevirmeden çözmemizi sebep oluyor.
0: İşte kalbine girmek dedik ya.
1: Kesinlikle, en başta konuştuğumuz yere dönüyoruz. Yani biz biraz duygusal milletiz.
0: Evet.
1: O yüzden bazen bir şey yapmak istemesek bile sırf o hocayı kırmamak için onu yaparız. Şu ödevimi yapmak istemiyorum ama yarın işte Ali hocam soracak, Çağlar hocam soracak. Bir gideyim bunu yapayım, hocaya mahcup olmayayım dedik yıllarca. Ve en çok da o öğretmenlerimizin bizim üzerimizde olumlu tesiri oldu. O yüzden velilerin bu konuda kesinlikle dikkatli olması lazım. Yani burada tamamen gidelim böyle işte okulla ilgili işte bir ver yansın havasında değil ama o çocuğun probleminin çözülmesi lazım. Öğretmenlerimiz bu konuda bir koridorda bir şey gördü, bahçede bir şey gördü, işte o çocukla aynı mahalledeyse, orada gördüyse gelip yine okullarındaki uzmanlardan ya da işte rehberlik araştırma merkezlerindeki uzmanlardan destek alabilirler. Bunların sağlanması lazım. Bebekler için şöyle söylerler hocam: İlk 6 ay %100 anne ve anneye bağlı, yani anne ve babaya,
0: evet,
1: aileye bağlı. İkinci 6 ay %50 anneden, %50 dışarıdan beslenmesi lazım.
0: Evet.
1: Üçüncü 6 ayda da diyor ki %25 aileden, anneden beslenecek. Hı hı. %75 dışarıdan beslenecek. Şimdi bunu çocuğa çevirirsek ilk 6 yıl çocuk tamamen aileyle birlikte. Aileden evet, öğrenir, evet. Aileden tesir alır, aileyle birlikte yaşar. İkinci 6'ya geldiğimizde biraz daha böyle ilkokul, ortaokul çağları. %50 ailenin etkisi var, %50 dışarının etkisi var.
0: Evet.
1: Ama artık ergenliğe geldiğimizde %25 ailenin etkisi var, %75 dışarının etkisi var. Şimdi ben ufak bebeğimi %75 dışarıdan beslediğim şeylerde ne kadar hassas ve dikkatliysem, bütün incelemelerimi yapıp onu ona göre besliyorsam, ergenliğe gelmiş çocuğumun da %75 dışarıdan aldığı tesiri, onu beslendiği kaynakları bilmem lazım.
0: Evet.
1: Bu bizim için çok önemli bir kriter. Oradaki evet. %75'in aynı diğer %25 gibi aile tarafından biliniyor olması lazım. Ama tabii herkeste o işte şeylerdir, sayılardır. Net bu kadar olmayabilir. Herkesin, evet. her öğrencimizin mizacı da farklı. Bunlar bu kadar keskin olmayabilir ama ailenin de ah vah tüh %75'ini kaybettim bu çocuk gibi düşünmeden, onun dışarıdan beslendiği kaynakları, zorbalığa mı maruz kalıyor, arkadaşlarıyla bir işte öfkeli bir durumun içine mi giriyor, bulunduğu ortamlar nelerdir, kullandığı cümleler nelerdir, bunları sadece fiziki ortamda düşünmesin. Yani online'da küfür de yine aynı dışarıdakiyle, orada oluşturduğu hesaptaki durumlar da yine aynı şekilde önemli. Bunların kesinlikle kontrol edilmesi lazım. Biraz daha bu işte zorbalık, öfke kontrolü, şiddet vesaire durumlarının azalması için.
0: Evet, evet. Ya bu konuda da şöyle derler hocam. Ailenin kendi çevresini o kadar kaliteli yapması lazım ki doğal olarak, otomatik olarak çocuğun çevresi de onlardan oluşuyor. Şimdi ben arkadaşımı iyi seçersem ya da anne baba arkadaşını iyi seçerse benim çocuğum da benim arkadaşımın çocuğuyla oynayacak, değil mi? Doğal olarak kaliteli bir çevrede yetişmiş olacak. Yani bu da bir çözümün bir yönü
1: parçası.
0: Gibi bakalım.
1: Yani büyük bir parçası. Evet. Çok önemli bir şey değindiniz. 1970'li yıllarda bir çocuk ortalama 30 ila 40 yetişkinle derinlemesine ilişki kurarak yetişiyormuş.
0: Evet.
1: Şimdi çocukların derinlemesine ilişki kurduğu bazen sadece anne babası, bazen sadece annesi ya da babası.
0: Evet.
1: Şimdi biz o sosyal çevresini ne kadar derinlemesine ilişki kuracağı kişileri artırırsak, tamam kentleşme bunun önünde bir engeldi. Önceden bakkalı tanırdı, muhtarı tanırdı, cami hocasını tanırdı. İşte mahalledeki herkes onun mizacını da bilirdi çocuğun. Şu an belki bu çok mümkün değil ama bizim öyle bir çevre oluşturmamız lazım ki işte az önce konuştuğumuz durumdaki gibi benim söylediğim ve tesir olmadığı bir şeyi başka biri söyleyebilsin.
0: Evet,
1: evet. Ve orada da bir tesir olabilsin. Çünkü bütün doğruları ana babasının ağzından duymak zorunda değil çocuk. Başkaları da doğru şeyleri doğru şekilde kullanabilir. Yine okuldaki yöneticilerimizden biri geçen gün bana bir kitap verdi. Okumuş, çok beğenmiş. Dedi ki hocam çocuklar için nasıl dedi, bir bakar mısın? Güzel kitap hocam dedim, okumuştum ben bunu. Dedi hocam benim evladıma dedi bunu sen verir misin dedi. Kendisi de öğretti.
0: Eyvallah.
1: Yöneticimiz. Ben de dedim ki veririm hocam. Zorlanıyor, okuyamıyor işte evde. İşte çağırıp görüşürken dedim ki işte böyle böyle mi dedim, oğlum bunu okuyabilir misin? Şöyle yaparız dedim peşine. Hocam dedi iki tane daha okurum dedi. İki kitap verdim.
0: Ne
1: dedi.
0: Güzel.
1: Ve hoca da, yani o da öğretmen. Hatta bizim bazı teknik konularda ondan çok şey öğrenmişliğimiz var. O da diyor ki hocam böyle oluyor işte yani. Hani biz de kendi içimizde bizzat buna daha bu hafta evet, şahit olduk.
0: Evet, evet, evet. Çok güzel. Yani okul sadece okuldan ibaret değil. Kesinlikle. Değil mi hocam? Yani durumları, olayları önceden görmek önemli.
1: Evet, proaktif olmak.
0: Proaktif olmak önemli söylediğiniz gibi. Sadece okulu böyle bir ilim öğrenilen yer ya da bilgi öğrenilen yerden ziyade daha geniş perspektifli görmek gerekiyor.
1: Kesinlikle. Yani pandemide biz bunu acı şekilde tattık. Çocukların okulla ilgili olan akıllarında çok şey değişti. Ve şu an imkanlar, özellikle belki o pandemi zamanında yapay zeka bu kadar gelişmemişti ama şu an öyle imkanlar sunuyor ki mesele bilgi öğrenmekse herhangi bir şeye şu an ihtiyaçları yok. Yani evet. Deftere, kitaba da ihtiyaçları yok. Ama defterin, kitabın önemini anlaması, oradan alınan bilgiyle bilgisayardan alınanın arasındaki farkı bilmesi, oraya sorduğu sorudan aldığı cevapla bir öğretmene sorduğu zaman aldığı cevabın teknik olarak aynı olsa bile onda bıraktığı etkinin farklı olduğunu anlaması lazım.
0: Evet.
1: Bu çok önemli.
0: Evet, evet.
1: Yani okulu öyle

0: bir dört duvar olarak değerlendiremeyiz.
1: Kesinlikle, kesinlikle hocam. Hocam son olarak bu yeni eğitim modelinden, marif modelinden bahsedelim mi? Şimdi sürekli gündemimizde bu, değil mi? Ama bu sistem bize ne söylüyor? Önceki sistemle bu sistem arasındaki fark ne? İleride miyiz, geriledik mi? Yani PISA sıralamasında %50 ilerledik. Bu sistem bize ne söylüyor hocam, marif modeli?
0: Ya sistem bize aslında en temelde şunları söylüyor. Yüzeysel müfredatı yetiştirmek bazlı, ezberleyip geçtiğimiz bilgileri artık bir kenara bırakalım diyor.
1: Evet.
0: Yaparak, yaşayarak bunları bir beceriye dönüştürerek ortaya koyacak bir performans bekliyor çocuklardan.
1: Evet.
0: Bizim öğretmenler olarak, veliler olarak hem modeli anlamakta hem de uygulamakta tabii ki başlarda bir zorluk yaşamamız çok normal, ama ilk adının duyurulduğu andan itibaren şu an çok yol alınmış durumda. Bununla ilgili sunulan materyaller, bununla ilgili sunulan öğretmen veli destekleri de iyice artık hem elektronik ortamda hem kurumlarda artmış durumda.
1: Evet.
0: Model sınavı biraz daha böyle işte erdem, değer, eylem temasında birleştiriyor. Aynı zamanda işte bildiğiniz üzere ilkokullarda bizim klasik usul dediğimiz sınavlar, deneme sınavları gibi şeyleri azaltarak daha çok konunun özüne hakim olmasını istiyor. Ve kendi yaptığı sınavlara da Milli Eğitim'in, ÖSYM'nin bunları öğrenerek girip bunlara muadil sorularla karşılaşmasını istiyor. Yani bütüncül bir sistem kuruldu. Evet. Tabii ki dediğim gibi en başta biraz anlamakta ve uygulamakta zorlanılabilir.
1: Evet.
0: Ama sistemin çok olumlu sonuçlar verdiği aşikar. Tabii eksikleri vardır illaki, çeşitlenip evet, güçlenecektir.
1: Geçen de bir program izliyordum da tarihçi bir hocamız şöyle söylüyordu. Bize yıllarca tarihi kronolojik sıra şeklinde verdiler. Ve kafamız çok karıştı. Birçok tarih var. Bunları ezberlemek var. Örnek veriyorum dedi. Bir Fatih Sultan Mehmet dönemini anlayacaksak ya da öğrenciye anlatacaksak belirli olaylar vardır. Bu olayları anladığınızda zaten o dönemi anlamış olursunuz.
0: Evet.
1: İşin özünü vermiş olursunuz öğrenciye dedi. Bana çok mantıklı geldi hocam.
0: Kesinlikle. Yani aslında işin özü derken kökünü öğretmiş oluyor. Bizim daha önceki bilgilerimizde sistemde işte marif modelin farkı ne dediğimizde şu oluyordu. Tarihi ezberledin mi? Ne zaman gerçekleşmiş olay? 1453'te. Kim tarafından gerçekleşmiş? Fatih Sultan Mehmet. İşte yanındaki üç büyük sadrazamı kimmiş? Onların ismini, detay bu da. Bunda yani herkes bilmez. Ve beş maddeyle yap. İşte İstanbul'un fethinin sebepleri. İşte hadis-i şerife Peygamber Efendimiz'in lütfuna mazhar olmak diye ezberlerdik. Birinci maddeye bunu yazardık. İşte Avrupa'yı, Anadolu'yu birbirine bağlamak için diye böyle ezberlerdik madde madde ama. Niye? Niye sorusu yok.
1: Evet.
0: Biz niye İstanbul'u fethettik? Fatih niye böyle bir şey yaptı? Niye? Yok. Mesela çocuklarda da bazen böyle bir şey oluşuyor. Galatasaray'a gitmem lazım. İşte şu okulda okumam lazım. Şunu yapmam lazım. Niye?
1: Niye?
0: Tıp okumam lazım. Niye? Tamam, tıpı kazandın. Dün seminer vardı, çocuklara onu söyledim. 8. sınıflara. Çok iyi bir liseye gittin. Niye? Hocam diyor, tıpa gitmem lazım. Tamam, gittin tıpa. Sonra? Niye? Hocam işte çok rahat, hani iş, hani maddi durum rahat. Tamam, iyi. Evet. Maddi durumu rahat oldu. Niye? Yani sen bunları yapıp becerip sürekli ailenle bir çatışma yaşıyorsan, ne bileyim, sana bu tıpı kazandıran öğretmenin elini öpmüyorsan, o tıpta vatandan milletine bir değer üretmiyorsan, ortaya bir şey koymuyorsan, ben tıpı kazanayım, tıpı Türkiye'de okuyayım, ondan sonra gideyim yurt dışına, orada bakarım işte hayatımı bir şekilde diye düşünüyorsa, bizim için çok bir manası yok bunun.
1: Bir de o işin adamı mısın? Mesela evet, bütün soruları bildin, çok donanımlı bir öğrencisin, tıpın üstünde ne varsa hepsini kazanacak kapasitedesin. Ama sen doktor olacak birisi değilsin, yapın ona müsait değil. Bunu da belirlemek gerekiyor değil mi hocam?
0: Kesinlikle. İşte yani yeni eğitim modelimiz, marif modelimiz bunun üstüne çok duruyor. Öğrencilerin hem özel okullarda hem devlet okullarında uyguladığımız öğrenme stilleriyle özellikle rehber öğretmenler burada aktif görev alıyor. Lisede biraz daha bu işte mesleki yönelim testlerini

0: dönüyor. Hı hı. Çocuğun işte kişilik testleri yapılıyor, dikkat testleri yapılıyor. Artık bu ne diyelim, popüler olan psikolojik envanterler de çocuklara uygulanarak onlara bir yönlendirme yapılıyor. Yeni, hı hı, sistemin istediği şey bu.
1: Hı hı.
0: Yani mühendis olacaksa, mühendisliğe kabiliyeti varsa hukuka zorlamayalım. Ailesi istiyor, evet, diye değil. Ve zaten büyük ihtimalle de bu sistemin içinde orada çok ayakta duramıyor. Yani hani oraya doğru yöneliyor. Özellikle ortaokuldan sonra sayısal mı sözel mi biliyorsunuz. Normalde alan seçimi 10. sınıftan sonra, eşit ağırlık mı artık neyse. Ama yeni modelde biz bunu belki 6. 7. sınıfta keşfediyoruz.
1: Evet.
0: Yani çocuğun yeteneklerini, doğrultularını. Çünkü sistem, Maarif modeli buna imkan sunuyor.
1: Hmm.
0: Sadece sınıfta bir şeyi ezberlediğinde tam kestiremiyorduk. Çünkü hepsi ezberlemiş.
1: Evet.
0: Sayısalcı da aynı İstanbul'un fethiyle ilgili maddeleri ezberlemiş. Sözel olan da yetenekleri aynı, hı-hı, maddeleri ezberlemiş. İşte kinestetik dediğimiz böyle biraz daha çok hareketli olan çocuklar da ezberlemiş oluyordu. Göremiyorduk.
1: Evet.
0: Ama şu an onlara yaparak yaşayarak bir şey yaptırdığımızda, hı-hı, becerilerini ortaya koydurduğumuzda, sistem bize bunu sevk ettiğinde,
1: hı-hı,
0: o zaman diyoruz ki ha, bir dakika duralım. Ali burada, Veli burada, Mehmet burada. Daha verimli ve faydalı olur diye,
1: evet,
0: görmemize sebep,
1: evet,
0: olur.
1: Yani öğrenciyi keşfetmeye yönelik bir sistem.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Hı-hı.
1: Bu çok bizim...
0: Onun da kendini keşfetmesi.
1: Tabii, hı-hı, öğrencinin de kendini keşfetmesi, hı-hı, gerekiyor. Bu bizim yıllardır kanayan bir yaramızdı hocam.
0: Hı-hı.
1: Yani tarih bölümüne gidiyoruz ama tarih adamı değiliz. Edebiyat okuyoruz ama edebiyat fakültesinde kitap okumamışız.
0: Okumamış.
1: Kitap okumadan, evet, geçiriyoruz.
0: Evet.
1: Belki böyle bir mesleğe yönlendirsek öğrenciyi, hı hı, daha çok verimli olacak. Daha çok öğrenciyi kazanacağız. Hı. Bu sistem bu yönüyle de iyi olmuş diyebiliriz, değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Bize en büyük katkılarından biri de sizin söylediğiniz bu hususlar oldu.
1: Hı hı.
0: Tabii sistemde açıklar var. Yani özellikle üniversite sınavında bazen hem üniversitelerimizin sayısının, bölümlerimizin sayısının artması, işte, hı hı, bazı bölümlerimizin boş kalması gibi durumlar var. Ama bunlarla ilgili de böyle bir şey yok en azından. Ya bu da böyle oluversin. Hani bu da zamanla düzelir gibi bir şey yok.
1: Hı.
0: Aktif çalışmalar onlarla ilgili de devam ediyor. En basitinden işte gidelim de bir açık öğretim okuyalım diyordu herkes, hı hı, üniversite. Şu an işte felsefe, sosyoloji, tarih gibi bölümler yapay zekayla. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, sosyoloji ve yapay zeka açıldı. Bunları okuyun diye bir yönlendirme var. Ve bazı bölümlerde de işte o bölümleri örgün okuyanlara biraz daha imkan sağlamak için belli yaş sınırları var. Yani devlet oralardaki şeyleri de, eksikleri de aslında alttan alta teknik şeyleri değiştirerek, hı hı, sağlıyor.
1: Evet. Hocam şimdi programımızın da sonuna geldik. Yani en son sorum buydu benim. Yeni eğitim modeli, Maarif modeliydi. Bunu ben size sordum ama son olarak özetleyecek olursak, madde madde, işte ister 3 maddede ister 5 maddede özetlerseniz, yeni eğitim modeliyle alakalı neler söylersiniz son 1 dakika?
0: 3 maddeyi direkt söyleyeyim. Erdem, değer, eylem.
1: Hı hı.
0: Bu 3 maddenin altı aslında konuştuğumuz her şeyle alakalı.
1: Hı hı.
0: Erdem'de bizim çocukların ahlaki gelişimleri.
1: Hı hı.
0: Değer kısmında sadece inançla ilgili olan değil de psikososyal olan, hı hı, bütün çalışmaları.
1: Hı hı.
0: Eylemde de çocukların akademik ve yaparak yaşayarak öğrendiği bütün, hı hı, sistemi söyleyebiliriz.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz
0: ben
1: hocam.
0: Teşekkür,
1: Allah razı olsun.
0: Nazik davetleriniz için.
1: Eyvallah. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz de teşekkür ederiz. Sağ olun, var, aynen, olun hocam.
0: Sağ olun, sizler de sağ olun.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında bu bölümde Biltok Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümre Başkanı Çağlar Şirin hocamla eğitim sistemini konuştuk, okullarımızı konuştuk, okullardaki sıkıntılardan bahsettik, çözümleri neler, bunlara değindik. Kıymetli bir sohbet oldu, ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Semerkant Yayınları, Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Yüzyılın alimleri.

0: kibar-ı ifdahın en yüksek yetkisi Sultan Arif'in idi. Bize Cenab-ı Hak bu güzel yola bizi sevk etmiş. Yalnız bir de böyle geliş güzel bilgisi içinde olursak istifade edemeyiz. Adabına muhakkak dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak neyi emretti, neyi yasak etti, bunun üzerinde ısrarla duracağız. Ki manen terakki edelim, bu birinci basamak. Birinci basamağa dikkat edilmezse insan ne aykırı içine maneviyattan istifade edemez.
1: Muhterem Üstad, salih ve sadık olarak bildiği, tanıdığı kim varsa, gönlünde her birine bir yer ayırmışsa da, henüz gönlünü tamamen kaptırıp teslim olacağı üstadını bulamamıştı. Arayış sürüyordu. Yaş 30'u yeni aşmıştı ki, iradesini elinden alan büyük buluşma Bursa'da tecelli etmişti. Dönemin büyüklerinden Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri ile ummadığı bir şekilde karşılaşmış ve adeta tutuluvermişti. O mu Sami Efendi'yi bulmuştu, yoksa Sami Efendi mi onu bulmuştu? Bu sır bize kapalı. Ama gerçek olan bir şey var ki, her ikisi de aradığını bulmuştu. Musa Topbaş Hazretlerinin hayatında en büyük tesiri icra eden alim ve arif zat hiç şüphesiz ki Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleridir. Sami Efendi Hazretleri ile tanıştığında ruhunda o zamana kadar hissetmediği manevi haller zuhur eder, içine bir ateş düşer. Onun şu ifadeleri tasavvufa olan muhabbetinin izharıdır.
2: Sami Efendi Hazretlerine intisabımdan sonra dünyaya bakışım ve görüşüm değişti. Eski sevdiklerimi sevemez hale geldim. Her gün beraber yiyip içtiğim arkadaşlar vardı. Bir anda silindi. Ne onlar fakiri aradı, ne de ben onları aradım. Muhterem üstazımızın huzuru âlilerine girdiğimizde tasavvufa dair hiçbir malumatım yoktu. Bize evrat verecekler, yapacağız o kadar. Manevi değişiklik gibi şeylerden haberimiz yoktu. Zahiri bir ders gibi telakki ediyorduk.
3: Fakat esas Musa Efendi'nin hayatını değiştiren o intisap dediğimiz Sami Efendi ile manevi evlat olarak buluşmasıdır ki bu çok önemli bir husustur. Şöyle önemli bir husustur kendi ifadeleriyle. Ben diyor Sami Efendi Hazretleri'ne gidince zannettim ki hani herkes bir yere gidiyor, bir evrat alıyor, virt alıyor. Bana da Hazret diyecek ki işte evladım bak şu istiğfarları yaparsınız, şu salavatları okursunuz, şu zikirleri yaparsınız. Allah da size nafile ibadet yaptığınız için bol bol ecir verir. Ben diyor böyle zannediyordum biraz da ama diyor Sami Efendi Hazretleri ile o intisap dediğimiz buluşmada şunu hissettim ki diyor insanın kalbine elinde böyle koymuştu tam kalbinin üstüne o intisap dediğimiz hadiseyle eğer gerçek mürşidi bulduysa insan kalbine diyor bir aşı yapılıyor. Kalbe aşı yapılıyor kalbe. O aşı tuttuğu zaman da diyor hayatınız topyekün değişiyor.
2: Kalbe kuvvetli bir aşk aşısı vuruyor. Salik hakikaten zeki, anlayışlıysa onun kıymetini biliyor, o halini muhafaza ediyor. Biraz noksanlığı olansa istifade etse bile o kadar alamıyor. Tasavvuf bir derya. Hem her şeyi bilir hem hiçbir şeyi bilmez. Çok dereceler var. Derecenin derecesi var.
3: Ve ben Sami Efendi Hazretlerinden o intisap dediğimiz hadiseyi gerçekleştirdiğimde yani ona manevi bir evlat olduğumda, belirli virtleri aldığımda evime geldiğimde şöyle bir değerlendirme yaptım. Ben adeta manevi bir ameliyattan geçmişim. Tabii böyle bir bağlanış, böyle bir cezbe

cezbe, yani intisabın başındaki bir cezbe, cezbe deniliyor ona tasavvufta. O hayatı çok değiştiriyor. Ve birden de diyor, benim hayatımda

0: olur gibi kendiliğinden içimde değişiklikler başladı.
1: Musa Efendi, mürşidi Mahmud Sami Ramazanoğlu'yla ilk tanışmasında yaşadıklarını şöyle anlatır.
2: ...1950 senesinin yaz aylarının yerlerini sonbahara terk edeceği Ağustos sonlarındaydı. Mutat olarak ailece her sene dinlenmek için Bursa'ya gider, 15-20 gün kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a dönerdik.
3: Fakat bu sene Bursa'ya geldiğimizde bir haftadan beri halkta diğer senelerin huzur ve neşesini göremiyorduk. Herkeste bir bezginlik, bir sıkıntı hali seziriyordu. Bilhassa yaşlılar, biz kuraklığın ne olduğunu biliriz diyorlardı. Çünkü Bursa Ovası'nın o zamanki canlı yeşilliğinin donuklaşmaya, Nilüfer çayının kurumaya, çeltik tarlalarının suyunun çekilmeye başladığı ve şehrin bazı semtlerinin suyunun akmadığı görülüyordu. Yine bir gün Bursa'da, otelin bahçesinde muhtelif kimseler oturuyorlar, aralarında muhtelif konulara dair mübahiseler yapıyorlardı.
2: Cemaat arasında bir fısıltı duyuldu. Sonra bir müddet sessizlik. Adanalı Sami Efendi Hazretleri teşrif etti denildi. İçlerinden biri söz alarak, "Bu zat Allah sevgilisidir. Yemez, içmez, uyumaz, sabahlara kadar ümmeti Müslümi'nin salahı için dua eder. Her hali ahlak numunesidir. Her hareketi Kur'an ahkamına uygundur. Her gittiği yere bereket götürür. Hastalar şifa, dertliler deva bulur," diyordu. Ben bu ismi ilk defa duymuştum. Bu sözler kalbimde yer etmişti. İçimden, "Böyle bir zamanda, böyle bir Allah dostu nasıl bulunur?" diye geçirdim. Otelin ovaya bakan iki odalı bölümüne iki refikiyle yerleşmişlerdi. Aradan kısa bir zaman geçmişti. Gökyüzü birden bulutlandı, karardı. Gök gürültülerini tatlı tatlı yağan yağmur takip etti. 2-3 gün aralıksız devam etti. Dereler doldu, soluk otlar yeşillendi. Herkes elhamdülillah, kuraklık tehlikesi atlatıldı diye Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerine şükürlerini izhar ediyorlardı. Gülmeyen yüzler gülmüş, sıkıntıda olan sineler açılmıştı. Muhterem Müstat ve iki arkadaşı yağmur altında şemsiyelerini açarak devamlı vakit namazlarını Hüdavendigâr Camii'nde eda ediyorlardı. Yaz olmasına rağmen şemsiyelerini yanlarına almalarının bir hikmeti vardı. Öyle bir cezbeye, sevgiye tutulmuştum ki bahçenin bir kenarında onların gidiş ve dönüşlerini bekliyor, geriden temaşa etmekten bir haz duyuyordum. Çocukluğumdan beri kemal ehline karşı derin sevgim vardı. Büyük zatların ziyaretine gider, onlarla oturmaktan, onları dinlemekten zevk alırdım. Onlar da âli cenap insanlar oldukları için samimiyetimi gördüklerinden küçüklüğüme rağmen huzurlarına kabul ederlerdi. Fakat bu Allah dostumdaki hal, vakar, eda şimdiye kadar gördüklerimden hayli farklıydı. Kendilerine yaklaşmak, hizmeti âlilerinde bulunmak, dualarını almak istiyordum. Refiklerinin izniyle huzurlarına çıktım. Nereye arzu ederlerse arabamla hizmete amade olduğumu söyledim. Dışarıdaki vasıtalarla ihtiyaçlarını gördüklerini beyan ederek özür dilediler. Yani kabul etmediler. Yalnız birkaç gün sonra Mudanya yoluyla İstanbul'a döneceklerini söyleyip beraberce oraya götürmeme muvaffakat ettiler. Zikredilen günde Mudanya'ya kadar beraberce gidildi. Vedalaşıp ayrıldım. Vapur ufukta kayboluncaya kadar yaşlı gözlerimle seyrettim. Bu mürşid-i kamilin sevgisi gönlümde o kadar yer etti ki hayali gözümden hiç gayb olmadı.

0: Musa Efendi, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerini zaman zaman ziyaret etse de, 6 yıl kadar bu âli yola zahiren intisap edememişti. Ancak yıllar geçtikçe içindeki iştiyak dayanılmaz hale gelmiş ve büyük bir istekle bu ulu kapıya bağlanmaya karar vermişti.
1: İşte ilk aşı böyle oluşmuş. Bu 1950'li yıllarda olmuş fakat mesela Sami Efendi'ye intisabı 1956 yılında olmuş. Diyor ki Sami Efendi Hazretleri'yle tanışınca zaten bize hemen gel size evlat verelim demediler. Zaten demezler de büyükler. Siz kendi halinizle talep oluşursa, içinizde bir ateş oluşursa, siz talip olursunuz, Cenab-ı Hak da lütfederse olur. Fakat diyor 1956 yılında diyor, ailecek Malatya'ya gittik diyor. Ailesi Malatya'daydı Musa Efendi'nin eşi. Niyetimiz bir iki hafta kalmaktı diyor. Yanımızda da diyor Üstad Necip Fazıl'ın Halkadan Pırıltılar adıyla bir eseri vardı. Oradan Allah dostlarının menakıplarını okuyoruz diyor. Derken diyor içimizde bir ateş belirdi. Hemen diyor dönme ihtiyacı hasıl oldu. İstanbul'a diyor kısa sürede döndük. Valizleri diyor eve bırakır bırakmaz hemen diyor Erenköy'e koşarak gittim adeta diyor. Vardım diyor, kapıyı çaldım, içeri girmek istedim Sami Efendi Hazretleri'nin. Müsait olmadığını söylediler diyor. Yarım saat sonra tekrar geldim. Tekrar müsait olmadığını ifade ettiler. 2-3 defa tekrarladı. Tabii diyor bu edebe mugayir ama diyor duracak halim yok diyor. O kadar bir demek ki arzu oluşmuş. Derken kabul ettiler diyor. Elhamdülillah diyor. Daha sonra diyor Sami Efendi Hazretleri'nin yanından hiç ayrılmamaya gayret ettim.
0: Musa Topbaş Hazretlerini yakından tanıyanlar, onun Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine olan hayranlığını, engin muhabbetini, teslimiyetini, tazimini ve hizmetini daima gıptayla seyretmişlerdi. Nitekim Emin Saraç Hoca Efendi, Musa Topbaş Hazretleri için şöyle demişti.
2: Musa Efendi'nin kolaylıkla mı oraya çıktığını zannediyorsunuz? Zenginlik insana bir tuğyan sebebidir, buyuruyor Yüce Mevlamız. Gerçekten de zenginlik imtihanı fakirlik imtihanından zordur. Musa Efendi o zenginlik içinde yükselmeyi başarabilmiştir. Ben Musa Efendi'nin vaktiyle Sami Efendi'ye nasıl hizmet ettiğini biliyorum. O derece dikkat, tevazu, mahviyet. Gerek buradaki ve gerekse hac mevsimindeki hizmetleri anlatmak mümkün değil. İçinde bulunduğu zenginliğe rağmen Sami Efendi'nin misafirlerine son derece büyük hizmetkarlık yaptı. Bizzat kendi elleriyle ikramlarda bulunurdu. Bu hizmetlerinin hepsi onun o kemale erişmesine neden olmuştur.
3: Mürşitlik de çok mühim ama mürit olabilmek daha da mühim. Gerçek bir müritlik yaptı. Sami Efendi'ye senelerce hizmet etti. Onun izinden yürümeye gayret etti.
1: Aşağı yukarı 22 sene veya daha fazla bizzat

0: aktif olarak yanında yakınında hizmette bulunmuş, hem de dillere destan bir hizmette bulunmuş bir hizmet hayatı geçmiş, müritlik dönemi geçmiş Musa Efendi Hazretleri'nin Sami Efendi Hazretleri ile ve bir büyüğümüzün ifadesiyle mürşidine sevdalanmış bir zattı Musa Efendi. Zaten tasavvuf, tasavvufi olgunluk, tasavvufi yürüyüş böyle bir kitap okumayla oluşan bir yürüyüş değil. İnikas ve insiba derler. Klasik tabir böyledir. İnikas ve insiba yansıma ve boyanma tarihiyle gelişme olur, yetişme olur. Ne demek yansıma ve boyanma? Siz muhabbetle birbirinize kalben bağlanacaksınız. Siz ona adeta kalbinizi muhabbetle rapt edeceksiniz, bağlayacaksınız. Mürşidiniz de size teveccüh edecek, size merhamet kanatlarını açacak, iltifatını yöneltecek. İki gönül bir olacak adeta ve orada duygular akmaya başlayacak, haller akmaya başlayacak ve böyle güzelleşeceksiniz. Musa Efendi'ye Allah böyle bir teslimiyet nasip etmiş. Kendisi yine şöyle ifade ederdi, fakir derdi, evvelce gassal elinde meyyit gibi teslim olunacak ifadesini anlamazdım. Yani ölü yıkayıcısının elinde ölü gibi olmak, adeta iradesini bile kaybedecek derecede olmak. Bu nasıl olabilir? Bir insanın aklı var, idraki var, böyle bir şey nasıl olabilir diye düşünürdüm. Fakat diyor, ne zaman Sami Efendi Hazretleri'ni tanıdım, iradem elimden gitti adeta diyor. Onun o güzelliğine, kulluktaki güzelliğine hayran oldum. Gayri ihtiyari, gayri iradi böyle bir bağlanış ve teslimiyet hali zuhur etti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
5: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Musa Efendi tasavvuf yolunda ilerlemek için teslimiyetin çok önemli olduğunu beyan eder, bu konuda şöyle buyururlardı.
1: Bu yolda teslimiyet çok mühimdir. Teslimiyeti olan rahata kavuşuyor. Teslimiyeti olmayanın ne kadar ibadeti çok olsa da, birçok meziyeti de olsa o kâfi gelmiyor. Denizde boğulacak kimse bile öyledir. Denize ve kurtarıcıya teslim olup kımıldamadan durursa, onu sahili selamete çıkarırlar. Yok çırpınırsa kendi kendine boğulur gider. Efendim nasıl teslim olunur? İşte şer'i ölçüler var. Teslim olmak demek Cenab-ı Hakk'a teslim olmak demektir. Ama gelişi güzel de herkese teslim olunmaz, o ayrı bir mevzu. Muhakkak hakiki mürşidi kamil olacak. O zaman ona teslim olmak daha kolaydır. Mesela bir insan herhangi bir şeyhten zahiren ders almıştır. Gönülden bağlanmamıştır ama zahiri olarak dersini yapar. Fakat ufak bir şey olduğu zaman değil teslim olmak, kendi ölçüsüne göre şeyhini tenkit bile eder. Böylesini de gördük. Bu kişi nasıl terakki eder?
2: 1956 yılından sonra Sami Efendi Hazretleri ile bir hac yolculukları oluyor. Beraberinde yol arkadaşları var, yakın hizmette bulunan muhterem insanlar var. Tabii Suriye halkının o dönemde çok muhabbeti sebebiyle önce Suriye'ye iniyorlar, sonra Hicaz'a devam ediyorlar. Pek çok yolculukları bu şekilde gerçekleşmiş. Suriye inişlerinden birinde Sami Efendi Hazretleri diyor ki, otele girmeden önce açlık giderecek ekmek, peynir, helva gibi şeyler alalım, otele öyle geçelim diyor. Yanındaki yol arkadaşlarından birisi diyor ki, efendim diyor, Suriye'de ekmekten, helvadan, peynirden bol bir şey yok diyor. Bir otele yerleşelim, ondan sonra alırız diyor. Musa Efendi de diyor ki, o hizmet eden abimize, abi diyor, üstazımız ne derse keramettir diyor. Onu değiştirmeden dediği şekilde tatbik edelim, alalım, ondan sonra otele geçelim diyor. O abimiz de, yok diyor, önce otele yerleşelim, ondan sonra alırız. Tabii Musa Efendi çok yeni olduğu için hizmette ısrar edemiyor ve otele yerleşiyorlar. Otele girer girmez, odalarına yerleşir yerleşmez bir haber duyuluyor. İşte Suriye'de ihtilal oldu. En az 3 gün sokağa çıkma yasağı var. Tabii bu 3 gün içerisinde, otelde kaldıkları 3 gün içerisinde Sami Efendi Hazretleri, ben sizi uçaktan inerken ikaz ettim, yani böyle böyle bir şeyler alalım dedim, almadınız şeklinde en küçük imada dahi bulunmuyor. Ve öyle bir durumda herkes dersini almış oluyor. Burada Musa Efendi'nin söylediği, yani büyüğünden ağzından ne çıkarsa, nasıl talep edilmişse aynen yapmak hizmet anlayışının temelini teşkil ediyor. Pek çok yolculukları oldu. Yani bütün yolculukları esnasında Sami Efendi Hazretleri'nin hizmetinden en çok memnun kaldığı ve hiç rahatsız olmadığı tek kişi Topbaş Musa Efendi'ydi.
3: Musa Efendi Hazretleri öncelikle de gerçekten Sami Efendi Hazretleri'nin hayattayken, o hayattayken hep onu ön plana çıkarmıştır. Bir dostumuzun çok güzel bir şeyi vardır. Der ki Sami Efendi Hazretleri'nin torunlarından birisine, ben de sizin Sami Efendi'yi biz sizden daha fazla tanırız. Niye? Çünkü der Musa Efendi bize hep Sami Efendi'yi anlattı. Hiç kendisini anlatmadı. Musa Efendi'nin hemen hemen Sami Efendi'nin bir sohbetini kaçırdığını ben duymadım yani. Nerede onun bir sohbeti varsa hem sohbete katılan hem de gidip işte o günkü imkanlarıyla Hazret'e hizmet eden bir insan. Daha sonra Sami Efendi'nin yazdığı birçok kitabı oturmuş, istinsak etmiş Musa Efendi. Çok güzel bir hattı vardı Musa Efendi'nin, hatta el salmış zamanında. Çok güzel bir yazısı vardı gerçekten. İnci gibi böyle o Rika yazıyı inci gibi yazardı. Defterleri vardı kendilerinin. Mesela yani o defterlere bakıyorsunuz, var bizim arşivimizde. Sami Efendi'nin yazdığı kitapların büyük bir çoğunluğunu oturmuş tekrar oraya baka baka yazmış. Bu tabii hem rabıtaya bir vesiledir, hem de mürşidinin yazdığını böyle yaza yaza hazmetme meselesidir. Tabii daha sonraki zamanlarda hemen hemen bütün Anadolu seyahatlarında Musa Efendi Sami Efendi'nin yanındadır. Ama biraz daha Sami Efendi'nin Anadolu'ya çıkamadığı zamanlarda ise artık Musa Efendi Sami Efendi adına Anadolu'ya gidip Anadolu'da insanları işte güzel Müslüman olmaya, seheri olmaya, infak ehli olmaya, güzel ahlaklı insan olma yolunda telkinlerde, sohbetlerde bulunan bir insandır. Ve bunları da hep Sami Efendi Hazretleri'nin izniyle yapar, gider Anadolu'ya. Ondan sonra da efendim filan yere gittim, işte orada şu sohbette bulundum, şu kitabınızı okudum, şu defterinizi okudum deyip mürşidine bu manada bilgiler veren, ondan sonra faaliyetleri hakkında sunumlar yapan bir güzel insan. Tabii 1979 yılında Sami Efendi Hazretleri Medine'ye hicret edince tabii Musa Efendi'nin yapacağı tek şey vardı yine. Mürşidinin peşinden gitmek veya mürşidin refik olmak diyeyim ona daha doğrusu. İzinden gitmek. Hemen Musa Efendi de artık son zamanlarını 84'e kadar öncelikle 79-84'e kadar hep Medine'de kaldılar. Yani 6 ay Medine'de kalırlardı. Yazın buraya gelip birkaç ay yine Anadolu'daki hizmetleri ifa ederler. Oradan da giderler mürşitlerine, o noktada yapılanları anlatırlar. 84'te mürşitleri Cennetül Baki'ye tevdi edildikten sonra da ta 97 yılına kadar hep yine Medine'de geçirdi büyük bir zamanını Musa Efendi Hazretleri.

0: Musa Efendi Kudüs'e sırruhu, 1960'lı yıllardan 1984 yılına kadar ticari hayatın içinde olmakla birlikte, vaktini daha çok Sami Efendi Hazretlerinin yanında, onun maddi ve manevi hizmetlerini koordine etmekle geçirmiştir. Hatta Sami Efendi Hazretlerinin 1979'da Medine'ye hicretinden sonra, Anadolu'daki sevenlerinin yegane müracaat kaynağı Musa Efendi olmuştur. O, bu kargaşa döneminde engin dirayet ve basiretiyle büyük bir titizlik ve tedbir içinde manevi hizmetlerini yürütmüştür. Aynı zamanda üstadın manevi tekamülünün gün geçtikçe kendini göstermeye başladığı ve nihayet irşat icazetinin kendisine takdim edildiği yıllar da bu yıllardır.
1: Seyri sülükümün başlangıcında sık sık sorular sorarak eksikliğimi gidermek istiyordum diyor. Fakirin diyor bu halini beğenmeyen Üstad Hazretlerinin bir gün kaşları çatıldı diyor Sami Efendi Hazretlerinin. Şöyle demek istedi diyor. Bir mürid için böyle yersiz suallere lüzum yoktur gibi diyor. Bu duygu içimde hasıl oldu derken susmayı tercih ettim diyor. Aradan hayli zaman geçmişti. Takriben 20-22 sene geçmişti diyor. Hazrete bakınız. 20-22 sene susmuş. Bir gün cesarete gelip huzuruna çıktım. Dedim ki Sami Efendi Hazretleri'ne diyor. Efendim hayli değerli insanlar size geliyorlar. Sorular soruyorlar. İstifade ediyorlar. Fakirin hali ne ola ki dedim diyor. Biz ne olacağız? Mübarek dediler ki diyor. Buyurdular ki evladım teslimiyet ehline sorgu ve suale ihtiyaç yoktur. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözüdür buyurdular diyor. Çünkü orada birleşik kaplar misali kalpler arası alışverişler oluyor. Büyükler dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin derler. Dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin demek, halden anlayan adam gelsin demektir. Sükutumuzdan istifade edemeyen sözümüzden de istifade edemez derler. Onun için tasavvuf bir hal yürüyüşüdür, hal sirayetidir, hal geçişidir. Bu hal geçişinde de sözden ziyade sükut ve teslimiyet önemlidir. Ancak teslimiyet deyince insanlar bazen yanlış anlıyorlar. İnsan aklını kiraya mı verecek gibi anlıyorlar. Yok, aklınızı kimse kiralamak.

0: istemez. Özellikle olgun şahıslar, kamil şahıslar size rağmen iş yapmazlar. Ve mümine düşen de Allah'a isyan söz konusu olmadığı sürece, günah söz konusu olmadığı sürece itiraz etmemektir. Ve gerçekten alimin yanında da, arifin yanında da edeple yürümektir. Yol yürüyüşüdür bu manevi yürüyüş. Musa Efendi bu anlamda gerçekten örnek bir mürit-mürşit ilişkisi yaşamış. O kalite hayatının her alanına da yansımış tabii. Tasavvufla onun buluşması tamamen Sami Efendi merkezli olmuş diyebiliriz.
1: Musa Topbaş Hazretlerinin 1956 yılında Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine intisabıyla başlayan bu ulvi yolculuk, 1976 yılında irşat icazetiyle taçlanmıştı. Üstadı 12 Şubat 1984'te Hakk'a yürüdükten sonra yine onun işaret ve arzusu istikametinde manevi terbiye hizmeti başlamıştı. İşte bu hizmetin vesikası olan icazetnamenin meali şu şekildedir.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Bundan sonra kıymetli kardeşlerimize ve yakîn ehline şu hususu açıkça bildirmek isterim ki, Yüce Nakşibendiye yoluna hizmet, gayret ve samimiyetinden dolayı siz manevi evladımız Musa Efendi'yi tebrik eder, irşat yoluna girerek kemale ermeyi arzu eden, Allah'ın salih kullarına tarikatin esaslarını talim etmeniz ve onlara yüce tarikatin nispet, feyz ve bereketini ulaştırmanız için pek kıymetli efendimden aldığım ruhsat gereğince sizi mezun eylerim. Bütün feyizlerin yegane kaynağı olan Cenab-ı Hak Hazretleri, kalbinizi iman kaynağı, dilinizi irfan ırmağı eylesin. Sizinle sohbet eden din kardeşlerimizi, sohbetinizin şerefinden istifade ettirsin. Amin. Salatu selam, Efendimiz ve hidayet rehberimiz olan Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Son duamız, hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demekten ibarettir.
3: ...79 senesinde Sami Efendi Hazretleri Medine-i Münevvere'ye hicret etti. O hicret edince arkasından Musa Efendi de hicret etti. Hatta o gidişinde ben şoförlüğünü yaptım, karadan gittiydik. Buradan çıktık Konya, Adana, Halep, Şam, Amman, Tebük, Medine'ye vasıl olmuştuk. Musa Efendi Hazretleri'nin hanımı da benim teyzem idi. Teyzemle birlikte 79 senesinde karadan Medine-i Münevvere'ye gittik. Hacca yakındı. Teyzemi Medine'de bıraktık. Biz doğru Hacca Arafat'a çıktıydık. Sonra dönüp tekrar geldik. Onu Medine-i Münevvere'de yerleştirdik evine. Bir ev tutulmuştu. Sonra biz İstanbul'a dönmüştük. Sonra bu tabii Sami Efendi Hazretleri onu irşatla görevlendirdiği için yaz aylarında Türkiye'ye dönerdi. Türkiye'de de yine bizle birlikte, yani biz şoförlüğünü, hizmetini yapma gayretinde bulunurduk. Anadolu'yu dolaşırdık. Trakya'dan başlar, Ege'den Akdeniz'e iner. Konya, Kayseri, Ankara dolaşıp irşat hizmetlerini yürütürdü. Sami Efendi Hazretleri'nin sağlığında bunu Sami Efendi adına yapardı. Sonra kendisi bizzat irşat makamında devam etti. Hatta yurt dışına da seyahatleri olurdu bu manada. Bir zaman Güney Afrika'ya gitti, Pakistan'a gitti, Arabistan'a sık sık giderdi zaten.
1: Musa Efendi Hazretleri, tasavvufun bir kenara çekilmek olmadığını sık sık hatırlatırdı. O, Nakşibendi yolunun esaslarından olan halvet der encümen, yani halk içinde hakla beraber olma düsturunu sürekli anlatır, el kârda, gönül yârda olmalı derdi. Bunun için birçok hayır müessesesinin kuruluşunda onun desteği ve teşviki vardır.

Yüzyılın Alimleri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: İlmi Ledün sahipleri.

Tarih sahnesinde nice hak aşığı, Allah eri vardır ki onların sırlı alemi çoğu zaman insanları şaşırtmış, manalarını anlamadıkları için bazen yanlış düşüncelere sevk etmiştir. Onlar başka bir alemin, başka bir dünyanın insanlarıdır. Onların hallerini aklımızla, muhakememizle idrak edip tartmamız muhal olduğundan, onların hallerinden bize kalan tek ve yegane şey hayranlıktır.

Akıl nasılını ve nicesini ister. Kalp iman eder. O sebepten bizler seven ve sevilenlere kalp ehli demekteyiz. Kalp ehli yani nazargâh-ı ilahinin türbedarı. İşte İmam Birgivi Hazretleri de onlardandır. O devrinin meşhur İslam alimlerinden, zamanın şeyhü

0: İslamı tarafından verilen bir fetvayı yırtmış ve fetvanın yanlış olduğunu söylemişti. Verdiği fetvanın yırtıldığını haber alan Şeyhülislam, Birgevi Hazretlerini hesap sormak için huzura çağırdı. Şeyhülislam'ın makamına varan Birgevi Hazretleri, namaz kılmakta olan Şeyhülislam'a selam verip içeri girdi. Şeyhülislam namazı bitirdikten sonra, "Namaz kılan bir kimseye selam verilir mi?" diye sordu. İmam-ı Birgevi Hazretleri ise, "Biliyorum, namaz kılan bir kimseye selam verilemez. Lakin siz benim içeri girdiğimde namaz kılmıyor, içeri çok karanlık şu pencereyi nasıl büyütmeli diye düşünüyordunuz. Ben de sizi pencereyle meşgul görüp selam verdim," dedi. Şeyhülislam Birgevi Hazretlerinin kemalatını anlamıştı. Böyle bir kamil insanı ayağına çağırdığından dolayı özür diledi. Yemek vakti oldu, yemek yiyeceklerdi. Şeyhülislam'ın maiyeti davet edildi. Sofra hazırlandı. Herkes mükellef vaziyette kurulmuş olan sofraya oturdular. Birgevi Hazretleri ise onların yemeğine hiç iltifat etmeyerek kendi torbasından zeytin ekmek çıkarıp yemeye başladı. Şeyhülislam ve diğer misafirler Birgevi Hazretlerine hazırlanan yemekten niçin yemediğini sordular. Birgevi Hazretleri eliyle yemek yiyenlerin gözlerini yukarıdan aşağı bir sıvazlayınca gördüler ki kendi yemekleri o iştahla zevkle yedikleri yemek kokmuş leşten ibaret. Kokmuş leşin üzerinde gezen kurtları görünce onlar da şaşırdılar nasıl bu yemeği yediklerini. Birgevi Hazretleri himmet edip tekrar normal hale avdet ettiklerinde imam bir de kendi ekmeğini elinin içine alıp sıktı ki elinden süzülmüş balın damladığını gördüler. Çünkü onların yediklerine kul hakkı karıştığı için haram olmuş, Birgevi'ninki ise kendi elinin emeği olduğundan helaldi. Göklerden gelen fermanla göklerin malı olanlara ne mutlu. İlm-i ledün sırdır. Sırrın sahipleri ise aşktandır.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Semerkant Yayınları Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Canı Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de programımıza her zaman olduğu gibi bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Abdülkadir Geylani Hazretleri Harem-i Şerif'te kum ve çakıllar üzerinde secdeye kapanmış şöyle diyordu: "Ey Rabbim, beni affet. Eğer cezaya layık göreceksen kıyamette beni kör olarak haşreyle ki iyilerin yüzünü görüp mahcup olmayayım. Her seher vakti sabah rüzgarı eserken yüzümü toprağa sürüp şöyle derim: Ey Allah'ım, ben seni hiç unutmam. Sen bu kulunu hiç anar mısın?" Bir abidin evine geceleyin bir hırsız girdi. Alıp götürecek bir şey bulamayınca üzüntülü olarak çıkıp gitti. Dervişin haberi oldu. Boş gitmesin diye hemen üzerinde yatmakta olduğu bir tek kilimi aldı, başka bir yoldan giderek hırsızın geçeceği yola bıraktı. Evliya gerçekten ermiş kimselerdir. Çünkü onlar düşmanları bile incitmezler. Ey dostlarıyla bile kavgalı olan kişi, sen bu çetin yola nasıl girersin? Hakikatli dervişlerin sevgisi yüze karşı nasılsa arkadan da öyledir. Onlar yüze karşı can feda edecek gibi görünüp de arkadan atıp tutmazlar. İnsanın yüzüne karşı koyun gibi yumuşak, arkasından canavar gibi yırtıcı olan insanlar vardır. Sana başkasının ayıbını ulaştıranın, senin ayıbını başkasına söylemeyi ihmal edeceğini sanma. Birkaç arkadaş hep birlikte seyahate çıkmışlar. Yolculuğun her türlü zevk ve sıkıntısını paylaşmak üzere söz birliği etmişlerdi. Arkadaş da "beni de kabul edin" dedim, edemeyiz dediler. Gücendim. Dedim ki bizim gibi fakirlerin arkadaşlığından yüz çevirmek, onları istifadeden mahrum etmek.

vermek büyüklerin temiz ahlakına yakışmaz. Özellikle ben kendimde arkadaşlarıma hizmet edecek kadar kuvvet ve kudret bulunduğuna inanıyorum. Onlara çevik bir yoldaş olamasam bile gönül üzüntüsü de olmam. Size sohbet arkadaşı olamasam da hizmetinizde sadık bir dost olurum. İçlerinden biri seni arkadaşlığa kabul etmediğimize canın sıkılmasın. Bunun sebebi vardır. Bu yakın zamanlarda derviş kıyafetinde bir adam her nasılsa içimize karıştı. Kişinin görünüşünden huyu bilinemez. Mektubun içindekini dışından okuma imkanı yoktur. Sonra sözüne şöyle devam etti. Dervişliğe mahsus olan temiz kalplilikle hakkında kötü düşünmeyerek onu arkadaşlığa kabul etmek. Ariflerin hali görünüşlerinden bir hırkadan anlaşılır. Ama ihlaslı ama riya sahibidir. Bu bilinmez. Hangi kıyafeti giyersen giy, yeter ki ihlaslı bir kul ol. Başına tac giy ya da omzuna bayrak al. Görünüşe o kadar değer verilmez. Ariflik için şekli değiştirmede yarar yoktur. Önemli olan dünya isteklerinden geçmektir. Zırhı giyen kişi cesur olmalı. Korkağa silah kuşanmak yarar sağlamaz. Uzatmayalım. Bir gün akşama kadar yol yürümüş, akşam olunca bir kale duvarı dibine konmuştuk. Uğursuz arkadaşımız arkadaşlardan birinin ibriğini aldı. Abdeste diyerek gitti. Meğer hırsızlığa gidiyormuş. Zahitler hırka giyerek riyakarlık yaparsa Kabe'nin örtüsünü merkebe çul yapmış gibi olur. Uzaklaştı, uzaklaştı, nihayet gözlerden kayboldu. Sonra anladık ki kalelerden birine tırmanarak çıkmış. Bir eve girerek kıymetli bir mücevherat kutusu çalmış. Sabah oluncaya kadar bir hayli yol almıştı. Hiçbir şeyden haberi olmayan biz suçsuz arkadaşlar uyumuş kalmıştık. Ancak sabahleyin hepimizi götürüp hapse attıkları zaman işi anladık. İşte o günden itibaren tanımadığımız kimselerle yoldaşlık etmemeye karar vermiş bulunuyoruz. Selamet yalnızlıktadır. Bir kavmin içinden biri suç işlese, o kötülük bütün fertlere yayılır. Köyden bir öküz gitse de bir otluğa girse, bütün öküzler töhmet altında olur. Dedim ki, Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Dervişlerin yoldaşlığından geri kaldımsa da sohbetlerinden yararlandım. Aldığım bu öğüt, benim gibilerin bütün ömründe işine yarar. Bir terbiyesiz, edepsizce hareket etse, o meclistekilerin tümünün gönlünü incitir. Gül suyuyla dolu olan büyük bir havuzun içine yanlışlıkla bir köpek düşse onu pis, murdar eyler. Riyakar bir derviş bir gün padişahın ziyafetinde bulundu. Hakkında iyi düşünceleri artsın diye her zamankinden az yemek yedi. Namaza kalkınca da her zaman kıldığından fazla namaz kıldı. Orada bulunanlar kendisi hakkında güzel düşünsünler istiyordu. Korkarım sen Kabe'ye ulaşamazsın. Çünkü bu tuttuğun yol doğruca Türkistan'a gidiyor. Eve gelir gelmez yemek istedi. Kurnaz bir oğlu vardı. Babacığım, sultanın ziyafetinde bir şey yemedin mi diye sordu. Derviş, yedim. Fakat az yedim ki işe yarasın dedi. Oğlu da öyleyse namazı da kaza et de işe yarasın dedi. Ey hünerlerini herkese gösterip ayıplarını gizleyen riyakar! Görüleni de, görülmeyeni de bilen Allah'tan bu geçmez akçe ile ne alabilirsin? Daha çocukken ibadeti sever, gece kalkar namaz kılardım. Aynı derecede günahtan da sakınırdım. Bir gece babamın hizmetinde bulunuyordum. Bütün gece uyumadım ve Kur'an-ı Kerim'i elimden bırakmadım. Yanımızdaki insanlar horul horul uyuyordu. Babama, ne olur şunlardan bir tanesi olsun, başını kaldırıp da iki rekat namaz kılsa, sanki ölüler gibi yatıyorlar dedim. Babam, evladım, keşke sen de uyusaydın da onların gıybetinde bulunmasaydın. Gururlu kimse kendinden başkasını görmez. Onun gözünün önünde ayırıcı perde vardır. Mevla'yı gören bir göze sahip olsaydı, kendisinden aciz kimseyi görmezdi. Büyüklerden birini bir mecliste övüyorlar. Güzel huyları hakkında abartılı sözler söylüyorlardı. Kendisi de orada hazır bulunuyordu. Başını kaldırıp,
beni benden iyi bilemezsiniz. İyiliklerimi sayarak beni üzme. Senin gördüğün benim dış görünüşümdür. İçimi bilemezsin. Ey dış görünüşümün süsüne aldanan, içimdeki kötülüklerden haberin yoktur. Tavus kuşu

kenarında abdest alırken ayağı kaydı, havuza düştü ve güç bela havuzdan çıkabildi. Namazdan sonra müritlerinden biri, "Hatırlıyorum, siz Mahrip deryası üzerinde yürürdünüz de ayağınız bile ıslanmazdı. Bugün şu bir adam boyu su içinde az kalsın boğulacaktınız. Bundaki hikmet nedir?" dedi. Şeyh Efendi bir süre düşündükten sonra, "Fahri Alem Efendimizin ne buyurduklarını işitmedin mi? Benim Allah'la öyle zamanım olur ki o sırada bana ne murakkep melek ne de mürsel nebiler engel olabilir. Yani bunlardan biriyle meşgul ve bağımlı olmam. Dikkat ediyor musunuz? Zaman zaman buyuruyor, sürekli demiyor. İşte Resul-i Ekrem böyle tecelli zamanlarında Cebrail ve Mikail Aleyhisselam'ın sohbetlerine katılmazdı. Başka vakitlerde ise hanımlarından birinin dostluğuyla yetinirdi. Velilerin müşahedeleri tecelli ile gizlenme arasındadır. Yani sürekli değildir. Birden görünür, birden kaybolur. Bazen görünüp bazen gizlenmekle hem kendi güzelliğini kıymetlendirir hem bizim aşkımızı arttırır. Bazen sevgilimi hiç vasıtasız seyrederim, bazen de yolumu kaybederim. Bir görünüp bir de gözden kaçmak, işte aşığın gönlünü yaralayan budur. Hazreti Yakup Aleyhisselam'a sordular, "Ey akıllı ihtiyar, bize lütfen bu işteki sırrı anlatınız. Mısır'daki gömlek koku alma duyunuzu okşadı. Ya niçin Yusuf'u Kenan'dayken görmediniz?" Hazreti Yakup, "Halimiz şimşeğe benzer. Bir bakarsın görünür, bir de bakarsın söner. Bize bir hal gelir, felekleri seyrederiz. Bazen de görmez oluruz bastığımız yeri." Dervişler hep ilk halde kalmış olsalardı, her iki alemden de ellerini çekerlerdi.

Canı Dilden. Efendim Canı Dilden programına devam ediyoruz. Bizden biri iz taşıyan hikayelerden sonra alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlere geçiyoruz. Beşerden B kalkarsa şer kalır. Bu B ise hakikatte besmelenin başındaki B gibidir ve insanı kamilden de ibarettir. İnsanı kamilsiz Adem sırf şerdir. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede Nahl suresi 16-36 ayet-i kerimesi mealen Allah içlerinden kimine hidayet vermiş, kiminin üzerine de sapıklık hak olmuştur buyuruyor. Gerçi hidayet de, dalalet de Cenab-ı Hak'tandır. Bunda şüphe yok. Fakat iyi dikkat ediniz, dalaleti vermiştir buyurulmuyor. Kiminin üzerine dalalet yani sapıklık hak oldu buyuruluyor. Çünkü Hak Teala'da zorlama yoktur. O öyle bir cebbardır ki cebrini kullarının cüz'i iradelerine bağlamıştır. Bu ayet-i celilenin devamında mealen şöyle buyurulmuştur. Şimdi yeryüzünde gezenin de peygamberlerini yalanlayanların sonu nice olduğu bir görün. Nahl suresi 16-36. Yani ibret ve uyanışa davet ediyor.

Ta ki bu ibret ve uyanışla Cenab-ı Hakk'ı önce tasdik edelim, sonra da marifet ve kulluk, yakınlık ve vuslatın yolunu tutup kendisine ulaşalım. Fakat heyhat ki geçmiş milletlerin yaşadıkları yerlere gidenler ibret için gitmiyorlar. Eski eserleri görmeye gidiyorlar. Artık bilmem nasıl olur, bir insanda Allah rızası endişesi olmazsa ona insan demek nasıl olur? Allah'ın yardımı yetişe. Şeyhlerin yükselmesi ve inişi tam mı olmalıdır ki mürit için feyz almak ve faydalanmak mümkün olsun? Şeyhlerin inişinin az olması mürit için o kadar faydalı olmaz. Çünkü böyle olursa müritle şeyh arasında tam bir bağlantı bulunmaz. Bağlantı ve iletişim olmazsa feyiz alışverişi mümkün olmaz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin inişleri tam ve kamildi. Hazreti Musa ve diğer büyük peygamberlere makam gökler olmuştur. Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek vücutlarıyla bu arzın şereflenmesi için Ravza-i Mutahharaları Medine-i Münevvere'de kalmıştır. Gavsul Azam Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin inişleri çıkışları nispetinde değildir. İnişleri azdı ancak ruh makamına kadar tenezzül buyurmuşlardır. Bu cihetle Evliyaullah arasında en çok keramet ve fevkalade haller onda zuhur etmiştir. En kamil olan iniş, kulluk makamına tam tamına iniştir. Elbette bu hal müritler için daha çok faydalıdır. Hasan-ı Basri Hazretleri ki Ümmü Seleme validemizin süt oğludur ve tabi'in büyüklerindendir. Bir su kenarında suyu geçmek için gemiyi beklerken Habibi Acemi Hazretleri de gelir. Gemiye ne ihtiyaç var? Geçelim mi efendim der ve sudan yürüyerek geçer. Hasan-ı Basri Hazretleri yine gemiyi bekler. Lakin kemal elbette Hasan-ı Basri Hazretlerindedir. Çünkü harikulade şeyler ortaya koyanlar gücü yettiği halde böyle bir şey yapmayanlara göre eksik sayılır. İnsanlığa tam dönüş daha çok müritlerin kemale ulaşmaları içindir. Feyiz alışverişini sağlar. İnsan vaktini boşa geçirmemelidir. Vakitler kılıç gibidir. Sen onu kesemezsen o seni keser buyrulur. Özellikle nefesler sayılıdır. Elbette bitecektir. Sonra yarının nasıl olacağı, hallerin müsait olup olmayacağı da bilinmez. Bunun için fırsatı ganimet bilmek, vakitleri boşa geçirmemek lazım. Şakik-i Belhi Hazretleri ilk zamanlar tüccar imiş. Rum padişahının memleketine gider gelirlermiş. Bir gidişinde Rum padişahıyla görüşmüş, sohbet esnasında oraya niçin geldiğini ve memlekette ne işle meşgul olduğunu padişah sormuş. Cevabında kendisinin tüccar olduğunu, 3 ayda memleketinden buraya geldiğini, 3 ayda da gittiğini, 3 ay burada kalarak getirdiği eşyayı sattığını, 3 ayda memlekette alacağı eşyayı tedarik edebileceğini söylemiş. Bunun üzerine pekala sen bütün seneyi ticarette ve yollarda gidip gelmekle geçiriyorsun. Senin Rabbin yok mu? Ona ne zaman ibadet edersin diye sormuş. Padişahın bu sözlerinden Şakik-i Belhi Hazretleri pek etkilenmiş ve memleketine dönerek ticareti bırakmış. Malının hepsini dağıtmış. Memleketini terk ederek hakikatin arkasına düşmüş, çalışmış, gayret etmiş. Ne yapmış yapmış pek büyük bir zat yani Şakik-i Belhi Hazretleri olmuş. Bununla beraber bu kıssadan dünya işlerimizi bırakalım manası çıkmaz. İnsan her iki işi de görebilecek kabiliyette yaratılmıştır. Dünya işlerini yine yaparız fakat içerimize sokmayız. Batınımızı onunla Allah Azze ve Celle ile meşgul olurken dışımıza mani olmaz. O işlerimizle yürür hem de şimdikinden daha güzel yürür. Ne diyor İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy? Allah'a dayandım diye sen çıkma yataktan. Manayı tevekkül bu mudur hey gidi nadan? Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu. Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Üç kıtada yer yer kanayan izleri şahit. Dinlenmedi bir gün o büyük nesli mücahit. Alemde tevekkül demek olsaydı atalet. Mirası diyanetle yaşar mıydı bu millet? Çoktan kürenin meşali tevhidi sönerdi. Kur'an duramaz, nezd-i ilahiye dönerdi. Dünya koşuyor söz mü? Beraber koşacaktın. Heyhat, bütün azmi sen arkanda bıraktın. Madem ki uyandın,
o medit uykulardan bir parçacık olsun, hadi hiç yoksa kımıldan. Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz. Davranmayacak kimse bu meydana atılmaz. Müstakbeli bul, sen de koşanlarla bir ol da, maziyi fakat yıkmaya kalkışma bu yolda. Ahlafa döner, korkarım esnafa hücumu, mazisi yıkık milletin atisi olur mu? Ey yolcu, uyan, yoksa çıkarsın ki sabaha, bir kupkuru çöl var, ne ışık var, ne de vaha. Gerek hayırda, gerek şerde meyil iki türlüdür. Adil meyil, bunun pek önemi yoktur. Az bir gayret ve muhalefetle geçer gider. Şiddetli meyil, asıl insanı zorlayan, ısrarlı olan, insana o şeyi yaptırmadıkça yakasını bırakmayan bu meyil tehlikelidir. Asıl dikkat olunacak ve kendisiyle savaşılacak meyil, işte ısrarcı olan bu meyildir. Şer hususunda bu meyle tabi olmak, insanı helake ve hüsrana sürükler. Hayırdaysa böyle bir meyil makbuldür. Derviş iki kanaldan yol alır. Aşk ve taleple Allah için ibadet. Yine aşk ve taleple içini Allah'tan gayrı her şeyden temizleyip kesilmek ve yüz çevirmeyi tamamlamak. Fakat her iki halde de kitap ve sünnete, Resul ve Resul'ün varisine tabi olmak lazımdır ki ancak bu yolda ihlaslı ve hatta ihlasa erdirilmiş muhlas olabilelim. Şeriatsız ne tarikat, ne marifet, ne de hakikat olamadığı gibi tarikat ve hakikatsiz şeriat da o kadar fayda vermez. Bir derviş için üç hüsnü zan şarttır. Nefsine, mürşidine, Allah'ına. Böyle bir salik elbette başarılı olur. İnsan gözü pek ve cesur olmalı. İnşallah Rabbimizin yardım ve desteğiyle ben nefsimi ıslah ve İslam ederim demeli ve ona göre işine himmet ve gayret göstermelidir. Öğrenilmesi lazım olan ilimse dörttür. Dünya ilmi, ahiret ilmi, nefis ilmi, Allah ilmi, yani ilmi billah. Ve bunlarla ilgili ilimler, bunların en lüzumlu ve en faydalısı şüphesiz ilmi billah, yani Allah ilmidir. Diğer ilimler de zaten bunun içindedir. Cenab-ı Hakk'ın bize hidayete erdirdiğinden hiç şüphe yoktur. Zira birincisi, elhamdülillah, sümme elhamdülillah, İslam üzere yaratılmışız. İkinci olarak, ehli sünnet ve cemaat mezhebindeyiz. Üçüncü olarak, yüce tarikatların en kamil, en sağlam ve en kolayı olan Nakşibendi tarikatına mensubuz. İşte bunlar bizim için hep hidayettir. Hem de en büyük hidayettir. Nefsin arzu ve heveslerinden, şevhet ve hazlarından kurtulmak için de hidayeti Cenab-ı Hak artık bizim gayretimize bağlamıştır. Bu imtihandan geçeceğiz, çare yoktur. Savaşmadan nefsin elinden yakayı kurtaramayız. Bununla beraber mücahededen sonra yine nefis, huy ve arzuların elinden kurtulmamız Allah'ın fazlına, hidayetine bağlıdır. Fakat dediğimiz gibi bu hususta bizim de çalışmamız lazımdır. Zira başarı çalışmaktadır buyurulmuştur. Diğer nimetlerin hepsini hazır bulduk. Bu kadar nimet içinde biraz mücahede ve gayret gerekir. Hakikatte gerçi bu nimet de bedavadır ve külfetsiz olacaktır. Fakat ufak bir imtihan geçirmek vardır. Öyle olmasa bu nimete layık olmayanlara karşı Hak Teala haşa ve kella zulmetmiş olur. İyiyi kötüden ayırt etmek bizim çalışma ve gayretimizle olacaktır. Yoksa bu çalışma ve gayretimiz aslında yine hiçtir. Lütuf ve kerem, fazl ve ihsan ve sayısız nimetler hakkındır ve bir sebebe bağlı olarak verilmemiştir. Yani yine bedavadır. Bizim ne kadar ibadet ve taatimiz bulunsa yine ilahi nimetlerin en ufağına bile karşılık gelmez.''

0: Canı Dilden.
1: Reklamlar.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Canı Dilden. Tertemiz şeriat sayesinde önemli itikadi meselelerden olan Cenab-ı Hakk'ın semî, basîr, âlim, mürid ve kadir olduğunu ve bize şah damarlarımızdan daha yakın bulunduğunu biliyoruz. Fakat iyi düşünün, bu bilmenin, bu itikadın hakikat açısından bize ne faydası oluyor? Hiç. Zira en adi bir kimsenin yanında yapamayacağımız haram ve günahları, kimsenin göremeyeceği ve gizli bir yerde işlemeye cüret edebiliyoruz. Allah Teala'nın bizi ve yaptıklarımızı görüp bildiğini kesinlikle dikkate almıyoruz. Demek ki bu itikadın, bu bilmenin itikatsızlıkla ve bilmemekle adeta hiçbir farkı yoktur. Eğer Cenab-ı Hakk'ın bize gördüğüne, dışımıza ve içimize bizden daha ziyade vakıf ve haberdar bulunduğuna inanıyorsak, bu fenalıklara nasıl cüret ediyoruz? Bilhassa kendisine karşı günah işlediğimiz zat, Cebbar, Kahhar, azabı çok can yakıcı ve şiddetli olan, gayur ve müntakim bulunan, kadir ve muktedir Cenab-ı Rabbül İzzet'tir. Yok itikadımız böyle değilse biz maazallah kafir oluruz. Şayet af ve mağfiretine güveniyorsak bu da bir kere, iki kere, üç kere olur. Devamlı olarak günah ve haramda ısrar pek vahimdir. İmansız gitmeye sebeptir. Haydi diyelim ki affa mazhar olduk, azap da görmedik. Fakat adi bir kimseden haya ettiğimiz kadar Allah'tan utanmayacak mıyız? Haya imanın yarısıdır buyurulmuştur. Eh ne vakte kadar şeriatın bize bildirdiği şeyi bilip onun hüküm ve icabına uygun amel etmeden duracağız. Bu bilmenin, bu itikadın bize hiç mi bir faydası olmayacak? Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. Bakara Suresi 2 Taksim 156. Allah'ın yardımı yetişse bile bu lakaytliğin neticesi zararlarını sonra orada göreceğiz. Yine ayet-i kerimede o gündeki bütün sırlar ortaya dökülecektir. Tarık Suresi 86 Taksim 9 ayetiyle bildirilen o günde iş belli olur. Neden zarar ettiğimizi orada öğreniriz. Aynen yakin görebiliriz. Ama heyhat ki o vakitte iş işten geçmiştir. Orası amel yeri, sorumluluk yeri değildir. Mükafat ve ceza yeridir. Burada ne yapmışsak orada onun karşılığını göreceğiz. Evet, iç dış olunca bu insani suret iç, içimiz de dış olarak ortaya çıkınca o vakit bizim de ne olduğumuz meydana çıkar. İnsan iken hayvan suretiyle Rabbim muhafaza buyursun, diriltiliriz ki bundan büyük bir rezalet olamaz. Süleyman Aleyhisselam haşmet ve debdebesiyle tahtıyla sema üzerinde mesafeleri kat edip giderken hatırına gelir ki, acaba benim bu debdebe ve saltanatım gibi hiç var mıdır? Bunun üzerine derhal tahtı eğilmeye başlar. Süleyman Aleyhisselam bunun sebebini tahtından sorar. O da sen kalbini düzelt ki ben de düzeleyim der. Her şey sevgiden yaratılmış.

aleyhissalatu vesselam Peygamber Efendimiz de bir kediye olsun aşık olunuz diye emir buyurmuştur. Çünkü mecaz hakikatin köprüsüdür. Muhabbet sevgiliden başkasını unutmaktır. Gerçi taklit şer'an kötü görünmüştür. Fakat hak için taklit de caiz ve münasiptir. Bu cihette insan, velev öyle olmasa bile mürşidini taklit etmesi lazımdır. Bu taklit sonra tahkike ulaşır. Sahabe-i kiram hazretleri pek o kadar riyazet ve mücadelede bulunmamışlardır. Yalnız sohbeti Resulullah'la o büyüklüğe erişmişlerdir. Yani demek istiyorum ki sohbet büyük bir iştir. Eskiden böyle değildi. Gizli yerler arar, mağaralara girer, oralarda sohbet ederlerdi. Pek ziyade riyazet ve mücahedede bulunurlardı. Şimdi ise durum değişmiştir. Yani o kadar riyazet ve mücahede yoktur. Zamanımızda sohbet pek tesirlidir ve tesiri pek büyüktür. Şah-ı Nakşibend Efendimiz Kuddisesi ruhunun Hüsamettin adında bir halifesi vardı. Babası alimlerin büyüklerinden Hamidüddin adında bir zat imiş. Şah-ı Nakşibend Efendimiz'e de muhabbetleri varmış. Her vakit ziyaretlerine gelip gider fakat nasılsa intisap etmemiş. Vefatı esnasında pek ziyade sıkıntıya düşmüş. Oğlu babasına, ''Baba, bu halin nedir?'' diye sormuş. Babası ise, ''Oğlum şimdi benden bir şey istiyorlar ki onu vaktiyle temin edemedim. Ben de yok. Şimdi de temini mümkün değil. Benden kalbi selim istiyorlar.'' demiş. Oğlu babasına, ''Baba, şimdi her şeyi bırakıp azıcık gözlerinizi kapayınız. Benimle meşgul olunuz.'' demiş. Baba oğlunun tarifi gibi yapmış ve biraz meşgul olmuş. Sonra gözlerini açarak, ''Elhamdülillah oğlum, maksat hasıl oldu. Yüzün ak olsun, ver elini öpeyim.'' demiş. Babası oğluna rabıta etmekle demek ki kalbi selim tedarikine muvaffak olmuş. Subhanallah, babaya bak, evlada bak. Şah-ı Nakşibend Efendimiz'e arz etmişler. ''Efendim, bu varlığın kalpten giderilmesi lazımdır.'' diye emir buyuruyorsunuz. Halbuki varlık Allah'ın isim ve sıfatlarına mazhardır. Nasıl giderilebilir? Şöyle cevap verdiler. ''Hak için Hakk'a mazhar varlığı kalpten gidermenin zararı yoktur.'' Şah Dihlevi Hazretleri buyuruyor ki, ''İnsanlar dört kısımdır. Namertler, bunlar dünya ehlidir. Mertler, bunlar ahiret ehlidir. Cömertler, bunlar da biraz ahirete meyletmekle beraber aynı zamanda huzur ehlidirler. Dördüncüsü fertler ki, bunlar Allah'tan gayrı her şeyden tamamen kopmuşlar, nefislerini bütün alaka ve bağlardan kurtarmayı başarmışlardır. Hadis-i şerifte fert içinde fert olunuz buyurulmuştur. Bunlar pek büyüktür. Bunlar yaratılışın gaye ve sebebini tamamen anlamış ve yerine getirmiş olan seçkin zatlardır. Cenab-ı Hak şefaatlerine mazhar buyursun. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Hazreti Adem henüz toprakla su arasındayken ben yaratılmıştım demiş ve bu nurlu beyanlarıyla kendisinin yaratılışın gayesi olduğunu ifade ve işaret buyurmuştur. Zat-ı mukaddeslerinin esas yaratılış sebebini ise marifetullah olduğu şüphesizdir. Ümmeti de yine kendi Muhammedi nurlarından yaratılmış ve nübüvvetlerinin dışında bütün zahir ve batın Muhammedi kemallere varis olmuştur. Öyleyse bizim de yaratılışımız marifetullah içindir. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime mealen, ''Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etmeleri için yaratıldım.'' buyurulmuştur. Bu ayet-i celilinin tefsirinde müfessirlerin başı İbn Abbas hazretlerinin ibadet etmeleri için ifadesini bilmeleri için şeklinde tefsir buyurması da yaratılışımızın sebebinin marifetullahı elde etmek ve sünnet-i seniyeyi Muhammediye'nin zahir ve batınına tabi olmak, bunun içinde kitap ve sünnete uygun bir yol, intisap ve tarikat emirlerini tamamen yerine getirmek gerekir. O tarikat da yine böyle kitap ve sünnete uygun bir mürşid-i kamilden feyz almakla mümkündür. Bunun her vakit, bilhassa zamanımızda başka bir yol çaresi yoktur. Cenab-ı Hak Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesinde mealen, ''Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır.'' buyuruyor. Bu ilahi fermandan maksat, nefisleri satın alındığından dolayı

Müslümanlar artık bu nefse benimdir dememeleri, Allah Teala onu nerede ve ne işte kullanmayı emir buyurmuşsa orada kullanmaları, emirlere uymayı, yasaklardan kaçmayı sağlamalarıdır. Ama biz öyle yapmadık ve yapmıyoruz. Bu zavallı varlığımıza tabi olup nefis için bizimdir diyoruz. Halbuki böyle olmaz. Satılmış şeye sahip çıkılmaz. Evliyaullah'tan birinin bir cariyesi varmış. Bunu pek çok severmiş. Bu sevgisi de Allah içinmiş. Zaruret icabı bu cariyeyi satmış ve artık geri almaktan da utanıyormuş. Cariyeyi satın alan adam Cenab-ı Hakk'ı rüyada görmüş. Allah Celle Celaluhu bu adama şöyle ferman buyurmuş. Senin aldığın o cariyeyi falan kulum çok sever. Ona olan muhabbeti de benim içindir. Aynı zamanda o zat benim velilerimden biridir. Eğer sen o cariyeyi götürür geri verirsen, o zattan da parayı almazsan, ben de yarın kıyamette seni nebilerle birlikte diriltirim. Alan adam sabahleyin erkenden kalkıp cariyeyi alarak götürüp o zata vermiş. Parasını da almamış. O zat sebebini sormuş, o da olduğu gibi meseleyi anlatıp dönmüş. Şimdi bakınız, Allah için sevilen bir cariyeyi iade ettiğinden dolayı Cenab-ı Hak bir kuluna nebilerle haşrolunmak gibi yüce bir şeref ve saadetini ihsan buyurursa, kendisine muhabbet edenleri, kendisini kendisi için sevenleri artık ne yapmaz? Onlara ne ikram ve ihsanda bulunmaz? Özellikle kendisi bu muhabbeti, bu sevgiyi bizden istiyor. Böyle bir devlet, böyle bir saadet varken satın alındığı, Allah tarafından haber verilen bu murdar nefsi artık bizim sevmemiz, ondan taraf olmamız, onun bütün haz ve emirlerine itaat edişimiz ve boyun eğişimiz nasıl olur bilmem. Efendim böylelikle Canı Dilden programının sonuna geldik. Bugün çok kıymetli nasihatleri sizlerle paylaşmış olduk. Umarım istifade edenlerden oluruz hep birlikte. Yarın saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla görüşmek, buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Şengül. Canı dilden.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Semerkant Sohbetleri.
5: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
4: Semerkant Sohbetleri.

yine bir Semerkant sohbetlerinde sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda da Allahü Teala'ya tevekkül, Cenab-ı Allah'a dayanma, Allahü Teala'ya güvenme ve bunu kalbiyle hissettiği gibi amelleriyle de, fiilleriyle de bunu yapma, fiillerine de yansıtma konularını işleyeceğiz. Elbette Cenab-ı Allah katında en kıymetli, en değerli şey kulun imanıdır. Bir insanın yaptığı fiillerden, yaptığı amellerden, Allahü Teala'nın razı ve memnun olduğu, hoşnut olduğu işlerin başında kulun imanı gelir. Allah-u Azimuşşan, eğer kulunda iman yoksa onun yapmış olduğu amellere kıymet ve değer vermez. Bir insan Rabbine iman etmemişse onun gönderdiği peygamberlere veya meleklere veya kitaplarına veyahut da kadere ya da ahiret gününe iman etmemişse, bunların tümüne veyahut da birine iman etmemişse o kişi imansız sayılır. İmansız olunca da Cenab-ı Allah katında onun yaptığı diğer iyi işlerin bir kıymeti, bir fazileti de yoktur. Cenab-ı Allah katında en değerli ve kıymetli olan şey imandır. O halde bizim yanımızda da, bizim cephemizde de en değerli, en kıymetli şey o olmalıdır. Ve biz hayatta en çok kıymet verdiğimiz, en çok değer verdiğimiz, en çok mesai harcadığımız şey de yine bu imanımız olmalıdır. Onun değerini iyi bilmeliyiz. Onu iyi muhafaza etmeliyiz. Yoksa bir hırsız gelir, onu çalar. Onu çalacak olan da şeytandır. Şeytan ve nefis devamlı insan için hazırda bekleyen iki düşmandır. Nasıl ki biri birine düşmanlık yapsa, zarar vermek istediğine, bir boşluğunu, bir açık yerini, bir gafletini yakalamak ister ve onu gafil bulduğu bir sahada, gafil bulduğu bir noktada onu avlar. Ona zarar vermekten geri durmaz. Şeytan da böyledir. Sürekli olarak biz uyuruz ama şeytan uyumaz. 24 saat insanı avlamak için, gafil avlamak için insanın zayıf noktasını bekler. Ve o zayıf noktasını gördüğünde ona zarar vermek için bir an dahi geri durmaz. Halbuki insanoğlu şeytana zarar verecek nice fiiller vardır. Şeytana fırsat vermeyecek nice ameller vardır. İnsanoğlu onları es geçer. İnsanoğlu onları belki yapmaz. Ama şeytanın bizim üzerimize yakaladığı bir fırsat olursa onu muhakkak bizim aleyhimize değerlendirecektir. O halde biz bu değerli imanı, bu yüce imanımızı şeytana kaptırmamak ve imansız olmamak için de çok büyük gayret sarf etmeliyiz, özen göstermeliyiz. En değerli bir eşyamızı, bir altınımızı, bir servetimizi muhafaza etmek için ne kadar çok önlem alırız. Bunun için gereken harcamayı, gereken masrafı hiç göz önünde dahi bulundurmayız. Onun gibi hatta daha değerli imanımızın muhafazası için de yatırım yapmalı. İmanımızın muhafazası için gayretli olmalı. Onu hırsıza, şeytana kaptırmamak için son derece uyanık ve azimli olmamız gerekir. İmanımız çok değerlidir ve bu imanımızı biz hiçbir şeye değişmeyiz. En değerli, en kıymetli şey imanımızdır. Bunun içindir ki bizden önce hayatlarını gıptayla, imrenerek andığımız, anlattığımız büyüklerimiz bu vatanda, bu din yolunda, bu iman yolunda, bu hak yolunda şehit olan, mücadele eden geçmişlerimiz, büyüklerimiz, atalarımız, ecdadımız bugün iftiharla yad ediliyor. Onlar gerçekten kendi heveslerini, kendi gençliklerini, kendi arzu ve isteklerini, kendi hedeflerini ve kendi hayatlarını bir kenara bırakarak yüce Rabbimizin mukaddes saydığı bu değerler uğruna en sevdiği şeyleri en son canına varıncaya kadar göz kırpmadan verebilmişler. Bunların hepsi bir iman mücadelesidir. Mukaddesat mücadelesidir. O halde bizlere de bu imanımızın korunması, yaşanması, yaşatılması için bir takım görevler, vazifeler düşüyor. Bir takım fedakarlıklardan kaçınmamamız gerekiyor. Bu iman bu kadar değerli olduğu için geçmiş büyüklerimiz onun uğruna canlarını vermişler, şehit olmuşlar. İman bu kadar değerliyse madem,
ki öyledir. O halde imanla alakalı olan her şey de o kadar değerli ve kıymetlidir. İşte onlardan biri de tevekkül konusudur. Tevekkül demek Allah-u Teala'ya dayanmak. Yani Cenab-ı Allah'a kulun güvenmesi demek. Kim Allah-u Teala'ya güvenir? İman eden güvenir. Kim güvenmez? İmanı olmayan güvenmez. O halde imanla tevekkül, Cenab-ı Allah'a dayanmak aynı şeydir. O da tevekkül de imanla alakalı olduğu için ona da son derece önem vermek, tevekkülü iyi anlamak ve tevekkülden Allah-u Teala'ya dayanıp ve güvenmekten bir an dahi sapmamak gerekir. Ebu Talip Mekki Hazretleri Kutul Kulüp isimli eserinde bu konuya genişçe bir yer ayırmış. Buyuruyor ki Allah-u Teala bütün müminlere tevekkülü emretmiştir. Ve Yüce Allah tevekkül etmeyi imanla birlikte zikretmiş. Bu tevekkülle imanın aynı şey olduğunu gösteriyor. Çünkü her işe vekil olan Yüce Allah'a güvenmek Allah-u Teala'ya imandan kaynaklanıyor. Şu halde tevekkül imanın hakikatine ulaşmaktan meydana geliyor. Ve tevekkülün hakikatine ulaşan bir kul da imanında kuvvet sahibi olmuş demektir. Elbette ehl-i sünnet inancında şu da vardır. Günahkar olan bir müminle Allah-u Teala'nın dostu olan, velisi olan bir müminin imanının hakikati, imanının aslı, imanının temeli aynıdır. O da iman etmiştir, o da iman etmiştir. Ama arada mühim bir fark vardır. O mühim bir fark da o imanın amele yansımasıdır. O imanın nurudur. O imanın güzel ahlak olarak ortaya çıkışındadır. İşte birinde o iman son derece güzel ahlak olarak, güzel fiiller, güzel davranışlar olarak imanının nuru ortaya çıkar. Kendi ondan istifade ettiği gibi çevresindeki binlerce insan da ondan istifade eder. Bu velilerin, sadıkların, salih müminlerin imanıdır. Ama günahkar bir mümine gelince onun imanı eğer ameline yansımıyorsa, onun imanının nuru fiillerinde ortaya çıkmıyorsa, o iman sadece kendisinde vardır ama etrafına fayda dahi veremez bir haldedir. Onun için salih amellere dikkat etmek gerekir ve imana zarar veren bütün fiilleri, bütün davranışları, bütün itikatları da imanın çevresinden uzaklaştırmak gerekir. İşte tevekkül de tevekkül sahibi olan bir mümin ve bu her insanın, her kulun da Cenab-ı Allah'a tevekkülü farklıdır. Tevekkülünde, samimiyetinde, üst seviyede olan, zirvede olan bir insanın imanı da yakın bir imandır. Yani imanı kesinleşmiş, imanı sabitleşmiş, Allah-u Teala'ya olan imanı

De ki, o Allah Rahman'dır. Biz ona iman ettik ve kendisine güvendik, tevekkül ettik. Yüce Allah burada hemen imanla tevekkülü yan yana getirmiştir ve bu ayette tevekkülle imanın aynı şey olduğunu gösteriyor. Yüce Rabbimiz tevekkülü emrettikten sonra şöyle de buyurmuştur: Allah'a tevekkül edin, güvenip dayanın. Eğer müminseniz böyle yapın. Yani eğer Müslümansanız Allah-u Teala'ya tevekkül edin. Bu da yine imanla tevekkülün aynı şey olduğunu gösteren bir ayet-i cellidir. Yine Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Musa şöyle dedi: Ey kavmim, eğer Allah'a iman etmişseniz, o zaman siz Allah'a tevekkül edin, ona dayanıp güvenin. Eğer gerçekten Müslümansanız böyle yapın buyuruyor. Tevekkül sahibi olan kullar Allah-u Teala'nın bu dünyadaki bütün işlerine yettiğini ve işlerini ona havale ettiklerinden, Yüce Rabbimizin kendilerini kötülüklerden koruduğu da kimselerdir. Yüce Rabbimiz ayeti cellede şöyle buyuruyor mealen: Allah kuluna kafi değil midir? Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Muhakkak ki Allah kullarını en iyi görendir. Allah onların kurduğu tuzakların kötülüklerinden onu korudu. Bu manada tevekkülle alakalı, tevekkül edenlerin Cenab-ı Allah'ın himayesinde olduğuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i celile vardır. İnsan şunu da bir düşünmeli. Diyelim ki bir konuda bir davası olan, o davasını yürütmek için son derece maharetli bir avukat tutsa, o avukat da girmiş olduğu davaları hep kazanan, hiç kaybetmeyen, son derece işini iyi yapan bir avukat olsa, böyle bir insan davasında ne kadar rahat eder? Çünkü öyle bir avukatım var ki, öyle bir kişiye ben işlerimi havale ettim ki, o havale ettiğim, işini havale ettiğim kişi kesinlikle dava kaybetmemiştir der ve ne kadar rahat eder. Bir de düşünelim ki kul Rabbine dayanması, Rabbine güvenmesi, yani işlerini Rabbine havale etmesi ve bunu gerçekten kalben inandığı gibi fiilen de bunu göstermesi son derece önemlidir. Böyle bir kul da artık rahat etmeli. İman olarak, itikad olarak rahatlamalıdır. Bu da tevekkülün kişinin kendisine vereceği bir menfaattir. Sahabe-i kiram efendilerimizden biri şöyle anlatıyor: Tevekkül, tevhid anlayışını nizama koyan ve işin özünü bünyesinde toplayan bir şeydir. Geçmiş büyüklerden biri ise şöyle naklediyor: Basralı abidlerden birini vefatından sonra rüyamda gördüm. Kendisine Allah-u Teala'nın sana karşı muamelesi nasıl oldu diye sordum. O şöyle cevap verdi: Rabbim beni bağışladı ve cennetine koydu. Ben ona sordum: Hangi amellere daha fazla sevap verildiğini gördün? Cevaben dedi ki: Allah-u Teala'ya tevekkül etmek ve emeli kısa tutmak. Sen de bu ikisine sarıl dedi. Ebu Derda radıyallahu ansa şöyle naklediyor: İmanın en üst noktası ihlas, tevekkül ve Rabbül Alemine tam bir teslimiyettir. İşte burada daha önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi kulun imanındaki sadakati, tevekkülündeki samimiyeti, Rabbine güvenmesi, en çok sevabı kazandığı nokta bunlardır. Bakıyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra halife olan ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın pek çok müjdesine mazhar olan Hazreti Ebu Bekir Efendimizin bu kadar üstün, bu kadar sevaba, Cenab-ı Allah katında ve Peygamber Efendimizin katında bu kadar yakınlığa ve dereceye sahip olmasındaki en önemli nokta imanının kuvvetli, imanındaki sadakatin kuvvetli olmasındandır. Tevekkülünün çok olmasındandır. İnsan hayır yapar, sevap kazanır. Namaz kılar, sevap kazanır. Bütün fiilleri, hayır amellerini yaptığında sevap kazanır. Ama sevap kazandığı en büyük nokta ise kişinin imanıyla alakalı olan noktalardır. Çünkü en önemli şey

0: imandır. O halde imanın çerçevesinde yapılan bütün fiiller, kalbi sadakatlerin hepsi de kula çok büyük menfaat getirir. Ve o kadar büyük bir menfaat, o kadar büyük bir sevap getirir ki onun sevabı şu kadardır, bu kadardır denilmez. O nihayetsiz, ölçülemeyecek derecede büyük bir fazilete sahiptir. İşte bakıyoruz ki bir kulun Cenab-ı Allah katındaki gerektiği kadar farz ibadetlerini, sünnetini, vacibini, hatta nafilelerini yerine getirdikten sonra çok çok fazlaca nafile ibadetleri belki yoktur. Ama Allah-u Teala'ya karşı olan tevekkülü, samimiyeti o kadar üst noktadadır ki Cenab-ı Allah katında derecelerini yükseltir. Allah-u Teala onun amelinden, onun o inancından son derece razı olur ve ona nihayetsiz sevaplar ihsan eder. Lokman aleyhisselam oğluna tavsiye ederken şunları söylemiştir. Allah'a tevekkül etmek ona imanın esaslarındandır. Yüce Allah'a tevekkül etmek kulu Rabbine sevdirir. İşleri Allah-u Teala'ya havale etmek Allah-u Teala'nın kulunu doğru yola iletmesinden ileri gelir. Kul Allah-u Teala'nın hidayeti ve yardımı sayesinde onun rızasına uygun hareket eder. Kulun Allah-u Teala'nın rızasına uygun hareket etmesi kendisine ilahi ikram ve ihsanlarını kazandırır. Her kim Yüce Allah'a tevekkül eder, onun takdirine teslim olur ve işlerini ona havale eder, İlahi takdirine razı olursa dinini ayakta tutmuş, kendini hayra adamış ve kulun işini güzelleştirecek güzel ahlakları elde etmiş olur buyuruyor. Yine ariflerin büyüklerinden Ebu Muhammed Sehil rahmetullahi aleyh ise şöyle demiştir. Bütün ilimler kulluğun bir bölümüdür. Kulluğun tamamı takvanın bir bölümüdür. Takvanın tamamı zühdün bir bölümüdür. Zühdün tamamı da tevekkülün bir bölümüdür. Yani kulun yaptığı amellerin, kulluğun, hatta tevekkülün daha üst zirvesi olan zühdün, hepsinin üstü ise Allah-u Teala'ya tevekkül etmek, ona güvenmek ve işleri ona havale etmektir. Tabi bu Yüce Rabbine işlerini havale etmek deyince şunu belirtmekte, sık sık hatırlatmakta fayda var. Zahiri tedbirleri kul olarak, üzerine vazife olarak yapması gereken zahiri tedbirleri de aldıktan sonra. Yani burada şu çok önemli. Bir çiftçi düşünelim. Tarlaya bir şey ekecek ve oradan bir mahsul bekleyecek. Bu imanı kuvvetli, sadakatli bir mümin. Elbette Allah-u Teala'ya tevekkül edecek. İşini Rabbine havale edecek. Ama işini Rabbine havale etmesi, ona dayanıp güvenmesi de ne şekilde olacak? Zahiren bir kul olarak Cenab-ı Allah'ın adeti gereği, yani adetullah gereği yapması gereken işleri yaptıktan sonra ve onları yaparken Allah-u Teala'ya tevekkül edecek. Elbette bir tohum toprakla buluşmadan, suyla buluşmadan, onun gelişmesi ve yetişmesi için, yeşermesi için yapılması lazım olan işlemleri yerine getirmeden "Rabbim ben sana tevekkül ettim, sen ya verirsin ya vermezsin" diyemez. Elbette adetullahın gereği odur ki o tohum toprakla buluşacak, ne kadar derinliğe ekilecekse ekilecek, suyla buluşacak, güneşle buluşacak, havayla temas edecek ve yeri geldiğinde Cenab-ı Allah onu çıkartacak. Elbette böyle bir çiftçi tohumu tarlaya eker, yapılması gereken ziraat yönünden işlemleri üzerinde uygular, zamanı geldiğinde sular, ondan sonra işi Rabbine havale eder. "Ey Rabbim, sen dilersen verirsin, dilersen vermezsin" der. Ama kendisi de bir kul olarak adetullah gereği yapması gereken fiilleri de yapmalıdır. Evet, kısa bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
0: Değerli dinleyenler, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Aradan önce Allahü Teala'ya tevekkül etmekten, onun üstünlüğünden ve Cenab-ı Allah'a güvenen kulun Allahü Teala'ya hamd ettiğini ve kullara da teşekkür etmesini Allahü Teala'nın emri olduğu için yerine getirdiğini ifade etmiştik. Yine o tevekkül eden kulların sıfatları, onların üstün ahlakları anlatılırken buyruluyor ki Allahü Teala'ya tevekkülü kuvvetli olan Allahü Teala'nın dostudur. Yani velilerdir. Allahü Teala'nın dostluğunu kazanan veliler, imanı yakine ulaşan, kesin imana ulaşan o Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de methettiği dostları nimetler karşısında ve sıkıntılar karşısında onların imanlarında ve tevekküllerinde azıcık bir sapma dahi meydana gelmez. Gerçekte velilere çok büyük dünyevi nimetler verildiği zamanki halleriyle, kalbi durumları ve imani durumlarıyla çok büyük zarara uğradıkları, ellerindeki bütün malları kaybettikleri zamandaki kalbi durumları aynıdır. Allahü Teala'ya olan tevekkülleri ve sadakatleri aynıdır. Ama imanı zayıf olan, tevekkülü zayıf olan insanlarsa Allahü Teala bazı çetin imtihanlar geçirdiğinde hemen Allahü Teala'nın hükmüne ve takdirine kızan, ona razı olmayan bir tavır ve fiil içerisine giriyor. Halbuki bunlar olmamalı. Veren de odur, alan da odur. Hükmünü iyi anlayıp iyi kavramalı. Yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki onları selametle karaya ulaştırdığında hemen şirk koşmaya başladılar. Bu ayetin tefsirinde alimler şöyle diyor: onlar, o imanı zayıf olan kimseler, Allahü Teala'yı unuttular ve kurtarıcı olarak kaptanı görerek kaptan çok maharetliydi dediler. Burada da insanların içerisine düştüğü kalbinin zayıf olma durumunu ifade ediyor. Kulun Cenab-ı Allah'tan başka bir kurtarıcısının olmadığını anladığında, denizin ortasında bir gemi giderken fırtına ve dalgalar içerisinde yolcular ve gemi çaresiz yüzüyor. Gemi dalgaların içerisine girip çıkıyor. Burada kulların Yüce Rabbinden başka bir kurtarıcısı, el açıp yalvaracakları kimseleri yok. Allahü Teala'ya insanoğlu dua ediyor: Ya Rabbi, bizi bu sıkıntıdan kurtar, senden başka kurtarıcımız yok diye. Allahü Teala da onları rahmetiyle, mağfiretiyle muamele ediyor, onları içerisinde bulunduğu elim durumdan, ızdıraplı halden kurtarıyor. Selamete kavuşunca hemen imanlarındaki gevşeklik baş gösteriyor. Ya kaptan ne kadar çok maharetliydi, nasıl gemiye bir manevra yaptırdı da bizi şöyle kurtardı deyiveriyor. Ve Allahü Teala'ya karşı olan imanını hemen unutuveriyor. Ona nasıl yalvardığını unutuveriyor. Bu da insanın amelinde, inancında ne kadar geri olduğunu gösteren örneklerden biridir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: eğer Allahü Teala'ya layıkıyla tevekkül ederseniz, size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verir. O kuşlar sabahları karınları boş olarak yuvalarından çıkarlar, akşam tok olarak yuvalarına dönerler. Allahü Teala'yı hakkıyla tanısaydınız, dualarınızla dağlar eriyip giderdi buyuruyor. İsa aleyhisselamın şöyle buyurduğu anlatılıyor: kuşlara bakın, onlar ne ekip biçiyorlar ne de biriktiriyorlar.

Allah-u Teala onları gün be gün rızıklandırıyor. Eğer siz bizim karınlarımız kuşlarınkinden daha büyüktür derseniz, o zaman da büyükbaş hayvanlara bakın. Allah-u Teala onlara nasıl rızık veriyor? Onların midelerini nasıl doyuruyor? Evet, bütün kainat hikmetlerle dolu. Bütün kainat ibretlerle dolu. Allah-u Teala bize kainata, yaratılanlara bakıp tefekkür etmeyi, ibret almayı emrediyor. Cenab-ı Allah koca koca hayvanlar yaratmış. Küçücük hayvanlar da yaratmış. Kimi hayvanlar yırtıcı, kimi hayvanlar zayıf, kimi hayvanlar güçlü, kimi hayvanlar orta halli, kimi hayvanlar suların altında yaşıyor, kimisi için suyun altı ölüm sebebi oluyor. Kimi hayvanlar toprağın içinde yaşıyor, kimi hayvanlar havada uçuyor, kimi hayvanlar koşarak, kimi hayvanlar sürünerek, her bir hayvanın şekli, yaşam koşulları farklı. Bir hayvan için bir durum hayatta kalma sebebiyken başka bir hayvan için ölüm sebebi olabiliyor. Bütün bunlarda kul Rabbinin hikmetini ve büyüklüğünü görmeli. Eğer bunu göremiyorsa kainata bomboş bir gözle bakıyor demektir. Bakıyoruz ki Allah-u Teala'nın büyük yarattığı filler, balinalar, bufalolar, ormanlarda gezen o hayvanlar, milyonlarca hayvanat, onlar da insan alemi gibi, onlar da bir alem. İnsanoğlu karnını doyurabilmek için o kadar aklını kullanıyor, mücadeleler veriyor. Bütün bu mücadeleler sonucu aklını, fikrini, becerisini kullanarak kendisini doyuruyor. Ama hayvanlar akılları olmadığı halde Cenab-ı Allah onları da doyuruyor. Onların da bir meslekleri, sanatları olmadığı halde Cenab-ı Allah onları da sevk ve idare ediyor. O filleri Cenab-ı Allah, o koca mideli hayvanları nasıl doyuruyor? O balinalar denizlerde nasıl rızıklandırılıyor? O sürüler halinde dolaşan bufalolar, yırtıcı hayvanlar, onların karınları, mideleri nasıl doyuyor? Cenab-ı Allah onları nasıl rızıklandırıyor? Allah-u Teala onların doyurulma işini insanlara verse, insanoğlu onun altından kalkamaz. O adaleti sağlayamaz. Ama Allah-u Teala'nın hükmü, adaleti, sevk ve idaresi o kadar güzel ki, o kadar hikmetlerle dolu ki, Cenab-ı Allah hepsini de rızıklandırıyor. Bütün bunları ibretle okuyabilmek ve bunlardan ders çıkarabilmek çok önemlidir. Yine buyuruluyor ki, tevekkülün başı kulun Allah-u Teala'ya dayanıp güvenmesi. Gerçekten Allah-u Teala'ya güvenip tevekkül eden kul kimseye eziyet etmez. Başına gelen durumları halktan insanlara şikayet etmez. İşime mani oldu diye insanların hiçbirini kınamaz. Çünkü o vermenin de engellemenin de yalnız Allah-u Teala'dan olduğunu bilir. Bu da onu başkasıyla uğraşmaktan alıkoyar. Elbette Allah-u Teala'nın müsaade ettiği ölçüde kul bir takım haklarını arayabilir. Hakkı aramak, o da Allah-u Teala'nın emridir. Ama hak ararken de Cenab-ı Allah'a tevekkülden, başına gelenlerin onun takdiriyle olduğunu bilmekten de geri kalmamalıdır. Elbette bir öğrenci imtihanı kazanmak için gayret edecektir, çalışacaktır, bir takım sebeplere sarılacaktır. Ama imtihanı kazanamadı diye de karamsarlık içerisine girmeyecek, bunalımlar içerisine girmeyecek ve kendisine, hem bedenine, hem sıhhatine, hem de ahiretine zarar verecek şekilde üzüntüye girmeyecek. Elbette başarılı olmak için gayret içerisine girecek, çalışacak, tedbirini alacak. Ama bazen şu da vardır ki, insan çalıştığı halde, tedbirini aldığı halde bir işte muvaffak olamayabiliyor. Buna da hazırlıklı olmalı. Bu iş dünyasında da böyledir, hayatta da böyledir. Her şeyde bir hikmet vardır dedik ya,

Bazı insan vardır ki çok çalışır, çok yorulur, çok terler ama az kazanır. Bazı insanlar da vardır ki az çalışır, az gayret eder ama çok kazanır. Çalışması azdır ama kazancı çoktur. Bazısının da çalışması çoktur, kazancı azdır. Hangi kazanç? Bu zahiri kazanç. Ama manevi kazancın ne olduğunu bilmiyoruz. Belki Cenab-ı Allah bir kulunun zahiren dünyevi nimetler olarak az kazanmasını takdir eder ama Cenab-ı Allah'ın muradı onun manevi kazanç elde etmesidir. Mesela bizden önce Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden, şehit düşen ecdadımıza baktığımızda onlar zahiren kaybetmişler. Neyini kaybetmişler? En insanın kıymet verdiği hayatlarını kaybetmişler. Ama biz onlara kaybetmiş diyebilir miyiz? Onlar kazanmışlar. Neyi kazanmışlar? Şehitlik mertebesini kazanmışlar. Zahiren bir insan bir şeyi yitirdi olarak görünebilir. Ama o hakikatte yitirenlerden değildir. Cenab-ı Allah o şehitler için onları ölüler demeyin buyuruyor Cenab-ı Allah. Bakın Allah-u Teala ne kadar seviyor, ne kadar kıymet veriyor. Bunun gibi mal da böyledir. Bazen insan bir takım mal kaybedebilir, zahiri nimetlerde bazı sıkıntıya girebilir ama o sıkıntıya girdiği noktada onun manevi kazanımları çoktur. İnsanoğlu bunları anlayamaz. Ama şu vardır, insan üzülebilir. Bazı üzücü hadiseler karşısında üzüntü duyabilir. Üzülmek Allah-u Teala'nın insana verdiği rahmetten, merhametten dolayıdır. Elbette biri hastalandığında insan üzülür. İnsanın bir yakını, bir evladı vefat ettiğinde insan üzülür. Üzülmek ayrı şeydir. Allah-u Teala'nın takdirine rıza göstermemek, ona itiraz etmek ayrı şeylerdir. Yine ariflerden büyük bir zat şöyle anlatıyor. Bütün kullar Rablerinden gelen rızkı yerler. Fakat rızka ulaşma noktasında birbirlerinden ayrılırlar. Onlardan kimisi rızkını zillet içinde yer. Kimisi rızkını sıkıntı ve meşakkat içinde yer. Kimisi rızkını beklentiyle yerken, kimisi de rızkını bir sıkıntı çekmeden, beklentiye girmeden ve zillete düşmeden izzet ve şeref içinde yer. Rızkını zillet içinde yiyenler dilencilerdir. Bunlar insanların ellerine bakar dururlar ve insanların önünde zillete düşerler. Rızıklarını sıkıntı ve meşakkat içinde yiyenler de tevekkül ehli olmayan ziraatçılardır. Bunlar da tevekkül ehli olmadıklarından sıkıntı ve zorluk içinde kazandıklarını kazanırlar. Rızıklarını beklenti içinde yiyenler tevekkül ehli olmayan tüccarlardır. Tevekkül ehli olmayan bu tüccarlar mallarını satmayı bekler dururken hep onun üzüntüsünü çeker. Bu arada kalpleri yorgun düşer. Müşteri beklemenin sıkıntısıyla yorulur giderler. Rızıklarını bir sıkıntı çekmeden, beklentiye girmeden ve zillete düşmeden izzet ve şeref içinde yiyenlerse velilerdir. Onlar sadece her şeye hükmü geçen Yüce Allah'ın lütfunu gözler ve kısmetlerini izzetle Allah-u Teala'nın kudret elinden alırlar. Bu mühim bir meseledir. Şunu iyi anlamak gerekir ki elbette çalışmak vardır. Ticaretle uğraşacak bir insan müşterisine mal satmak için de gayret edecek. Ama bunu yaparken tevekkül ehli olacak. Tevekkülü unutmayacak. Ticaret yapamadım diye de kendini yiyip bitirmeyecek. İntihara kalkışmayacak. Kendisini ve ailesini harap etmeyecek. Evet, talep eder ki, gönül ister ki daha fazla kâr etsin. Ama gerekli mesai ve tedbiri aldığı halde yine de olmuyorsa bunda da bir hayır vardır demesini de bilmeli. Ama bunu demezse, ilahi takdiri hiç gözünün önüne getirmezse kendisini yer bitirir. Ve eline de yine Cenab-ı Allah'ın takdir ettiğinden başkası geçmez. Zararı çabası olur. Elbette peygamberler

Nerede çalışmışlar? Her biri bir sanatla uğraşmış. Kimi peygamberler marangozluk yapmış. Kimi peygamberler terzilik yapmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam ticaretle uğraşmış. Elbette bunlar meşru sanatlardır, meşru kazançlardır. Ama bunları yaparken tevekkülden uzak olmamak gerekir. Amir bin Abdullah rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Yüce Allah'ın kitabında 3 ayeti kerime okudum. İçine düştüğüm zor durumlarda çözüm için onlardan çok istifade ettim. Bunların ilki şu ayeti kerimedir. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, bu zararı kendisinden başka giderecek hiçbir güç yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa, onun ihsanını çevirecek hiç kimse yoktur. Diyor, bu ayeti okuduktan sonra kendi kendime şöyle dedim. Eğer Allahü Teala bana bir zarar vermek isterse, kimse bana bir fayda vermez. Eğer o bana bir şey murad etmezse, hiçbir güç ona engel olamaz. Çok istifade ettiğim diğer bir ayet de şudur. Beni anın ki ben de sizi anayım. Bu ayeti de okuyunca devamlı Allahü Teala'yı zikrederek başkalarını anma derdinden kurtuldum. Çok istifade ettiğim diğer bir ayet de şudur. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Bu ayeti okuduktan sonra da hiçbir zaman rızık tasasına düşmedim ve sürekli huzur içinde oldum diyor. Bütün bunlardan gördüğümüz o ki bazı ayetler insanın hastalığına, insanın problemine, sıkıntısına daha can alıcı ilaç olacak niteliktedir. Çünkü onun o noktada sıkıntısı çoktur. Eğer bir insanın tevekkül noktasında Allahü Teala'ya dayanmak ve güvenme konusunda eğer zaafı varsa, bu ayetler ona şifa olur, ona ilaç olur. Görülüyor ki veren de odur, alan da odur. Onun vermeyi takdir ettiğine kimse engel olamaz, vermemeyi takdir ettiğine de vermeye kimsenin gücü yetmez. Yine tevekkül ehli Allah dostları şu hususa da dikkat çekiyorlar. Bir kul Allahü Teala'ya tevekkül ederken şuna dikkat etmeli. Gerçek tevekkül güveni sağlamak için olmamalı. Yani kul tevekkül etmeli fakat tevekkülüne bakmamalıdır. Çünkü tevekküle güvenen kimsenin anlayışına göre tevekkül sayesinde Allahü Teala kulunun işlerine kafi gelir, hastalığına şifa verir ve kendisini kötülüklerden korur. İşte bu arif zat tevekküle böyle bakmayı gerçek tevekkül için kaçınılması gereken bir şey görmüştür. Böyle olursa kul sadece kendisine vekil yaptığı yüce Rabbine nazar eder. Burada anlatılan şu ki, evet dedik ki Allahü Teala'ya tevekkül eden, ona dayanan, ona güvenen Allahü Teala onun işlerine kafi gelir. Onun işlerini yoluna koyar. Onun atmış olduğu adımlarda Allahü Teala'nın izniyle adım atar. Tevekkül eden kul Allahü Teala'ya tevekkül ederken bu türlü maddi menfaatler görmek için tevekkül etmemeli. Yani ben Allahü Teala'ya tevekkül edeyim de niye? Şu hastalığım gitsin, işte şu işim yoluna girsin. Bu niyetle de olmamalı. Allahü Teala'ya tevekkül Rabbimizin azametinden, büyüklüğünden, Allahü Teala'nın kudretinin çokluğundan olmalı ve Allah rızası için olmalı. Allahü Teala'dan haya ettiği için, Allahü Teala'nın büyüklüğünü kalbinde bütün zerrelerinde hissettiği için Allahü Teala'ya tevekkül etmeli. Yani bir kul namaz kılarken, ibadet ederken niye yapar o ibadeti? Allah razı olsun diye. Ama ibadeti yaparken bir takım maddi menfaatleri yerine gelsin diye o niyetle ibadetini yaparsa da o ibadetten fayda görmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, oruç tutun, sıhhat bulun. Elbette oruç tutan bir insana Cenab-ı Allah bedenine de sıhhat verir. Ama kul, ya biraz oruç tutayım da şu işte biraz zayıflayayım veyahut da hastalığım iyi olsun diye oruç tutmamalı. Allahü Teala'nın emri olduğu için orucu tutarsa onlar da zaten yerine gelir. Ama sadece
maddi menfaatleri göz önünde bulundurarak orucunu tutarsa da ondan bir fayda görmez. Tevekkül de öyledir. Ya ben Allah-u Teala'ya tevekkül edeyim de şu şu şu işlerim yoluna girsin, bu niyetle olmamalı. Allah-u Teala'ya tevekkülü, ona olan inancından, Allah-u Teala'nın azametinin büyüklüğünden, her işinde Allah-u Teala'nın kuvvet ve kudret sahibi olduğundan Allah-u Teala'ya tevekkül etmeli. Evet değerli dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Malik bin Dinar. Senaryo Mehmet Mert. Yayını hazırlayan Niyazi Hamcı. Seslendirme Yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu. Program Yönetmeni Hüseyin Aydemir.

Malik bin Dinar Hazretleri meşhur alim ve evliyalardan olup Eshab-ı Kiram Hazretlerini görenlerdendir. Künyesi Ebu Yahya'dır. Hicri 2. asırda yaşamış, miladi 748 senesinde Basra'da vefat etmiştir. Hiç evlenmemiş olan Malik bin Dinar Hazretleri geçimini hattatlık yaparak temin ederdi. İlmi Hasan-ı Basri Hazretlerinden öğrenmiş ve onun sohbetinde kemale gelmiştir. Dine uyma hususunda son derece titiz davranarak manevi makamlarda yükselmiştir. Duası kabul olanlardandır. Eshab-ı Kiram'dan Enes bin Malik ve İkrimi Hazretlerinden ve tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri, Ahnef bin Kays, İbn-i Sirin ve daha birçoklarından hadisi şerif rivayet etmiştir.

0: Malta limanında sevinçli bir telaş var. Haç kafilesini taşıyacak olan gemi hareket etmek üzere. Gemiye binenler bahtiyar. Geride kalanlarsa biraz buruk, biraz ağlamaklı. Yolcular gemiye ulaşabilmekte zorluk çekiyor. Bu telaşlı kalabalığın içinde sakin ve mütevazı bir yolcu geminin kıyısında durmuş, kendisini geçirmeye gelen birisiyle konuşuyor. Bu yolcu Malik Hazretleri, yanındaki ise talebesi Cafer bin Süleyman.
1: Hocam, mübarek beldelerde bizim için de dua buyurunuz.
2: Elbette evladım, dualar müşterektir.
1: İnşallah bize de nasip olur.
2: İnşallah evladım, inşallah. Şu anda sizin için kıymetli olan derslerinize çalışıp ilim tahsil etmektir. Bunun ehemmiyetini anlatmak için diğer talebe arkadaşlarını yarı yolda medreseye gönderdim. Umarım ne demek istediğimi anlamışlardır. Ha, Cafer evladım.
1: Buyurunuz efendim.
2: Benim için bir ev kiralarsın. Bu hususta her bakımdan seni vekil tayin ettim.
1: Siz hiç merak etmeyiniz efendim.
2: Ah, bak neredeyse gemi kalkmak üzere. Basra halkı geri dönmeye başladı. Hadi sen de dön. Bir an önce ben de bileyim. Hadi Allah'a ısmarladık evladım.
1: Selametle gidip geliniz hocam. Ya Rabbi, Beytullah'ı görmeyi, Ravda-i Mutahara'da Resulullah Efendimiz'i ziyaret etmeyi bize de nasip eyle. Bizi hocam Malik Hazretlerine tekrar sağ salim kavuştur. Amin. İşte hocam da gemiye binmek üzere. O da ne? Hocamın arkasından biri yaklaşıyor. Yolda bize çarpan adam. Yan kesici olabilir. Ne yapıyor öyle? Aman Allah'ım, parasını aldı uzaklaşıyor. Hocam farkında bile değil. Ne yapsam ki? Hırsızı yakalamalıyım. Kalabalığa karıştı. Hocama yetişeyim bari.
3: Gemi kalkıyor.
4: Eyvah, gemi kalktı. Hocam farkında bile değil. Bana bakıyor. Hocam! Hocam!
1: Duyması imkansız. Bütün parası o kesedeydi. Şimdi 5 parasız kaldı. Ya Rabbi, hocama yardım eyle. Onu darda bırakma.

0: tayfa! Menzile yaklaşıyoruz. Bir an evvel yolcu ücretlerini toplayalım. Hadi çabuk ol. Sen oradan başla, ben buradan.
1: Baş üstüne ya İzzak. Hemen başlıyorum. Ücretler. Yolcu ücretleri. Kişi başı 5 dinar.
0: Hadi 5 dinar. Yolcu başı 5 dinar. Acele edelim.
2: Al evladım.
1: Buyur işte 5 dinar.
0: 3, 4, 5. Güzel.
3: Efendi baba. Yolcu ücretlerini topluyoruz.
4: 5 dinardı değil mi?
3: Evet efendi baba.
4: Allah Allah.
3: Ne oldu efendim?
4: Para kesemi düşürmüşüm evladım.
3: Hele iyice bak bakalım.
4: Yok. Maalesef yok evladım. Limana varınca birinden ödünç alır, hemen öderim. Olmaz mı?
3: Bilmem ki. Heybetli nur yüzlü bir zat. Muhakkak yan kesiciler çarpmıştır. Nasıl da mahcup oldu. En iyisi İzak'a belli etmeden diğer yolculara geçeyim.
0: Hey tayfa! Ne sallanıp duruyorsunuz be? Haydi çabuk olsana!
3: Eyvah! Durumu fark etti galiba.
0: Ne o? Bir durum mu var?
3: Efendim...
4: Evladım, paramı düşürmüşüm. Ya da gemiye binmeden...
0: Ne demek yani? Ücretini vermeyecek misin?
4: Limana varınca ödünç bulup veririm.
0: Limana varacak, ödünç bulup verecek. Sen dalga mı geçiyorsun babalık?
4: Ne dalgası evladım?
0: Bırak konuşmayı da 5 lirayı sökür. Seninle oyalanacak zaman değil, hayda.
3: Ama... Eyvah, İzak fena kızdı. Bir kötülük yapmasa bari.
0: Seni iyi bilirim, iyi bilirim ben. Kasten üzerine para almaz.
4: Nasıl böyle düşünebiliyorsun evladım?
0: Aklını sıra bedava seyahat etmek istersiniz.
4: Bedava mı? Bu Müslümana yakışır mı?
0: Bırak şimdi bu boş nasihatleri de dinarları ver yoksa...
4: Allah Allah, ne iştir ya Rabbi?
3: Aman Allah'ım, bir şey yapacak galiba.
0: Para işi oldu mu İzzet kimseyi affetmez.
4: Ama...
0: Al bakalım.
5: Allah. Eyvah. Para hırsından gözü dönmüş, adeta kudurmuş olan bu insan...

0: mübarek veliye el kaldırmıştı. Bu acımasız el öyle hızlı bir şekilde Malik Hazretlerinin yüzüne inmişti ki gemide bulunanların hiçbiri bir anda ne olduğunu anlayamadı. Malik Hazretlerinin başı döndü, dizlerinin bağı çözüldü ve olduğu yere yığılıverdi. Bayılmıştı. Beyaz sakalları dudağından sızan kana boyanmıştı. İzak ise hala acımasızca onu tekmeliyordu. Nihayet bayıldığını anladı ve durdu. Nefes nefese kalmış ve öfkeden ağzı köpürmüştü.
1: Hemen de bayıldı. Hele bir ayıl seni denize atmasam.
2: Ne? Denize mi?
1: Ne o tayba bozuntusu? Sana ne oluyor?
2: Efendim, bu seferlik affetsek.
1: Şuna bak hele. Sen kimden yanasın ha? Kimden yana? Şu ileride su dolu kovayı bana ver hadi. Bak hala bekliyor. Öyle.
3: Bu yaptığınız doğru değil. O Malik Hazretleridir. Bu mübarek zata böyle davranamazsınız.
1: Kes sesini be bunak adam. Bir de seninle uğraşmayalım. Mübarek zatmış. Mübarek zat ha? Ver şu kovayı bana. Ha? Şöyle bir ıslatalım bakalım.
2: Aman yarabbi, neredeyim ben?
1: Yelde sana nerede olduğunu göstereyim.
3: Bu yaptığınız size iyilik getirmez. Çılgın adamlar, bırakın onu.
2: Durun, yapmayın. Aman Allah'ım, denize doğru sürüklüyor. Dur. İyice kenara yaklaştılar. Çekiyor, atacak aşağı.
1: Bak nerede olduğunu anladın mı şimdi? Denizdesin, denizde. Seni atayım da yok.
2: Ama
1: kimse para istemez orada senden.
2: Evladım, denize bakın. Şuraya bakın. Balıklar. Balıklar.
1: Denize mi? Ha, olamaz. Hayır, olamaz. Bu imkansız bir şey. Balıklar. Balıklar ağızları yukarıda, yüzlerce balık. Hepsinin ağzında dinar var. Çil çil dinar. Yok, olamaz. Ben rüya yürüyor olmalıyım.
2: Evet, evet. Balıklar, balıklar dinar getirdi. Şükür ya Rabbi. Mübarek zat eğildi, dinarları topluyor.
4: Ey balıklar, gemi sahibine borcum 5 altın dinar. Bunları alayım kâfi. Hadi, gidin artık ey balıklar. Alın, işte 5 dinarınız.
1: Nasıl oldu bu? Bu imkansız.
4: Alın dedim, hadi.
1: Gerçekten de dinar bunlar. Emdat çil çil. Sihrinde ancak bu kadar iyi olur.
4: Bundan sonra artık geminizde yolculuk yapamam. Sizlere olan hakkımı da helal ettim.
2: Ama nereye gidebilirsiniz ki? Denizin ortasındayız.
1: İniyor. Çıldırmış. Bu adam denize gidiyor. Boğulacak.
2: Ne boğulması? Yürüyor. Denizin üzerinde yürüyor.
1: Allah Allah, nasıl olur? Gözlerime inanamıyorum. Bu sihir. Sihir bu. Yani sihrin de işte bu kadar iyi olur.
0: Evet. Bu kalbi katılaşmış haris adam gözlerine inanamıyordu. Oysa Malik bin Dinar Hazretleri Allah'ın yardımıyla keramet göstermiş, denizin üzerinde yürüyüp gitmişti. Akılsız İzak bunu sihir sanıyordu. Ama tayfalar işi anlamıştı. Bu büyük velinin kerameti karşısında dilleri tutulmuş, İzak'ın acımasızlıklarına göz yumdukları için pişman olmuşlardı. Tayfaların menzile vardıklarında yaptıkları ilk iş gemiyi terk etmek oldu. Parayı her şey bilen bu adama karşı yapabileceklerinin en iyisi buydu. Gemiyi ve bu haris adamı tayfasız bırakmak. Ve öyle yaptılar. Bu yüzlerce dinar zarar demekti. İzak'ın dünyası başına yıkıldı. Ne yapacağını, ne edeceğini bilemedi. Yalvardı, yakardı. günlerce tayfa aradı. En sonunda boynu bükük bir halde karayoluyla Basra'ya döndü. Geminin asıl sahibi olan Salomon'a vaziyeti anlattı. Hadisenin asıl suçlusunun Malik bin Dinar olduğunu defalarca söyledi. Salomon için bu kadar zarar

0: zarar ziyan hep bir adamın yüzünden oldu öyle mi? Senin hiç mi suçun yoktur?
1: Yok, inan hiçbir suçum yok. O Malik denen zat sebep oldu bütün bunlara. Onları büyüledi.
0: Demek Malik diye biri sebep oldu. Anlaşılan sıradan biri değil.
1: Öyle Salomon, olanları biliyorsaydınız.
0: Ah, bu Müslümanlardan da gına geldi. Ah, bir fırsat geçse bütün olanların intikamını alacağım ya. Evde bile rahat yok. Baksana, yanımızdaki evde günlerdir tamirat yapılır. Bıktım bu yürültüden.
1: Evet Salomon, boş evi tutmuşlar. Birisi bahçeyi çapalayıp otlarını temizler.
0: Bizim Yahudilerde de iş yok. Kaç kişiye söylediysem yanaşmadı. Git sor bakalım İzak. Satın mı almış yoksa kira mıdır?
1: Tamam Salomon. Bir konuşayım bakalım. Kolay gelsin.
2: Sağ olasın.
1: Evi satın mı aldın?
2: Hayır, kirayla tuttum.
1: Çapalama işin de bitmek üzere. Bundan sonra gelip yerleşeceksin herhalde.
2: Yok, hayır ablam. Hocam için tuttum. Şimdi hacda. Dönüşte oturması için hazırlıyorum burayı.
1: İyi. Kolay gelsin o halde.
3: Hey Salomon, İzak'ı çağır, yemek hazır.
0: İzak, kuzum ye. Sarı'ya çağırır bizi.
1: Tamam be Salomon, geliyorum.

0: Allahu Teala'ya hamdolsun ki hac farizemi yerine getirmek nasip oldu. Yarın son tavafı yapacağım. Bu mübarek beldelerden ayrılmam çok güç olacak. Şimdi çadırıma çekilip biraz uyumak suretiyle öğlen namazına kadar kaylule yapayım. Çadırda bir hayli sıcakmış. Şöyle uzanayım hele. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ey Malik bin Dinar, hacca gelen hacılardan sadece Mahmut oğlu Abdullah'ın haccı kabul edilmedi. Mahmut oğlu Abdullah'ın haccı kabul edilmedi. Git ona söyle. Git Abdullah'a söyle. Git Abdullah'a söyle.
0: Ah, bu rüyada neye işaret? Hayırdır inşallah. Mahmut oğlu Abdullah da kim acaba? Hele bir namazımı eda edeyim de. Sonra Mahmut oğlu Abdullah'ı ararım.

0: Aradığın zatın kafilesini nihayet buldum. Ama bir hayli de yoruldum. Şu gelen hacıya da bir sorayım. Selamun aleyküm kardeşim.
1: Ve aleyküm selam.
0: Mahmutoğlu Abdullah isminde bir zatı arıyorum.
1: Mahmutoğlu Abdullah mı?
0: Evet. Nasıl bulabilirim?
1: Şu görünen çadıra yaklaş. Devamlı Kur'an-ı Kerim oku. Sesini duyunca anlarsın.

0: صدق الله العظيم.
1: Ey delikanlı, burada sizi dinledim.
2: Buyurunuz efendim, birini mi aradınız?
1: Evet.

0: öğreni arıyorum. Ama neden sarardı birden?
1: Kimi?
0: Mahmudoğlu Abdullah'ı. Siz misiniz? Fenalaşıyor. Allah Allah. İsmini sorar sormaz bayıldı. Su serpeyim yüzüne. Şu ibrik işime yarar. Su serpmem iyi geldi. Kendine geliyor.
1: Allah'ım.
0: İyi misiniz? Şöyle otur. Tamam. Şimdi anlat delikanlı. İsmini sorunca niçin bayıldın? Cevap vermiyorsun.
1: Aradığınız kimse benim. Mahmudoğlu Abdullah benim.
0: Ya bayılmanız? Onun hikmeti nedir?
1: Niçin geldiğinizi biliyorum da ondan.
0: Ya.
1: Evet ey Allah'ın veli kulu. Beni rüyada gördünüz ve yaptığım haccın kabul edilmediğini söylemeye geldiniz.
0: Fesübhanallah. Merak ettim. Anlat hele.
1: Ey Allah'ın veli kulu. Bunu anlatmak o kadar zor ki.
0: Anlat hele sen. Sana gönderilişimin mutlaka bir hikmeti olmalı.
1: Anlatmaktan utanıyorum.
0: Evladım, kimin kusuru kabahati yok ki? Allah-u Teala bir daha yapmamak üzere pişman olanların bütün tevbelerini kabul edeceğini ve günahlarını affedeceğini vaat etmiştir.
1: Ben de tevbe ettim ve 10 yıldır da ediyorum. Haşa, ümidimi kesmiş değilim ama...
0: Evladım, tevbe ederken o tevbe ile ilgili bütün şartları da yerine getirmek gerekir. Belki de tevbende eksik olan bir taraf var.
1: O halde anlatayım da eksiğim nedir haber verin. Hı hı. Ben bundan 10 yıl kadar önce 18-19 yaşlarında zevk ve eğlenceye düşkün, çok zengin olma sevdalısı bir gençtim. İçkiye müptela olmuştum. Hiç unutamıyorum. Bir Ramazan-ı Şerif ayının ilk günüydü. Yine şeytana uymuş, içki içerek sarhoş olmuştum. Evet, o mübarek günde devamlı içki içerek bulunduğum yere sızıp kalmışım. Kıymetini bilemediğim cefakar babacığım gün boyu beni arayıp durmuş. Sonra beni sarhoş halde bulunca alıp eve götürmek istemiş. Ancak ben sarhoş halimle ona karşı koymuşum ve kendimde olmayarak şiddetli bir tokat vurup gözünün birini çıkartmışım. Onun kan revan içindeki feryadıyla kendime geldim. Ama iş işten çoktan geçmişti bile. Zavallı babacığımın canhıraş feryatları hala kulaklarımda çınlıyor.
2: Gözümü çıkardın hayırsız evlat.
1: Ne yaptım ben? Kan akıyor. Babamın gözünden kan akıyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım.
2: Hayırsız evlat. Hayırsız evlat. Gözüm. Gözüm. Ata hakkım sana haram olsun. Haram olsun. Seni Allah'a havale ediyorum. Seni Allah'a havale ediyorum.
1: İşte o gün bugündür her yıl hacca gelir, dua ve istiğfar ederim. Ama her seferinde de böyle sizin gibi bir mübarek zat gelerek haccımın kabul edilmediğini söyler bana.
0: Evladım, babanın rızasını alıp onunla helalleşmen gerek.
1: Ne olur, yardım edin bana.
0: Peki ya Abdullah. Basra'ya dönüşümde babanı bulup senin için helallik isteyeceğim.
1: Allah razı olsun efendim. Dönünce babamın bulunduğu yeri size tarif ederim.
0: O halde hazırlan, beraber dönelim.
3: Hocam, bakalım yeni evinizi beğenecek misiniz?
0: İnşallah hayırlı işlere vesile olur.
3: İşte geldik, burası.
0: Maşallah, güzel de bir bahçesi varmış.
3: Hocam, yalnız komşunuz bir Yahudi. Sonradan farkına vardım.
0: Olsun evladım. Biz oturmasaydık başka bir din kardeşimiz ki.

0: kiralayacaktı.
1: Öyle efendim. Hacı'dan birlikte geldiğimiz yol arkadaşım da derslere katılacak. Onunla yakından ilgilenirsiniz. Bir müşkülü vardı, alakadar olacağımı söylersiniz.
2: Baş üstüne efendim.
1: Eşyalarınızı şöyle yerleştireyim.

0: Salomon, Salomon.
1: Ne?
0: Yordum onu.
1: Kimi yordun İzak? Nedir bu heyecan?
0: Malik bin dinarı yordum.
1: Ne dersin kuzum? Nerede yordun, çabuk söyle.
0: Avucunun içinde. Sana bitişik eve kiracı gelmiş.
1: Eminsin?
0: Evet Salomon, bir ay önce hani genç bir talebe bahçeyi çapalıyordu ya.
1: Evet kuzum.
0: İşte o talebe de yanında içeri girdiler.
1: Yemide Salomon'a verdiği binlerce dinarın zararını çok ağır ödeyecek. İzak.
0: Buyur Salomon.
1: Sen sefere çık, yüzünü dört aç. Bir meteliğini bile kimseye kaptırma. Hadi.
0: Tamam kuzum. Aa, bak bak bak işte evden çıkmış gidiyor. Yürüdün mü Salomon?
1: Yürüdüm İzak, yürüdüm. Ama o da beni görecek.

0: Ben Malik bin Dinar'ım ya Eba Abdullah.
1: Malik bin Dinar mı? Geliyor.
0: Ziyaretinize geldim.
1: Hoş geldin. Ben Abdullah'ın babası Mahmud'um. Fakirhaneme şeref verdiniz. Buyurun. Şöyle geçin. Buyurunuz.
0: Ya Mahmud, ziyaretimin sebebi oğlunuz Abdullah içindir.
1: Abdullah mı? Öyle bir oğlum yok benim. 10 yıl önce sildim onu defterimden. Baksanıza gözümü ne hale getirdi.
0: Biliyorum, biliyorum. Abdullah her şeyi anlattı bana.
1: O zaman hesabını ahirette versin.
0: Ahiret? Dehşetli gün.
1: Hayır. Affetmeyeceğim onu ya Malik.
0: Evet. Yani oğlunuzun şuursuzca yaptığı bir işe karşılık siz de onun cehennemde yanmasına seyirci kalıyorsunuz. Öyle mi? Siz Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış Alkame'nin ölümünü bilir misiniz?
1: Hatırlayamadım ya Malik.
0: Alkame hep taat üzere bulunan ve yaz kış oruç tutan bir gençti. Bir gün fenalaşarak dili tutuldu. Öleceğini anlayan ashab durumu sevgili peygamberimize haber verdiler. Dilinin tutulduğunu ve kelime-i şehadet getiremediğini ifade ettiler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz Alkame'nin annesi babası var mı buyurdular. Bir annesi var denince de getirmelerini emrettiler. Alkame'nin annesi sevgili peygamberimizin huzurlarına gelince oğlunu sordular ondan. Annesi Alkame haklarıma riayet etmedi. Ona olan hakkımı helal etmem deyince alemlerin efendisi, ey Bilal, ashabı topla, etraftan odun toplasınlar, Alkame'yi yakacağız çünkü annesi ondan razı değildir buyurdular. Bu durum karşısında Alkame'nin annesi, ya Resulullah, oğlumu gözümün önünde mi yakacaksınız? Kalbim buna nasıl dayanabilir deyince Resulullah Efendimiz, cehennemin ateşi dünya ateşinden çok daha kızgın yakıcıdır. Sen ondan razı olmadıkça onun hiçbir taatı makbul değildir buyurdular. Bunun üzerine kadın feryat edip, ya Resulullah, ben oğlumdan razı oldum ve hakkımı ona helal ettim dedi ve eve gitti. Bundan sonra Alkame'nin dilinin çözüldüğü ve kelime-i şehadet getirerek ahirete intikal ettiği görüldü.
1: Yani oğlum Abdullah da böyle mi olacak demek istiyorsunuz? Hı hı. Ya.
0: Peki, şimdi bana müsaade. Gideyim artık. Ama şunu unutma ki Allah-u Teala affedicidir. Affedenleri sever.

0: Selam Onkucuğum, neredesin?
1: Buradayım, biraz işim var.
0: Bu akan pis sularla mı işin vardır?
1: Ya ne sandın be kuzum?
0: Aa, pis suları komşunun duvarının dibine akıtmışsın bre kuzum. Sahiden de ciddi ciddi akıtmaya devam ediyor. Ne demek oluyor bütün bunlar Salomon?
1: Bu pis sular sokakları kirleteceğine bahçeye aksın daha iyi olmaz mı be kuzum?
0: Sen bahçeyi değil adamcağızın evinin duvarına akıtmışsın bre kuzum. Haçtan geldi, bir ay bile duramadı evinde. El aleme rezil edecek bizi. Ah Salomon.
1: Git sarıya, söylenip durma başımda be kuzum.
2: Bu hafta pis suların akıntısı daha da arttı. Duvarın dibine ilave kap koymam icap edecek. Artık sırf sabahları temizlemem de kifayet etmiyor. Tamam. Temizleme ve süpürme işi tamam oldu. Fena kokuları yok etmek için biraz da gül suyu serptik mi? Bugünkü işim tamam. Kim o?
3: Benim hocam. Cafer bin Süleyman.
2: Bu saatte hayırdır inşallah. Girin evladım, girin. Buyur, buyur.
3: Aman Allah'ım. Hocam duvarlar su içinde. Çok da kötü kokuyor.
2: Evet. Komşum olan Yahudi'nin bahçesine bitişik duvardan geliyor.
3: Ama evi tuttuğum zaman böyle bir şey yoktu. Nasıl olur?
2: 2 haftadan beri akıyor. Ama bugünlerde daha da çoğaldı.
3: Bunda mutlaka bir iş var hocam. Müsaade ederseniz araştırın.
2: Hayır. İnsanları rahatsız etmek uygun olmaz. Bize düşen komşudan gelen sıkıntılara katlanmaktır.
3: Mübarek hocama bula bula bu evi buldum. Yazıklar olsun bana.
2: Cafer evladım, hadi geç şöyle, geç. Sanki donup kaldın. Baki olan da hayır vardır. Hadi geç. Böyle eve kadar geldiğinize göre bir müşkülünüz olmalı.
3: Hocam, Abdullah...
2: Ne oldu Abdullah'a?
3: Aniden fenalaştı. Babasını sayıklıyor. Ya. Ne olur baba gel. Sen de benim gözümü çıkar deyip duruyor. İsteği üzerine evine götürdük.
2: Sen hemen Abdullah'ın yanına dön. Ben de babasını alıp geleyim.
3: Peki hocam.
0: Salomon, bir o baş bir bu baş. Ne gidip gelirsin, sinirime dokunuyor. Ne oldu sana kuzum, söylesene.
1: Yok bir şey.
0: Yok, vardır bir derdin.
1: Kasten yapar be. Evet, bile bile kasten yapıyor.
0: Kim kasten yapıyor, anlatsana kuzum.
1: Bütün bütüne huzur bırakmadı bu adam bende.
0: Anladım, komşudan bahsediyorsun. Adamı sana bir şey dediği yok ki. Ah kuzum Salomon, hep sen kendi kendine yapıp ediyorsun. Sonra da işte böyle oluyor.
1: Zaten sinirime giden de bu.
0: İyi be kuzum, yani sana bağırsın çağırsın kavga mı etsin?
1: Evet, kavga etsin, bağırsın çağırsın, kadıya şikayet etsin. Tek yapsa rahat edeceğim.
0: Salomon kuzum, emin ol aklından zorun var senin.
1: Öf be. Duvarlarını kirletiyorum. Sabah kalkıyorum, bakıyorum temizlemiş. Bütün pis kokuşmuş suları bahçeden evinin içine bağladım. Yine de ses seda yoktur be kuzum.
0: Müslümanların ahlakı böyle kuzum.
1: Saçma. Bu adam bana inat olsun diye yapıyor. Yoksa kim dayanır bu yapılanlara? Ama yürecek o. Böyle kasıtlı davranmak neymiş yürecek. Bakalım bu yapacaklarıma da dayanacak mı?
0: Kuzum Salomon, o sabırlı, sense inatçısın. Farkınız bu.
3: Hocam, elhamdülillah çabuk geldiniz.
2: Evet, Abdullah'ın babası da geldi. Hastanın durumu nasıl?
3: İçeride.

0: iki odada. Arada bir kendine geliyor ve yine aynı şekilde sayıklıyor.
1: Ya Mahmut, düşün ki kıyamet kopmuş, oğlunuz Abdullah'ı tutmuş cehenneme götürüyorlar ve sen de onu görüyorsun. Bu halde onu görsen üzülmez misin?
2: Elbette üzülürüm. Ey Allah'ın dostu, hangi babanın yüreği evladını o halde görmeye dayanır?
1: Şu anda oğlun Abdullah da bu durumda. Ama sen hala onu affetmiyorsun.
2: Siz hazırda olan Müslümanlar şahit olunuz ki oğlumu affettim ve ata hakkımı da helal ettim.
1: Elhamdülillah. Hadi gel şimdi, aslanın yanına gelelim. Abdullah, ben geldim. Malik bin Dinar.
3: Hoş geldiniz efendim.
1: Sana bir müjdem var. Baban seni affetti.
3: Beni affetti demek.
1: Evet, hem de yanımızda. Bak, seni görmeye geldi.
3: Babam burada demek.
0: Yine bayıldın.
2: Evladım, ciğerparem, seni affettim. Baba hakkımı da helal ettim. Üzülme artık.
1: Öyle zannediyorum ki bu onun ölüm hastalığı.
2: Bayıldığı için mi böyle diyorsunuz?
1: Hayır. Baksanıza, üzerinde bütün ölüm halleri mevcut. Burnu kıvrılmış, şakakları çukurlaşmış, ayakları ise gevşeyip uzamış.
2: Ne olur ey Allah'ın veli kulu, yardım et de şehadet getirerek ruhunu teslim etsin. Dünyada çok çekmiş, bir de ahirette çekmesin.
0: Kendine geliyor efendim.
2: Abdullah, evladım, babacığım, buyur evladım, buyur ciğerparem.
3: Babam, lütfen yaklaş, şöyle yanıma gel.
2: Yanındayım evladım.
3: Artık ben ölüyorum. Şu kısa geçici olan dünyadan ebedi olan ahirete gidiyorum.
2: Şimdi konuşarak kendini yorma. İnşallah iyileşeceksin. Hep beraber olacağız.
3: Bu dediğiniz inşallah ahirette olur.
2: Evladım, hadi üzme kendini.
3: Babacığım, sizden bir istirhamım olacak.
2: Buyur evladım, söyle.
3: Ne olur, gel sen de benim gözümü çıkar. Çıkar ki kıyametin o dehşetli gününe kalmasın.
2: Oğlum, evladım, neler diyorsun sen? Affettiğimi söyledim ya.
3: Ne olur babacığım, ne olur bu isteğimi geri çevirme. Ne olur, çevirme. Çevirme.
2: Ya Malik, Abdullah'la sen konuş, onu teskiyle.
1: Ya Abdullah, baban seni bağışladığını tekrar tekrar söyledi. Bizi de şahit tuttu. Kalbin rahat etsin artık.
3: Elhamdülillah, bu günleri de gördüm. Siz gelmeden önce baygın haldeyken başucumda duran ve elimde topuzu bulunan bir melek, baban senden razı değil, bu topuzla senin başına vuracağım diyor ve sürekli beni korkutuyordu. Siz müjdeyi verdikten sonraki bayılmamda ise elinde yeşil bir mendil bulunan melek de Allah-u Teala senden razı oldu diyordu.
2: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.

Oh, budte ve işkembesi fikri de iyi ki hatırıma geldi. Ama da ağırmış be. Malik bin Dinar sabahleyin kapısının önünde yürünce nasıl da şaşıracak. Tamam. Dur bakayım, biraz daha çekeyim şöyle. Oldu işte. Daha fazla oyalanırsam duyabilir. Şu dikenleri de yoluna atayım. Şu çer çöp de hazır. Oh, şöyle döktük mü? Sabahleyin kim bilir nasıl bağırıp çağıracak. İşte pis suların akıntısı da tamam.

0: Salomon, sen yatmıyor muydun?
1: Şöyle biraz hava alayım dedim de.
0: Gecenin bu vaktinde ha? Çıldırmasam iyi. Salomon! Salomon!
1: Pis güzel sular.
0: Salomon kuzum, dışarıda ölü oldu. Sen hala yatıyorsun. Salomon! Yarı gecelere kadar dışarıda dolaş, sonra da ölene kadar uyu. Kuzum Salomon! Salomon!
1: Ne var be? Güneş de hayli yükselmiş. Sariye! Sariye kuzum!
0: Oh, nihayet.
1: Beni arayan oldu mu? Yani bağırıp çağıran yani şey hani komşu yani.
0: Evet oldu.
1: Ne dedi? Tahmin etmiştim zaten.
0: Salomon uyan be kuzum, ne diyorsun sen? Bağıran bendim ben.
1: Ne? Yani dışarıdan sesler gelmedi mi? Komşumuz Malik bağırıp çağırmadı mı?
0: Ne sesinden bahsediyorsun sen kuzum? Seslenen bendim dedim ya.
1: Demek değişen bir şey yok. Bu işin aslını bugün öğrenmeliyim. Ben gidiyorum.
0: Nereye? Uyur gezer oldu galiba. Uyan Salomon, uyan. Uyan artık. Öf be.
1: Tahminimin tam aksi. Attığın bütün pislikleri temizlemiş. Dikenleri yollardan almış. Hiçbir ses seda yok. Olacak şey değil.
2: Oh, buyur, buyur komşu. Hayırdır inşallah?
1: Şöyle geçerken bir hal hatır edeyim dedim de. Malum işten güçten bir türlü fırsat olup ziyaret edemedim de.
2: Olsun komşu. Şimdi geldin ya.
1: Komşu be kuzum, sanki senin evinde çok ağır bir koku var.
2: Evet komşu. Duvardaki sızıntı ve akıntılardan geliyor.
1: Ne? Duvardan mı? Hele bakayım be kuzum.
2: Elbette. Buyur bak.
1: Vah vah vah vah. Duvarlar yerler pis sular içinde. Hem de benim evin tarafından geliyor. Her zaman böyle mi komşu?
2: Evet, sanıyorum senin bahçenden su akıyor.
1: Peki niçin haber vermesin be kuzum?
2: Dinimiz komşudan gelen sıkıntılara sabretmemizi emreder komşu.
1: Bu sebeple mi susarsın?
2: Evet. Başka ne olabilir?
1: Ya doğru mu söylüyor acaba? Ama hiç de yapmacık bir hali yok. Yani bir aydan beri böylece sıkıntıyı çekmen dininizin bu emri yüzünden mi?
2: Hiç şüphen olmasın komşum.
1: Yani ben sanıyordum ki...
2: Komşum, bu işi fazla büyütmene gerek yok. Gel şöyle içeri buyur. Hem komşular arasında olur böyle şeyler. Hadi hadi. Şaşkın şaşkın bakıp durma.
1: Başka bir zaman komşu. Şimdi müsaadenizi isteyeceğim.
2: Peki ama gene beklerim komşu.
0: Salomon, ne oldu sana? Evin içinde bir o baş bir bu baş. İki haftadır ne yediği yedik, ne içtiğin içtik. Doğru dürüst uykuda uyumuyorsun kuzum.
1: Zihnim çok meşguldür.
0: Komşumuz Malik bin dinarla ilgili diyeceğim. Ama pek benzemiyor. Evine pis sular akıtmak, çar çöp atmak, hatta deve leşini bahçeye bırakmak. Bütün bunları terk etti. Yoksa yeni akla hayale gelmedik bir fenalık mı düşünüyor? Bıktım bre kuzum, bıktım bunlardan. Salomon, ben yatmaya gidiyorum.
1: İyi. Para, hırs, hakka tecavüz, bunlar insanlık mı? Şu Müslümanların ne güzel bir hayatı var. Ya komşum Malik bin Dinar? İnsan değil de sanki gökten inmiş bir melek. Ona vermediğim sıkıntı kalmadı. Bir gün bile olsun kapımıza gelip söz etmedi. Ha Halbuki bu sıkıntılara kim dayanabilir ki? Bu böyle daha ne kadar devam edecek? Gecenin bir yarısı, ama olsun, onunla, komşum Malik bin Dinar'la bir daha görüşmeliyim. Kapısını sırf iple tutturmuş. Her yer açık. Ama gecenin bu saatinde de rahatsız etmem uygun olmaz. Yeri döneyim, hele sabah görüşürüm.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Bu kuşların sesleri, bu ezan sesleri, sanki ilk defa duyuyorum. Şimdi camidedir. Hele bir dönsün. Eşhedü

0: Oh komşum, tekrar ziyaretime geldiniz demek. Ne iyi ettiniz.
1: Evet ya Malik, şöyle bir uğradım. Kapıyı da açık yorunca ama sadece iple tutturmuşsunuz.
0: Hayvanların girmeyeceğini bilsem onu da bağlamazdım komşum.
1: Eğer müsaadeniz olursa içeriden evinizi tamir ettireyim.
0: Ey komşum, niyet hayır, akıbet hayır. Hele içeri gir bakalım, bir otur. Geçen seferki gelişinde bir dahaki ziyaretimde demiştiniz. Hadi buyur, buyur.
1: Ya Malik, önceki gelişimde anladım ki siz bana inat olsun diye değil, inandığınız dinin hükümlerine göre hareket ediyorsunuz. Bu durum beni uzun uzun düşündürdü.
0: Nasıl bir neticeye vardınız?
1: Kabul etsek de etmesek de İslamiyet'in hak din olduğunu sizdeki bu güzel ahlakı gördükten sonra daha iyi anladım.
0: Ey güzel komşum, bu sözlerinizden hidayet kokuları geliyor. Komşuluğumuza gelince, Allah-u Teala kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bolluk ve darlıkta ikram edenleri, öfkelerini belli etmeyenleri, insanların kusurlarını bağışlayanları sevdiğini bildiriyor. Ayrıca sevgili Peygamber Efendimiz komşunun komşuda birçok hakkının bulunduğunu beyan ederek komşuluk hakkını gözetenler tam Müslüman olur buyuruyor.
1: Ya Malik, nedir bu haklar?
0: Komşu borç istediği zaman vermek, çağırınca davetine icabet etmek, hastalanınca halini hatırını sormak, gerektiği zaman yardımına koşmak, üzüntülü anında teselli etmek.
1: Ne güzel şeyler bunlar.
0: Ayrıca sevinç anında sevincine ortak olmak ve yolculuğa çıkınca evine göz kulak olmak. Bir de komşudan gelen sıkıntılara katlanmak ve onunla münakaşa etmemek. Ey Salomon, ben sadece bu sonuncu emre riayet etmeye çalıştım. Hepsi o kadar.
1: Size bu sıkıntıları verdiğim için şu anda kendimi ne kadar...
2: Üzülme canım, üzülme.
1: Bu oyundan tezi yok. Hemen bu akıntı yerlerini onarmak istiyorum. Bir de...
0: Evet, bir de...
1: Müslüman olmak istiyorum. Sizler gibi olmak istiyorum. Geçmişimi unutmak istiyorum. Yaptıklarımdan utanç duyuyorum.
0: Daha ne bekliyorsun öyleyse? Hadi buyur, tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
1: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
0: Ey bahtiyar kardeşim, bundan böyle komşuluk hakkınız bir iken şimdi iki oldu. Zira Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde Müslüman komşusunun iki hakkı, akraba olan komşusunun üç hakkı vardır buyurmuştur. Bir hakkınız daha var üzerimizde.
1: Ya Malik, sizde ne kadar çok hakkım varmış meğer.
0: Evet, İslamiyet böyle işte. Bir hakkınız da sana güzel bir Müslüman ismi bulmak. Süleyman olsun isminiz.
1: Süleyman. Süleyman Aleyhisselam'ın ismi.
0: Evet, mübarek olsun.
1: Ya Malik, hemen eve gidip çekici malayı, kazmayı getirip akıttığım pislikleri kendi ellerimle temizlemek istiyorum. Bir de hanımım, söyleyeyim de o da Müslüman olsun.
0: Peki kardeşim, İnşallah dediğiniz gibi olur.

0: Sen ne yapıyorsun öyle?
1: Ben
0: Müslümanlar gibi diz kurmuş, ellerini de açmış dua mı ediyorsun?
1: Evet Salomon, içime fenalıklar, sıkıntılar çöktü. Seni düşündüm. Bir de Müslümanları. Karar verdim, dövsen de, sövsen de, kovsan da.
0: Saniye kuzum, neler diyorsun sen?
1: Evet Salomon, Müslüman olacağım. Benim huzura ihtiyacım yok mu kuzum?
0: Ne saadet Allah'ım, ne saadet. Malik bin Dinar hazretlerinin bereketi hep bunlar. Sariye kuzum.
1: Yaklaşma bana. Evet, kararım kesin. Müslüman olacağım.
0: Sariye kuzum. Ben Müslüman oldum. Ben huzur buldum.
1: Ne dedin? Doğru mu söylüyorsun Salomon kuzum?
0: Evet kuzum. İsmim de Süleyman.

0: Hocam Malik bin Dinar Hazretleri de her fani gibi bir gün ebedi aleme göç eyledi. Halleri, amelleri bir mektepti bizim için. Halen de sözleri ve halleri birer rehber olmaya devam ediyor. Mesela faydası olmayan bir şeyle karşılaşsam onun sözlerini hatırlarım.
1: Kulun lüzumsuz ve boş şeylerle vakit geçirmesi kalpleri karartır, bedeni zayıflatır, geçim sebeplerini de zorlaştırır.

0: Bir gün başkalarının aleyhindeki konuşmalardan sormuştum.
1: İnsan kendisi salih olmadığı halde salihlerin şeref ve haysiyetine dil uzatacak olursa, başka günahı olmasa bile bu ona yetişir.
0: Yine bir gün her tarafı bulutlar kaplamış, yağmurun habercisi gök gürültüleri duyulmaya başlamıştı. Buyurdu ki,
1: halk bulut görünce, gök gürleyince yağmur yağacak diye sevinir. Bense başımıza taş yağacak diye korkarım.
0: Bir seferinde dünyada en güzel kazancın ne olduğunu sordum.
1: Şu üç şey dünyada en güzel kazançlardandır. Birincisi, Allah adamlarının sohbetinde bulunmak ve din kardeşiyle sohbet etmek. İkincisi, geceleri teheccüd namazı kılmak ve doya doya Kur'an-ı Kerim okumak. Üçüncüsü de Allah-u Teala'yı hiç unutmayıp zikretmek.
0: Bir defasında da dünyadaki kötülüklerden sual etmiştim.
1: Şu beş şey vardır ki bedbahtlığın alametidir. Gözün yaşarmaması, kalbin katı olması, hayasızlık, dünyaya düşkün olmak ve dünya için canından endişe etmek.
0: Bir gün hocama kalbi öldüren şeylerden sormuştum.
1: Evladım, şu üç şey kalbi öldürür. Çok yemek, çok uyumak ve çok konuşmak.
0: Bir defasında, hocam bugün nasıl sabahladınız diye sormuştum ve verilen cevabı hiç ama hiç unutamıyorum.
1: Evladım, öyle bir halde sabahladım ki ömrüm kısalıyor, günahlarımsa artıyor.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Osmanlı'da hayatta bu hafta basın dünyasına mercek tutacak, Osmanlı'da basının doğuşu, dünden bugüne gelişi hakkında oldukça ilginç bilgileri paylaşacağız. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de ilk Osmanlı resmi matbaasının kurulmasından sonra belli bir çevre içinde haberleşme, risaleler aracılığıyla olmuştu. Matbaanın kullanılışından yaklaşık bir asır sonra Mısır valisi Mehmed Ali Paşa tarafından Kahire'de 1828 yılında Türkçe ve Arapça olarak Vakay-ı Mısriye adlı resmi vilayet gazetesi yayınlandı. İkinci Mahmud Han devrinde 11 Kasım 1831 yılında İstanbul'da Takvim-i Vekayi adlı resmi gazete çıkarıldı. Türkçenin yanında Arapça, Fransızca, Rumca ve Ermenice'de yayınlanan Takvim-i Vekayi'nin basılması için İstanbul'da Takvimhane Matbaası kuruldu. Takvimhane Nazırı olarak da Esad Efendi tayin edildi. Haftalık olan bu gazetede resmi devlet haberlerinden başka iç ve dış dünya hadiselerine de yer verildi. Ancak Sultan II. Mahmud Han'ın vefatından sonra sadece resmi devlet haberlerine yer verildi. Yıllık abonesi 120 kuruş olan bu gazete 5000 adet basılıyor, belli başlı devlet adamlarına ve memurlara, şehir ve kasaba ileri gelenlerine

yabancı devlet temsilciliklerine dağıtılıyordu. Önemli hadiseler olduğu zaman Varaka-i Mahsusa adıyla özel ilaveleri de yayınlanıyordu. Tanzimattan sonra bir ara yayını doldurulan Takvim-i Vekayi, 1855'ten sonra Meclis-i Âli-i Tanzimat Nizamnamesini ve bu müessesenin hazırladığı nizamnameleri yayınlamakla resmi gazete olma hüviyetine daha çok yaklaştı. 1860'tan sonra tamamen devletle ilgili belge ve nizamnameleri yayınlayan Takvim-i Vekayi 1878'de kapandı. Ancak 3 yıl sonra 1881'de yeniden yayınlanmaya başladı. Gazetenin 4 Kasım 1922 tarihine kadar 4609 sayısı yayınlandı. Gazete, Ankara hükümeti tarafından 2-1-1922'de, resmi ceride 1-2-1928'de resmi gazete adını alarak yayınına devam etti. Takvim-i Vekayi'den başka yabancı devletler nezdinde Osmanlı menfaatlerini korumak için Sultan Mahmud Han, Alexander Blask Bey'e Le Moniteur Ottoman adlı Fransızca bir gazetede çıkarttırmıştı. Bu gazetenin Takvim-i Vekayi'nin Fransızcası olduğu da söylenmektedir. Sultan Abdülmecid Han tahta geçince 1840'ta Türkçe yayınlanan Ceride-i Havadis adlı gazeteyi neşrettirdi. Başında William Churchill adlı bir İngiliz gazetecisi vardı. 1850 yılından sonra bu iki Türkçe gazeteden başka Fransızca, İtalyanca, Rumca, Ermenice ve Farsça olmak üzere 16'ya yakın gazete yayınlanmaya başladı. 1864 yılında William Churchill'in ölümünden sonra oğlu Ceride-i Havadis gazetesini kapatıp Ruzname-i Ceride-i Havadis adlı gazeteyi çıkartmaya başladı. Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete 21 Ekim 1860'ta neşredilen Tercüman-ı Ahval'dir. Sahibi Çapanoğlu Agah Efendi, başyazarı Şinasi olan bu gazete bir haber gazetesi olmaktan ziyade hükümet tenkidine kadar bugünkü gazetecilikte görülen pek çok özelliğin menşeini teşkil eden hususlara yer verirdi. İlk zamanlar haftada bir, sonra üç, sonra cuma hariç her gün yayınlandı. Ancak siyasi şartlar ve basında giderek artan rekabet karşısında 13 Mart 1866'da yayın hayatına son verildi. Tercüman-ı Ahval gazetesinden ayrılan Şinasi, 27 Haziran 1862'den itibaren Tasvir-i Efkar'ı çıkartmaya başladı. Osmanlı ülkesinde Avrupa'yı fikirlerin yayılmasına, dil tartışmasına ortaya atarak devletin bölünüp parçalanmasına yönelik akımların gelişmesi için çalışan, devletin temel politikalarını ve hükümetin icraatını tenkit eden muharrir ve yazarların çalıştığı Tasvir-i Efkar gazetesi, daha çok fikir gazetesi özelliğini taşıyordu. Bu özelliği sebebiyle gazeteye ilgi artıp tirajı yükseldi. Şinasi ve Namık Kemal, Avrupa'ya kaçınca Recaizade Ekrem tarafından çıkarıldı. Fakat kamuoyundaki etkisini giderek kaybeden Tasvir-i Efkar, 830 sayı çıkarttıktan sonra 1866'da kapandı. İlk Türk dergisi ise 1850'de yayınlanmaya başlayan Vekayi-i Tıbbiye'dir. Meslek dergisi özelliğinde olan bu dergiden başka, Temmuz 1862'de Münif Paşa tarafından Mecmua-i Fünun yayınlanmaya başlandı. Ancak 1864'te kolera salgını yüzünden yayını durduran Mecmua-i Fünun, 1866'da yeniden yayınlanmaya başladıysa da kısa bir müddet sonra yayınına ara verdi. Üçüncü defa 1883 yılında tekrar yayınlanmaya başlandı. Fakat yeniden kapandı. Mir'at-ı Mecmua-i İber-i İntibah ve devamı olan İbret Nümayla Ciride-i Askeriye'de ilk çıkan dergilerdendir. 1860'tan sonra Türkçe basınının devlet ve hükümetle hükümet ricaline karşı tutum alması, diğer dillerde yayınlanan gazetelerinde
Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü bozmaya yönelik yıkıcı yazılar neşretmeleri üzerine saltanatı, hükümeti, Osmanlı toplumunu meydana getiren milletleri ve dinlerini saldırılardan koruyabilmek için bazı tedbirler alındı.

yazıları önceden basın bürosuna bildirip tasdik ettirmek, basın bürosunun tasdik etmediği haberleri yayınlamamak, Avrupa gazetelerinde çıkan yazıları düzeltmek gayesiyle basın bürosunca verilecek yazıları aynen yayınlamak gibi. Bu doğrultuda yapılan uygulamalar birçok şikayetlere sebep oldu. Tanzimatın getirdiği eşitlik ve kanunlara dayanan uygulama ilkelerinin çiğnendiğini ileri süren yabancı basın mensupları kapitülasyonlardan faydalanmak istediler. Yabancı gazeteleri ve gazetecileri cezalandırma veya yasaklama teşebbüsleri karşısında yabancı devlet elçilerinin basın hürriyetinin sınırlarını belirleyici bir kanun bulunmaması ve kendi konsolosluk mahkemelerinde muhakeme edilmek istemeleri sebebiyle kanuni düzenlemeye gidildi. 1864'te Matbuat Nizamnamesi çıkarıldı. Bu dönemde İstanbul'da devletin yarı resmi gazetesi olan Fransızca Journal de Constantinople, İngilizce The Levant Herald, Fransızca Courrier d'Orient, Rumca Bizantis, Bulgarca Bulgaria, Ermenice Megz, Masis, Avedapar ve Tar gazeteleri çıkıyordu. İzmir, Kahire, Beyrut gibi şehirler başta olmak üzere diğer şehirlerde de azınlıklar ve Müslümanlar tarafından hayli gazete yayınlandı. Ayrıca yine İstanbul'da Mecmua-i Havadis ve Münadi Erciyas adlı Anadolu gazeteleri de yayınlanıyordu. 1864'te Matbuat Nizamnamesi'nin düzenlenmesinden sonra Türk basın hayatı yeni bir devire girdi. Bu nizamname ön sansürü bütünüyle kaldırıp yabancı basının sorumsuzluklarına da sınırlar getirmişti. Nitekim nizamnamenin 3. maddesi, yabancıların da yerliler gibi muamele göreceklerini hükme bağladığından, kapitülasyonların basın alanına da yayılması önlenmiş oluyordu. Nizamname ile daha önce kurulmuş olan Babali Tercüme Odası, Matbuat Müdürlüğü gibi kurumlara yeni vazifeler veriliyordu. Siyasi özellikteki yayınlara ruhsat vermek, yayınların muhtevasını kontrol etmek, gazetelere verilecek resmi ilanları hazırlamak, Avrupa'da Osmanlı Devleti aleyhinde yayın yapan gazete ve kitapların ülkeye girmesine mani olmak, bu kaidelere aykırı davrananlar hakkında para ve hapis cezalarını uygulamak bu vazifeler arasındaydı. Nizamname bir ön sansür koymuyordu ama ağır para ve hapis cezalarıyla başta padişah olmak üzere bütün idareyi yani bakanlar, meclisler, mahkemeler, devlet kurumları ve memurları, yabancı devlet başkanları ve temsilciliklerini suçlayıcı ve kötüleyici yayınlardan koruyordu. Nizamname umumi çizgileriyle 1909 yılına kadar yürürlükte kaldı. 1867 senesinde Ali Süavi de çıkardığı Muhbir gazetesinde hükümeti daha sert bir dille tenkit etmeye başladıysa da kısa süre sonra kapandı. Matbuat Nizamnamesi'nin boşluklarından faydalanan basının hükümet erkanını sert bir şekilde tenkit etmesi üzerine 1867'de basını kontrol maksadıyla bir kararname çıkarıldı. Sadrazam Ali Paşa tarafından aynı zamanda kendi mevkiini kuvvetlendirmek düşüncesiyle hazırlanan bu kararnameye Ali Kararnamesi denildi. Bundan sonra basına karşı sert tedbirler uygulandı. 1867 yılında İngilizce olarak çıkan The Levant Herald gazetesi de Yunanlıların Girit ihtilalcilerini destekleyen hareketlerini övdüğü için kapatıldı. İstanbul'daki İngilizce gazetelerden The Levant Times, bir de Bulgarca nüsha çıkarıp Bulgar kavmiyetçiliğini destekleyen yazılar yayınlayarak Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına çalıştı. Bu dönemde Arap kavmiyetçiliğini teşvik için Avrupa'da Arapça yayınlanan gazetelere karşı Babali'nin maddi desteğiyle İstanbul'da Arapça El Cevaib gazetesi yayınlandı. Hükümetin kendilerine verdiği vazifelere gitmeyerek Avrupa'ya kaçan Ali Süavi, Namık Kemal ve Ziya Paşalar gittikleri yer

de Prens Mustafa Fazıl Paşa ve Agah Efendi ile buluşarak Muhbir, Ulum, Hürriyet, İttihat adında çıkardıkları gazetelerde Baba Ali'nin aleyhinde yazılar yazdılar. Dergilerin mali kaynağını Mason locasına kayıtlı olan Mustafa Fazıl Paşa karşılıyordu. Bu sırada İstanbul'da Eğribozlu Mehmet Arif tarafından Ayine-i Vatan, Şakir Efendi tarafından Muhib, Andon Efendi tarafından Muhibbi Vatan gazeteleri de yayınlandı. Daha sonra bu gazetelerde çeşitli sebeplerle kapatıldılar. Mustafa Fazıl Paşa, Sultan Abdülaziz'den affedilmesini isteyerek yurda dönünce, yurt dışına kaçmış olan ve sürgünde bulunan yeni Osmanlılar, 1870 sonundan başlayarak yurda dönmeye başladılar. Saraydan gördükleri para yardımıyla, Basiret adlı gazeteyi neşreden, yeni Osmanlıların ılımlı grubunu teşkil eden basiretçi Ali ve arkadaşları, Türk ve Müslüman unsurların çıkarlarını savundular. Basiret gazetesi bu sebeple 1871'de 10 binlik bir tiraja ulaştı. 1870-1871 Alman-Fransız Savaşı'nda Almanya'yı destekleyen yazılar neşreden ve Alman hükümetinden destek gören Basiret, Çırağan vakasından sonra Ali Süavi'nin bir makalesini yayınladığı için 20 Mayıs 1878'de kapatıldı. Aynı dönemde Ali Raşit ve Filip Efendi tarafından Terakki gazetesi çıkarıldı. Haftada 6 gün yayınlanan ilk gazete olarak dikkat çeken Terakki gazetesi, hükümete yönelik aşırı tenkitlerinden dolayı 1870 ve 1874'te iki defa kapatıldı. Ebu Ziya Tevfik, Ayetullah Bey, Recaizade Mahmud Ekrem gibi imzaların yer aldığı Terakki, Mizahi, Letaif ve Asar ve Hanımlar için Hanımlara Mahsus adlı haftalık ilaveler neşretti. Hakayikül Vekai adıyla yayın hayatına devam ettiyse de aynı iddialı tutumunu sürdüremedi. 1870'te bütün yazıları Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan, sonraları Bedir adını alan Devir gazetesi neşredildi. 1872 Haziran'ında Ahmet Mithat Efendi'nin idaresine geçen ve daha önce İskender Efendi tarafından yayınlanan İbret gazetesi, yeni Osmanlıların sözcüsü haline geldi. Namık Kemal'in başyazarlığını yaptığı bu gazete, 25 bin gibi o güne kadar görülmemiş bir tiraja ulaştı ve yayın hayatı boyunca 12 binden aşağı düşmedi. Yazarları çeşitli sebeplerle İstanbul'dan uzaklaştırılan İbret gazetesi, Namık Kemal'in Magosa'ya gönderilmesiyle 1873 yılında kapandı. Bu müddet içinde Aşir Efendi tarafından çıkarılan ve yazı işlerini Ebu Ziya Tevfik'in yürüttüğü Hadika, Ahmet Mithat Efendi tarafından yayınlanan ve okuyuculara faydalı bilgiler veren Dağarcık Dergisi, Radvatül Me'arif ve Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye dergileriyle Diyojen'i çıkaran Theodor Kasap Efendi tarafından çıkarılan Hayal ve Çıngıraklı Tatar gibi mizah dergileri de neşredildi. 1873 yılında Ebu Ziya Tevfik'in siyasi yazılarıyla dikkati çeken ve kısa süre içinde kapatılan Siraç adlı gazete, 25. sayısında kapatılan ve bir mizah dergisi olan Latife, haberlere geniş yer ayırmasıyla tanınan ve akşam ilavesi çıkaran Hülasatül Efkar gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin çeşitli fıkra ve hikayelerden başka roman tefrikalarına da yer verdiği Kırk Ambar dergisi, Dolap, Mecmuayi Nevadiri Asar, Müteferrika, Revnak adlı gazete ve dergiler yayınlanmışsa da ömürleri kısa ve tesirleri az olmuştur.

0: gelsin. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: ...1873 yılında memleketin içine düştüğü siyasi ve ekonomik sıkıntılara ortak ve yardımcı olması beklenen basın ve yayın organları tamamen devletin karşısında yer alınca, memleketin içine düştüğü sıkıntılar göz önüne alınarak basına karşı bazı tedbirler alındı. Bu tedbirler üzerine Amerikan ve İngiliz

İngiliz misyonerlerinin mali desteğiyle geniş bir Arapça yayın merkezi haline gelen Beyrut'taki basın çevreleri 1874'ten sonra kendilerine daha rahat çalışma imkanı veren Mısır'a gittiler. Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında İstanbul basınına karşı zorlayıcı tedbirler uygulandı. Bu tarihte vilayetlerde yayınlanan gazetelerin sayısı 20'yi buldu. Ayrıca devletçe masrafları karşılanarak kurulan vilayet basım evlerinde yerli ve özel gazete ve kitapların basılmasına da izin verilince kültür faaliyetlerini destekleme yolunda oldukça müspet adımlar atıldı. Yine aynı dönemde ülkenin dört bir yanında yayınlanan gazetelerin toplu halde okuyucuların incelemesine sunulduğu kıraathaneler, yani okuma salonları açıldı. Ancak o zamana kadar hiçbir vergi ve rüsuma tabi olmayan gazetelere 1874'te her gazeteye iki paralık pul yapıştırma mecburiyeti getirildi. Gazetelerin memleket şartlarına dikkate almamaları, tenkit ve hicivde ileri gitmeleri üzerine Haziran 1875'te siyasi özellikteki kitap ve dergilerin ön sansürden sonra yayınlanmasına karar verildi. Aynı yılın Eylül ayında 1864 nizamnamesine ilave baskıların sadece resmi ilanlar için kullanılabileceği maddesi eklendi. 1874'te Münif Paşa tarafından çıkartılan, sanat ve ilim yazılarına yer veren, haftada birkaç defa yayınlanan Mecmua-i Marif, Agop Baronyan tarafından yayınlanan ilk tiyatro gazetesi olan Tiyatro, Basiretçi Ali Efendi tarafından çıkarılan mizah dergisi Kahkaha, Mehmet Arif Bey tarafından çıkarılan Medeniyet dergisiyle Şafak, Afitab-ı Marif ve Misbah-ı Felah dergileri de yayınlandı. 1875 yılında Tevfik Bey tarafından çıkarılan ve bir mizah dergisi olan Geveze, yine bir başka mizah dergisi Meddah, Mehmet Efendi'nin günlük çıkardığı dini bilgiler neşrederek ilgi gören Sadakat gazetesi, Theodor Kasap tarafından yayınlanan Günlük İstikbal gazetesi, Filip Efendi'nin yayınladığı Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde de çeşitli şahıslar tarafından devam ettirilen Vakit gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı, Rum asıllı Papadopoulos tarafından yayınlanan, daha sonra Mihran Efendi tarafından devranılan Sabah gazetesi, Mehmet Tevfik Bey tarafından çıkarılan haftalık mizah dergisi Çaylak'la, bunların dışında Müsavat, Ümran, Selamet, Mirat-ı İber, Muharrir, Mecmua-i Marif gibi kısa ömürlü gazete ve dergiler yayınlandı. ...1877'de Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında bir matbuat kanunu hazırlandı. Bu tasarı mecliste kanunlaşmadan önce meclis dağıldı. İki bölümde meydana gelen bu kanunun birinci bölümü matbaalara, ikinci bölümü ise basına ait hükümlere ihtiva ediyordu. Aynı yıl içinde basın suçlarını yargılayan Meclise Ahkam-ı Adliye kuruldu. Harp hali sebebiyle gazetelerin hükümeti tenkide yönelik yayınlar yapmaları yasaklandı. Bu suretle Osmanlı basını yeni bir döneme girdi. 1876-1878 senelerinde pek çok gazete ve dergi çıkarıldı. Bunların belli başlıları, başyazarlığını Ahmet Mithat Efendi'nin yaptığı Çaylak, Tevfik Mehmet Bey tarafından çıkartılan Osmanlı gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı ve Mihran Efendi'nin yayınladığı kısa süreli tercümanı Şark gazetesi, Türk basınının en dikkate değer gazetelerinden olan Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı Tercümanı Hakikat gazetesi, Mizah gazetesi Karagöz, Çocuk gazetesi Bahçedir. 1878'de memleketin içinde bulunduğu harp hali sebebiyle Osmanlı Birliği'ni ve ülkesinin bütünlüğünü bozmaya yönelik yayınlara karşı bazı tedbirlere ihtiyaç duyuldu. Marif Nezareti, Matbuat Müdürlüğü ve Zaptiye Nezareti'nin katkısıyla gazeteler üzerinde sansür uygulamasına gidildi.
Hariciye Nezaretinde

Çin'de de dış basınla ilgili Matbuat-ı Hariciye Müdürlüğü kuruldu. 1878'de çıkmaya başlayan Tercüman-ı Hakikat gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin başarılı kalemiyle ve hükümeti tenkit etmeyen büyüklere şantaj, sansasyon özelliğinde olmayan ciddi haberciliğiyle bu devrin en uzun ömürlü ve itibarlı gazetesi oldu. Daha sonraki senelerde Ahmet Mithat Efendi'nin damadı Muallim Naci'nin idare ettiği bir edebi ilave verdi. Bu son derece ciddi ve terbiyevi bir edebiyat mecmuasıydı. Çocuklar için haftalık ilaveler verdi. 1879'da Ebu Ziya Tevfik Bey tarafından Mecmuayı Ebu Ziya dergisi çıkarıldı. Ebu Ziya Tevfik pek çok kitaplar, yıllıklar yanında bazı klasik eserler yayınladı. Kütüphane-i Ebu Ziya adlı bir koleksiyon meydana getirdi. 1879'da Mehmet Ali tarafından iktisadi ve zirai konulara yer veren 15 günlük Vasıta-i Servet ve 1880'de Vakai-i Tıbbiye adlı meslek dergileri de yayınlandı. ...1881'de Encümen-i Teftiş ve Muayene, Marif Nezaretinde de Tetkiki Muellefat Komisyonu kuruldu. 1888'de matbaaların basıldığı bütün yayınlara önceden izin aldıktan sonra basma şartı getirildi. 1891'den önce Tercüman-ı Hakikat'ten başka 12 bin tirajlı Sabah, Saadet ve Tarih gazeteleri de çıkarıldı. Jön Türkler Hareketi'nin belli başlı simalarından olan Murat Bey, 1885 yılında haftalık Mizan dergisini çıkarmaya başladı. Bir ara Avrupa'ya kaçan mizancı Murat, yayınına Paris'te devam etti. İkinci Meşrutiyet'in ilanı üzerine İstanbul'da tekrar yayınlanmaya başladıysa da uzun ömürlü olmadı, 1909'da tekrar kapandı. Kadrosunda Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan'ın da bulunduğu Gayret gazetesi 1886 yılında yayınlanmaya başladı. Abdülhalim Memduh, Tepedelen Lizade Kamil, Cenab Şehabettin gibi isimlerin yazı yazdığı Muhit gazetesi 1888'de çıktı. İlkokul çocuklarına temel bilgiler vermek gayesiyle eğitim ve öğretime yönelik olan Mektep dergisi 1891'de Kitapçı Karabet tarafından çıkarıldı. Bir müddet böyle yayınlandıktan sonra 1894 yılında Edebiyat Dergisi haline geldi. Edebiyat tarihi açısından önemli bir yer işgal eden Servet-i Fünun Dergisi, Ahmet İhsan Tokgöz tarafından 27 Mart 1891'de çıkarılmaya başlandı. Aynı dönemde yayınlanan Malumat adlı edebi dergiyle edebi tartışmalara giren Servet-i Fünun Dergisi'nde Edebiyat-ı Cedideciler olarak adlandırılacak şair ve yazarlar bir araya geldi. Ocak 1895'te mecmuanın idaresini Tevfik Fikret aldı ve 6 yıllık bir yayından sonra 1901'de ayrılmasına rağmen yayınına devam etti. Servet-i Fünun'la tartışmalara giren ve önce Artin Efendi tarafından yayınlanan Malumat dergisi 1894'te kapatıldı. 1895'te Baba Tahir tarafından tekrar yayınlanan Malumat dergisinde eski edebiyatı savunan edebiyatçılar toplandılar. 5 Temmuz 1894'te Ahmet Cevdet Orhan tarafından yayınlanan ve Türk basınının uzun ömürlü ve tesirli gazetesi olan İkdam, Latin harflerinin kabulüne kadar devam etmiştir. İkdam'ı yayınlayan Ahmet Cevdet'e bu yüzden İkdamcı takma adı verilmiştir. 1899'da Mehmet Rıza tarafından yayınlanmaya başlayan Resimli Gazete, 1916 yılına kadar yayınını sürdürdü. Daha sonra tercümeye yer veren ve resimli bir gazete olan Musavver Terakki 1900'de yayınlanmaya başladı. Yurt dışındaki basın. Padişaha ve Baba Ali hükümetlerine karşı olan çeşitli vesile

Çinlilerle Avrupa'ya kaçan devlet aleyhinde bulunan ve kendilerine Genç Osmanlılar, Jön Türkler ve İttihatçılar adını veren kimseler, Avrupa'da çeşitli cemiyetler kurdular. Bu cemiyetlerin ilki Şinasi, Namık Kemal, Nuri, Refik ve Ayetullah Bey tarafından kurulan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'dir. Bu cemiyetin reisi, Mirat gazetesi sahibi Refik Bey idi. Daha sonra kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti, Yeni Osmanlıların yurt dışındaki basın faaliyetlerinin çok üstünde faaliyet gösterdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, İsviçre, Belçika, Bulgaristan, Romanya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Amerika ve Brezilya'da Abdülhamit Han ve Baba Ali hükümetleri aleyhinde yayın yaptılar. Dış kaynaklardan ve Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa'dan destek gören bu kimseler çeşitli gazeteler çıkardılar. Yurt dışında çıkan bu muhalif basının ekseriyeti Türkçe olmakla birlikte Fransızca, Arapça, Almanca, İngilizce ve hatta İbranice olarak yayın yapıyordu. Bu gazetelerin en eskisi Ali Süavi'nin Avrupa'ya kaçmasından sonra Londra'da yayınlamaya başladığı Muhbir'dir. Fransızca ve İngilizce ekler de veren Muhbir, Mustafa Fazıl Paşa'nın maddi desteğiyle 1867-1868 yıllarında 50 sayı kadar yayınlandı. Muhbir'den sonra Yeni Osmanlıların yayın organı olan Hürriyet, Ziya Paşa ve Namık Kemal tarafından 1868-1869 yıllarında Londra'da 89 sayı çıkarıldı. Ali Süavi'nin Sadrazam Ali Paşa hakkındaki bir yazısı üzerine İngiltere Adliyesi tarafından takibata uğrayınca 1870 yılında Cenevre'de Ziya Paşa tarafından 11 sayı olarak çıkarıldı. 63. sayıdan itibaren Namık Kemal gazeteden ayrıldı ve 1869'da yurda döndü. Ziya Paşa ise 1871'de döndü. Ali Süavi, Mustafa Fazıl Paşa'nın verdiği parayla Paris'te Ulûm adlı bir gazete çıkarmaya başladı. 1870'te Cenevre'de Hüseyin Vasfi Paşa ve Mehmet Bey tarafından yayınlanan İnkılap, Hayal, İstikbal, Gencine-i Hayal, Yeni Osmanlılar döneminin yurt dışında yayınladığı basın organlarıdır. 1895 yılında Ahmet Rıza tarafından yayınlanan Meşveret, 1897'de Fransızca nüshada yayınlanmaya başladı. Hükümetin takibi neticesinde Paris'ten ayrılmak zorunda kalan Ahmet Rıza, Meşveret'i İsviçre ve Belçika'da yayınlamaya devam etti. Jön Türk hareketinin ileri gelenlerinden olan Mizancı Murat, 1877'de Mizan gazetesini Kahire'de yayınlamaya başladı. Bu gazetede Hristiyan Arap kavmiyetçilerinden Halil Ganem, Fransa'da Türkiye aleyhtarı yazılarıyla tanınan Albert Koda gibi şahıslar yazı yazdı. Daha sonra Cenevre'de yayınlanan Mizan, bir ara Fransızca olarak da çıkarıldı. 1897'de İttihat ve Terakki mensuplarından olan İshak Sükuti ve Abdullah Cevdet tarafından Türkçe ve Fransızca olarak Osmanlı gazetesi çıkarıldı. 1900 yılından sonra Londra'da ve Kahire'de yayınlanan Osmanlı gazetesi, Abdullah Cevdet'in Viyana sefaretine doktor, İshak Sükuti'nin ise Roma sefaretine sefir olarak tayin edilmeleri üzerine bir müddet kapandı. 1902'den sonra yeniden yayınlanmaya başladı. Jön Türklerin ikiye ayrılmalarından sonra Paris'te toplanan Ahrar grubuna karşı ortaya çıkan Ekseriyet Fırkası'nın yayın organı oldu. Bu dönemde yazı işleri müdürü Hüseyin Siret, idare müdürü ise İsmail Hakkı Paşa'ydı. 1896'da Tunalı Hilmi tarafından Cenevre'de çıkarılan Ezan, 1897'de Kahire'de yayınlanan Kanuni Esasi ve El Katip, 1899'da Cenevre'de yayınlanan İntikam, 1899'da Londra'da yayınlanan Hilafet,
1900'de

Kahire'de Leon Efendi tarafından çıkarılan Sadai Millet, 1901'de Brüksel'de Avlonya Mebusu İsmail Kemal tarafından yayınlanan Selamet gazeteleri de padişahın ve hükümetin yardımlarıyla hayatlarını idame ettirdikleri halde Abdülhamit Han'a karşı çıkan dış basındandır. 1904'te Abdullah Cevlet tarafından Cenevre'de çıkarılan İçtihat gazetesi bir ara Mısır'da ve daha sonra İstanbul'da yayınlandı. Prens Sebahattin ve Ahmet Fazıl tarafından 1906'da Kahire'de çıkarılan Terakki gazetesi Ademi Merkeziyetçilerin yayın organı oldu. Yine bu fikri savunan Şura-i Osmani, Yeni Fikir ve Hilafet gibi gazete ve dergilerde vardı.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Sultan II. Abdülhamit Han, çoğu gayrimüslim azınlıkların ve yabancıların elinde olan ve devlet adına tahsile gidip Avrupalıların kontrolüne girerek yaşadığı toplumun değerlerine yabancılaşan, sözde aydınların elindeki basın ve yayın organlarına karşı zamanın siyasi şartları sebebiyle bazı tedbirler aldı. Müslim, gayrimüslim ve Türk olmayan çeşitli unsurlardan meydana gelen Osmanlı Devleti'nin dünya konjonktürü içindeki o günkü yeri bunu icap ettiriyordu. Sultan II. Abdülhamit Han bazı tedbirler uygulamayıp basını tam serbest bıraksaydı, 1908 sonrasında olan hadiseler 30 yıl öncesinden patlak verirdi. Osmanlı toplumunu sömürmek için bütün yolları deneyen ve bu kirli maksatlarını gerçekleştirebilmek için türlü hilelere başvuran Hristiyan Avrupa devletlerinin saldırılarına çok daha hazırlıksız yakalanırdı. Sultan II. Abdülhamit Han'ın aldığı bu tedbirler, Osmanlı toplumu içindeki Müslümanlara ve Türklere 30 yıllık bir hazırlanma ve dinlenme dönemi sağlamıştır. Abdülhamit Han'ın basın politikası, devletin parçalanmasını, milletin düşman kampları ayrılmasını önlemek gayesine yönelik şuurlu bir adımdır. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni yıkmak için asırlardır uğraşan Hristiyan Avrupa devletlerinin tehditleri ve oyunlarıyla Osmanlı ülkesinin sosyoekonomik yapısından kaynaklanan nazik durum ve 1876-1878 yıllarında meydana gelen Abdülaziz Han'ın hal'i ve şehit edilmesi, 5. Murad'a karşı yapılan hareketler, Ali Süavi baskını ve Rusların Yeşilköy'e kadar gelmeleri de bu basın politikasını etkilemiştir. Abdülhamit Han'ın uyguladığı bu basın politikasına karşı çıkan ve 2. Meşrutiyet'in verdiği serbestlikten istifade ederek bir baskınla iktidara gelen İttihat ve Terakki fırtınası ve daha sonraki iktidarlar bu tedbirlerin çok daha şiddetlisini uygulamışlardır. Bunun yanında Abdülhamit Han'ın matbuata verdiği önem pek fazladır. Şahsına karşı olsa bile zamanındaki dergi ve gazetelerin mükemmel ve en güzel şekilde çıkmasını sağlamak için Servet-i Finun gibi bazı gazete ve dergileri yardımda bulunduğu, hatta onlar için Avrupa'dan usta elemanlar getirttiği de bir başka hususiyettir. İttihat ve Terakki devrinde meşrutiyetin ikinci defa ilanı üzerine yurt dışına kaçmış olanlar yurda döndüler ve yurt dışında yayınladıkları gazeteleri İstanbul'da çıkarmaya başladılar. II. Abdülhamit Han'ın ikinci meşrutiyeti ilan ettiği 24 Temmuz 1908 günü toplanan gazeteciler, gazete müsveddelerini sansüre vermeme kararı aldılar. 25 Temmuz 1908 günü gazeteleri ön kontrolden geçirmeden piyasaya sürdüler. Bu gazeteler Sultan II. Abdülhamit Han döneminde yayınlanan İkdam, Sabah, Tercüman ve Saadet gazeteleriydi ve her biri alelacele meşrutiyet ve hürriyet savunuculuğuna girip kadrolarını yenilediler. 24 Temmuz günü daha sonra gazeteciler bayramı olarak kabul edildi. Kanuni Esasi'deki matbuat kanun dairesinde serbesttir hükmü, hiçbir şekilde kablettabı yani baskıdan önce teftiş ve muayeneye tabi tutulamaz şeklinde değiştirildi. Sansürün kaldırıldığı bu şekilde ilan edilirken, miladi 1877, hicri takvime göre Ramazan-ı Mübarek 1294 tarihli İdari-i Örfiye ve Askeri Mehakim Kanunu kasten yerinde bırakıldı. 1919 tarihine kadar bu kanuna dayanarak sansürü aratacak uygulamalarda bulunuldu. Birçok dergi ve gazete defalarca kapatıldı. Mesela 1910 yılında Baha Tevfik'in çıkardığı Eşek adlı mizahi dergi 40 bini bulan ilk sayısından sonra kapatıldı. Ancak Baha Tevfik birkaç defa Divan-ı Harbi Örfi karşısına çıkmak bahasına yılmadı ve dergilerinin biri kapanınca diğerini çıkardı. Bu dönemin en bariz özelliği, pek çok gazete ve derginin hep birlikte Abdülhamit Han'ın memleketin içinde bulunduğu nazik durumlar sebebiyle tatbik ettiği meşrutiyet öncesi icraatı tenkit etmekti. Sadece İstanbul'da 1908-1909 senelerinde 353 gazete ve dergi yayınlandı. Bu sayıya ülkenin dört bir yanında yayınlanan Türkçe gazetelerle yabancı dilde yayınlananlar da eklenince birdenbire binlerce yayın ortaya çıktığı görülür. Bunlar arasında Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen her fikrin savunucusu ve sözcüsü olan yayın organları ortaya çıktı. Böylece memlekette bir fikir anarşisi doğdu. Eski gazeteler kendilerini yenilemeye çalışırken Abdullah Zühtü ile Mahmut Sadık yeni gazeteyi Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Yalçın ve Hüseyin Kazım Kadri Tanin'i kurdular. İktidara muhalif yayınlar yapan Tanin gazetesi birkaç defa kapatıldıysa da değişik isimler altında yeniden çıktı. Yeni Tasvir-i Efkar gazetesi de İttihatçıları destekler mahiyette yayınlar yaptı. Kısa ömürlü Hukuki Umumiye ile Selanik ve Manastır'da yayınlanan Şura-i Ümmet, Rumeli ve Silah gibi gazetelerde İttihat ve Terakki fikirlerinin savunuculuğunu yaptı. Bunların yanında İttihat ve Terakki'nin fikir ve icraatlarına karşı çıkan partilerin yayın organı şeklinde gazetelerde ortaya çıktı. Mizancı Murad'ın Mizanı, Ali Kemal'in başına geçtiği ikdam, 31 Mart vakasını kışkırtan Derviş Vahdettin'in Volkan'ı, Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye'nin Beyanül Hak adlı gazeteleri bu kısımda sayılabilir. Bu arada çıkan sayısız mizah dergisi de kamuoyuna tesir etmeye çalıştı. Ayrıca bu dönemde her türlü düşünce, doğudan ve batıdan kaynaklanan her türlü akım yazıya dökülüp kamuoyuna sunuldu. Her milletin, her azınlığın hem kendi dilinde hem de Türkçe olarak yayınlanan gazeteleri ortaya çıktı. İkinci Meşrutiyet'in ilanının ilk aylarında serbestlik içinde bulunan, dilediklerini yazan, milleti padişah ve devlet adamları aleyhinde isyana teşvik eden gazete ve dergiler üzerinde 31 Mart vakasından sonra iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Komitesi'nce kontrol sıklaştırıldı. 5 Nisan 1909'da İttihatçılara karşı olan Serbesti gazetesi yazarı Hasan Fehmi öldürüldü. Meclise 28 Nisan 1909'da bir matbuat kanunu getirildi. Meşrutiyetin yıl dönümünde kanunlaşan ve Fransız basın kanunu esas alınarak hazırlanan bu kanuna göre gazete çıkartmakta beyanname esası getiriliyordu. Bu kanunda devletin temelini sarsmaya yönelik padişahı, dinleri ve Osmanlı milletini koruyucu, suçu ve ayaklanmayı kışkırtıcı yazıları frenleyen maddeler de vardı. 31 Mart vakasında Tanin başyazarı Hüseyin Cahit zannedilerek bir milletvekili öldürüldü. 31 Mart vakası bastırılınca kışkırtıcılardan sayılan Derviş Vahdedi idam edildi ve İttihatçılara muhalif olan gazetesi Volkan kapatıldı. İttihatçılara muhalif olan Sadai Millet gazetesi yazarı Ahmet Samim 9 Haziran 1910'da, Şehrah gazetesi yazarı Zeki ise 10 Temmuz 1911'de öldürüldüler. Bu dönemde yayınlanan gazetelerden biri de 1903'te çıkmaya başlayan, Sırat-ı Müstakim'in devamı olan camilere sandalye konulmasını, müzikli ibadet edilmesini, İslam dininde reform yapılmasını isteyen Şemseddin Günaltay, İzmirli İsmail Hakkı, Said Halim Paşa gibi dinde reformcuların ve Mehmet Akif, Ahmet Hamdi Aksikili gibi yazarların yazdığı Sebilür Reşat dergisidir. Bu dergi yayınını aralıklarla Cumhuriyet'ten sonra da sürdürdü. Bu dönemde yayınlanan dini yazıların neşredildiği Ceride-i Sufiye, Sıyt-i Hilafet, İlmiye, Mikyas-ı Şeriat, Hikmet, Beyanül Hak ve İslam Mecmuası gibi yayın organları da sayılabilir. İttihat ve Terakki'nin Selanik'te yayınlattığı Bahçe, İstanbul'da yayınlanan İttihat ve Terakki Taraftarı Yeni Tasvir-i Efkar, Milliyet, Hak Yolu, Hürriyet, İttihat, İttifak gazeteleriyle Mizah Gazetesi Karagöz, 1909'da çıkmaya başlayan Alemdar, Tazminat, Teşkilat, Maşrik, Tesis, Teminat, Tanzimat gibi adlarla çıkan muhtelif gazeteler sayılabilir. İttihat ve Terakki Fırkası'nın 1913 yılında gerçekleştirdiği Bab-ı Ali baskınıyla iktidarı tekrar ele geçirmesinden sonra başlayan Birinci Dünya Harbi ile birlikte harp hali sebebiyle basın üzerine mecburi kontrol getirildi. Sıkı yönetim ve kağıt sıkıntısının etkisiyle pek çok gazete kapandı ve kapatıldı. Sadece iktidarda bulunan İttihat ve Terakki yanlısı Tanin, Sabah ve Tasvir-i Efkar gazeteleri ayakta kalabildi. Bu devirde gazetelerde hususiyetle Türkçülük teması işlendi. Savaş boyunca iktidarın açıklamaları dışında bir şey yazmak yasaklandı. Uygulanan yanlış iç ve dış politikalar sebebiyle ortaya çıkan kötü neticelerin yazılması yasaklandı. Savaşın beklenenden uzun sürmesi üzerine 1917'den sonra umumi barış temasının işlenmesine başlandı. 1917'de Asım ve Hakkı Tarık Us tarafından Vakit, ertesi yıl yayınlanmaya başlayan akşam gazeteleri uzun ömürlü oldular. 1918 yılında Celal Nuri İleri tarafından Ati, daha sonraları İleri, Yunus Nadi tarafından yayınlanan Yeni Gün gazeteleri, özellikle milli mücadele sırasındaki yayınlarıyla önem taşırlar. 1917'de Afyon'da yayınlanmaya başlayan Öğüt, önce Konya'ya, 1919'dan sonra Ankara'ya taşınarak yayınını sürdürdü. Bu dönemde yayınlanmaya başlayan Türk Yurdu, Milli Tetebbular Mecmuası, Osmanlı Tarih ve Edebiyatı Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası, Yeni Mecmua, ilmi, fikri ve edebi ağırlıklarıyla dikkati çektiler. Mizah gazeteleri arasında ise Kalem, Davul, Püsküllü Bela, Curcuna, Coşkun Kalender, Hokkabaz, Dalkavuk, Zevzek, Hoca Nasreddin, Geveze, Meddah, Hacivat, Hayali Cedid, Şaka, Eşek sayılabilir. İttihatçı hükümetin düşmesi ve Mondros Mütarekesi'nin imzalanması üzerine Anadolu'da bulunan muhalif gazeteciler İstanbul'a döndüler. Yeni bir basın patlaması ve iddiaçılıktan arınma akımı başladı. 13 Kasım 1918'de Galip Devlet donanmalarının İstanbul'a girmesiyle mütareke dönemine girildi. Osmanlı'nın mirası ve Türk milletinin geleceği 1918-1922 yıllar arasında mütareke basınıyla milli mücadele basını arasında uzun uzun tartışıldı. Merkezi Ankara'da olan Kuvayi Milli Hareketi'ne akşam, vakit, ileri, yeni gün, tercüman, dergah, tasvir-i efkar, albayrak, ikdam gazeteleriyle Anadolu'nun ve Trakya'nın değişik yerlerinde yayınlanan çeşitli gazete ve dergiler desteklediler. Ankara hükümetine cephe alanlarsa Peyami Sabah, İstanbul, Aydede, Alemdar, Güler Yüz, Ümit, Aydınlık, Zincirbent, Cumhuriyet, İrşad, Tan, Yeni Dünya, Şarkın Sesi, Ferda, Zafer, Hatif gibi gazete ve dergilerdi. Osmanlı Devleti zamanında faydalı yayınlar yaparak, devlet ve millet menfaatlerini savunarak, güzel hizmetler vermesi gereken basın, çoğu yabancıların ve azınlıkların elinde bulunması sebebiyle az bir kısmı hariç, devletin ve devlet adamlarının karşısında ve Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen düşmanlar yanında yer aldılar. Faydalı yayınlarla milleti aydınlatacakları yerde, yangına körükle gidercesine hadiseler üzerine gidip devletle milletin arasını açtılar. Bazı zamanlar basın ve yayın hayatıyla ilgili serbestlikten ve imtiyazlardan faydalanarak azınlıkların ve halkın haklarını savunmak bahanesiyle 600 yıl adaletle hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hızlandırdılar. Böylece millet nazarındaki itimat ve prestijlerini kaybettiler. Ayrıca özel gazete ve mecmualar yanında bizzat devletin çıkardığı yayınlar da bir hayli yekun tutuyordu. II. Mahmud Han tarafından çıkarılmaya başlanan takvim-i vekaiden başka, çeşitli devlet kuruluşları tarafından bir senelik hadiseleri içinde toplayan salnameler, yani yıllıklar tertip ve neşredildi. Osmanlılarda ilk resmi salname 1847 senesinde neşonuldu. Bu salnameyi düzenlemekle Hayrullah Efendi vazifelendirildiyse de Ahmet Vefik Paşa'ya yaptırdı. Sonraları Cevdet Paşa, daha sonraları da Meclis-i Me'arif Başkatibi Behçet, Meclis Azası'ndan Rüşdi Beyler tarafından yapılan salname, bilahare Me'arif Nezareti Mektubi Kalemi Heyetine, 1888'den sonra da Memurin Mülkiye Komisyonu'na bağlı Sicilli Ahval İdaresi tarafından tanzim edildi. Resmi salname, saltanatın sonuna kadar bu idare tarafından tertip edildi. İlk zamanlar 100 küçük sayfayı geçmeyen salnameler, sonraları 200-300, en nihayet 700-800 sayfayı bulmuştur. Bunlar da devletin resmi teşkilatından başka, memurların isimleri, tayin tarihleri, rütbeleri, nişanları gösterilir, birer vesika mahiyetini taşırlardı. Umumi salnamelerden başka, yine resmi mahiyette olmak üzere nezaretler ve vilayetlerde salname çıkartırlardı. Bunlardan 1915-1916 senesinde neşredilen İlmiye Salnamesi geniş bilgilere ihtiva etmektedir. Nezaretlerin bir kısmı sadece bir tane salname düzenlemekle yetinmeyip birden fazla salname neşretmişlerdir. İlk sene 1257 sayfalık bir salname çıkaran Marif Nezareti, 1900-1901'de üçüncü defa olarak bastırdığı salnamedeki sayfa sayısını 1678'e çıkarmış ve memleketin de bir haritasını koymuştur. 1907-1908'de son olarak çıkartılan 6. Marif Salnamesi 742 sayfadır. Vilayetlerce ilk salname 1866-67 senesinde tertip edildi. Vilayetlerin bazılarında yalnız bir tek salname neşredildiği halde bazılarında 20'ye yakın salname çıkarılmıştır. Salnamelerden başka kanun ve nizamnameleri ihtiva eden Düstur adı verilen kitap ve mecmualar da çıkarıldı. Osmanlılar'da ilk kanun mecmuası Cevdet Paşa tarafından hazırlanarak 1863 senesinde o zamanın devlet matbaası olan Matbaa-i Amire'de bastırılıp resmi dairelere dağıtılmış ve satışa çıkarılmıştır.

0: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak, din-i mübinimiz İslam'ı var eden ve dinin hükümlerini peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa güzel ahlakı ve insanlığın değerini öğreten rahmet peygamberi Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun güzide âline, ashabına, ehli beytine nihayetsiz salat ve selam olsun. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız efendim. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bir önceki bölümümüzde Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Medine'ye hicreti esnasında Kuba mevkiinde bir süre konaklayıp orada yaşadığı hadiseleri, oradaki yaptığı uygulamalarını konuşmuştuk. Bugün inşallah hicretin bizler açısından önemini daha iyi anlayabileceğimiz Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret esnasında uyguladığı stratejileri ve Medine'ye vuslatını inşallah birlikte öğreneceğiz. Hicret hem İslam tarihinin hem de dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir. İslam tarihinde yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret tarihini Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi döneminde, halife olduğu döneminde hicri takvimin başlangıcı olarak ilan etmiştir. Medine'ye hicret basit bir göç olayı olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicreti sadece basit bir göç değildi. Eğer öyle olsaydı Müslümanların Mekke'yi terk ederek kendilerine bırakmaları sebebiyle müşriklerin bundan memnun olmaları gerekirdi. Oysa Mekkeliler hicret etmek isteyenlere ellerinden gelen her türlü zorluğu çıkararak engel olmaya da çalışmışlardı. Müşriklerin Müslümanların Medine'ye hicretlerinden endişe etmek için birçok sebepleri vardı. Medine şehrinin müşriklerin Suriye ticaret kervan yolunun üzerinde bulunması da bu gerekçelerden bir tanesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra buraya hicret etmek tarafını açıkça ilan etmek olarak ifade edildi. İşte bu sebeple imkanı olduğu halde hicret etmeyenler Kur'an-ı Kerim'de eleştirilmişlerdir. Bununla birlikte bütün varlıklarını Mekke'de bırakarak Allah Teala'nın yolunda Medine'ye hicret eden Müslümanlar da Allahu Teala'nın vaat ettiği nimetler Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir.

irade sahibi ve sabırlı olma, Allah Teala'ya sonsuz itimat etme, tevekkül etme, ümitsizliğe kapılmama, sükuneti muhafaza etme ve bağışlama gibi vasıflardan her biri için davranış modellerini görebiliyoruz. Medine'ye hicretin gerçekleştiği yıllarda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların can güvenliğini temin etmek ve İslam'ı daha uygun bir zeminde yaymak için merkez olabilecek bir yurt arayışı içindeydi. Yesrib yani Medine bu gayeleri gerçekleştirebilmek için stratejik bir öneme sahipti. Dolayısıyla hicrette uygulanan tüm stratejiler, uygulamalar, metotlar bağlamında baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yurdu olarak Medine'yi seçmesinin bu konuda ilk zikredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim Medine, Mekke'ye nazaran etnik ve dini yapıya sahip bir şehir değildi. Burada Kahtani asıllı Evs ve Hazreç isimli iki Arap kabilesiyle Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyze adında Yahudi kabileleri yaşıyordu. Medineli iki akraba kabile olan Evs ve Hazreç arasında yıllardır sürüp giden bir düşmanlık vardı. Ve bu düşmanlık iki kabileyi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirmişti. Bu kabileler içinde bulundukları sıkıntılı durumdan ancak Medine dışından bir kurtarıcının yardımıyla kurtulabilirlerdi. Nitekim onların içinde bulundukları mevcut durum, problem, kendi kendilerini çözmeleri mümkün olmayan bir durumdu. Taraflar kendilerine birer müttefik veya iki tarafın da kabul edebileceği bir arabulucuya ihtiyaç duyuyorlardı. Ancak ve ancak bir peygamber onların bu beklentilerine cevap verebilirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret yurdu olarak işte böyle bir kurtarıcıya ihtiyaç duyan kimselerin memleketini tercih etmiş. Sonraki zaman diliminde yaşanan gelişmeler de bunun isabetli bir tercih olduğunu ortaya koymuştu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehre giriş yaptığı gün Medinelilerin gruplar halinde şehrin dışına kadar taşıp sabırsızlıkla onu beklemeleri de bu beklentiye işarettir. Hicret, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin planlı hareket etmeye son derece önem verdiğini göstermekte. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın uzun süreden beri bu yolculuk için hazırlayıp beklettiği develerden dahi anlaşılır ki tedbirler alınarak hicret planı oluşturulmuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinden çıktığı andan itibaren yanıltıcı bir rota çizerek Medine kuzeyde olduğu halde güney istikametine gitmesi hedef şaşırtmak içindi. Müşriklerin kendisini öldürme kararı aldıklarından haberdar olduğundan dolayı Efendimiz aranacağını ve ilk akla gelen Medine yolunun kontrol edileceğini biliyordu. Bu sebeple de saklanmak için müşriklerin ilk anda aklına gelmeyecek bir yer olan güneydeki Sevir mağarasını seçmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Medine yolculuğu esnasında kendisine henüz Müslüman olmayan ancak güvenilir bir kimse olan Abdullah bin Uraykıt'ı kılavuz olarak seçmesi de onun sebeplere önem verdiğini gösterir. Kafile tuzağa düşmemek için kervanların izlediği işlek yolu değil, farklı bir güzergahı takip etmiş, Efendimizin yol kılavuzu Abdullah bin Uraykıt, onları daha az kullanılan fakat onlar için daha emniyetli olan sahil yolundan götürmüştü. Nitekim Efendimizin bilinen yoldan Medine'ye gitmesi halinde yakalanma ihtimali yüksekti. Alemlere rahmet Efendimizin bu yolculukta kendisine arkadaş olarak Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı seçmesi de dikkat çeken hususlardan biridir. Hazreti Ebubekir geçen 13 yılda olduğu gibi bu uzun ve tehlikeli yolculukta da kendisini Efendimizin yoluna feda etmiş, çocuklarını, hizmetçisini ve malını bu yolda seferber etmiştir. Hicret günü alemlere rahmet Efendimizin elinde müşriklere ait emanetler de bulunmaktaydı. Müşriklerin atalarının dini olarak tanımladıkları batıl inançları dışında yeni bir

dine çağıran Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama suikast planlamaya varan düşmanlıklarına rağmen emanetleri konusunda hala onu tercih etmelerini de mutlaka unutmamamız gerekir. Nitekim herkes kabul eder ki insan emanetlerini ancak en çok itimat ettiği kimseye verir. Müşriklerin emanetleri konusunda hala onu tercih etmeleri ve onun da kendisinin canına kastetmeyi planlayanların emanetlerini dahi sahiplerine ulaştırmak için yerine bir vekil bırakması da tarihe özellikle kaydedilecek özel bir öneme sahip. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece evinde bıraktığı Hazreti Ali kerramallahu vechehu'ya kendisine emanet olarak bırakılmış eşyaları sahiplerine iade ettikten sonra kendilerine katılmak üzere Medine'ye gelmesini istemişti. Böylesi kritik bir durumda Hazreti Ali'nin de bir bakıma ölümü göze alarak Efendimizin evinde kalmayı kabul etmesi Efendimiz'e olan bağlılığının bir nişanesidir. Hicret yolunda suikast amacıyla alemlere rahmet Efendimiz'e saldırı esnasında atının ayakları kuma saplanan Süreka, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den af dilemiş ve Efendimiz de onu affetmişti. Oysa Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve arkadaşları kalabalıktı. İsteseler ona zarar verebilirlerdi. Ancak hiçbir zaman öç almayan Efendimiz, kendisini öldürmek isteyen Süreka'nın özrünü kabul ederek onu affetmiş, her emrini yerine getireceğini beyan eden Süreka'ya, "Sen geride dur, arkamızdan gelenleri bırakma," demişti. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin affediciliğini ve kendilerini yakalamak isteyenlere karşı aldığı tedbiri görürüz. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yolunda 2 hafta kadar kaldığı ilk mola yerinde İslam tarihindeki ilk mescit olan Kuba Mescidi'ni inşa etmesi de mescidin İslam tarihi içindeki yerinin ortaya konulması bakımından büyük bir önem ifade eder. Efendimizin hicret ettiği günlerde Mekke'de Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve çeşitli sebeplerle o güne kadar hicret edememiş az sayıda Müslüman kalmıştı. Efendimizin hicretini sahabenin tamamı hicret edene kadar ertelemesinin üzerinde de özellikle durulması gerekir. Bunun en önemli sebebi bir lider olarak tehlikeyi üstlenerek bir anlamda gemiyi en son terk etme uygulaması ile kıyamete dek yönetici mevkiinde olacak Müslümanlara en güzel örneği ortaya koyduğunu ifade edebiliriz. Netice olarak hicret, hazırlık safhasından uygulanmasına kadar tam anlamıyla plan, tedbir ve strateji yumağıdır. Elden gelen her şey yapıldıktan, alınması gereken bütün tedbirler alındıktan sonra iki yolcu ki Allah onların üçüncüsüdür. Endişe etme, Allah bizimledir ifadeleriyle tevekkülle teslim olunan yüce yaratıcı tarafından da gönüllerine güven, itimat duygusu verilen ve görülmeyen bir takım ordularla desteklenmek suretiyle sonuca ulaşılan bu hadisenin her aşaması Müslümanların hayatlarında takip etmeleri gereken usulü öğreten bir örnektir. Efendim hicret bağlamında şunu söyleyebiliriz. Bazı olaylar vardır ki insanlık için çok büyük etkiler bırakarak tarihte müstesna özel bir yere sahip olurlar. İşte hicret de Müslümanlar için, tüm dünya ve insanlık için bunlardan birisi olarak İslam tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 Rebiülevvel Cuma günü Kuba mevkiinden Medine'ye doğru hareket etti. Ranuna Vadisi'nin orta kısmındaki bir yerde Medine'de ilk cuma namazını kıldırdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Ranuna Vadisi'nde 100 kadar Müslümana kıldırdığı bu cuma namazının İslam tarihinde kılınan ilk cuma namazı olduğu kabul edilmiştir. Efendim nakledildiğine göre
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem bu cuma günü ayakta dikilerek ard arda irad ettiği hutbelerinde Allah Teala'ya layıkı vechiyle hamd ve senada bulunuyor ve şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Kendiniz için önden ahiret azığı olacak şeyler gönderiniz. Elbette bilirsiniz ki her biriniz ölecek ve davarını çobansız bırakacaktır. Sonra Rabbi ona tercümansız ve perdedarsız olarak sana Resulüm gelip emirlerimi tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen kendin için ahiret azığı olarak ne gönderdin? Buyuracak. O da sağına soluna bakacak, hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak. Önünde de cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurma ile de olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten kimse hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Çünkü bir iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Selam ve Allah'ın rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. Alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını kıldıktan sonra devesine bindi, devenin yularını da devenin başına doladı. Yine Efendimiz aleyhissalatu vesselam önde, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh arkasında, Neccaroğullarının eşrafı da çevresinde olduğu halde Medine'nin içine doğru hareket ettiler. Bu esnada önünden geçilen kabilelerin temsilcileri evlerinde misafir etmek için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi davet ediyor. O ise devesinin kendi haline bırakılmasını istiyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Kasva sağa sola baka baka ilerlerken Salim bin Avf oğullarından İtban bin Malik ve Abbas bin Ubade Salim bin Avf oğullarından bazılarıyla birlikte gelip "Ya Resulallah bizim yanımızda kal. Sayıca çok, mal ve silahça hazırlıklı, düşmanlarına karşı seni koruma ve savunma gücüne malik olan bize buyur gel" dediler. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve "Allah onları size hayırlı ve mübarek kılsın" diyerek duada mukabelede bulunduktan sonra "Devenin yolunu açınız, nereye çökeceği ona emrolunmuştur" buyurdu. Ubade ve Abbas bin Samit aynı şekilde gelip talepte bulundular. Beyaza oğulları aynı şekilde, Saide oğulları, Harise bin Hazreç oğulları aynı şekilde talepte bulundular. Efendimiz aleyhissalatu vesselam her birine "Allah onları size mübarek kılsın, devenin yolunu açınız, nereye çökeceği ona emrolunmuştur" buyurdu. Yolu açılınca Kasva ilerleyip Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dedesi Abdülmuttalib'in annesi Selma binti Amr'ın mensup olduğu Adi bin Neccar oğullarının evlerini geçeceği sırada Adi bin Neccar oğullarından o aileye mensup Salit bin Kays, Ebu Salit ve Useyre bin Ebi Harice ve Adi bin Neccar'dan bazıları "Ya Resulallah dayılarına gel. Bizler de kalabalık, güçlüyüz. Biz seni koruma ve savunma gücüne sahibiz. Buyur gel" dediler. "Bizi bırakıp bizden başkasına gitme. Sana kavmimiz içinde akraban olarak bizden daha yakın kimse yoktur" dediyseler de Efendimiz aleyhissalatu vesselam "Devenin yolunu açınız, nereye çökeceği ona emrolunmuştur" buyurdu. Kasva'nın yolunu açtılar. Kasva, Malik bin Neccar oğullarının evleri yanına varınca Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bugünkü mescidinin kapısının bulunduğu yere çöktü ki orası o zaman Neccar oğullarından Sehil ve Süheyl adlarında iki yetim gence ait hurma serme ve kurutma yeriydi. Bu gençler Muaz bin Afra'nın himayesi altındaydılar. Kasva çöktüğü zaman Efendimiz onun üzerinden inmedi. Kasva ayağa kalktı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine onun yularını serbest bıraktı. Kasva biraz gittikten sonra birdenbire arkasını dönüp ilk önce çöktüğü yere kadar geldi. Oraya tekrar çöktü. Artık orada

kalkmadı. Boynunu ve göğsünü yere uzatıp büyürmeye ve deprenmeye başladı. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kasvanın üzerinden indi ve "İnşallah menzil burasıdır." buyurdu. Medineli Müslümanlar Fahri Kainat Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanından ayrılmıyor. Herkes onu götürüp ağırlamaya can atıyor ve bu hususta birbirleriyle de tartışıyorlardı. Nihayet alemlere rahmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Ben bu gece Abdülmuttalib'in dayıları olan Neccaroğullarına gider, bununla onlara ikramda bulunmuş olurum." buyurdu. Efendimiz, "Akrabalarımızın evlerinden buraya en yakını hangisidir?" diye sorunca, Ebu Eyyub Halid bin Zeyd radıyallahu anh, "Benimkidir ya Nebiyyallah, işte evim şurasıdır, evimin kapısı da burasıdır." dedi. Fakat Neccaroğulları aralarında kura çekilip, kurada kim çıkarsa Efendimiz'i ağırlama şerefini onun yapması gerektiğini istediler. Bunun üzerine Ebu Eyyub Halid bin Zeyd radıyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatu vesselama, "Evim buraya evlerin en yakınıdır. Ağırlığını, eşyalarını istersen oraya taşıyayım." deyince Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Olur." buyurdu. Daha meşhur ismiyle Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, memleketimizde, İstanbul'umuzda medfun olmasıyla bizleri şerefyap kılan Hazreti Eyyub radıyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatu vesselamı misafir etmekle müşerref olmuştu. Ve Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, kasvanın yükünü evine taşıyınca Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Kişi binitinin ve eşyalarının yanında bulunur." buyurdu ve o evde kalmaya karar verdi. Esad bin Zürare kasvanın yularından tutup kendi evine götürdü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerine, "Git bizi kabul için yer hazırla." buyurdu. Ebu Eyyub el-Ensari hazretleri de hemen gidip yeri hazırladıktan sonra geldi ve, "Ya Nebiyallah, ikinize de yer hazırladım. İkiniz de kalkınız, Allah'ın bereketi üzere yerinize buyurunuz." dedi. Rahmet peygamberi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin evine gideceği sırada Neccaroğullarının küçük kızları deflerle çıkıp, "Neccaroğullarının kızlarıyız biz. Muhammed'in hısımlığı, akrabalığı, komşuluğu ne mutlu, ne hoş." diyerek neşideler, kasideler okuyorlar, seslendiriyorlardı. Rahmet peygamberi Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara, "Beni seviyor musunuz?" diye soruyor. Onlar da, "Evet ya Resulallah." diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum." şeklinde 3 sefer buyurdular. Neccaroğullarının küçük kızları gibi Medine'de bulunan tüm Müslümanlar olağanüstü sevinç ve coşku içerisindeydiler. Bera bin Azib der ki, "Ben Medinelilerin hiçbir şeye Resulullah aleyhissalatü vesselamın gelişine sevindikleri gibi sevindiklerini görmedim. Medine halkı, erkekler ve kadınlar, yollara, evlerinin üzerlerine çıkmışlar, erkek çocukları ve hizmetçiler yollara dökülmüşler. Nebiyullah geldi, Nebiyullah geldi. Ya Muhammed, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Ekber" şeklinde bunları söyleyerek bağırıyorlardı. "Resulullah bu, işte bu, geldi, geldi" dediklerini işittim der. Enes bin Malik radıyallahu anh da, "Ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın Medine'ye girdiği günden daha güzel, daha parlak bir gün görmedim" demiştir. Medineli Müslümanların bu sevinçlerinin, mutluluklarının bir tezahürü olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Medineli Müslümanlar bir deveyi veya bir büyükbaş hayvanı kurban olarak kesmişlerdir. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh anlatır, der ki, "Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evime geldiği zaman evimin alt katında kalmıştı. Ben ve zevcem Ümmü Eyyub yukarıda bulunuyorduk. Kendisine, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben yukarıda olmamı, seninse
alt katta bulunmanı ben iyi görmüyorum. Bunu kendime ağır buluyorum. Ne olur sen yukarı çık, yukarıda ol. Biz inelim, aşağıda bulunalım dedik. Fahri Kainat Efendimiz, ya Ebu Eyyub, evin alt katında bulunmamız bize daha uygun ve elverişlidir buyurdu ve alt katta oturdu. Biz de meskende onun üst katında bulunuyorduk. O sırada içinde su bulunan bir testimiz vardı, o düşüp kırıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine damlayıp onu rahatsız etmesinden korkarak ben ve zevcem tek örtüneceğimiz kadife yorganımızı hemen suyun üzerine bastırdık. Ebu Eyyub bir gece kendi kendine, biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başının üzerinde yürüyoruz diyerek serzenişte bulundu ve bir kenara çekilerek gecelediler. Sabahleyin bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arz etti. Fahri Kainat Efendimiz, alt kat daha elverişlidir buyurduysa da Ebu Eyyub, sen altında bulundukça ben bir çatının üstüne çıkamam dedi. Bunun üzerine yerlerini değiştirdiler. Fahri Kainat Efendimiz üst kata çıktı, Ebu Eyyub da alt kata indi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz anlatır, der ki, Kureyşilere Mekke'de serir üzerinde uyumaktan daha hoş bir şey yoktu. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği ve Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine gittiği zaman ona, ya Ebu Eyyub, sizin bir seririniz, bir yatağınız yok mu diye sordu. Ebu Eyyub da, yoktur vallahi dedi. Esad bin Zürare bunu haber alınca Efendimiz'e direkleri sac ayağından yapılmış, üzeri keten lifle dokunmuş, hasırla kaplı bir serir yapıp gönderir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine taşınıncaya kadar onun üzerinde uyumuştu ve vefatına kadar da onun üzerinde uyuduğu ifade edilir. Resulullah aleyhissalatü vesselam yıkanıp kefenlendiği zaman bu seririn üzerine konuldu. Cenaze namazı da kendisi bu serir üzerinde bulunduğu halde kılındı. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın cenazeleri de yine onun üzerinde taşınmıştı. Efendim, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içerisinde 7 ay kadar kaldığı evin tarihçesini de öğrenelim istiyoruz. Programımızın sonuna yaklaşırken bu bölümümüzü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek bedenleriyle teşrif ettiği o kıymetli evin tarihçesinde bizlere aktarılan, öğretilen ne gibi hikmetlerin olduğunu gelin birlikte hatırlayalım. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelince içinde 7 ay boyunca oturduğu mübarek ev mescidin doğusundadır. 700 yıl önce Medine'ye gelen Yemen hükümdarlarından Tüban ya da Tübba isimli Fahri Kainat Efendimizin Mekke'de zuhur edip ve Medine'ye hicret edeceğini Yahudi bilginlerinden öğrenmişti. Ve bu evi daha o zamandan yaptırmış, yazıp altın mühürle mühürlediği bir mektubu da alemlere rahmet Efendimiz'e takdim edilmek üzere Medine bilginlerinin en büyüğüne vermişti. Eğer ki kendisi onun zamanına yetişemezse çocuğundan veya çocuğunun çocuğundan erişecek olan bu vasıtayla kendisine takdim edilmesini istemişti. İşte bu ev babadan evlada geçe geçe Tübba'nın mektubu ile iman etmiş Medine bilginlerinden birinin soyundan gelen Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın eline geçmişti. Tübba Ebu Kerib Esad mümindi. Efendimiz aleyhissalatü vesselama 700 yıl önce iman etmişti. Çünkü o manzum mektubunda mealen anlayacağımız ifadelerle şöyle demişti. Ben Hazreti Ahmet'in Allah Teala tarafından gönderileceğine kesin olarak kanaat getirdim, iman ettim. Ömrüm onun ömrüne uzansaydı, yani onun zamanına yetişseydi, muhakkak ki ona, o amcamın oğluna vezir ve yardımcı olurdu. Yeryüzündeki Arapları ve Arap olmayanları, herkesi ona boyun eğmeye mecbur kılardım. Kılıç çeker, onun düşmanlarıyla çarpışır, kalbinden her kederi dağıtmak için her şeyi yapardım.
Tübba'nın manzumesinde birinci ve ikinci beyitlerle

birlikte Zebur'da da onun ümmeti ismen anılmıştır. Onun ümmeti ümmetlerin hayırlısıdır beyti de bulunurdu. Tübba'nın mektubunu ellerinde bulunduranlar Fahri Kainat Efendimizin Medine'ye gelmekte olduğunu işitince mektubu ona teslim etmek üzere Süleym kabilesinden güvenilir bir zat olan Ebu Leyla'ya verdiler. Ebu Leyla Mekke yolunda Efendimiz'i buldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu görünce yanına çağırdı ve ona "Sen Ebu Leyla mısın?" diye sordu. O da "Evet" dedi. Efendimiz "Senin yanında Tübba'nın mektubu var. Getir, ver bana mektubu." buyurdu. Ebu Leyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımıyordu. Kendi kendine düşündü kaldı. "Doğrusu şaşılacak şey," dedi. "Sen kimsin? Ben senin yüzünde bir sihir veya sihirbazlık eseri görmüyorum. Sen bende bulunanı nasıl bildin?" diye sorunca Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ben Muhammed'im. Getir ver mektubu bana." buyurdu. Adam mektubu sakladığı yerden hemen çıkarıp Efendimiz'e verdi. Hazreti Ebu Bekir onu Efendimiz'e okuyunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam 3 kere "Merhaba Salih kardeş, hoş geldin, safa geldin Tübba, Salih kardeş Tübba" buyurdu. Ebu Leyla'ya da hemen Medine'ye dönmesini emir buyurdu. Ebu Leyla Medine'ye dönüp Medinelilere Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolda gelmekte olduğunu müjdeledi. Medinelilerden her biri de bu müjdesinden dolayı ona bahşişlerde, ikramlarda bulundu. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Tübba'a sövmeyiniz çünkü o Müslüman olmuştu." buyurmuştur. Efendim Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evi sonradan azatlı kölesi Eflah'a geçti. Duvarlarından gedikler açılmaya başlandığı, yıkılmaya yüz tuttuğu zaman Mughire bin Abdurrahman onu Eflah'ın oğlundan belli bir miktar altın karşılığında satın alarak tamir ettirip vakfetti. Zamanla yine harap olan ve arsa haline gelen bu mübarek ev tekrar satılınca Melik Muzaffer Şihabuddin Gazi onu satın alıp üzerine 4 mezhep talebesinin okuyacağı mükemmel bir medrese yaptırdığı, bu medrese için kendi memleketinde, Dimeşk'ta, Şam topraklarında, Medine'de ve sair yerlerde zengin vakıflar tesis ettiği, medresenin içerisinde pek çok kıymetli kitaplar bulunan büyük bir kütüphane ihdas etti. Sonraları bakımsızlık yüzünden harap olan küçük bir zaviye haline gelen ve hicretin 1259. yılında Sultan Abdülmecid Han tarafından yıktırılarak mükemmel surette yeniden bir zaviye olarak yaptırıldığı, Zaviye-i Cüneydiye adıyla anıldığı ve çokça ziyaret edildi. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ibret alanlar, hikmetler alanlar, onların eserlerine kıymet vererek imar ve inşa etme gayreti içerisinde bulunmuşlar. Efendim bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizden niyazımız hayatını öğrendiğimiz, uygulamalarını, sözlerini, mübarek davranışlarını öğrendiğimiz Efendimiz Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine nail olmamızı irade ediyoruz, istiyoruz, murat ediyoruz. Çokça istiyoruz. Rabbimiz bizleri ona layık ümmet eylesin ve bu vesileyle kendisinin rızasını kazanan kullardan olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

Yüce Rabbimiz müberra kitabımızda şöyle buyurmaktadır. De ki, şüphesiz benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümün, alemlerin Rabbi Allah içindir. Enam 162. Zamanın baş döndürücü bir hızla aktığı zihinlerimizin ve gönüllerimizin her gün biraz daha yorulduğu bir çağda yaşıyoruz. Günlük koşturmaların, bitmek bilmeyen telaşların ve zihnimizi kuşatan binbir çeşit dağınıklığın arasında çoğu zaman en temel hakikati gözden kaçırıyoruz. İnsan başıboş yaratılmadığı gibi hayat da rastgele yaşanacak bir süreç değildir. Bugün bireysel ve toplumsal olarak yaşadığımız en derin krizlerden biri hiç şüphesiz bir nizam ve intizam krizidir. Kalplerimizin dağınıklığı amellerimize, amellerimizin dağınıklığı ise ömrümüzün bereketine yansıyor. Kalpten başlayarak amellerimize ve bütün bir hayatımıza nebevi nizamı tesis etmeliyiz. Hayatımıza çeki düzen vermek dış dünyadan önce kalpte ve niyette başlar. Amellerimizin anlam kazanması neyi, niçin yaptığımızı netleştirmemize bağlıdır. Niyeti ihlasla mayalanmayan bir hayat, dışarıdan ne kadar planlı ve intizamlı görünürse görünsün, özünde büyük bir dağınıklıktan ibarettir. Ameller ancak

niyetlere göredir ve herkes için ancak niyet ettiği şey vardır buyuran Resulullah Efendimiz ilk olarak niyetimizi doğrultmamızı tembih etmektedir. Hayatımızı düzene sokmanın ilk adımı gün içindeki her işimizi Allah'ın rızası eksenine oturtmaktır. İşimizi yaparken, ailemizle ilgilenirken, öğrenirken veya dinlenirken bu niyeti diri tutmak en sıradan hareketleri dahi ibadete dönüştüren ilahi bir nizam anahtarıdır. Hayatımızdaki dağınıklığı giderecek bir diğer ilaç da zamanı doğru kullanmaktır. Yüce dinimiz İslam bize zamanı adeta bir emanet olarak vermiş, onu zayi etmemeyi, özenle muhafaza etmeyi öğütlemiştir. Müslümanın günlük olarak yapacağı en büyük ibadet olan 5 vakit namaz, zaman dilimleri içine sırlanmış ilahi bir emanettir. Nasıl ki sabah güne başlamadan önce bir iş planı yapıyor ve önceliklerimizi belirliyoruz, aynı şekilde günlük planımızı namaza ve dinimizin emirlerine göre ayarlamalıyız. Hayatımızı namaz çevresinde şekillendirdiğimizde zamanın üzerindeki o gizli bereket açığa çıkacaktır. Güne erkenden namazla hayatı verene şükrederek ve besmele ile başlamak nebevi hayatın en belirgin öğretisidir. Günün ilk saatlerindeki ibadet, sükunet ve bereket günün geri kalanındaki nizamın ve huzurun temelini atar. Hayatımızın düzen kazanmasındaki en büyük rehber hiç şüphesiz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Onun hayatı en mükemmel nizam örneğidir. Yeme içmesinde uyku düzenine, insan ilişkilerinden ibadetine kadar her adım ölçülü, dengeli ve istikrarlıdır. Amellerimize yön verirken aşırılıklardan ve geçici heyecanlardan uzak durup sünnetin ölçü ve devamlılık ilkesini esas almalıyız. Allah katında amellerin en makbulü az da olsa devamlı olanıdır. Hadis-i şerifi bize gösterir ki her gün aksatılmadan okunan bir miktar Kur'an-ı Kerim, düzenli yapılan virt veya istikrarlı yapılan bir hayır, karakterimizi inşa eden asıl nizamı doğurur. İstikamet üzere düzenli bir hayatın korunması sürekli bir denetim ve düzeltme mekanizmasına bağlıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin uyarısı bu düzenin omurgasını oluşturur. Peygamberler kendilerine iman eden toplumların hayatına müthiş bir denge, nizam ve anlam katmış rehberlerdir. İlahi mesajdan mahrum olunan çağlarda insanlık hayatın belirsizlik girdabında kaybolmuş, ruhsal boşluklar ve ahlaki yozlaşma içinde kendi kendini tüketen bir sürüklenişe mahkum kalmıştır. Peygamberlerin getirdiği ilahi ilkeler, sundukları hayat düzeni ve tavsiyelerse insanlığa adeta bir can suyu olmuş, kaostan düzene, belirsizlikten huzura geçişi sağlamıştır. Dünya ve ahiret dengesini mükemmel bir şekilde kuran bu ilahi rehberlik sayesinde insanlık hem bu dünyada huzurlu bir yaşam sürmüş hem de ebedi kurtuluşa ermiştir. Büyüklerimizin hayatında İslam'ın getirdiği bu düzenin her alanı aksettiğini görürüz. Bunun en belirgin örneklerinden biri Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Kuddise Sirruhu Hazretleri'dir. Onun gerek camiinde gerek evinde hayatının her anında muazzam bir planlama hakimdi. Camiye bitişik sayılacak yakınlıktaki evinden namaza çıkmak üzereyken ezanın hangi kelimesinde evden adımını atacağı dahi belliydi. Onu görmek veya görüşmek isteyen herkes onun günün hangi saatinde tam olarak nerede bulunacağını bilirdi. Namaz, oruç, zekat gibi hem bedeni hem de mali ibadetlerimizin tamamı ilahi bir ölçü ve mükemmel düzen içinde yerine getirilir. Niyetinden ifasına, eda vaktinden rükunlarına kadar her aşaması belirli bir nizam dahilindedir. Vaktinde eda edilmeyen namaz, oruç, hac geçerli eda sayılmayacağı gibi her ibadetin kendi içinde şart olan düzen muhafaza edilmediğinde geçerliliğini yitirir. İbadetlerindeki bu intizamı hayatının geneline yansıtan kişiler ruhen ve zihnen huzur bulur. İç karışıklığından, belirsizlik ve bunalımlardan kurtulur. Hem kendisi rahatlar hem de çevresine huzur verir. Aksi halde düzensizliğin ve kaosun egemen olduğu bir hayat insanı içten içe yıpratır ve tükenmişliğe sürükler. Dinimizin emirlerini özümseyen bir müminin hayatında kararsızlığa yer yoktur. Camiye namaza giden bir mümini düşünelim. Saf düzeninden safların sıklığına,
cami adabından içinde yapılan ibadetlere kadar her aşamasında bir intizam vardır. İbadetle başlayan bu intizam, müminin bakışına, işine ve tüm hayatına sirayet eden bir ahlaka dönüşür. Boş vermişliğin, özgürlük ve serbestlik adı altında sorumsuz bir hayatın hakim olduğu günümüzde İslam'ın nizamıyla hayat bulabiliriz. Bu intizam ve disiplinin öğrenileceği en kıymetli ocaksa şüphesiz aile yuvamızdır. Bu düzeni sağlamada aile büyüklerine çok iş düşmektedir. Yeme içmesine, konuşmasına, yatıp kalkmasına varana kadar her konuda örnek olmalıdır. Dengeli bir hayat süren ebeveynlerin evlatları da bu düzenli hayatı devam ettirir. Bugünkü kalp ve zihinsel dağınıklığın en büyük sebeplerinden biri de hiç şüphesiz dijital dünyadır. Bu sanal alemde kendisini kaybeden, dijital girdaptan kurtulamayan kişiler zamanla hayatın her alanındaki denge ve düzeni yitirirler. İslam'ın ölçülerinden ve nebevi öğretinin sunduğu disiplinden uzak kalan gençlerin geleceği de ne yazık ki bu dağınıklıktan olumsuz etkilenmektedir. İşte bu yüzden nebevi nizama uymak sadece kurallara uymak değil, hayatın her anını ibadet ve anlamla buluşturmaktır. İhlaslı bir niyet, zamanı emanet bilme bilinci, sünnete uygun dengeli bir yaşam ve düzenli muhasebeyle inşa edilen bir ömür, hem kişisel hem de toplumsal dağınıklığımıza nihai çözümdür. Rabbimizden hayatımızın her anında rızasına uygun yaşamayı ve nebevi nizamı ölçü almayı niyaz ederiz, tevfik ve inayetiyle.

Efendim, Sağlayacak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Nasip oldu bu hafta da sizlerle beraberiz. Efendim, yeni bir kitap, Boğaziçi Tarih Atlası, Boğaziçi'nin Tarih Atlası, Sedat Bornovalı tarafından hazırlandı. Bu hafta sizlere bundan bahsetmek istiyorum. İstanbul'umuzun Boğaziçi'si birkaç bölümden oluşuyor. Boğaziçi nedir, neresidir? Sonra kendinde alt başlıkları var. Boğaziçi'nde Cevelan zamanı. Efendim, öyle güzel yerlerden bahsediyor ki işte efendim bütün o boğazı bizlere yolculuk yaptırtıyor Bornovalı, Sedat Bornovalı. Tabii ki akademisyen kökenli birisi, dolayısıyla hadiselere bakarken zaman zaman teknik detaylara da girebiliyor. Onun için ben çok böyle teknik kısımlarla değil ama mesela fetih kısmıyla, Boğaz'dan en görkemli geçiş fetih başlığıyla, kuşkusuz Boğaz'dan geçmek her zaman o kadar kolay olmamıştır. Bizans hakimiyetinin mutlak olduğu süre boyunca bu su yolu da ancak İstanbul'daki imparatorun izniyle geçişe açıktır. Hatta 9. yüzyıl yazarlarından Nikatas sadece Haliç ağzında değil, Boğaz geçişini kontrol etmek amacıyla Sarayburnu ile Kız Kulesi arasında da bir zincir bulunduğunu anlatıyor. İstanbul'un fethi ile Bizans döneminin kapanışını simgeleyen yapıların en görkemlisi ve en ünlüsü de Boğaziçi'dir. İstanbul'un fethinden bir yıl önce inşa edilen Rumeli Hisarı ile Boğaziçi'nin fethi hem somut hem de simgesel olarak tamamlanmıştır. İşte bu noktadan sonra kimler geldi, kimler geçtiğinin yanında kimler geçemediği de hatırlamak gerekir. Rumeli Hisarı'nın inşasından sonra Fatih'in koyduğu geçiş kurallarını ciddiye almayanlar geçemedi. Örneğin 26 Kasım 1452 tarihinde bu kalenin büyük topunun attığı ilk gülle Karadeniz'den gelen Antonio Rizzo'nun gemisini batırdı. Çünkü Konstantiniye yardım için arpa getiren bu gemi yelkenlerini indirmek istememişti. Fetihten sonra yaklaşık 200 yıl boyunca Boğaziçi yine Osmanlı başkentinin yakınlarında kırsal yerleşimler dizisi olmakla sınırlı kaldı. Artık Karadeniz'in de neredeyse tamamına hakim olan Osmanlı için Boğaz'ın savunulması gibi özel bir kaygı muhakkak ki yoktu. Dolayısıyla Boğaziçi'nde yoğun bir yerleşim oluşmadı ve anlaşıldığı kadarıyla var olanlar da İstanbul'a yakın tarımsal üretim merkezleri şeklinde geliştirildi. Osmanlı dönemi boyunca Karadeniz kıyısındaki kentlerden, özellikle Rize ve Trabzon gibi yerlerden getirilen nüfus Boğaziçi köylerine yerleştirildi. Nüfusu düşük olan noktalarda bozgunculuk faaliyetleri yoğun olabileceğinden köyler kurularak buraların başıboş kalmaması sağlandı. Bunun dışında özellikle İstanbul'a yakın olan güney bölgeleri, başta olmak üzere sahil kısımları, devlet erkanına ve imtiyazlı kişilere tahsis edildi. Dere ağızları ve boyları ise tarım arazisi olarak kullanılacak şekilde köy yerleşimleri şeklinde muhafaza edildi. Osmanlı tarihinin çok sarsıcı anlarından birini tarihçi Naime anlatır. 20 Temmuz 1624 tarihinde Boğaz'ın Yeniköy'e kadar olan kuzey kesimleri Kazak akınına uğrar. Burada Kazak kavramına dair bir açıklama yapmak gerekir. Günümüzde Kazaklar ifadesi duyulduğunda bugünkü Kazakistan Cumhuriyeti coğrafyasında yaşayan halklar akla gelir ama ancak sözünü ettiğimiz etnik grup farklıdır. Şolohov'un Durgun Akardı Don ve Gongol'un Taras Bulbası'ndaki Kazaklar aklımıza gelse daha

yerinde olur. Tarihçilerin bu ayrımı belirgin kılmak için bu kavimlere kozak deme eğilimi vardır. Kozak sözcüğü gezmekle aynı kökten türeyerek özgür insan anlamında olmalıdır. Kazaklar şayka denilen 50 kürekçinin olduğu teknelerle saldırırlar. Büyük donanmalar rüzgar olmadığında akıcı hareket edemezken bunlar çok iyi manevra yapabilirler ve karşı tarafa zarar verebilirler. Naime tarihinde Kazakların 150 şavkayla geldikleri anlatılır. Bu Kazaklar Tarabya ve Yeniköy'de karaya çıkıp yağma yaparlar, asker gelince de denize kaçıp ortadan kaybolurlar. Yeniköy'ü anlatırken Evliya Çelebi de bu olaya değinir. Karadeniz Boğazı'ndan 300 parça şayka ile gelip bu kasabadan 1000 adam esir, 5 mısır hazinesi mal ve bu kadar değerli eşya alarak korkusuz ve çekinmeden rahatlıkla yurtlarına gittiler. Hiç kuşkusuz böylesi beklenmedik bir saldırının hem de İstanbul'un ayrılmaz parçası olan Boğaz içinde gerçekleşmesi, kent üzerinde tarifi zor bir korku uyandırmıştır. Nitekim bu saldırının hemen ardından Boğaz içine yeni bir savunma perspektifi getirildiği gözlemlenir. 1624 akınından hemen sonra öncelikle Anadolu ve Rumeli Fener köyleri ile Garipçe ve Kilyos yerleşim yeri haline getirilerek buraların boş kalmaması, muhtemel akınların hem görülmesi hem de bunlara karşı öncül bir savunma yapılması mümkün kılınmıştır. Bu tarihten sonra Boğaziçi'nin çehresine yeni savunma unsurları eklemeye başlanmış, daha çok orta çağ özellikleri gösteren yapılardan yeni çağ savunma anlayışına geçilmiştir. 3. Mustafa döneminde ise Fransız mühendis Baron de Tott artık yakın çağ anlayışında Garipçe ve Poyrazköy kalelerini yapmıştır. Bu sıralarda Boğaz hakimiyeti mücadelesi savaş dışı alanlarda da sürmekteydi. 1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması Rus tüccarlarına Boğazlarda seyir sefer hakkı tanıyarak Osmanlı prestij ve çıkarlarına büyük bir darbe indirmişti. Neyse ki bu sırada Rusya'nın iç sorunları artıp baskı gücü azalmış ve savaş gemilerine de serbest geçiş hakkı tanınması yönündeki Rus ısrarı sürdürülememiştir. Devletler arası ilişkiler elbette ki tek yönlü değildir. Bir yandan hep savaşılsa da 18. yüzyıl sonunda 1. Abdülhamit devrinde İstanbul'un artan zahire ihtiyacını karşılamak üzere ilk kez Rusya'dan buğday ithal edildiği gözlenilir. Dünyada tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu ifadesinin Napolyon'a yakıştırılması muhtemel bu devlet adamının Boğaziçi'nin Rusya'ya karşı dünyanın dengesini koruma konusunda yüklendiği stratejik önemi gündeme getirmiş olmasından ötürüdür. Nitekim Mısır'ı işgal eden Fransa'ya karşı Akdeniz'de Osmanlı ile işbirliği yapmak amacıyla Eylül 1798'de Boğaz'dan geçen Rus donanmasına büyük bir kalabalığın alkış tuttuğu bilinmektedir. Bu yıllarda Osmanlı'da sanayi girişimleri kendini göstermeye başlarken Boğaziçi yine bu konuda da bir odak noktası olur. Özellikle Beykoz civarı kağıt, deri, cam gibi ihtiyaç ürünlerinin önemli üretim merkezleri arasına girer. Sürdürülebilir sanayi için gerekli unsurların bazıları, örneğin akarsu kaynakları ve limanlar aslında korumak istediğimiz doğal güzelliklerin başında gelir. Bu nedenle bu ilk dönem sanayi girişimleri için Beykoz'un seçilmesine şaşmamak gerekir. Neyse ki günümüzde artık bir tür endüstriyel arkeoloji kapsamına giren bu tesisleri de güzellik sayıp onların yok olma riskine karşı da üzülmeye başladık. Fransa döneminin hemen ardından hem de tam Napolyon'la ihtilaf konusu olan Mısır'dan çıkan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki ordunun Kütahya civarlarına kadar ulaşması, İstanbul'un da işgal edilebileceği yolunda kaygılar oluşturur. Buna çözüm olarak kuzeyden Rusya'nın yardıma gelmesi, Boğaziçi'nin yine odak olmasını beraberinde getirir. Rus askerlerinin başkente bu derece yakın bir noktada bugün Beykoz Kundura Fabrikası olan bölgeye çıkışı ve Kavalalı güçlerinin Torosların gerisine çekilmesine değin burada kalması her ne kadar bu kez kurtarıcı vasfında da olsalar İstanbul'un güvenliği açısından kuşkusuz çok büyük kaygı uyandırmış olmalıdır. Rusya'da padişah 2. Mahmud'a duyduğu muhabbetten ziyade Kavalalı gibi güçlü bir düşman yerine artık zayıf gördüğü Osmanlı'nın tahta kalmasını avantajlı bulduğu için böyle davranmış olsa gerektir. Sonuçta 1833 tarihli Hünkar İskelesi anlaşması ile Ruslar Boğaz içinde büyük avantaj sahibi olmuş, Osmanlı Devleti ise Boğazları Ruslara kullandırma konusunda bağlayıcı bir hükümlük altına girmiştir. Bu durumun İngiltere'nin hoşuna gitme olasılığı kuşkusuz çok düşüktür. Nitekim Osmanlı içindeki baskılarını arttıran İngilizler sadece 5 yıl sonra yine Boğaz içinde Reşit Paşa'nın
sahilhanesinde Baltı Limanı ticaret anlaşmasını imzalamışlardır

1838'de İngiltere bu şekilde çok önemli ayrıcalıklar kazanmış ve başka Avrupa devletlerine de yeni ayrıcalıklar taşınmasının yolunu açmıştır. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti dış ticaretteki tekeller düzenine olağanüstü vergi ve sınırlama yetkisini yitirmiştir. Abdülmecit'in son taht yılında yani 1861'de yine Boğaz sahilinde bu kez günümüzde mevcut olmayan Keçicizade Fuatpaşa yalısında Kanlıca Ticaret Muhadeleri adıyla Batı devletleriyle bir dizi ticaret anlaşması daha imzalanır. Bu dönemde dünya güçleriyle imzalanan anlaşmaların Boğaz içinin semtlerinin adlarını taşıması bile bu coğrafyanın hep daha fazla odak haline geldiğinin bir göstergesi sayılabilir. Bu iki tarih arasında şirketi hayriyenin kurulması ve tüm Boğaz içinde düzenli vapur seferlerinin başlatılması, bu su yolunun artık kent merkezinin neredeyse bir parçası olmasının yolunu açar. Yine aynı dönemlerde 2. Mahmut'tan itibaren saray yaşamının tümüyle Beşiktaş'ta geçmesi de Boğaz içinin siyasi ve toplumsal yaşamdaki ağırlığını arttırmış olsa gerektir. Yine bu arada Osmanlı için belirleyici önem taşıyan Kırım Savaşı'nı da hatırlamak gerekir. 1853-56 bu kez İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar o günkü ortak düşmana karşı Boğaz'dan hep birlikte geçerler ve kendileri geçip bittikten sonra da Boğaz sakinleri üzerinde kalıcı etkiler bırakırlar. Cevdet Paşa bunu kendi sözcükleriyle şöyle anlatır. Kibarhane yaşamaya alıştılar ve Boğaz içinde yıllar tutmaya kalkıştılar. Boğaz içinde İstikrar alınacak köşe bucak kalmadı. Büyükdere'de dört odalı bir kira evi bulmak, büyük saadete nail olmak gibi bir muzafferiyet sayılıyor idi. Boğaz'ın hem dar ve keskin dönüşlü hem de zorlu akıntılarla dolu suları zaman zaman kazalarla danıldı. Bunların bazıları ucuz atlatıldı, bazıları ise facialara yol açtı. 1979 yılında Libya'dan getirdiği ham petrolü ülkesine ulaştırmak için yapacağı Boğaz geçişi için Marmara girişinde kılavuz beklerken patlayan ve haftalar boyunca yanan neredeyse 300 metre uzunluğundaki Ruman tankeri Intebentanta, enerji örneklerden biri olarak ilk akla gelenler arasındadır. Efendim hepimiz bu faciayı yakından hatırlıyoruz. Hatırlarsınız işte Haydarpaşa açıklarındaydı. Yıllarca durdu orada o enkaz. Neden sonra işte parçalandı, ortadan kaldırıldı vesaire. Öyle ki Anadolu yakasında birçok patlama olduğu zaman camlar, çerçeveler aşağı inmişti. 79 yılında. 2009 yılında Yeniköy Şehzade Burhanettin Efendi yalısına yarısı boyunda bir gemi çarptı. Kazadan daha fazla evde bir tiyatro sanatçısının kiracısı olması dikkat çekmiş. Olay gazetelere bu şekilde yansımıştı. Bu satırlar yazılmadan sadece birkaç gün önce ise Hekimpaşa yalısına bir gemi çarptı ve büyük hasar verdi. Yani hakikaten bu yalılar meselesi çok meşhurdur. Zaten sahipleri yalıyı bir yandan cemiyet olayları için kiraya verirken düğün, dernek gibi, bir yandan da içerisinde klasik müzik konserleri gibi faaliyetler düzenlemelerini olanak tanımaya çalışıyordu. Ailenin elindeki antika eserler ve belgeler de yalı içinde muhafaza ve teşhir ediliyordu. Yani bir nevi müze hükmündeydi. Gemi kazasının bir etkinlik gününde olmaması can kaybını engelledi ama korumasız sanat eserlerinde büyük hasar olduğuna şüphe yok. Tek teselli ahşap yalıların duaları gereği rahatlıkla baştan kurulabilmesi, durumun vehameti ortada olmakla beraber eğer müdahalede gecikme olmazsa yapının çok büyük kısmının kurtulabilmesi hala mümkün gibi görünüyor demiş Bornovalı, notları arasında bunu da almış. Cevelan zamanı efendim Boğaz içinde. Ne demekmiş bu Cevelan zamanı? Şöyle kaleme getirmiş yazar. Ve şimdi tabii ki yemiş iskelesinden yola çıkmalı. Evliya Çelebi içinde her şey burada başlamıştı. Evet, bu küçük cami, koca bir gezi külliyatı olan Seyahatname'nin rüya kalemiyle yazılmaya başlandığı yer, imparatorluğun minyatörü diye tanımladığımız Boğaz içinde gezmek için de en doğru başlangıç noktası burası olacak. İskelenin bulunduğu yer, Rakıp Gümüşbala Caddesi sahilinde. Bu ismi gezimizde tekrar hatırlayacağız. Ahi Çelebi Camii'nin yanından yola çıkıyoruz. Hemen tümüyle sökülmüş durumda bulunan ve güçlendirme çalışmaları süren, en son İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından kullanılıyordu İTÜ binası. Burada 1963 tarihinde açılan proje yarışmasına kazanan Mimar Orhan Şahinler'in tasarımıydı. Bu bina Galata Köprüsü'nün altından geçerek Roma'nın ve Osmanlı'nın limanı olan Haliç'ten çıkacağız ve halk arasında kullanıldığı anlamıyla Boğaz içine doğru yola çıkacağız, yola döküleceğiz. Bu sırada solumuzdaki Galata Kulesi her zamanki gibi manzaraya hakim.
Ama biliyoruz ki Galata Kulesi daha önceden burada tek başına durmuyordu. Cenevizler tarafından inşa edilen Galata, surlarındaki kulelerin en görkemlisi olarak yükselmekteydi. Yaklaşık olarak Azap Kapı ile Tophane arasında denize yakın bir sur hattı vardı. Surlar her iki taraftan kara yönlendirildi.

30 kulenin yıkılmasıyla 10 dönüm kadar alan kazanılacağı, bu şekilde hem trafiğin rahatlayacağı hem de yangın gibi durumlarda sorun çıkaran çıkmaz sokaklardan kurtulunacağı hesaplanmış. Ayrıca surların önlerindeki hendekler de doldurularak daha da fazla arsa üretilmiş. Bütün bunların delilleri büyük küçük hendek caddelerinin isimlerinden hala yansıyor hakikate. Hatta yeni oluşan parsellerin satılmasıyla gelir elde edilmesi bile düşünülmüş. Kuşkusuz surlar o günün şartlarında işlevsiz ve bakımsız kalmışlardı. Deprem ve yangınlar sonrasında çevre için tehdit de oluşturuyorlardı. Belki o dönemde bunlara sahip çıkacak maddi olanaklar yoktu ya da zamanın anlayışıyla sahip çıkmayı gerçekleştirmek belki mümkün değildi. Ancak bugün tekneyle önünden geçerken Galata'yı surlarıyla birlikte izlemek bile ne kadar etkileyici olurdu. Biraz aşağıda sahile paralel olarak neoklasik anlayışta tasarlanmış bir dizi binanın oluştuğu Bankalar Caddesi bulunuyor. Resmi adı hala Voyvoda Caddesi ama bunu pek kullanan yok gibi. Galata özellikle imparatorluğun son dönemlerinde Osmanlı Bankası'nın da aralarında bulunduğu yoğun bir banka varlığına sahip olmuş. Bu gelenek halen büyük ölçüde sürüyor. İtalyan mimar Alessandro Valori'nin tasarımı olan Osmanlı Bankası binası bugün Merkez Bankası ile Salt Galata arasında yarı yarıya paylaşılmış halde kullanılıyor. Köprünün altından çıkar çıkmaz sahile dikkatle baktığımızda ilk önce bir banka binasını görüyorsunuz. Zamanın bu banka efendim hali hazırda devam ettiği için reklama girmesin endişesiyle okumuyorum adını. Zamanın Avusturya Bankası, Avusturya Bankası terasının iki köşesinde bulunan heykellerle dikkat çekiyor. Yapı Karaköy'ün liman, finans ve iş merkezi konumuna uygun döneminin son çizgilerini taşıyan bir prestij göstergesi. Yapının alt kısmı saray mimarisini andırırken nispeten hareketli üst bölümü Karaköy'e bir Viyana havası getiriyor. 20. yüzyıl başlarında çok sayıda uygulaması bulunan sekesyon modernizminin İstanbul'daki önemli örnekleri arasında gösterilebilir. Yapı zaman içinde kuzeye doğru genişletilmiş. Efendim Karaköy'de meydanın eski fotoğraflarını incelediğimizde büyük bir eksiklik olduğunu fark ediyoruz. Karaköy Camii, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Mescidi artık yok. İtalyan mimar Raimondo'nun meydana kazandırdığı bu zarif eser başka bir yerde tekrar kurulmak üzere buradan sökülmüş. Ancak sadece söküldüğüyle kalmamış. Efendim başka şu anda tekrar inşa edilme yönünde niyetler beyan ediliyor. İyi belgelenmiş ve ince detaylarına kadar tanınan bu yapının çok ayrıntılı şekilde ihya edilmesi mümkün. Efendim başka bir kaynaktan okuduğum ve hafızam yanıltmıyorsa bunun buradan sökülüp adalara götürüldüğü, kazara adaya götürülürken de mermerlerinin parçalarının denize döküldüğü şeklinde kayıtlara geçtiği bir mevzu da var. Ayrı bir şey efendim. Ama hangi hocamızın kitabında okudum onu hatırlamıyorum. Kılıç Ali Paşa Camii Haziresi açısından da dikkate değer bir eser efendim Kılıç Tophane'de. Öncelikle Bani'nin kimliğine uygun olarak çok sayıda denizcinin mezarını barındırmakta. Bu mezarlar taşlarındaki referanslarıyla sahiplerinin kimliğine uyum sağlıyor. Ayrıca Hazire mezarsız taşlar konusunda da hayli zengin. Örneğin 1944'te hemen Tophane-i Amire binalarının arkasından geçen Defterter yokuşu üzerinde Epülfaz Camii yıkılırken oradan nakledilen mezar taşlarına ev sahipliği yapıyor. Cami kısa süre önce geri geldi ama mezarları taşlarıyla tekrar birleştirmek kolay olmayabilir. Ebu'l-Faz Camii efendim Defterdar yokuşu üzerinde böyle bir cami de maalesef tarih olmuş olanlardan. Zaten maalesef Semavi Eyici hocamız İstanbul'da bu yıkılan işte yol açılması 60'lı yıllarda özellikle biliyorsunuz İstanbul'da bu bir yol takıntısı var. İşte 300 yıllık 500 yıllık çınarlar, çeşmeler efendim daha birçok tarihi eser bu şekilde katlediliyor, ortadan kaldırılıyor. Bazı çeşmeler efendim çözümünü depolara kaldırılıyor, sonra ortadan kayboluyor vesaire. Öyle üzüntü verici bir dönemde yaşanıyor. Efendim bize Boğaziçi'ni gezdiren bu güzel kitaptan bölümler paylaşmaya devam edeceğim sizlere. Geçmişle bugünü mukayese ederek bizi böyle sahil şeridinde gezdiriyor efendim. Sedat Bornovalı Boğaziçi'nin Tarih Atlası isimli kitabından paylaşım yapıyorum sizlere. Yani biliyorsunuz ki maalesef diyerek söylüyorum. İtalyanlar bu korumacılık anlamında miraslarını

kültür mirasını koruma anlamında önemliler. Yani onlar kendisine birçok nişan ve başka ödüllerle teltif etmişler. Yani ne diyelim, Allah gani gani rahmet etsin, Semavi Eyici Hoca anlatırdı. Yani birçok caminin yıkılma kararı çıkmışken hususi yani şahsi gayretleriyle o camilerin yıkılmasını ortadan kaldırmıştı. İşte 80 küsur yaşından sonra bir devlet tarafından, ki Allah rahmet eylesin, üniversiteden girişinin kesilmesinden dolayı da ayrıca bir kızgınlık içerisindeydi, üzüntü içerisinde, kırgınlık içerisindeydi. Neyse ki işte son yıllarda biraz gönlü alındı. Allah rahmet eylesin. Efendim, Salacak Kahve Mahallesi'nde Boğaziçi yolculuğumuza küçük bir virgül koyalım. Kaldığımız yerden devam edelim.

Efendim, Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Dünü bugünüyle Boğaziçi'nin tarih atlası Sedat Bornaval'ın kaleminden bizi sahil şeridi boyunca gezdiriyor. Dünkü durumu ve bugünkü durumuyla bakın kaldığımız yerlerden devam edelim. Dolmabahçe Camii'nin atlattığı badireler kısmından. Diyor ki sahil sırada Dolmabahçe Camii adıyla meşhur Bezmi Alem Vade Sultan Camii var. Cami önceleri daha geniş bir arsaya yayılırken dış havlusu sonradan yola katılmış. Bu ifade yol genişletmeleri sırasında tahrip edilen eserler için durumu az üzücü göstermeye çalışan bir terim. Anlaşılacağı gibi avlu yerle bir edilmiş. Şu anda deniz kenarında bulunan muvakkithanede yol tarafından sökülüp buraya monte edilerek tahripten kurtarılmış. Dolmabahçe Camii başka badireler de atlatmış. 1941 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi'nce depo olarak talep edilmiş. 1947 yılında ise Deniz Müzesi'ne tahsis edilmiş ve yıllar boyunca içerisine yerleştirilen vitrinlerle tam anlamıyla müze işlevi görmüş. Yolun kara tarafında ise Mehmet Emin Ağa Sebil'i var. Bu da yer değiştiren ama bazı kısımları yitirse de hiç değilse canını büyük ölçüde kurtaran eserlerden biri. 1740'lı yılların başında Bani ve ailesinin mezarlarını kaplayacak bir hazire ile bir bütün oluşturacak biçimde yapılmış. Son derece temiz ve bakımlı tutuluyor ancak bugün mezar dışında bir işlevi kalmamış durumda. Ana maksadı olan su sağlama işleminden kopmuş. Buradan kara tarafının içlerine bakılınca Maçka'ya uzanan derin bir vadinin varlığı hemen dikkat çeker. Ancak bu vadiyi oluşturan akarsu artık mevcut değil. Vadinin yamaçlarında ilk göze çarpan yapı bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi olan Gümüş Suyu Kışlası. Biraz daha yukarıda ise yine ÜTÜ'ye ait olan Taş Kışla bulunuyor. Her tarihi binanın bir gün otel olmayı tadacağını düşündüğümüz yıllarda bu yapı için hebesli projeler hazırlanmıştı. Şu anda eğitim işlevini hala sürdürüyor. Mimarlık Fakültesini barındırıyor. Biraz daha içeride ise İstanbul'un meşhur bir oteli bulunuyor. İsmi artık başka bir isim. Otellerin isimlerini vermiş. Onları zihnimizde şey yapsın diye biz onları zikretmiyoruz efendim. Bu yamaçta biraz daha ilerleyince dönemin

Spor ve Sergi Sarayı bugün Lütfü Kırdar Kongre Merkezi var. İtalyan mimar Viotto Villa'nın tasarımı Kuzey Yamaç'ta hemen Taş Kışlanı karşısına denk gelecek konumda ise yine İTÜ'ye ait Maçka Silahhanesi'ni görüyoruz. Maçka'dan aşağı inen bu vadinin ağız kısmında bir körfez olduğunu ve doldurularak bugünkü haline getirildiği biliniyor. Dolmabahçe Stadyumu büyük ölçüde bu dolgu alanının içinde yer alıyor. 1939 yılında yine İtalyan mimar Paolo Vietti Violi tarafından tasarlandı ve zaman içinde bazı ekler yapıldı. Ülkemizde birçok spor yapısı bulunan Violi, Türk mimarlardan Şinasi Şahin Giray ve Fazıl Aslı'ya birlikte çalışmıştı. Zaman içindeki müdahalelerle ilk tasarlandığı halinden çok farklılaşan stadyum, birkaç yıl önce yenilendi. Deniz tarafındaki taş kulelerin görünür şekilde muhafızı ve süliyeti zarar verecek aşırılıklardan kaçınılması bile başlı başına olumlu sayılmalı. Stadyum için seçilen yerde sarayın İstable amire tabir edilen ahırları bulunuyordu. Ahırlar zaten hayli harap halde olduklarından fazla sorunla karşılaşılmadan yıkılıp yerlerine dönem için son derece çağdaş bir stadyum inşa etme işine soyunuldu. Hatta bu rahatlıkla özel sektör elinden gelen bulunan Taksim Stadı, yani bugünkü Gezi Parkı için yıkım kararı da verildi. Ama hesaba katılmayan bir şey vardı. Stratejik olarak önem taşıyan top arabalarının çekilmesinde kullanılan hayvanların barındığı, hatta yurt dışından ithal edilen hayvanların kabul edildiği ve gerekli tedavilerin yapıldığı hastanede burada bulunuyordu. Neyse ki Milli Müdafaa Vekaleti'nin yoğun itirazlarına çözüm bulundu ve inşaat başarıyla tamamlandı. Stadın önüne sahile geri dönüldüğünde Dolmabahçe Sarayı'nın giriş yolu üzerinde Saat Kulesi'ni görüyoruz. Kule saraydan hayli sonra yukarıda söz edilen Saat Kuleleri modasıyla birlikte 2. Abdülhamit devrinde inşa edilmiş. Bugün cami ile kule arası büyük ölçüde otopark alanı olarak işlevdirilmiş. Kulede buraya sanatsal bir fon oluşturuyor. Bu alanın tüm sahilinde ise derme çatma gece dahil muhtemelen gün kondular var. Bu tür bir yapılaşma Boğaziçi'nin çağdaş mimarisinin en belirgin unsurlarından, polimer çeşitleriyle örülmüş, hatta sıklıkla sarmalanmış mekanlar bu yapı tipolojisine güzergahımız boyunca hep denk geleceğiz. Kulenin kara tarafındaki yoldan yürüyerek Dolmabahçe Sarayı'nın ağır neo barok planlı üç bükey cepheli karşılama birimlerine doğru ilerlemek mümkün, ama biz burayı da yandan görecek şekilde yine deniz güzergahımız üzerinden devam edelim. Kare formlu fıskiyeli havuzlu bir bahçeyi takip ederek sarayın deniz hattından biraz içeri çekilmiş büyük kütlesine ulaşabiliyoruz. Ama bundan önce gözümüz yine kara tarafına takıldığında bahçenin yamaçtaki devamının artık saray arazisinden kopmuş olduğunu fark ediyoruz. 30 yıla yakındır burada cam cephelerle kendini gösteren başka bir otel binası bulunmakta. Gümüşsuyu'ndaki otelden hatırlayacağımız bir mimarın tasarımı, aslında daha Abdülaziz devrinde bu alana başka bir işlev verme kararı doğmuş. Otelin hemen arkasında bulunan ve bugün İnönü heykelinin bulunduğu park alanı hayli görkemli bir cami yapılmak üzere ayrılmış. Bayıldım Bahçesi adı verilen bu alanda 1875 yılında inşasına başlanan cami, Abdülaziz'in hemen ertesi yıl tahttan indirilmesi nedeniyle tamamlanamamış. Sadece büyük mermer bloklarla temelleri atılan caminin minarenin mimarının Sarkis Balyan olduğunu biliyoruz. Ancak elimizde görünümüne dair fikir verecek bir çizim bulunmuyor. Yerde kalan temel taşları bu alana Taşlık isminin verilmesine de neden olmuş. Alanı belediyeden kiralayarak bir süre hizmet veren Taşlık Gazinosu, ardından bu isim 1990 yılına değin Mimar Sedat Hakkı Eldem'in tasarladığı Taşlık Kahvehanesi'nde yaşamıştı. Sonradan bu yapı otel projesi kapsamında yıkılarak daha küçük ölçekte yeniden inşa edildi ve lokanta işlevi üstlendi. Yani bu da ayrı bir hepimizce malum olan bir hadisedir. Sultan Abdülaziz Han'ın bu alanı bir cami yaptırmak için değerlendirmesi mümkünken ve hatta temeli atılmışken, sonradan biliyorsunuz burası uzun yıllar efendim alkol tüketilen bir mekan haline geldi. Böyle çok uzun yıllar devam etti. Ne diyelim? Yani işte bakın, yani sarayın bahçesi zaten bugünkü top koşturulan alan. Yani sarayın bir alanı netice itibariyle. Öbür taraftan diğer cami-i şerif müze olarak, hadi müze olarak kullanılması gene başka bir şey. Depo olarak kullanılması, devlet malzeme ofisi tarafından depo olarak talep edilmesi vesaire yani. Eğer Aziziye Camii buraya yaptırılmış olsaydı İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nı yukarıdan

Bakan ve Boğaziçi'nin süliyetine hemen daha başlangıç bölümünde çok belirleyici etkide bulunan bir eser kazanmış olacaktı. Muhtemelen de hemen önüne çağdaş otel blokları kondurmaya kimsenin eli varmayacaktı. Ama tabii belli de olmaz. Yani bu aslında yakın zamana kadar mümkündü bu alanı değerlendirmek. Saray kapısına yürürken arada bir miktar ağaç var. Ancak ağaçlar saray cephesinin algılanmasını engellemeyecek ufaklıkta tutulmuş. Dolmabahçe Sarayı'nı oluşturan iri kütlenin güney kısmında ilk karşımıza çıkan birim Mabeyni Hümayun. Selamlık. Dolmabahçe Sarayı'nın Boğaz Cephesi İstanbul mimarlığının en güçlü neoklasik ifadesini taşıyor. Belki aralıkla tekrarlanan sütunlu ve üçgen çatılı cepheler antik Yunan Roma mimarlığının esintilerini aynı zamanda Avrupa'yı çizgiyi sahile aktarıyor. Batıdaki saraylar ve kamu yapıları Rönesans'tan bu yana klasik biçimde tasarlanmış. Dolmabahçe'de bunun İstanbul'daki hatta Türkiye'de en gösterişli örneği sütunlu üçgen alınlıklı antik tapınak cephesi çağrışımları da Dolmabahçe ile birlikte anıtsal şekilde Boğaziçi kurgusunda yer almaya başlıyor. Efendim, Sedat Bornovalı Boğaziçi'nin Tarih Atlası kitabında bizi Dolmabahçe'den Beşiktaş'a taşıdı. Diyor ki denizcileri ve denizciliği temsil eden Beşiktaş'tan söz ederken kuşkusuz Beşiktaş'ı bu mertebeye getiren Barbaros Hayrettin Paşa'nın teveccühü olduğunu hatırlamalıyız. Aynı zamanda burada Barbaros Hayrettin Paşa'nın bir yalısı olduğunu biliyoruz. Buraya defnedilmesi de semtle bağını kopmayacak derecede güçlendirmiş. Mimar Sinan'ın tasarladığı ilk mezar yapısı olan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'nin hemen arkasında biraz daha kara tarafında bir diğer Kaptan-ı Derya Sinan Paşa'nın camisi de bulunmakta. Mimar Sinan burada beklenmedik şekilde Edirne Üç Şerefeli Camii planını değerlendirmiş. Tesadüf müdür bilinmez Sinan'ın Şehzade'den Selimiye'ye giden mekan gelişim çizgisinden saptığı diğer bir yapıtın da bahanesi yine bir Kaptan-ı Derya'dır, Piyale Paşa. Bugün Sinan Paşa Camii'nin denizden caddeden en çok dikkat çeken unsuru çok geçmeden eklenip bir süre sonra ortadan kaybolan ve kısa süre önce ahşap malzemeyle ihya edilen Hünkar Mahvili, günümüzde 2. Abdülhamit'e olan ilginin artmasıyla Sinan Paşa Camii de padişahın yılda iki kez Yıldız Sarayı'ndan biraz uzaklaşarak Cuma namazlarını kıldığı Yıldız Hamidiye Camii yerine bayram namazına gittiği cami olarak hatırlanmaya başladı. Beşiktaş Meydanı'nın eski hali çok daha yoğun bir yapılaşma barındırıyordu. Buna dair fotoğraflar mevcut. Büyük ölçüde dolgu olan bu alanın bir meydan haline getirilmesi ise 30'lu yıllardaki Prost planında bile mevcut olan bir öneridir. İkinci Dünya Savaşı'nın maddi sıkıntılarına rağmen gerçekleştirilen Barbaros Anıtı ile ünlü kumandanın isminin daha da görünür kılması yönünde önemli bir adım atılmış. Meydanın en şık yapılarından bir diğeri de vapur iskelesi. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi'nin tüm özellikleri yansıtan yapı Ali Talat Bey'in 1913 tarihli bir eseri Boğaz Hattı'nda Büyükdere Kuzguncuk iskelelerinde de imzası olan bu mimari tekrar hatırlama olanağı bulacağız. Günümüzde adı pek az sayılıyor. Oysa Mimar Sinan'ın yanına defnedilen tek mimar olacak kadar mesleğinde de yer edinmiş iskele. Denizin üstünde bir köşk gibi sivri kemerleri ve çinileri buraya Osmanlı ruhu veriyor. Bunlar klasik cami mimarlığından bildiğimiz özellikler. Kuleleri, terasları, taş oyma sanatını taşıyan yapı parçaları ve simetrik yatay gövdesiyle de Avrupa Amerikan villa mimarlığından çizgiler taşıyor. Hakikaten Beşiktaş iskelesi 1913 yılında yapılmış bir yapı. Tatlı bir mimarisi var. Belki koştur koştur biniyoruz geçiyoruz ama şöyle bir uzaktan ya da böyle fotoğrafla bakınca ya ne kadar da tatlıymış diye detaylara daha da insan vakıf olabiliyor. Efendim, Beşiktaş'tan Azilere götürüyor bizi Bornovalı Boğaziçi Tarihi Atlası'yla. Diyor ki Boğaziçi boyunca devam edince yolumuz çırağına çıkıyor. Özellikle Beşiktaş Üç Saray arasına sıkışmış bir semt. Böyle bir şeref muhtemelen pek az semte nasip olur. Aslen bir köy yerleşimi iken konumunun getirdiği avantajla Beşiktaş'ın içinde birçok mahalle gelişmiş. Bu civardaki birden fazla Rum mahallesinden biri de burada. Panakya Cihan Nüma aynı adlı kilise Bahçeşehir Üniversitesi binaları arasında rahatlıkla seçiliyor. Bir zamanlar burada Devlet Güvenlik Mahkemesi bile vardı. Muhtemelen dünyanın en güzel mahkemeli, manzaralı mahkemesiydi. Buradan itibaren en ek binalarıyla birlikte Çırağan Sarayı bölgesine giriyoruz. İlk karşımıza çıkan yapı oradaki meşhur efendim otel. Denize geniş cephe yapı zaten mevcut tarihi birim saray geçmişten sonra bina

Hayli badireler atlattı. Efendim yani eski Çırağan Sarayı burası. Saray geçmişinden sonra bina hayli badireler atlattı. İETT deposu olarak pencerelerine suntaların çakıldığını ve o günleri hatırlayanlar bilir. Sonraları Türkiye Elektrik Kurumu'na devredildi. Devlet konuk evi olarak tasarlanması planlanıyordu. En sonunda sağ ve soluna kendisinden biraz daha geride ve hemen hemen aynı kütlede iki ayrı birimin eklenmesiyle sahil şeridi genişletilip rekreasyon alanlarında oluşturularak yeni işlevine tahvil edildi. Sonraki yapı Beşiktaş Anadolu Lisesi. Efendim burasıyla ilgili bir hatırayı fakir size arz etsin. İkinci Ney Hocam Osman Er Kahveci. Selman dedi rahmetlik merhumdan beraber gönül bağı olan insanlar idi. Hürmet ederler, severlerdi. Ben kendisiyle müşerref olamadım. Bu Çırağan Sarayı'nın bahçesinde Mevlevi büyükleri var idi. Onların türbe-i şerifleri var idi. İşte bu inşa, malum otelin inşası süresince orada bir takım faaliyetler yapmak için, mezarları kaldırmak için gayret ettiler. Tabii muvaffak olamadılar vesaire. Neticede ehlini buldular. Tabii Selman Dede ve efendim Muhibbanı giderek orada efendim Mevlevi usulüne uygun bir şekilde desturla oradan o maaşları aldılar. Hiçbir sorun yaşamadan naklettiler Galata Mevlihanesi'ne. Dolayısıyla orada da bir takım tabii enteresan hikayeler var, meseleler var. İşte bu da Evliya-i İzam'ın yani her şekilde bir destur almadan, onlara bir saygısızlık yapmadan hareket edilmesi gereğinin gene yakın zamanlarda yaşanılan bir tezahürü, yani şunun şurasında 20 küsur sene önceden bahsediyoruz. Yanılmıyorsam yani ne kadar oldu otel bilmiyorum ama o inşaat başladığı zaman yaşandı bunlar. İşte destursuz adım atmamak lazım. Allah haddini bilenlerden eylesin hepimizi. Efendim sarayı anlatıyor burada uzun uzun. Deniz ile bina arasında yüksek duvarlar bulunuyordu. Yoksa bu kapılara ihtiyaç da olmazdı diyor. Bir Çırağan Sarayı'nın kara kapıları özetle başlı başına birer anıt bina kimliğiyle tasarlanmış desek abartmış olmayız diyor. Demir kapı kanatlarından bahsediyor. Dantelsi dekorasyon ve biçimlerden den vurarak. Çırağan denince aklımıza gelmesi gereken en önemli isim Beşiktaş Muhafızı 7-8 Hasan Paşa. Döneminde 2. Abdülhamit'e karşı yapılan darbe girişimini bastırmasıyla tanınan Beşiktaş komutanı bugün daha çok çarşı içindeki kendi adını taşıyan fırınla anılıyor. Çırağan olayı diye anılan bu darbe girişimini kısaca hatırlayalım. 20 Mayıs 1878 tarihinde gazeteci Ali Suavi organize ettiği birkaç yüz kişiyle Çırağan Sarayı'nı basar. Nöbetçileri etkisiz hale getirerek 5. Murat'ın tutulduğu harem dairesine girer ve kolundan tutup Sultan Murat çok yaşlı naralarıyla onu dışarıya çıkarmaya çalışırken Beşiktaş zabıta amiri Hasan Paşa askerlerle olay yerine gelip Ali Suavi'yi kafasına sopayla vurarak öldürür ve yakın Türk tarihinin üzerinde en çok konuşulan olaylardan biri gerçekleşir. Bu Hasan Paşa hakkında imzasını Arapçada 7 ve 8 belirten işaretleri kullanarak attığı yolunda bir efsane dolaşır durur. Rivayete göre okuma yazması olmadığından veya çok zayıf olduğundan böyle yaparmış. Okuma yazması olmayan bir paşa rakamlardan kolay bir imza arıyorsa kendisini 11 Hasan Paşa olarak ifadesini tanıtması çok daha kolay olurdu. Bu yolda başka öneriler de getirebilirim demiş. Muhtemelen aslen okuma yazması zayıfı belki de sadece rakamları bilen birileri paşanın asayişi korumak için muhatap olduğu zümrenin sıklıkla cühela takımı olduğunu düşünebilir. İmzasını ancak bildikleri rakamlarla benzeterek paşayı böyle anmaya başlamış olabilirler. Paşa hakkında yazılan bir kitapta belirtilen şekilde atılmış bir imzanın henüz ortaya çıkarılamadığı dile getiriliyor. Sarayın hemen gerisinde caddenin üzerinde geçen bir yıldız köprüsü var ve yapısı aslen kendi bahçesi olan bugünün Yıldız Parkı'nı bağlıyor. Aslında hemen tüm yılların bahçelerine geçiş sağlayan en az birer tane köprüleri vardı. Ancak yol inşa süreçlerinde hepsi yıkıldı. Caddeyi daralttığı için sürücülerle çok sevilmeyen bu köprü tam Boğaziçi boyunca ayakta kalabilmiş yegane örnek durumunda. Efendim bu 7-8 Hasan Paşa'nın Beşiktaş'taki çarşı içerisindeki fırını çok meşhurdur. Özellikle yani çay kurabiyeleri,
Hakikaten çok yani

şöyle söyleyeyim, eski bir İstanbul fırını, bir semt fırını görmek isterseniz ya görmediyseniz bir gün yolunuz düştüğünde, tabii sadece orayı değil muhakkak Sinanpaşa Camii'ni, içerisinde de efendim haziresinde de çok önemli zat-ı şerifler metfun, onları da ziyaret ederek tabii bakın şimdi sırası geldi Küçük Mecidiye ve Yahya Efendi dergahı. Şimdi oraya kadar çıkarttı bizi efendim Sedat Bornovalı, ama bir muhabbete gene küçük bir virgül koyalım. Boğaz'da gezmeye devam ediyoruz efendim. Sedat Bornovalı'nın kaleminden Boğaziçi'nin Tarih Atlası isimli kitaptayız efendim bugün. Bizi aldı daha efendim Eminönü'nden başladı, böyle sahilde gezdiriyor Sedat Bornovalı. Kısa bir aradan sonra muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Efendim biz bugün Boğaziçi'ne denizden geziyoruz. Sedat Bornavalı Mimar Doktor Boğaziçi'nin Tarih Atlası kitabından. Bizi ta başlattı Eminönü tarafından. Oradan doğru böyle Kadıköy, Tophane vesaire Dolmabahçe, Beşiktaş'a kadar getirdi. En son Çırağan Sarayı'nı gezdik. Ve şimdi hemen gene kara tarafına, caddenin kara tarafına dikkatimizi çekiyor. Sedat Bornavalı diyor ki Küçük Mecidiye Camii vardır, deniz güzergahından gizleniyor. Ancak dikkatle bakılırsa eski Çırağan Sarayı olan bugünkü otel biter bitmez çaprazdan kısmen görmek mümkün oluyor. Bu caminin bir diğer özelliği de Sultan Abdülmecid'in adının aynı çevrede yaptırdığı ve diğer ikisi çok daha görkemli olan üç camiden sadece bu yapıtta hatırlanması. Dolmabahçe ve Ortaköy camileri artık halk arasında sadece semtlerin ismiyle anılır oldu. Gözden uzak kalıyor diye yakındık, ancak diğer iki yapıtla arasında farklara dikkat edince insan belki de Küçük Mecidiye bunun için yapılmıştı diye düşünüyor. Küçük Mecidiye'nin yüzeyleri çok daha sade, hemen tümüyle bezemesiz. Ayrıca bir Selahattin Camii olmasına rağmen tek minaresiyle olabildiğince alçak gönüllü, diğer yandan mütevazi haline rağmen saray camileri geleneğinin bir parçası olduğunu da belirtmek gerek. Güzergahımız üzerinde Yıldız Sarayı yanında Hamidiye, hatta Dolmabahçe Sarayı'nın yanı başındaki Bezmi Alem Valide Sultan Camii örneklerinde olduğu gibi Küçük Mecidiye'de doğrudan Çırağan Sarayı ile bağlantılı bir cami. Caminin cümle kapısından bağımsız bir hünkâr kapısının bulunması ve Padişah Abdülmecid'in cuma namazlarını sıklıkla bu camide kılması da buna işaret ediyor. Cami ilk inşa edildiğinde de günümüz dahil aradan geçen dönemde de çevresinde bir mahalle bulunmadı. Mahallesiz saraya hitap eden cami örnekleri arasında erken dönemlerden Konya Selçuklu Sarayı ve Alaaddin Camii ilişkisiyle Abdülaziz döneminde Çağlayan Kasrı yakınındaki Sadabat Camii'ni görmek de mümkün. Son restorasyonda kubbenin tümüyle künklerden inşa edildiği ortaya çıktı. Sadece akustik amaçlarla değil, hafif malzemeyle yapılmış bir örnek ve Türkiye'de benzersiz bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Yine caddenin kara tarafında Küçük Mecidiye Camii'nden hemen sonraki yamaçta bölgenin en önemli yapı gruplarından biri görülüyor. Yahya Efendi Dergahı. Evet. Şimdi geldik buraya. Burası çok önemli. Dergah yüksek konumu sayesinde denizden çok rahatlıkla fark ediliyor. Hatta denize gayet hakim durumda bulunuyor demek belki de daha doğru olur. Dergahın zamanında çok daha geniş bir alana yayıldığı biliniyor. Sahilde ulaşımını sağlayan geniş bir kayıkhanesi de varmış. Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi olan Yahya Efendi'nin vefatının ardından kendisine büyük saygısı olan 2. Selim kabir üzerine tasarımı Sinan'a ait olan kâgir bir kubbeli türbe inşa ettirmiş. Tekkeyi de genişletmiş. Tekkenin türbeler dışında bugünkü şeklini

alması 1873'te Sultan Abdülaziz'in annesi Tertev Nihal Valide Sultan'ın büyük onarımıyla gerçekleşmiş. Külliyeye en son eklenen yapı 20. yüzyıl başında ilave edilen kütüphane. İçindeki kitaplar artık Süleymaniye Kütüphanesi'nde devredilmiş durumda. Bir yandan gelişmesi sürerken hemen yanı başına yerleşen Yıldız ve Çırağan saraylarının dergah arazisinin mühim kısmını ilhak etmesi adeta kaçınılmaz olmuş. Deniz tarafından görülen ve eline hatları belirgin almaşık malzemeli duvar örgüleriyle dikkat çeken türbe Yahya Efendi'ninki değil, güzelce Ali Paşa'nın türbesi. Yahya Efendi türbesi ise denizden mihrap cephesi görünen cami tevhidhane bölümünün kara tarafında. Kanuni'nin kızı Raziye Sultan ile 2. Abdülhamit'in kızı Hatice Sultan'ın da sandukaları da türbede bulunuyor. Dergahın çok geniş bir haziresi var. Son yıllardaki çalışmalardan 1000'den fazla mezar taşı belirlendi ve kataloglandı. Burada istirahat edenlerden Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Vasıl Rıza Azimoğlu'nun da hepimizin sevgiyle andığı isimler. Boğaziçi'ndeki bazı yapılarında ardından söz ettiğimiz Mimar Vedat Tekin kızı da burada bu hazirede. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyon sırasında ortaya çıkan dikkate değer bir unsur da duvarlardaki grafiti yoğunluğuydu. Uğrayanlar ziyaretlerinin kalıcı olmasını arzu etmiş gibiler. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir türbe, bir tekkeye, bir hani tekke olduğunu bilmiyorsun. Burası Allah dostlarının yattığı bir mekan, onu da bilmiyorsun. Bir mezarlık, onu da bilmiyorsun. Yani ya kardeşim, orası aynı zamanda namaz kılınan bir cami. Grafiti yoğunluğu nedir yani? Efendim, bu güzel kitaptan paylaşımımızı burada Yahya Efendi dergahında efendim noktalayalım. Nasip olursa bir başka programda bu güzel kitaptan paylaşımlar yapmaya devam edelim. Eminönü'nden başlayarak bizi Ortaköy'e kadar denizden gezdirerek ve önemli yapıları tarihçesiyle bize tanıtan, son derece güzel hazırlanmış, hem akademik yönüyle hadiseye hakim efendim, hem de muhabbeti gözden kaçırmadan kaleme almış olan Sedat Bornavalı'nın Boğaziçi Tarih Atlası'ndan bugün sizlere Boğaziçi gezisi sunmaya çalıştık. En son durağımız da Yahya Efendi dergahı oldu. İnşallah dünya ahiret duraklarımız böyle güzel duraklar olsun. İnşallah o noktada karar edebilenlerden olmayı Rabbim nasip-i müyesser etsin dünya ahiret bizlere. Haftaya Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek, buluşmak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: kanar.
1: Salaca kahvehanesi.
0: Hep aynı elden gir.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Sizler. Duran Şahin.

Allah Teala'nın her zaman ve her yerde bizimle beraber olduğu hakikati bir taraftan insanı ürpertirken diğer taraftan da rahatlatır ve huzura kavuşturur. Allah'tan duyulan korkuyu müşahhas hale getirdiği için insan ürpertir, buna karşılık Allah Teala'ya yakınlığın hazzını tattırdığı için de ona huzur ve ferahlık verir. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede kullarıyla daima beraber olduğunu şöyle ifade buyuruyor. Estaûzu billah. Görmez misin ki Allah göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. Bir araya girip gizlice fısıldaşan üç kişinin dördüncüleri mutlaka Allah'tır. Beş kişi gizli konuşsa altıncıları mutlaka Allah'tır. Bundan ister daha az, ister daha çok olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka O kendileriyle beraberdir. İleride kıyamet gününde yapmış oldukları işleri onlara tek tek bildirecek, dilerse karşılığını da verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, hilafeti devrinde Hazreti Muaz'ı Kilaboğulları aşiretine göndermişti. Devlet hazinesinden

Ödenmesi gereken paraları ödeyecek, verilmesi gereken malları verecek, zenginlerden alınan zekatları fakirlere ve muhtaçlara dağıtacaktı. Muaz radıyallahu anh, üzerine aldığı vazifeyi en güzel ve itinalı bir şekilde yapıyor, gönüller fethederek tatlı hatıralarla geri dönüyordu. Geri döndüğünde, dünya malı olarak sadece omuzuna attığı atkısı kalıyordu. Bu atkı zaten giderken de var olan bir atkıydı. Onu boynunu tozlardan ve güneşten korumak için kullanırdı. Hanımı dayanamadı sordu. Böyle bir vazife üstlenenler belli bir ücret alırlar. Evlerine de hediye getirirler. Senin hediyelerin nerede? Muaz radıyallahu anh cevap verdi. Benimle birlikte hiç yanımdan ayrılmayan bir murakip vardı. Her verdiğimi, aldığımı hesap ediyordu. Hanımı kızdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde sana güvenirdi. Ebu Bekir de öyle. Ömer geldi, seninle birlikte murakip mi gönderiyor? Her yaptığını takip mi ettiriyor? Dedi. Söz, Hazreti Ömer'in hanımına, ondan da Hazreti Ömer'e ulaştı. Hazreti Ömer, Hazreti Muaz'ı çağırıp sitemle sordu. Ben senin ardından böyle bir murakip göndermediğim halde, duyduklarım nedir ya Muaz? Benim sana itimadım yok mu zannediyorsun? Hazreti Muaz'ın cevabı pek manidardı. Ey müminlerin emiri! Hanıma özür olarak öne sürebilecek ancak bunu bulabildim. Hem murakip dediğim sizin murakibiniz değil, Allah'ın murakabesiydi. Bu sebeple yaptığım hizmetin ecrini zayi etmemek için caiz bile olsa nefsime ait hiçbir şey alamam. Hazreti Ömer onun bu sözlerle neyi kastettiğini anlamıştı. Zira Muaz radıyallahu anh nefsine ve dünyaya ait her şeyden müstağniydi. Halife onu taltif ederek kendinden bir miktar hediye verdi ve ''Git bununla ailenin gönlünü al.'' dedi.

Muhterem dinleyiciler, ihsan ve murakabe halini veciz bir şekilde anlatan güzel bir misal de şudur. Bir vaiz kürsüde ahiret ahvalini anlatmaktaydı. Cemaatin arasında Şeyh Şibli Hazretleri de vardı. Vaiz, Cenab-ı Hakk'ın ahirette soracağı suallerden bahisle, ilmini nerede kullandın sorulacak, malını mülkünü nerede harcadın sorulacak, ömrünü nasıl geçirdin sorulacak, ibadetlerin ne durumda sorulacak, harama helale dikkat ettin mi sorulacak, bunlar sorulacak, şunlar da sorulacak diye uzun uza diye birçok husus saydı. Bu kadar teferruata rağmen meselenin özüne dikkat çekilmemesi üzerine Şibli Hazretleri vaize seslendi. Ey vaiz efendi, suallerin en mühimini unuttun. Allah Teala kısaca soracak ki, ey kulum, ben senin neydim, sen kimin neydin? Bu hadiselerden alınacak hisse, üzerimizde devamlı ilahi bir gözcü bulunduğunun, nazar-ı ilahinin müşahadesi altında olduğumuzun şuuruyla yaşamak, yani ihsan duygusu ve murakabe halinde olmaktır. Yoksa bütün işi, sırf bir hizmet müessesesinde çalışmak olan kimselerin, yaptıklarının mukabili olarak rızıklarını temin için ücret almaları tabidir. Hazreti Muaz'ın hali ise, üstün bir fazilet ve isardır. Diğer taraftan hizmet müesseselerinde çalışanların da aldıkları ücret karşılığı olan mesailerinin dışında da hizmetlerini fi sebilillah devam ettirerek bu isar ve fazileti göstermeleri mümkündür.

Muhterem dinleyiciler, her an zikrullah ve murakabe şuuru içinde bulunmanın lüzumunu ifade eden şu hadis-i şerif calibe dikkattir. Allah'ı unutarak lüzumsuz konuşmalara dalmayın. Çünkü Allah'ı unutarak yapılan çok konuşmalar kalbi katılaştırır. Allah'tan en uzak olan kimse ise kalbi katı olandır. Bunun için seher vakitlerinin o feyizli ve ruhani demlerini günümüzün her anına yaygınlaştırmalıyız. Seherin o müstesna anları günümüzün küçük bir modeli olma niteliği taşımalıdır. Seherini ve gününü işte böyle düzenleyen bir kul, Cenab-ı Hakk'ın bizzat razı ve hoşnut olduğu bir hal içindedir. Bu, merdiye makamıdır. Bu makamda, güneş ışığının güçlü şualarının bir merceğin altındaki çer çöpü yakması gibi kalpte kötü huylar yok olmuş, cemali sıfatlar tecelli ederek güzel huylar ve ahlaki meziyetler inkişaf etmiştir. Öyle ki yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat, merhamet, sevgi, cömertlik, sabır, affedicilik, nezaket, incelik ve hassasiyet onda bir lezzet halindedir. Nefsini en güzel bir şekilde muhasebe ve murakabe eder.

ise yaratılış keyfiyetini gözeterek nefsani hilelere karşı gaflete düşmekten sakınır. Zira kalbinde kendisine ruhani hallerini lütfeden Rabbi ile beraberlik başlamıştır.

okumaya başlar. Hikmet, sır ve beyana nail olur. Ayet-i Kerime'de buyrulur: Allah'tan korkun, takva üzere olun. Bilin ki Allah size bilmediğinizi öğretir. Yusuf aleyhisselamı güzellik, şöhret ve servet sahibi bir kadının "Gelsene bana" diyerek davet ettiği çirkin tuzak ve fitneden kurtaran, kalbinin daimi murakabe hali ve gönlündeki ihsan duygusu olmuştur. Yani o, çok büyük bir vartayı murakabe ve ihsan haliyle atlatabilmiştir. Onun için ihsan duygusu kalpte sabitleşmeli, yani amellere yansımalı ki vuslata bir mecra olsun. Yoksa murakabe halini veya ihsan duygusunu dille ifade gönle bir şey kazandırmaz. Bunun için muhabbetin eşyadan ve fanilerden baki olana, yani Rabbe dönmesi zaruridir. Muhabbet Allah'a ram olunca kulda zühd hali tecelli eder. Zühd hali tecelli edince de nefse ait olarak mal gözden düşer, ancak Allah'a ait olarak, yani infakla değer kazanır, mecrasına yerleşmiş olur. Çünkü gönül artık hakkı olan muhabbeti amel-i salih kevseriyle besler. Artık sevdiğinin sevdiği ameller ruhuna haz verir. Nasıl ki Sakarya Nehri'nin Karadeniz sularına karıştıktan sonra artık kendine ait bir akışı ve rengi kalmaz, artık ona Karadeniz'in ahengi ve rengi hakim olur, ihsan da aynen böyledir. Dolayısıyla ihsan, bu hale, yani hakta fani olabilmek ve hakkın cemali tecellilerine mazhar olabilmek demektir. O halde diyebiliriz ki ihsan, imanın özü ve cevheridir. Bütün ibadet ve davranış güzelliklerinde arzu edilen huşu, ihlas ve takva gibi irfan meyveleri ancak ihsanla mümkündür. Zira hakkı görüyormuşçasına yapılan her ameli salih, ihlas dallarını filizlendirir, takva çiçekleri açar ve huşu meyvesini verir. Kullardan kimsenin görmediği yerlerde istikamet üzere olmak, beşer nazarlarından uzak mahallerde günahlardan sakınmak, ancak o beni görüyor, şuuru içerisinde olmakla mümkündür. Onun için tasavvuf, baştan sona bütün usul ve erkanında gönlü bu hale kavuşturma gayesini hedefler. Hak dostları, bir ömür hep bu halin tahsilinde talebi olmuşlardır.

annesi Veysel Karani Hazretlerine sordu. Oğlum, bütün bir gece sabaha kadar nasıl ibadet halinde olabiliyorsun? Buna nasıl dayanabiliyorsun? Cevap verdi. Ey güzel annem! İbadetimi özene bezene yapıyorum. Kalbim huşuyla öyle genişliyor ki, yorulmak nedir bilmediğim gibi, yeryüzü ve her türlü bedeni hislerle alakam kesiliyor. Bir de bakıyorum, sabah oluvermiş. Nedir bu huşu hali ey Üveys? Huşu odur ki, bir bedene mızrak saplansa, canın haberi olmayışıdır. Nitekim İslam tarihinde meşhurdur. Bir muharebede Hazreti Ali'nin ayağına mızrak saplanmıştı. Izdırabından dolayı çıkaramadılar. Nihayet Hazreti Ali radıyallahu anh, ben namaza durayım da öyle çıkarın dedi. Dediği gibi yaptılar. Hiçbir zorluk çekilmeden mızrak kolayca çıkarıldı. Hazreti Ali selam verip sordu. Ne yaptınız? Mızrağı çıkardık dediler. Zira Hazreti Ali radıyallahu anh'in vücudu namazın huşu ve manevi hasıyla adeta erimiş, dünyadan tecerrüt etmişti. Hazreti Ali'nin bu hali ihsan ve murakabenin canlı bir misalidir. Hasılı, ibadetlerden böylesi zevk almak, onlardan yorulmamak ancak ihsan duygusuyla mümkündür. Gönlünde ihsan duygusu olmayan kimse namaz kılsa yorulur. Namaz ona ağır gelir. Zenginse zekat ve sadaka vermekten çekinir. Çünkü ilahi murakabeden uzak olduğu için imanın lezzetini alamamıştır. Bu itibarla denilebilir ki dosdoğru kılınacak namaz, gönülle verilecek zekat ve infak, muhabbetle tutulacak oruç, aşkla yapılacak hac, kalbi haf ve reca halinde tutacak kalbi selim olma vasfı, güzel ahlak vesaire bütün güzellikler hep ihsan halinin semeresidir. İhsan ve murakabe halinde olabilmek, Cenab-ı Hakk'ı çok çok zikretmek de mümkündür. Zira zikir, aklın ve gönlün Hak'la irtibatını sağlar ve irfanı kuvvetlendirir. Onun için Cenab-ı Hak, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u Firavun'a irşat vazifesiyle gönderirken şöyle buyurmuştur. Sen ve kardeşini ayetlerimle Firavun'a gidin. Beni zikretmekte gevşek davranmayın. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde zikirle ilgili ilahi emir vardır. Ancak sadece bu ayet bile onun ehemmiyetini idrak için kafidir. Zikir ki kalbin yegane cilası ve itminan vasıtasıdır. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Zikirle mutmain bir kalp, ilahi nasarların tecelli mekanıdır. Çünkü o, artık ibadetlerin faziletine mâkes bir kalbi selim vasfında olup, şu ayet-i kerimenin sırrına nail olmuştur. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalple gelenler müstesna. Muhterem dinleyiciler, insan nefs engelini aşar ve tefekkür-i mevt neticesinde ruhunda meknuz olan melekiyet istikametinde merhaleler kat ederse, ölüm, hayal ötesi muazzam ve müteal olan Rabb-i Vuslat'ın mecburi bir şartı olarak görülür. Böylece ekseriyetle insanlarda soğuk ürpertilere sebep olan ölüm, onda bir sevgiliye kavuşma heyecanına dönüşür. Böyle ölümler, tasavvuf yolunun büyüklerinden Mevlana Celaleddin Rumi'nin tabiriyle şeb-i aruz, yani düğün gecesidir. Bu öyle bir yoldur ki
beşer için en dehşet verici vaka olan ölümü güzelleştirir. Ölümü güzelleştirmek için nefs engelini aşıp tevbe, zühd, tevekkül, kanaat, zikir, teveccüh, sabır, murakabe ve rıza gibi kalbi hallerle kemale ermek zaruridir.

Rivayete göre İsa aleyhisselam, teninde alaçalar bulunan ve iki şakada çökmüş bir şahsa rastladı. O şahıs, üzerindeki hastalıklardan adeta habersiz bir halde kendi kendine, ''Ya Rabbi, sana sonsuz hamdü senalar olsun ki, insanların pek çoğunu müptela kıldığın dertten beni halas eyledin.'' diyordu. İsa aleyhisselam, muhatabının idrak ve kemalini yoklamak maksadıyla ona, ''Ey kişi, Allah'ın seni halas ettiği hangi dert var ki?'' dedi. Hasta şöyle cevap verdi. ''Ey ruhullah, en feci hastalık ve bela, kalbin haktan gafil ve mahrum olmasıdır. Şükürler olsun ki ben, Cenab-ı Hak'la beraber olmanın zevk, lezzet ve fuzuyatı içindeyim. Sanki vücudumdaki hastalıklardan haberim bile yok.'' Muhterem dinleyicilerimiz, bu hakikat, hikmet ve hisseleri hülasa edecek olursak, dinin fetva yönü bir binanın temel direkleri, takva yönü ise o direkler etrafındaki tamamlayıcı kısımlarla güzellik ve zerafet unsurlarıdır. Bir taraftan bu iki özelliği birleştiren tasavvuf, bir taraftan da güzel amel ve ahlak mükemmelliğine ilave olarak insanı, hayatı ve kainatı açıklamakta, mesuliyetlerin daha geniş bir hikmetle idrak ve ifasını sağlamaktadır. Bu itibarla tasavvuf, muhabbetullah ve marifetullah bahsinde kullara, gönüllerinden miraca doğru açılmış manevi bir pencere mahiyetindedir. Tasavvuf, yeri geldikçe de temas ettiğimiz üzere, İslam'ı ihlas, takva, zühd, ihsan, murakabe, samimiyet, teslimiyet ve muhabbet ölçüleriyle yaşayabilmekten ibarettir. Onun en mühim meselesi de bu gerçekleri anlatmaktan ziyade, onları hayatımıza imkan ve istidadımız nispetinde yansıtabilmektir. Evvelce salih alimler, yaptıkları her vaaz-ı nasihat ve anlattıkları her ilahi güzellik ve ahlak-ı hamideden sonra, söylemek kolay, dinlemek kolay. Fakat

muktezasınca amel etmek çok zor. Allah, hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan içtinab etmeyi nasip eylesin derler ve gönüllerin kemale ulaşması yolunda telkinlerde bulunurlardı. Onun için tasavvufun temel gayesi, irfan zemzemi, takva kevseri ve aşk-ı muhabbet âb-ı hayatıyla gönül goncalarını yeşertebilmek ve bir gaflet çölü olan şu dünyada hüsrana düşmeden kulları vasılı ilallah eylemektir. Bu gerçeği anlayan ve yaşayanlar tasavvufu anlamış ve yaşamış olurlar. Tasavvuf büyüklerinin buyurduğu gibi, tasavvuf bir haldir ki ancak tadan bilir. Diğer bir ifadeyle tasavvuf, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık nebevi hayatından hisse alabilmektir. Hakiki bir mutasavvuf da ancak Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeyi ibadet, muamelat ve ahlak mükemmeliyle bizzat yaşayan kimsedir. Yine tasavvuf, o yüce hayatı özetleyen Cibril hadisini hayatımıza aksettirmektir. Yine tasavvuf, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsında bütün ümmete yüce bir ferman olan emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetinin muhtevasına girebilmektir. Ki bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saçlarını artmıştır. Cali bir dikkattir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik nebevi hayatında nice çetin muharebelere iştirak etti, saçı ağarmadı. Günlerce aç kaldı, saçı ağarmadı. Hazreti Hatice, Hazreti Hamza gibi nice sevdiklerini ve hamilerini yitirdi, saçı ağarmadı. Hatta 7 evladının 6'sı, bir kısım torunları ve hanımları sağlığındayken vefat etti, yine saçı ağarmadı. Ta ki emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti indi, bir anda mübarek saçlarında ve sakallarında aklar görünmeye başladı. Zira vuslat yolu çok uzun ve dar bir koridordur. İçi imtihan ve iptilalarla doludur. Bir peygamber için bile onun saçlarını ağartacak derecede mesuliyetler vardır. Onun için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her anını ihsan halinde yaşamış ve o vuslat yolunda kat ettiği her merhaleden sonra daima bir evvelki haline tevbe ve istiğfar eylemiştir. Ayrıca her an şahit olduğu sonsuz ilahi tecelliler ve azamet karşısında kulluktaki acziyetini şöylece dile getirmiştir. Ya Rabbi, biz seni sana layık bir marifetle tanıyamadık. Bu yüce hakikat ışığında İhsan ve murakabe bahsinde bize düşen, Allah'ın bizim üzerimizdeki müşahadesini idrak ettikten sonra, hallerimizi ihsan halinin yegane abidesi olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüksek halleriyle kıyaslayarak istikametlendirmektir. Onun sabrı nasıldı, bizim sabrımız nasıl? Onun cömertliği nasıldı, bizimki nasıl? Onun vefası nasıldı? Bizim vefamız nasıl? Onun namazı, orucu, haccı, zekatı, kelime-i şehadeti nasıldı? Bizimkiler nasıl? Onun yiyip içmesi nasıldı? Bizimki nasıl? Onun hak yolunda hizmet ve azmi, adalet ve insafı nasıldı? Bizimki nasıl? Hasılı, bütün bir hayatımızı kuşatan ahlak ve davranışlarımızı böylece değerlendirmeli, muhasebe etmeliyiz. Çünkü yegane fiili kıstas, üsve-i hasene, yani kıyamete kadar

İhsan ve murakabe duygusuna nail olmak için gönlümüzde onun zeminini nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesiyle hazırlamamız ve iç alemini temizleyen felaha erdi, kurtuldu ayetinin muktevasına girmemiz zaruridir. Bunun için belli başlı dikkat edilecek hususların en mühimleri şunlardır. Helal gıdada titizlik göstermek. Kul hakkı ve mahlukat hakkına riayet etmek. Seher vakitlerini ihya etmek. Huşu, tazimle emrillah, yani Allah'ın emir ve nehilerini vecd halinde ifa etmek. İçtimai hizmetlere koşmak, infakta bulunmak.

kazanmak, malı Allah için ve gönül hazıyla verebilmek. Salihlerle beraber olmak, Kur'an'la duygulanmak ve Kur'an'a hizmet etmek. Zikri kalp mahfazasına yerleştirmek. Ahlak-ı zemime, yani kötü ahlaktan kaçınmak. Bencillik, iddia, gıybet, hasislik, israf, yalan, haset, ihtiras, riya, ucub, hubb-i riyaset ve kovuculuktan kaçınmak. Tefekkür-i mevt, yani ölümü düşünüp son nefese kadar bütün nefesleri uyanık olarak teneffüs etmenin gayreti içinde olabilmek. Cenab-ı Hak cümlemize iman ve irfanımızı, bunların meyvesi olan bütün amellerimizi ve ömrümüzü kuşatan her türlü kulluk tezahürlerimizi, ihsan duygusu ve ilahi murakabe ikliminde ifa edebilmeyi bahşeylesin. Amin.

0: İyi akşamlar. Bu haftaki konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Yaşar Aslan Bey ile beraberiz. Bu haftaki konumuz ağrı. Kendisi ağrı polikliniğinde çalıştığı için ağrılı hastaları tedavi eden uzman doktor. Bu doktorumuza sadece ağrı şikayetiyle gelen hastalar geliyor. Daha doğrusu diğer kliniklerin tedavide başarısız olduğu, teşhis konulamayan ağrıları ya da teşhis konulmuş da şiddetli olan ağrılar, mesela kanser ağrıları gibi, bunları rahatlatmak için tedavi yöntemleri var. Onlardan bahsedeceğiz. Önce bir ağrının tanımını yapacağız. Akut dediğimiz hemen başlayan ağrılar, bir de müzmin dediğimiz uzun sürelerdir devam eden ağrılar var. Onları anlatacağız. Tabii burada ağrı deyince yanlış anlaşılmasın, diğer uzmanların tedavisinde, teşhisinde bir boşluk olduğu zaman, teşhis konulamayan ağrılar ya da teşhisi konulmuş da sadece ızdırap çektirmemek için müdahale edilen ağrılardan bahsediyoruz. Mesela diyelim bir böbreğinde taş var, taş düşürüyor. Bu kişi tabii ki üroloji uzmanına gidecek. Yani anestezi uzmanına değil de üroloji uzmanına gidecek. Taşın büyüklüğüne göre tedavi yapılacak. Küçük taşları biliyorsunuz kırdırma yöntemleri var. Ameliyatsız kırılabiliyor ama taş çok büyümüşse bunu ameliyatla taş alınıyor. Dolayısıyla da ağrısızı kalmıyor. Ya da bir kalp ağrısını ele alalım. Eğer kalp damarlarında bir tıkanıklık, bir kalp hastalığı varsa bu ağrı doktoru olan anestezi doktoruna değil de kalp doktoruna gidiyor. O kalbiyle ilgili hastalık neyse o tedavi edilip kalp ağrısız hale getiriliyor. Yani burada o şeyi karıştırmamak lazım. Özellikle diş ağrılarında mesela çok olur. Dişi ağrıdığı zaman diş hekimine gitmek lazım. Yani muhakkak orada bir ağrı yapan bir patoloji, bir hastalık vardır. Ki bunların başında enfeksiyon dediğimiz iltihaplar gelir. Yani diş iltihabı olduğu zaman ağrılı olur. Önce bir iltihap tedavisi verirler. İltihap geçtikten sonra dişi tedavi ederler. Çok kötü, çürükse dişi çekip atarlar. Çok kötü değilse de tedaviyle, işte dolguydu, kaplamaydı, kendine özgü tedavi yöntemiyle dişi tedavi ettiğinde diş ağrısı da ortadan kalkar. Yani özetle bizim burada bahsedeceğimiz ağrılar diğer uzmanların tedavi etmediği ağrılar diyelim ve mikrofonu konumuza bırakalım.
1: Teşekkürler.
0: Buyurun Yaşar Bey.
1: Süleyman Bey. İlk önce ağrı nedir? Burada yaralanma, hastalık veya duygusal rahatsızlık sonucu değişik derecelerde ortaya çıkmayan, hoş olmayan bir histir. Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği'ne göre gerçek veya potansiyel doku hasarına eşlik eden ya da bu çeşit hasar terimleriyle ifade edilen hoş olmayan duygusal ve duygusal deneyim olarak tanımlanmıştır.
0: Yani ağrının tarifi bu.
1: Evet.
0: Hoş olmayan, tabii ızdırap veren bir şey, evet, durum.
1: Primer, sekonder, akut, kronik, yani müzmin olarak ayrılmış. Burada primer olarak, yani asıl sebebi ağrı olan larda bunun ağrının kendisi hastalıktır. Örneğin migren, trigeminal nevralji. Sekonder ağrı sebebinde ise altta yatan bir yapısal bozukluk vardır. Bunlar örneğin kraniyal, yani beyin sinirine bası yapan tümöre bağlı oluşan trigeminal nevralji. Herhangi bir ağrı sendromunda önemli olan altta yatan yıkıcı bir sebebi dışlamaktır. Yani şimdi primer diyoruz, ağrı primer neden gelmiş olabilir ama bunun altında başka bir şey var mı? Onu da araştırıp ağrı tedavisine başlamak lazım. Bunlar tümör olabiliyor, enfeksiyon olabiliyor. Akut ağrı ise hemen başlayan ağrı. Bunlar işte hafif ağrı. Bu hemen başlayan ağrı işte 3-4 günden oluşmuş bir ağrı. Bunlar genellikle enfeksiyona bağlı oluşan ağrılar. Örneğin işte bel ağrısı var. Bu bel ağrısı idrar yolu enfeksiyona bağlı oluşabiliyor. Kadın hastalığına bağlı oluşabiliyor. Yani böyle birkaç hastam oldu açıkçası. Bir hastam geldi işte. 3-4 gündür bel ağrısı var. Kasık ağrısı var. Hasta tahminen bel fıtığından şüphelenmiş ama Ben sordum idrar yolundan, kadın hastalarından akıntısı falan var mı diye. Onların olduğunu ve sadece onu tedavi ederek o ağrıdan kurtulduğunu gördüm.
0: Yani dediğimiz gibi diğer branşların
1: tedavi
0: edemedikleri evet. ağrılara biz el atıyoruz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bir de migren ağrısı çok yaygın hakikaten insanlar evet. arasında. Bu stres sıkıntıda